Kapsamında gözaltına alınan Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba'nın savcılık işlemleri tamamlandı. Ahmet Can Ağbaba, nüfus ticareti suçu kapsamında tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi. Ankara'daki NATO zirvesinin kritik başlıklarından biri Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş olacak. Zirve öncesi ABD Başkanı Trump'la Rusya Devlet Başkanı Putin telefonla görüştü. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2645'e yükseldi. 12 binden fazla kişi yaralandı. Yakınları tarafından kaybolduğu bildirilen kişi sayısı ise 68 binden fazla. Depremlerin ardından günlerdir aralıksız çalışan Türk arama kurtarma ekipleri de kahramanlık nişanıyla onurlandırıldı. İranlılar 28 Şubat'ta ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden eski dini liderleri Ayetullah Ali Hamane'ye veda ediyor. Tahran'da Hamane için cenaze töreni düzenleniyor. Hamane'in naaşı Tahran'dan sonra Kum'a, ardından 8 Temmuz'da Irak'ın Necef ve Kerbela kentlerine götürülecek. İran'daki son cenaze töreniyle defin işlemi ise 9 Temmuz'da Meşhed kentinde gerçekleştirilecek. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a çok ağır darbe vurduk dedi. İran'ın kendileriyle anlaşmak için adeta can attığını iddia etti. İran'a Hamane'in cenaze töreni için bir hafta izin verdiklerini söyledi. TCG Oruç Reis, Amerika Birleşik Devletleri'nin 250. kuruluş yılı töreni için New York'ta. Kentte düzenlenen Yelken Geçidi etkinliğinde yaklaşık 80 gemi özgürlük heykelini selamladı. TCG Oruç Reis fırkateyninde Türk bayrağını dalgalandırdı. Ataspor'unda Edirne'de 665. buluşma gerçekleşiyor. Tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinde baş pehlivanlık mücadelesi sürüyor. Altın kemerin yeni sahibi bugün belli olacak. Haberleri dinlediniz.

0: Doğanın Son Cenneti 10. ve Son Bölüm. Yazan Süleyman Targün, yöneten ve anlatan Can Gürzap, efektör Erhan Mesutoğlu. 10. sanatçılar: Meral Ayda Aksel, Can Metin Belgin, Taner Tunç Günbay, Rezan Alev Gürzap, Murat Numan Pakner, Cafer Kemal Bekir, Feyyaz Sadrettin Kılıç, Handan Gamze Yapar.
1: Elindeki belgeler yüzünden öldürülmek istenen ve sakat kalan gazeteci Murat'ı bu kez de eviyle birlikte yakmaya kalkarlar. Murat'ın kız kardeşi Meral, evde arkadaşlarıyla birlikte Murat'ın bilgisayar şifresini çözüp belgelere ulaşmaya çalışmaktadır. Meral'i çok seven ve ona nişanlısı gözüyle bakan Can, kundakçıyı vurur, evi ateşe vermesine zaman bırakmaz. Can'ın da hafif yaralandığı bu olaylar yaşanırken Murat çok şaşırtıcı bir gelişme gösterir. O güne kadar hafızası yerine gelmemiş olan Murat, şifrenin çözülmesini kolaylaştıracak bir söz söyler.
2: Cennet? Cennet mi dedi?
3: Galiba. Meral?
4: İyi misin kızım?
2: İyiyim anne. İyiyim. Öldürecek beni bugün.
4: Sırlarınızdan biri mi Cennet?
2: Evet anne. Ama çok eski. Küçükken birlikte gittiğimiz bir yer. Ne cenneti? Ne cenneti?
3: Belki cennet.
2: Lütfen kimse bir şey söylemesin.
3: Cennet.
2: Ne istiyorsun canım?
4: Senin yerine oturmak istiyorum.
2: Gel canım, otur. Kalktım, gel. Peki, yardım istemiyorsun. Peki bir tanem. Doğanın son cenneti. Bizim cennetimiz değil mi canım?
3: Oldu. Şifre bu. Cennet. Cennet.
4: Kaldıralım artık orada. Murat, gel yavrum. Gel canım, sana ben çay vereyim.
3: Çay. Meral.
2: Geldim.
4: Börek de vereyim mi sana canım? İster misin?
3: Börek.

0: Alo.
1: Benim abi.
0: Ha, sen misin? Sabah oldu mu?
1: Yok, olmadı abi. Ben şey için aradım. Mazot gelmemiş. Çocuklar fırını yakamamışlar.
0: Sen kendin gideydin mazotçuya.
1: Kasabı gönderdik.
0: Fırının mazotu değirmenin suyu demektir. Suyun başını kendin tutacaksın. İyileşmiş mi? Hasta değil.
1: Yok kasap. Yok, iyileşmemiş de bir hafta 10 güne sesi soluğu çıkar dedi doktor.
0: Yalnız bırakma, git gör. İlacın iyisini götür. Parayı esirgeme. Temelli iyileşsin, duydun mu?
1: Ha, duydum duydum. Alo.
0: Kızma canım Mehmet.
1: Yok abi, kızmadım. Uyku sersemliği, kusura bakma.
0: Ayıldın mı şimdi?
1: Ayıldım.
0: Kasabı biliyorsun.
1: Biliyorum.
0: Uyanık onun ilacını götürüyor. Seni severim biliyorsun. Git uyanığı gör. Mazot işini bir konuş, anladın mı?
1: Anladım abi. Sen daha iyi bilirsin de hani ben mazotçuları tanımam ki abi.
0: Tanıyacaksın. Hemen git uyanığı bul. Kasabın ilacını verdikten sonra iki yanağından da öp. Ben geldim de. Benden selam söyle, duydun mu?
1: Duydum abi.

0: gazete aldın kızım?
1: Hepsinden aldım anne. Al başla sen.
2: Bak oraya not ettim. Aradılar gene seni kaç yerde.
1: Patlasınlar. Telefonun fişini çektirecekler sonunda bana.
2: Murat'ın gazetesinden o çocuk aradı bu sefer. Arayacakmış gene.
1: Onu kullanıyorlar şimdi de, utanmazlar. Uyuyor mu hala?
2: Uyuyor. Bütün düzeni alt üst oldu çocuğun.
1: Can aramadı mı?
2: Gelecek ya, niye arasın?
1: Arasın efendim.
2: Arıyor işte.
1: Kadın iş verdim. Efendim.
3: Günaydın.
1: Günaydın Taner, affedersin.
3: Bıktırdılar mı?
1: Hiç sorma.
3: Dün bir bugün iki. Biraz sabırlı ol, yarın gevşerler.
1: Hiç öyle görünmüyor.
3: Gevşemezse çekersin fişi, olur biter.
1: Daha o kadar değil. Geliyor musun?
3: Geliyorum da hemen değil. Bak niye aradım. Gazeteleri okudunuz mu?
1: Kendinizi hazırlayın, bir sürü can sıkıcı haber çıkmış diyeceksin.
3: Hiç beklemediğiniz haberler de var.
1: Hiç beklemediğimiz haber ne olacak?
3: Haklısın. Her şeye hazırlıklısınız değil mi?
1: Evet, söyle, korkma.
3: Şu sizin avukat arkadaşınız Kamuran. Galiba karısı onu vurmuş.
1: Ne?
3: Bütün gazetelerde var.
4: Ne var?
1: Bir dakika anne.
3: Kendimi savunmak için vurdum. Beni öldürecekti demiş. Sen de kafanı bir yokla bakalım haberi okuyunca. Saatlere dikkat et. Handan'ın seni aradığı saatler.
1: Tamam, dikkat ederim.
3: Görüşürüz, iyi bakın kendinize.
1: Sağ ol, güle güle. Kamuran ölmüş.
2: Kamuran ölmüş mü?
1: Ne oluyor bu insanlara? Handan'ın bizi aradığı saatler diyor Taner. Handan'ın haber bırakmak için bizi seçmesi belki de bir anlam taşıyor.

0: Adı geçen belgelerin savcılığımıza intikal etmesi üzerine yapılan kısa inceleme sonunda belgelerde yer alan araştırmaların savunma tarafından iddianamemizde bulunduğu iddia edilen tüm boşlukları doldurur mahiyette somut bilgiler içerdiği anlaşılmış olup hazırlanan ek dosya mahkemenize ve savunmaya intikal ettirilmiştir. Çevresinde Cafer Ağa lakabıyla anılan ekmek fırınları ve kömür ocakları işletmecisi Cafer Kaynağ'ın ayrıntıları dosyayla makamınıza takdim edilmiş olan bir dizi ağır suç işlediği kişileri aralarında adam öldürmekte bulunan çeşitli suçları azmettirdiği kentimizin çeşitli ormanlık alanlarında katliam boyutlarına varan tahribatın yöneticisi ve yönlendiricisi olduğu anlaşılmıştır. Sanığın ilgili yasa maddelerine göre müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep ediyoruz. Savcılık dilekçesi okundu ve soruldu. Savcılık makamının dilekçeye eklemek istediği başka bir şey var mı?
1: Sayın Yargıcım, dosyada bir ek dilekçemiz var.
0: Bakalım, evet. Gördüğümüzden iki davanın birleştirilmesini talep ediyoruz. Talebimizin reddi halinde cinayet davasından yargılanmakta olan sanığın bu davada... Ek dilekçe okundu. Talebin incelendiği ve uygun görülmeyerek reddedildiği, dilekçede adı geçen Handan Güler'in şahit olarak dinlenmesine karar verildiği anlaşıldı.
2: Handan'ın bu davada ne işi var?
3: Bir şeyler biliyor.
0: Başka?
1: Bir de elimize yeni geçen bir belgeyi mahkemenize sunmak istiyorum.
0: Savcılığın 1357 kayıt nolu belgesi dosyaya eklendi.
4: Sayın Yargıcım.
0: Açıklama yapılacaktır efendim. Sabırlı olun. Başka?
1: Bu kadar Sayın Yargıcım.
0: Savcılık makamının dilekçeye ekleyecek bir şeyi bulunup bulunmadığı soruldu. Bulunmadığının anlaşılması üzerine soruldu. Adı geçen şahidiniz burada mıdır?
1: Buradadır efendim.
0: Savcılık ek dilekçesi ve mahkeme kararı savunmaya intikal etmiş midir efendim? Etmiştir. Pekala. Mübaşir. Şahit Handan Güler.
2: Handan'ı dinleyecekler.
5: Evet anne.
6: Şahit Handan Güler. Handan Güler.
0: Mahkeme kararlarının savcılığa ve savunmaya intikali ve şahidin hazır olup olmadığı soruldu. Hazır olduğunun anlaşılması üzerine dinlenmesine karar verildi.
1: İfadenizde ben onu vurmasaydım o beni öldürecekti demiştiniz. Adli tıpta muayene olmuş ve rapor almışsınız. Raporun özeti şöyle. Son bir haftanın hemen her gününe tarihlenebilecek çürük ve morluklar, güne ait çeşitli darp izleri ve sol kol kaslarında da lif kopmaları. Handan Hanım, kocanızın sizi öldürmek istemesinin nedenini bir namus meselesi diye adlandırmış ve açıklama yapmamıştınız. Sonra bize başvurduğunuz ve bu davada şahitlik yapmak istediğinizi beyan ederek bize açıkladınız. Şimdi o açıklamalarınızı burada tekrarlamanızı rica ediyoruz. Lütfen anlatır mısınız? Eşinizin gazeteci Murat Çolak'la ilgisi neydi?
5: Onlar arkadaştı. Eşim önceleri güler yüzlü iyi bir insandı. İçkisi kumarı da yoktu. Arkadaşları da onun gibi insanlardı. Sonra Feyyaz Duran'la tanıştı.
1: Feyyaz Duran'ı siz şahsen tanır mıydınız?
5: Bir kere eşimin yazıhanesinde karşılaşmıştık.
1: Morg'da size bir ceset gösterildi. Tanıdınız mı?
5: Tanıdım. Feyyaz Duran'dı.
1: Eşiniz Feyyaz Duran'dan hiç söz eder miydi size?
5: Son zamanlara kadar hiç söz etmedi.
1: Son zamanlarda her gün sarhoş olmaya ve size saldırmaya başladı. Bu arada da size birçok bilmediğiniz şey anlattı.
5: Evet.
1: Feyyaz Duran hakkında neler anlattı size?
5: Feyyaz Duran'ın kirli işlerden büyük paralar kazandığını anlattı. Ona da pay veriyormuş. Hukuk danışmanlığını yapıyordu.
1: Feyyaz Duran bu kirli işleri kendi hesabına mı yapıyormuş acaba?
5: Hayır efendim. Cafer Kaynağ'ın bir numaralı adamıydı o.
7: Ne diyor bu kadın ya?
4: İtiraz ediyorum Sayın Yargıcım.
8: Murat'ın listesini hatırlıyor musun?
3: Bulamadığı tek bağlantı bu.
0: Disiplin cezalarında hiç cimri değilimdir. Avukatınız bunu çok iyi bilir. Tepkilerinize hakim olamazsanız duruşmanın devamını avukatınızdan dinlemek zorunda kalacaksınız. Savcılık makamı iddiayı belgeleyemiyorsa savunmanın itirazını kabul etmek zorundayım.
1: Sayın Yargıcım. Feyyaz Duran Süleyman Taşçı'yı öldürmek niyetiyle hastaneye giderken kendisini de neyin beklediğini çok iyi biliyordu. Nitekim hastane kapısında vurulup öldürüldü. Feyyaz Duran sıranın kendine geldiğini hissedince hayatını zehir ettiği insanlardan özür dileme ihtiyacını duymuş. Handan Güler'e bir mektup bırakmış. 1357 nolu belge bu mektuptur Sayın Yargıcım. Buyurun.
4: Sayın Yargıcım.
0: Sabırlı olun efendim.

0: Sabırlı olun. Savcılık makamı belgenin neden duruşmadan önce teslim edilmediğini açıklayacak mı?
1: Bir dakika efendim. Belge bize duruşmadan az önce ulaştı. Savunma belgeyi incelemek için süre tanınmasını talep ederse biz de bu talebe katılırız efendim.
2: Allah Allah Allah Allah. Nasıl haberin olmadı?
3: Olmadı, ne yapayım?
2: Allah'ın cezası.
3: Lütfen kendinize gelin.
2: Bitti senin işin de, bitti.
1: Sayın yargıcım, sayın yargıcım, konuşmalarını zapta geçiriniz.
2: Cafer Ağa'yla uğraşmak ne demekmiş, göreceksiniz.
3: Çıkarın efendim salondan, jandarma çıkarsın efendim sanın salondan.
4: Duydun değil mi? Nasıl haberin olmaz diyor adama.
5: İnsanları satın almaya o kadar alıştırmışlar ki.
0: Zapta geçirildi mi efendim? Evet. Mahkememiz savunmadan ek süreyle ilgili bir talep gelmemesi üzerine belgenin okunmasına ve akabinde de duruşmaya bir saat ara verilmesine karar vermiştir. Şimdi belgeden ilgili kısımları okuyorum. İsterdim ki bütün yaptıklarımı düzelteyim. Fakat elden bir şey gelmiyor. Hepimiz Cafer Ağa'nın kölesiyiz. Yak dedi yaktık, öldürün dedi öldürdük. Lütfen bu mektubu yırtıp atın, yoksa ailemden bir kişiyi bile canlı bırakmazlar. Sizden özür diliyorum, hayatınızı kararttım.
6: Murat'ı dışarı çıkarsak olmaz ki şimdi.
0: Savcılık bu konuda tedbir almıştır umarım.
1: Anlayış gösterdiğiniz için teşekkür ederim. Belgeyi mahkemenize delil olarak sunmaya karar verdiğimizde güvenlik birimleri de tedbirlerini aldılar efendim.
0: Şahidin dinlenmesine aradan sonra devam edeceğiz.
6: Ne oldu sana canım? Sıkıldın mı?
7: Sıkıldım.
6: Ben de sıkıldım canım ama ne yapalım? Sen açtın bunları başımıza, katlanacaksın.
7: Açmadım.
6: Sen açtın, sen açtın.
4: Bir boşluk var deyip duruyorduk belgeleri verirken.
5: Şimdi bütün taşlar yerine oturdu.
4: Peki Handan ne anlatacak daha?
6: Kocasının anlattıklarını daha yeni başlamıştı.
4: Murat'la Kamuran hakkında ne anlatacak?
8: Neler geçiyor aklınızdan size?
6: Kötü şeyler geçiyor anne. Murat, sana arabayla vuran kimdi canım?
8: Delirdin mi?
6: Gördün sen değil mi canım? Ha? Gördün. Kimdi vuran?
7: Araba vurdu.
6: Kimin arabası vurdu canım?
7: Kamuran'ın arabası vurdu.

5 dakika. Zaman hızla akıyor. Hayatın içine karıştım bile. Yeni yerler görmek, yeni şeyler öğrenmek benim işim. Bu yüzden yerimde duramıyorum. Adım mı? Seyyare. Bir düşüneyim nereye gitsem bugün. Elinizde ne iş varsa yapmaya devam edin. İki kulağınızın bende olmasını tercih ederim ama bir kulağınızda da yetinebilirim. Başlasın o zaman yolculuğumuz. Yine çok güzel bir şehirdeyim. Evet, vatanımızın her karış toprağı benim için kıymetli ve güzel. Bu konuda sizin gibi düşünüyorum. Ama bazı şehirler var ki baktığınız yerden gecesi ayrı, gündüzü ayrı hayranlık uyandırıyor insanda. Şöyle anlatayım. Sultanahmet'e, Topkapı'ya, Galata'ya, Eminönü'ne, Halice, Boğaz'a, köprüye aynı anda bakabiliyorum. Sanki bulutlara elim değecek. Karaköy'ün üst kısmında bir kuledeyim. Bildiniz. Galata Kulesi'ndeyim. Buraya kadar gelmişken size de anlatayım istiyorum bu kuleyi ve tarihini. Galata Kulesi 528 yılında Bizans İmparatoru Anastasius tarafından ahşap bir fener kulesi olarak inşa edilmiş. Dünyanın en eski kulelerinden biri. 1204'te 4. Haçlı Seferi esnasında büyük oranda hasar görmüş. 1348 yılına gelindiğinde Cenevizliler kuleyi bu kez yığma taşla Galata surlarına ek olarak yapmışlar. 14. yüzyılda Bizans'ın gücünün azaldığını hatırlatmak isterim. İşte bu İtalyan asıllı Cenevizli vatandaşlar da fırsattan istifade Galata'ya yerleşerek buralara yavaş yavaş sahip olmuşlar. O zamanlar

0: Adı İsa Kulesi'ymiş ve şehrin en yüksek binasıymış. Tabii bu yapıyı şimdiki Galata Kulesi'nin temeli olarak kabul etmek gerekiyor. Çünkü şu anki görüntüsünden oldukça uzak. Kulenin 2. Murat'ın desteğiyle tamamlanmış olduğunu da söyleyeyim. 1445-1446 yılları arasındaysa Galata Kulesi yükseltilmiş. Demek ki o dönemde yaşayan insanlara yüksekliği az gelmiş. 1453'te Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u fethiyle kule Türklerin eline geçmiş. Cenevizliler şehir fethedilince bu kulenin yıkılacağını zannetmişler ama Fatih Sultan Mehmed oldukça duyarlı davranmış ve bu yapıyı yıktırmamış. Onlar da kulenin anahtarını Osmanlı'ya teslim etmişler. İkinci Beyazıt döneminde gerçekleşen ve adı Küçük Kıyamet olan deprem esnasında kule zarar görmüş. Mimar Murat Hayrettin 1510 yılında kuleyi büyük oranda bir Türk eserine dönüştürmüş. Kule yıllar içerisinde farklı amaçlara hizmet etmiş. Cenevizliler döneminde gözetleme kulesi olarak, 16. yüzyılda ise Kasımpaşa Tersanesi'nde çalışan harp eserleri için barınak olarak kullanılmış. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde yazılanlara göre 10 katlı zindan olarak kullanılmışlığı da var. Sonrasında gemi levazım ambar deposu olmuş. Yüksek konumda bulunduğu ve boyutlarından dolayı astronomi çalışmalarına da ev sahipliği yapmış. Galata Kulesi 18. yüzyıldan itibaren mehterhane ocağı yangın gözleyicilerine tahsis edilmiş. Ayrıca Hezarfen Ahmet Çelebi'nin meşhur uçuş denemesini Galata Kulesi'nden başlattığı rivayetler arasında. Ben de bir uçuş denemesi yapmak istiyorum, müsaade eder misiniz? Galata Kulesi'ne baktığımızda geçmişte bir araya gelmiş kültürlerin yansımasını görebiliyoruz. Galata Kulesi bugün yerli ve yabancı turistlerin en gözde ziyaret alanlarından. Ziyaretçiler içeriye girebilmek ve o manzarayı görebilmek için saatlerce bekliyor. Çünkü kulenin önünde uzun kuyruklar oluşuyor. Bazılarımıza kuleye dışarıdan bakmak bile yetebilir. İçerisine girdiğinizde ise gördüğünüz manzara sizi çok etkileyecek. Buraları gezip gördükten sonra siz karar verirsiniz. Ben iki türlüsünü de çok seviyorum. Biz 5 kadın 1 olduk, yola çıktık. Arif ve Azize'den de teknik destek almayı unutmadık. Seyyare ile beraber seyir defterini bugün Hande tuttu. Ben de sesimle eşlik ettim Gülden. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Size de bize de iyi gelir dedik. Tekrar buluşalım. Dakika.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Seni hükmü ezel aşubu devran etmek istermiş. Beni bahtım gibi zar-ı perişan etmek istermiş. Muallim İsmail Hakkı Bey'in Nihavend şarkısıydı bu gece dinlediğimiz ilk eser. Gülgün Derci'nin sesinden, yorumundan sunduk bu gece ilk şarkımızı. Yıldızlar Altında programımızın yepyeni bir bölümüne daha böylece başlamış olduk. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Her gece olduğu gibi sizi yine TRT Antalya Radyomuzda ağırlıyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Bir saat boyunca yine en güzel eserlerle huzurlarınızda olacağım her gece olduğu gibi. Bu gece Nihavend ve Külli Hicazkar makamında şarkılar var programımızda. Nihavend makamındaki ikinci şarkı Ülkü Aker'in güftesini yazdığı Avni Anıl'ın bir bestesi. Bekir Ünlü Ater'den dinliyoruz. Gözlerin bir aşk bilmecesi sorar gibi, bakışın eski günleri arar gibi. Ben sana her şeyini geri vermedim mi? Öyleyse neden kalbin hala yanar gibi, bakışın eski günleri arar gibi.

Sermüezzin Hakkı Bey'in Nihavend makamındaki şarkısı var sırada. Münip Utandı'dan dinliyoruz. Nerelerde kaldın ey Servinazım? Bana bir haber ver, budur niyazım. Hasretinden acep ölmek mi lazım? Bana bir haber ver, budur niyazım.

Yahya Kemal Beyatlı'nın bir şiirine Muzaffer İlkar'ın Nihavend bestesini Lale Mumcu Başel'den dinliyoruz şimdi. Dün kahkahalar yükseliyorken evinizden bendim geçen ey sevgili sandalla denizden. Gönlümle uzaklarda bütün bir gece sizden bendim geçen ey sevgili sandalla denizden.

Güftesi ve bestesi Saadet'in kaynağı ait Nihavend şarkıyı Turgay Kızıltuğ'dan dinliyoruz. Gönül nedir bilene gönül veresim gelir, gönülden bilmeyene hissiz diyesim gelir. Aşk nedir, sevda nedir, bunu bilmek gerektir. Bunu bilen aşığı her gün göresim gelir.

ve Cidi Bingöl'ün güftesini yazdığı Selahattin Pınar'ın Nihavend şarkısını Çiğdem Yarkın'dan dinliyoruz. Sana gizli bir diyeceğim var. Yakın gel, sokul ruhuma kadar. Dinle kalbimi, neler fısıldar. Yakın gel, sokul ruhuma kadar.

Güftesini Ramazan Gökalp Arkın'ın yazdığı Saadet'in Kaynağı Nihavend şarkısını Alp Arslan'dan dinliyoruz. Bahar bitti, güz bitti, artık bülbül ötmüyor. Yare tel çekem dedim, tel derdim iletmiyor. Yollar kapalı kardan, turna gelmez diyardan. Haber çıkmadı yardan, bu ayrılık bitmiyor.

Yıldızlar Altında Beraberliğimiz Külli Hicazkar makamında eserlerle sürüyor. İlk eser Ahmet Haşim'in bir şiirine Supi Ziya Özbekkan'ın bir bestesi Nusret Yılmaz'dan dinliyoruz. Bir gamlı hazanın seherinde ısrara ne hacet yine bülbül, bil kalbimizin bahçelerinde can verdi senin söylediğin gül.

Saadet'in kaynağın Külli Hicazkar şarkısını Mustafa Erses'ten dinliyoruz şimdi. Eserin güftesini Ercüment Er yazmış. Bir esmer dilberin vuruldum hüsnüne, ela gözlerinin ilahi hüznüne. Yaralı sesinin derinden derine çağlayan ne hazin bir akışı vardı.

Güftesini Tekin Gönenç'in yazdığı Avni Anıl'ın Külli Hicazgâr şarkısını Muazzez Abacı'dan dinliyoruz. Kurumuş topraklar gibiyim, öyle unutulmuş, öyle yoksun. Sen de yağmur duasına çık, sen de ne olursun. Gökyüzü serre serpe açık sevgilere, dualar ağlamaklı, dualar mahzun. Benim fısıltım da içlerinde, duyuyor musun?''

Güftesini Rüştü Şardağ'ın yazdığı Cevdet Çağla'nın Külli Cezker şarkısını Esma Başbuğ'dan dinliyoruz. Nur salkımısın, gül ki bahar bahtına yansın. Sen başka ziya, başka hayal, başka zamansın. Cansın, cana kansın, aranan bir heyecansın. Sen başka ziya, başka hayal, başka zamansın.

Sevgili dinleyenler, Yıldızlar Altında programımızın bu gecede sonuna geldik. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yeniden TRT Antalya Radyosu'ndan seslenebilmeyi umuyorum siz kıymetli dinleyenlerimize. Bu gece dinleyeceğimiz son şarkı Hacı Arif Bey'in Külli Hicazkar bestesi. Münip Utandı'dan dinliyoruz. Muntazır, teşrifine hazır kayık. İnce yaşmakla bu cuma seyre çık. Hoşçakalınız.

0: Bağımlılık.
1: Önce alışkanlık gibi gelir, sonra hayatın merkezine yerleşir.
0: Sevdiklerin susar, hayaller yavaş yavaş uzaklaşır.
1: Unutma, bağımlılık kader değildir.
0: Yardım istemek güçsüzlük değil, cesarettir.
1: Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsin.
0: Bir adım at, hayatını geri kazan.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Belki hala o şarkılar çalınır. Sizi bir anda anılarınızla bütünleştirir. Belki gözleriniz dolar, belki ürperirsiniz, belki de yüzünüzde bir acı tebessüm belirir. Kısa bir zaman diliminde bile olsa geçmiş yıllara dönersiniz. Şarkılar her şeyimizdir. Müzikle bir ömür başlıyor. Yetmişli yılların sonlarına doğru Lionel Richie'nin Sonsuz Aşk anlamındaki Endless Love adlı şarkısını Diana Ross ve Lionel Richie harika yorumlamışlar. Şarkı aylarca tüm aşıkların ve müzikseverlerin dillerinden düşmemişti. Yıllar sonra Tom Jones bir konserinde bu unutulmaz şarkıyı Dionne Warwick'le birlikte söyledi. Bakalım nasıl bulacaksınız? Endless Love.

Endless Love, Tom Jones, Dionne Warwick düetinden dinledik. Yumuşacık sesli Petula Clark, son derece romantik şarkılarından birinde You and I diyor, sen ve ben. İngiliz şarkıcı Petula Clark bugün 80 yaşın çok üzerinde.

Petula Clark, Sen ve Ben anlamındaki You and I adlı şarkısında harikalar yaratmış. 1958, Amerika doğumlu klarnetist Don Byron, kendi bestesinde klarnetiyle nefis bir parçaya imza atmış. Charlie's Prelude, bu adı koymuş sempatik bestesine klarnetist Don Byron.

Charles Prelude, Amerikalı koyu renkli enstrümantist, besteci, klarnetist Don Byron çalıyordu bu güzel, sempatik parçayı. Fransız şantör, bestekar Charles Aznavour, sensiz Venedik ne kadar hüzünlü. Sular, güvercinler, gondollar, hepsi sanki seni soruyorlar bana. Venezia Sinti, sensiz Venedik. İspanyolca sözlerle bu büyük besteyi Güney Amerikalı Django'dan dinliyoruz.

1941 doğumlu Django söylüyordu. Venezia Sinti, Köse Trista Venice, Venedik, sensiz ne kadar üzünlü. Şimdi Moncho unutulmaz bir Latin Amerikan bolerosunu söylüyor ve bizleri şarkının içine çekiyor. Amar y vivir, sevmek ve yaşamak.

Aşk ve Yaşam diyordu söylediği harika şarkısında İspanyol şarkıcı Moncho, Amar y Vivir. Şimdi Ömür Göksel, söz ve müziği kendisine ait şarkısında şöyle diyor: Meydan okuyorum yıllara.

solmuş resimler, pembe düşler, kahkahalar, acı tebessümler. Kalbinde saklı güzel sözler, aşkı yeşerten o cümleler. Dalıp gitmiş

Bir sanatçı için çok derin anlamı olan, söz ve müziği Ömür Göksel'e ait olan şarkısını sanatçının kendi sesinden dinledik. Meydan okuyorum yıllara. Parti müziklerinin üstadı James Last, orkestra ve korosu ile bir kez daha Müzikle Bir Ömür programının konuğu oluyor. I just called to say I love you.

Belki hala o şarkılar çalınır. Sizi bir anda anılarınızla bütünleştirir. Belki gözleriniz dolar, belki ürperirsiniz. Belki de yüzünüzde acı bir tebessüm belirir. Kısa bir zaman diliminde bile olsa geçmiş yıllara dönersiniz. Şarkılar her şeyimizdir. Yayında emeği geçen Gülşah Çetin Alkan ve teknik yönetmen Mahmut Dağsan'a teşekkür ederim.

0: olduğunu biliyor muydunuz?
1: Merhaba, TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Gündelik hayatta sıkça duyduğumuz ama çoğu zaman fark etmediğimiz ilginç bilgilerin dünyasına birlikte göz atıyoruz. Bugünkü konumuz aksiyon almak ne demek? Ve gerçekten doğru bir kullanım mı? Hiç düşündünüz mü? Günlük konuşmalarımızda sıkça kullandığımız bazı kelimeler aslında dilimize sonradan girmiş olabilir mi? Mesela aksiyon almak. Toplantılarda, iş hayatında ya da günlük konuşmalarda oldukça sık duyduğumuz bir ifade. Peki bu kelimenin kökeni nereden geliyor? Aksiyon kelimesi Türkçe'ye Fransızca aksiyon sözcüğünden geçmiştir. Daha da geriye gittiğimizde ise kökeninin Latince aksio kelimesine dayandığını görürüz. Latince aksio yani yapmak, hareket etmek, eylemde bulunmak anlamına gelir. Ama ilginç olan şu, Türkçe'de bu anlamı karşılayan zaten çok güçlü ve köklü ifadeler var. Aslında aksiyon almak yabancı bir kalıbın dilimize doğrudan çevrilmiş hali. Zamanla yaygınlaşmış olsa da çoğu zaman anlatmak istediğimiz durumu tam olarak karşılayamayabiliyor. Türkçemizde aynı anlamı çok daha açık ve güçlü şekilde ifade eden pek çok söz var. Mesela harekete geçmek deriz. Bu ifade bir işi başlatmayı ve beklememeyi anlatır. Ya da eyleme geçmek. Düşündüğünüzü hayata dökmek demektir. Bir sorumluluk söz konusuysa gereğini yapmak deriz. Bu sözün içinde hem ciddiyet hem de sorumluluk vardır. Bir tehlike ya da risk varsa önlem almak deriz. Daha dikkatli, daha bilinçli bir yaklaşımı anlatır. Ve bazen de kararlı bir adım atarız. İşte o zaman hamle yapmak deriz. Dil dediğimiz şey sadece kelimelerden oluşmaz. Aynı zamanda bir yolculuktur. Bir kelimenin içinde bazen bir medeniyetin izleri, bazen de yüzyılların birikimi saklıdır. Demek ki bir kelimeyi kullandığımızda aslında onunla birlikte geçmişten bugüne uzanan bir hikayeyi de taşıyoruz. Gördüğümüz gibi tek bir kalıpla anlatmaya çalıştığımız bir durum, Türkçe'de aslında çok daha zengin ve anlamlı ifadelerle karşılık buluyor. Bugün de bir bilgiyi daha birlikte keşfettik. Hayat öğrendikçe güzelleşir. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Bunu biliyor muydunuz?

0: Zeytin Ağacı'nın Gölgesinde programında Filistin'i konuşuyoruz. Tarihten bugüne, Kudüs'ten Gazze'ye, direnişten edebiyata, siyasetten gündelik yaşama uzanan bir hafıza yolculuğu. Nakba'dan mülteci kamplarına, kültürden insan hikayelerine Filistin'i anlamaya çalışıyoruz. Zeytin Ağacı'nın Gölgesinde her Perşembe saat 14'te TRT Radyo 1'de.
1: Dur ve düşün.
2: Kontrol sende mi, alışkanlıkta mı?
1: Teknoloji, oyun, madde, bahis.
2: Bağımlılık fark ettirmeden hayatından çalar.
1: Zamanını, sağlığını ve geleceğini koru.
2: Hayat senin, kontrolü geri al.
3: Saat 5.
4: Haberler.
3: İyi geceler sevgili dinleyenler, haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le ortak basın toplantısında konuştu. İslamabad mutabakatının küresel ve bölgesel sonuçları olduğuna dikkati çeken Erdoğan, sükunet sayesinde tüm dünya derin bir nefes almıştır ifadesini kullandı. Erdoğan, İsrail'in bölgeyi tekrar barut ve kan kokusuna boğmasına fırsat vermemek gerekiyor dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney ile telefonla görüştü. Liderler ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Pakistan, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın sismik gemilerini karşılamaya hazırlanıyor. Pakistan petrol işlerinden sorumlu Enerji Bakanı Pervaz Malik, gemilerin Eylül veya Ekim'de Pakistan kıyılarına ulaşmasını beklediğini söyledi. Sismik gemiler bu yıl Pakistan'da 3 deniz ve 2 kara sahasında petrol ve doğalgaz arayacak. CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker partisinden istifa ettiğini açıkladı. Özgür Özel'e yakınlığıyla bilinen Beker, Cumhuriyet Halk Partisi'nde kişisel hesapların ve hukuksuzluğun hakim olduğunu üzülerek izlemekteyim mesajıyla istifasını duyurdu. Dünya Bankası verilerine göre Türkiye tarımsal hasılada 83,2 milyar dolara ulaşarak tarihi bir rekor kırdı. Böylece Türkiye tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada yedinci sıraya yerleşti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı verileri tarımda tarihi rekor başlığıyla duyurdu. Yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba'nın savcılık işlemleri tamamlandı. Ahmet Can Ağbaba, nüfus ticareti suçu kapsamında tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi. Ankara'daki NATO zirvesinin kritik başlıklarından biri Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş olacak. Zirve öncesi ABD Başkanı Trump'la Rusya Devlet Başkanı Putin telefonla görüştü. Venezuela, 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2645'e yükseldi. 12.000'den fazla kişi yaralandı. Yakınları tarafından kaybolduğu bildirilen kişi sayısı ise 68.000'den fazla. Depremlerin ardından günlerdir aralıksız çalışan Türk arama kurtarma ekipleri de kahramanlık nişanıyla onurlandırıldı. İranlılar 28 Şubat'ta ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden eski dini lideri Ayetullah Ali Hamane'ye veda ediyor. Tahran'da Hamane için cenaze töreni düzenleniyor. Hamane'nin naaşı Tahran'dan sonra Kum'a, ardından 8 Temmuz'da Irak'ın Necef'e

ve Kerbela kentlerine götürülecek. İran'daki son cenaze töreniyle defin işlemi ise 9 Temmuz'da Meşet kentinde gerçekleştirilecek. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a çok ağır darbe vurduk dedi. İran'ın kendileriyle anlaşmak için adeta can attığını iddia etti. İran'a Hamaney'in cenaze töreni için bir hafta izin verdiklerini söyledi. TCG Oruç Reis, Amerika Birleşik Devletleri'nin 250. kuruluş yılı töreni için New York'ta. Kentte düzenlenen Yelken Geçidi etkinliğinde yaklaşık 80 gemi özgürlük heykelini selamladı. TCG Oruç Reis fırkateyni de Türk bayrağını dalgalandırdı. Atasporunda Edirne'de 665. buluşma gerçekleşiyor. Tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinde baş pehlivanlık mücadelesi sürüyor. Altın kemerin yeni sahibi bugün belli olacak. 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı başladı. Fas, Kanada'yı 3-0 mağlup ederek adını son 8 takım arasına yazdırdı. Fransa da Paraguay'ı 1-0 yendi. Bu sonuçla Fransa çeyrek finale yükseldi. Haberleri dinlediniz.

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken, sen benden bir haber başka kollarda uyuyor musun? Olsun, avuçlarında ben, boynunda benim kokun. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unutamayacaksın.

0: Saat 6.
1: Haberler.
0: Günaydın sevgili dinleyenler, haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le ortak basın toplantısında konuştu. İslamabad mutabakatının küresel ve bölgesel sonuçları olduğuna dikkati çeken Erdoğan, sükunet sayesinde tüm dünya derin bir nefes almıştır ifadesini kullandı. Erdoğan, İsrail'in bölgeyi tekrar barut ve kan kokusuna boğmasına fırsat vermemek gerekiyor, dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney ile telefonla görüştü. Liderler ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Pakistan, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın sismik gemilerini karşılamaya hazırlanıyor. Pakistan petrol işlerinden sorumlu Enerji Bakanı Pervaz Malik, gemilerin Eylül veya Ekim'de Pakistan kıyılarına ulaşmasını beklediğini söyledi. Sismik gemiler bu yıl Pakistan'da 3 deniz ve 2 kara sahasında petrol ve doğalgaz arayacak. Dünya Bankası verilerine göre Türkiye tarımsal hasılada 83,2 milyar dolara ulaşarak tarihi bir rekor kırdı. Böylece Türkiye tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada yedinci sıraya yerleşti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı verileri tarımda tarihi rekor başlığıyla duyurdu. Ankara'daki NATO zirvesinin kritik başlıklarından biri Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş olacak. Zirve öncesi ABD Başkanı Trump'la Rusya Devlet Başkanı Putin telefonla görüştü. Venezuela, 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2645'e yükseldi. 12 binden fazla kişi yaralandı. Yakınları tarafından kaybolduğu bildirilen kişi sayısı ise 68 binden fazla. Depremlerin ardından günlerdir aralıksız çalışan Türk arama kurtarma ekipleri de kahramanlık nişanıyla onurlandırıldı. İranlılar 28 Şubat'ta ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden eski dini liderleri Ayetullah Ali Hamane'ye veda ediyor. Tahran'da Hamane için cenaze töreni düzenleniyor. Hamane'in naaşı Tahran'dan sonra Kum'a, ardından 8 Temmuz'da Irak'ın Necef ve Kerbela kentlerine götürülecek. İran'daki son cenaze töreniyle defin işlemi ise 9 Temmuz'da Meşhed kentinde gerçekleştirilecek. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a çok ağır darbe vurduk dedi. İran'ın kendileriyle anlaşmak için adeta can attığını iddia etti. İran'a Hamane'in cenaze töreni için bir hafta izin verdiklerini söyledi. TCG Oruç Reis, Amerika Birleşik Devletleri'nin 250. kuruluş yılı töreni için New York'ta. Kentte düzenlenen yelken geçidi etkinliğinde yaklaşık 80 gemi özgürlük heykelini selamladı. TCG Oruç Reis fırkateyni de Türk bayrağını dalgalandırdı. Ataspor'unda Edirne'de 665. buluşma gerçekleşiyor. Tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinde baş pehlivanlık mücadelesi sürüyor. Altın kemerin yeni sahibi bugün belli olacak. 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı başladı. Fas, Kanada'yı 3-0 mağlup ederek adını son 8 takım arasına yazdırdı. Fransa da Paraguay'ı 1-0 yendi. Bu sonuçla Fransa çeyrek finale yükseldi. Haberleri dinlediniz.
1: Denizlerimizde hava durumu.
0: Doğu Karadeniz'le Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava durumu parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu güneybatıdan sabah saatlerinde kuzeybatıdan 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan doğusu batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısı 7 kuvvetinde. Dalga 1 ila 2, yer yer 3 metre, görüş iyi, yağış anında orta. Marmara'da hava durumu parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde 6 kuvvetinde. Dalga yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş iyi, yağış anında orta. Ege'de hava durumu parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu. Kuzey Ege'nin kuzeyi ile Güney Ege'nin güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan öğle saatlerinde geneli kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyi 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinde geneli 7 kuvvetinde. Dalga 1 ila 2, yer yer 3 metre, görüş iyi, yağış anında orta. Akdeniz hava durumu parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu öğle saatlerinde Akdeniz geneli yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5. Öğle saatlerinde doğusu 6 kuvvetinde. Dalga 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş iyi, yağış anında orta. Van Gölü'nde hava durumu parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga 25 ila 75 santimetre. Görüş iyi, yağış anında orta.

0: sabahın hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Özyılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızıler ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bu sabahki misafirimiz sosyolog ve ilahiyatçı Sayın Erol Erdoğan. Erol Bey, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
1: Erol Beyciğim, bir ayeti kerime var ki günümüze, zaten Kur'an-ı Kerim için bir zaman sınırı yok, günümüze çok ışık tutan, özellikle belki uyanık olmamızı gerektiren bir ayet-i kerime. Hucurat suresinin 6. ayetinde fasıkların getirdiği haberden Cenab-ı Allah bahsederek dikkatli olunmasını tavsiye ediyor. Bunu biraz açabilir misiniz? Yani bu haberin, getirilen haberin vereceği zararlara varana kadar.
2: Evet. Ayet-i kerimenin mealini az sonra okuyacağım ama önce lütfen bir tespitte bulunmak isterim. Sanıyorum başka hiçbir prensip olmasaydı, sadece bu ayetin ortaya koyduğu prensip iletişim ahlakı için ve iletişim güvenilirliği için yeterdi.
1: Kesinlikle çok haklısınız. Çok doğru.
2: Çok evrensel, yani evrenselden kastım herhangi bir coğrafyayla sınırlı olmayan ve zamanla sınırlı olmayan çok temel bir prensip. Aslında ayet-i kerime bize haberi, gelen haberi tetkik edin diyor. Ayet-i mealini de okuyayım isterseniz.
1: Ha, buyurun,
2: dinleyicilerimizin zihninde tam olarak belirsin. Muhtemelen birçok dinleyicimiz biliyordur bunu. Size bir fasık haber getirdiği zaman, haber getirirse, bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamanız için diyor, o haberin doğruluğunu araştırın. Ne kadar hoş. Diyor ki size fasık bir kişi haber getirirse bunu araştırın. Neden araştırın? Bilmeyerek bile olsa bir topluluk aleyhine yanlış bir iş yapmamanız için ve pişman olmamanız için. Yani hem ayet-i kerime bizi koruyor, hem yalan haberden dolayı zarar verme ihtimalimiz olan topluluğu korumaya çalışıyor, hem de haberi koruyor aslında. Haber de bir bizim için olgudur. Yani bilgi akışı korunması gereken bir süreçtir.
1: Tabii bu araya yol açabileceğini söylüyor.
2: Tabii.
1: Aynı zamanda yani zarar
2: tabii
1: verebilir. Bir haber getirdiniz, bu yayıldı, dedikoduya yol açtı, bir topluluğa haksız yere üstelik zarar verme ihtimaliniz var
2: tabii,
1: diyor.
2: Tabii.
1: Yani nelere yol açabileceğini tabii söylüyor Cenab-ı Hak.
2: Yalçın Hocam, günün insanı, modern insan, yani bu dijitalleşme çağındaki insan, şu ayet-i kerimeyi hakkıyla uygulasın, birçok düşmanlık, birçok bilmeden yapılan nümayişler, hatalar, hatta öldürmeler olmaz.
1: Evet, birçok televizyon kanalı kapanır, birçok gazetede iflas eder.
2: Ya da buna dikkat ederseler daha temiz yayın yaparlar.
1: Kesinlikle öyle yani. Ama Erol Beyciğim, burada bir şey var, bir ayet-i kerimede bir tarafa bunu söylüyor. Yani inananlara Cenab-ı Allah söylüyor.
2: Evet.
1: Şimdi bunu gitseniz efendim Amerika'da diye bir isim vermeyelim şimdi, oradaki bir medya kuruluşuna deseniz ki sizler fasıksınız, ben sizin haberinize inanmıyorum. Bir tartışma başlar. Bir dakika, ne demek
2: tabii
1: bu fasık? Eğer akıllılarsa sorgularlar.
2: Tabii.
1: Yani bu bir kesimi aslına bakarsınız inananları
2: doğru
1: ikaz eden bir
2: doğru
1: ayet-i kerime.
2: Tabii burada çok ince bir nokta var. Yani ben bu ayetin zaman zaman istismar edildiğini de düşünüyorum. Orayı da vurgulamak istiyorum. Tabii,
1: evet,
2: tabii ayetin niye geldiğinde çok enteresan bir hikayesi var. Nüzul kitapları dediğimiz bizim, yani ayetlerin Cenab-ı Hak tarafından sevgili peygamberimize gönderilme gerekçelerini, inzal gerekçelerini anlatan kitaplarımız var. O kitaplarda ya da tefsirlerde daha çok bu ayet-i kerime niye geldiğini anlatan bir enteresan hadise var. Velid bin Ukbe diye peygamberimizin elemanlarından, sahabesinden birisi var ve onu sevgili peygamberimiz Beni Mustalik kabilesi var, oraya gönderiyor vergi, zekatı toplaması için. Velid bin Ukbe yola çıkıyor. Bu kabileye yakın bir yere yaklaştığında ona bir haber geliyor. İşte fasık haber muhtemelen bu. Haber şu, diyorlar ki Velid bin Ukbe'ye, o kabileden silahlı bir grup yola çıktı ve geliyor. Velid bin Ukbe de korkuyor, zekat vermemek için, vergi vermemek için o kabilenin kendilerine bir savaşçı grup çıkardığını zannediyor ve geri dönüyor korkarak. Peygamberimize durumu iletiyor. Peygamberimiz de tam da ayeti kerimenin ruhuna uygun şekilde bu durumu tetkik etmesi için Halid bin Velid'i gönderiyor. Diyor git bir durumu öğren. Halid bin Velid de yola çıkıyor. Kabileye yaklaştığında ve o karşıdan gelen grubun da kendine yaklaştığını duyunca herhalde bir gece yarısı öyle zannediyorum bir yerde mola veriyor. Aa bir de bakıyor ki o yola çıkan silahlı grup ezan okuyor ve namaz kılıyor. Diyor ki burada bir problem var. Mesele sonu açığa çıkıyor. Aslında kabile zekat verme dönemi geçtiği için ya da geciktiği için diyor ki herhalde peygamberimiz buraya birisini gönderemedi. Biz gidelim zekatı götürelim. Şimdi bakın yani Velid bin Ukbe geri dönmeyip kendilerine savaş açıldığını düşünerek saldırsaydı hem onlardan hem de peygamberimizin gönderdiği ekipten muhtemelen insanlar zarar görecekti.
1: Bir de karşı tarafın belki de dinden dönmelerine yol açacaktır.
2: Allah korusun. Tabii. Yani burada ayet-i kerime o Velid bin Ukbe'ye haber getiren, gelen haberin tetkik edilmesini istiyor. Bu hakikaten güzel bir vakadır. İstismar dediğim şu, biz fasıktan haber geldiğinde, fasıktan kastığımız ne? Yani güvenilir olmayan bir insan haber geldiğimizde bunu reddetmeyeceğiz, araştıracağız.
1: Evet.
2: Çünkü bazen şöyle oluyor.
1: Olabilir de.
2: Düşmanımız, rakibimiz, muhalifimiz, sevmediğimiz birisi bize bir haber getirdiği zaman ya sen zaten yalancısın deyip yok sayamayız. Çok basite indirgeyerek söyleyeyim. Yani sevmediğimiz bir adam evim yanıyor diye bağırdığında ya bu zaten fasık bir adam bunun haberi yalandır diyemeyiz. Tetkik etmemiz gerekiyor. Araştırmamız gerekiyor.
1: Doğru, doğru.
2: Yani toptan red değil, ihtiyatlı yaklaşmak, teenili yaklaşmak, teyit edici bir tavır içerisinde olmamız gerekir.
1: Bir müzik arası verelim müsaade ederseniz. Devam edelim.
2: Hı hı, elbette buyurun.
1: Refik Fersan'ın Sultaniyegah Saz Semaisi'ni TRT Radyo Stajyerler Topluluğu seslendiriyor. Buyurunuz.

0: Erol Bey, bir de tabii araştırılmadan kabullenilen haberlerin insan zihnine, topluma verdiği zararlar var. Hani bu zaten bu ayetin içerisinde de bunu biraz açabilir miyiz? Ortada ciddi bir ahlak sorunu var, bahsetmiştiniz konuşmanın başında. Bunun verdiği zayiatlar var.
1: Yani yalan haberin yayılması
0: Evet.
1: hem kişinin kendisine zarar veriyor. Zaten ayet-i kerimede öyle bir vurgu var. Pişman olmayasınız diye diyor. Bir insan mesela bir gün içerisinde 3-5 tane yalan habere yaydığı zaman aracılık

0: ettiği zaman gerçekten o kişi dürüstse büyük bir pişmanlık yaşayacaktır. Büyük bir psikolojik yılgınlık içerisine girecektir. Belki bir daha hiç haber paylaşmamaya, hiç bir daha bir tür bir şeyi paylaşmamaya, başkası birisine iletmemeye çalışacaktır. Bu aslında o insan için kötü bir şey.
1: Evet,
0: ama toplum için de kötü bir şey. Çünkü yalan haber, uydurulmuş haber, doğru olmayan bilgi bazen iki ailenin, bazen karı kocanın, bazen iki mahallenin, iki şehrin, iki topluluğun birbirini kırmasına, dökmesine vesile olur, sebep olabilir.
1: Doğru.
0: Yani biraz günümüze atıf yapalım. Yani göçmen bir toplulukla yerli bir topluluğun birbirini kırmasına neden olabilir. Filan partiye mensupla filan partiye mensup, filan şehirle filan şehirli olanın ya da filan fabrikada çalışanla filan fabrikada çalışanın birbirini kırmasına, dökmesine neden olabilir. Biliyorsunuz bir hadis-i şerif daha var. Bu ayet-i kerimeyi anlamını açıklayan, destekleyici anlamı olan daha doğrusu. Diyor ki kişiye yalan olarak her duyduğunu anlatması yeter. Hani bir insan ben yalan konuşmuyorum diye kendini savunabilir. Ona şunu soracağız. Duyduğun haberleri tetkik edip mi paylaşıyorsun yoksa rastgele paylaşıyor musun? Eğer tetkik etmeden, teyit etmeden, araştırmadan paylaşıyorsa yalan olarak ona yeter diyor sevgili peygamberimiz.
1: Evet.
0: Yani yalana aracılık ettiği için yeter. Bir de hocam sizin de dikkatinizi çekmiştir. Özellikle dijital mecralarda ben bunu sıkça görüyorum. Mesela adam şöyle paylaşıyor. Yalan değilse diye cümlenin başına koyuyor bunu. Yalan değilse filan kişi böyle yapmış diyor. Bu şu demektir. Ben bunu araştırmadım. Soruşturmadım. Teyit etmedim. Paylaşıyorum demektir. Ya da doğru ise, işte yalan değilse diye paylaşıyor. Bazıları doğru ise diye paylaşıyor. Bu baştan şu demektir. Ben yalan ihtimali olan, uydurulmuş olma ihtimali olan bir haber paylaşıyorum demektir. Yani yalan ise diye paylaşacağına, doğru ise diye paylaşacağına ya da filan kişi gerçekten böyle söylemişse diye paylaşacağına araştırır.
1: Tabii.
0: Çok zor değil.
1: Tabii. Bir de Erol Bey şu var. Bu medyada çok karşımıza çıkan bir şey. Medyayı elinde bulunduran güçler ki bu Siyonist güçler çok önemli bir iş yapıyor. Bir medya kuruluşunun güvenilirliğine oynuyor. Yani onu yükseltiyor.
0: Tabii.
1: Mesela X televizyonu, X gazetesi marka haline getiriyor ve o markaya bir güvenilirlik eklemleyerek toplum tarafından şu yazdıysa doğrudur, şu televizyon söylediyse doğrudur, şu muhabir zaten halk kahramanı, hep böyle haberleri çıkarıyor, doğrudur diye bir yargı oluşmasına yol açıyor. Halbuki öyle değil. Bu markalaştırılan kurum ve kişiler pekala insan zihnini manipüle edebiliyor.
0: Tabii.
1: Şimdi
0: ben orada kendi uyguladığım prensibi söyleyeyim. Ben dijital toplumu, dijital mecraları iletişim bakımından, haber bakımından güvenilir olmayan bir mecra, bir dönem olarak tanımlıyorum. Belki biraz haddi aşarak söyleyeceğim ama tam o ayet-i kerimede fasık meselesi var ya, dijital toplum haber bakımından fasıktır. Güvenilir
1: kesinlikle,
0: değildir.
1: Kesinlikle.
0: Onun için kıymetli hocam, bir en yakın arkadaşım bile dijital mecrada bir şey paylaştığı zaman araştırıyorum. Biraz daha ileri gideyim. Bir ayeti kerime bile paylaşsa Kur'an'dan tetkik ediyorum.
1: Evet vallahi ben sadece dijital medya değil, görünür, okunur, radyo, evet, televizyon.
0: Her yerde.
1: Biraz seçici davranmaya çalışıyorum.
0: Yani dijital mecralar, dijital medya bu konuda biraz daha kusurlu ve sabıkalı olduğu için özellikle oraya vurgu yapıyorum ama dediğiniz gibi.
1: Televizyonlardaki tartışma programlarında tartışanlara bakıyorum. Bir kere konuya ne kadar vukufiyeti var ve herkes her alanda konuşuyor. Bir kere o kişilerin güvenilirliğini azaltması lazım bunun. Yani herkes her konuda konuşamaz diye düşünüyorum. Seçici olmak lazım ve bu ayete tabi olmak lazım. Çok teşekkür ederim. Çok istifade ettiğimi ifade etmek istiyorum. Efendim, Erol Erdoğan beyefendiyle bugün yapmış olduğumuz Sabahın Hayrı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.

0: Her çocuğun ritmi farklıdır. Bazı çocuklar gelişimde biraz daha zamana ihtiyaç duyar. TBL1-XR1 nadir görülen genetik bir hastalıktır. Erken farkındalık doğru bilgiyle başlar. Bilgiye ulaşmak için herdemçare.org.tr.
1: Zamanda yolculuk, gizli geçitler ve peşlerini bırakmayan gazeteci Giray. TRT ortak yapımı Nasrettin Hoca Zaman Yolcusu 4. 24 Temmuz'da sinemalarda.

Bir yaz sabahında Günaydın Türkiye programında buluşmanın mutluluğuyla merhaba sevgili dinleyenler. Bugün size TRT Trabzon Radyosu'ndan sesleniyoruz. Aydınlık neşeli bir gün geçirmenizi dileriz. Ben yapımcınız Yiğit Yavuz. Sevim Seçkin'in sesinden bir türküyle başlıyor programımız.

Sevgili dinleyenler, Neşet Ertaş'ın bir eserinde şöyle deniyor. Kalpten kalbe bir yol vardır görünmez. Gönülden gönüle gider yol gizli gizli. Biz de radyomuzdan size ulaşan sesimizle kalpten kalbe bir köprü kuruyoruz her gün. Kalp, vücudumuza kanı pompalayan, hayatın devamlılığını sağlayan organımız olmanın yanı sıra duyguların kaynağı olarak kabul edilmiş. Aşk, sevgi duyguları ile ilgili mecazi bir anlam kazanmış. Tasavvufi düşüncede kalp, marifet ve irfan adı verilen bilginin kaynağı olarak görülmüş, böylece ilahi bir niteliğe bürünmüş. Hakikate erişmek için bilginin yetersiz kaldığı düşünülmüş, sırlara erişmenin en güvenilir yolunun kalpten geçtiğine inanılmış. Ancak kalbin de çeşitli mertebeleri varmış. Kalbin doğru ve güvenilir bilgi vermesi için olgunlaşması, günah kirinden, bilgisizlikten, taassuptan temizlenmesi gerekirmiş. Bazı kalplerin imanlı ve nurlu, bazılarının katı ve mühürlü olduğundan bahsedilmiş. Günaydın Türkiye programının ilk dakikalarında kalbinizden, gönlünüzden sevginin ve bilginin ışığını eksik tutmamanız dileğiyle sözümüzü müziğe bağlıyoruz. Ferhat Göçer söylüyor. Bu kalp içinde teksin.

Değerli dinleyenler, şarkılarımız, müziklerimiz geçmişle gelecek arasında bir köprü. Kültürümüzün, toplum hayatımızın, tarihimizin küçük büyük unsurları, olayları, şarkıların ve türkülerin sözleri içinde kendine yer bulmuş.

Yazılı kültürün yaygınlaşmadığı eski günlerde halk türkülerinin sözleri yaşanan acı tatlı pek çok olayın hikayesini kayda geçirmiş. Yunus'un, Pir Sultan'ın, Karacaoğlan'ın, Köroğlu'nun dizelerinde saklı felsefe ezgiler içinde yerleşmiş, yer tutmuş zihnimizde, benliğimizde. O yüzden müzik bir hoş zaman geçirme aracı olmanın ötesinde bizi biz yapan çok önemli bir toplumsal olgu, bir sanat ve elbette bireysel bir mutluluk kaynağı. Programımız Musa Eroğlu'nun sesinden Mersin Mut yöresine ait türküyle devam ediyor. Şu dağların yükseğine erseler, lale sümbül mor menevşe derseler.

0: Günaydın Türkiye programında bugün üzüm ve bağcılık hakkında konuşacağız. Asma tarımının, yani bağcılığın neredeyse insanlık tarihi kadar eski bir geçmişi var. Kitab-ı Mukaddes'te Nuh'un üzüm bağlarından söz edilir. Anadolu'da da bağcılık kültürünün izleri 10 bin yıl öncesine dek sürülebiliyor. Ülkemizde her bölgedeki arkeolojik kazılarda bağcılıkla ilgili tarih öncesi devirlere ait önemli eserler bulunmuş. Bazı kaynaklarda üzüm tarımının ilk kez Anadolu topraklarında yapıldığı ileri sürülüyor. Türkiye'de üzüm tarımı halen birçok bölgede yapılıyor. Bağcılıkta dünyanın önde gelen ülkeleri arasındayız. Bilhassa çekirdeksiz üzümlerden elde edilen kuru üzümlerimiz dünya çapında ünlü ve aynı zamanda önemli bir ihracat kalemi. Bağcılığımızın mevcut durumu ve geleceğe dönük beklentiler hakkında konunun dünya çapındaki uzmanlarından Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Altındişli ile konuşuyoruz. Sayın hocam, programımıza hoş geldiniz. Merhabalar.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Dinleyenlere de iyi günler diliyorum.
0: Çok değerli bir ürünümüz hakkında konuşacağız ve onun yetiştirilme koşulları üzerine olacak sohbetimiz. Üzümden ve bağcılıktan bahsedeceğiz. Türkiye üzümün ana vatanı. Acaba bugün ne durumdayız? Dünya ülkeleri içinde bağcılık konusunda, üzüm yetiştiriciliği konusunda Türkiye'nin konumu nedir? Bize anlatır mısınız?
1: Tabii, kısaca özetleyeyim ama çıkış noktasını sizin cümlenizden alarak başlamayı arzu ediyorum. Çünkü bizim diğer dünya ülkelerine göre en önemli farkımız, diğer üzüm üreten ülkelere göre, üzümün gen kaynaklarından biriyiz, ana vatanıyız. Evet. Anadolu ve biraz da Mezopotamya birleşik olarak üzümün doğduğu topraklar. Buradan Avrupa'ya, Güney Yarıküre ülkelerine ve diğer ülkelere transfer olmuş. Bu bize çok önemli yerel çeşit zenginliği kazandırmış bu ana vatanı olmamız. Şu anda dünya ticaretinde söz sahibi olduğumuz meşhur çeşitlerimiz var. Milli koleksiyonumuzda 1460'tan fazla çeşit var. Bugün Fransa'nın da koleksiyonlarında 5000'den fazla çeşit görüyoruz. Ama kendisine ait olanı 300-500 tane, geri kalan etraftan toplanmışlar. Bu niye önemli? Bu yerel çeşitlerin teknolojik üstünlükleri geliştirildikçe, işleme ve pazarlama özellikleri de geliştirildikçe, rakipsiz olarak birçok yeni ürünle diğer üreticilerle pazarda sorun yaşamadan bu kendimize ait sadece bizde olan bu çeşitlerle devreye girebiliriz. Kuru üzüm için olabilir, sofralık üzüm için olabilir, pekmez çeşitleri olabilir, üzüm suyu olabilir. Bugün Brezilya mesela milyar dolar çapında sadece kendi ürettiği ve tükettiği üzüm potansiyeline sahip. Yaprağımız biliyorsunuz meşhur, hem sultan çekirdeksizin hem tokatın. Asma öyle bir bitki ki her şeyi değerleniyor. Sökülmüş

0: Balığın gövdesi bile aksesuar olarak dünya ticaretinde satılıyor. O kadar her şeyi kullanılabilen bir bitki bağda. Şimdi neredeyiz onu da söylemek isterim tabii kısaca. Dünyada şu anda bağ alanı olarak 7.3 milyon hektarlık dev bir üretim alanı var. İspanya %13'ünü dünyada toplam bağ alanlarını içeriyor. İspanya, Fransa, Çin, İtalya ve sonra Türkiye geliyor. Bağ alanı olarak 5. sıradayız ve dünyanın toplam bağ alanlarının %6'sını ülkemizde barındırıyoruz. Bizim arkamızdan Amerika geliyor %5'le. Üzüm üretimine geldiğimizde üretimde dünyanın 6. büyük ülkesi konumundayız. Hemen hemen bütün şehirlerimizde üzüm üretimini yapabiliyoruz. Böyle bir şansımız var. Birçok ülke böyle şanslara sahip değil. Bölgeler olarak hangi bölgemiz daha önde ya da daha hakim bağcılık açısından ilk sırada diye düşündüğümüzde gider bölge şu anda Ege bölgesi. İkinci sırada %19'da Akdeniz geliyor. Üçüncü bölgede Güneydoğu bölgesi geliyor %17 ile diğer bölgelerde %5, %11, %9 gibi. Marmara örneğin %3'lük bir paya sahip. Tabii Karadeniz çok yağışlı olması nedeniyle ve belirli çeşitlerin o yağışta iyi dayanabilmesi nedeniyle bağ alanı daha kısıtlı. Karadeniz %0,2'lik bir paya sahip bağ alanı olarak.
1: Evet, Karadeniz'in çok meşhur kokulu üzüm olarak
0: evet, çilek üzümü ya da kokulu üzüm.
1: Evet.
0: Aslında o üzümle Brezilya üzüm suyu endüstrisini götürüyor ve milyar dolarlık bir üretime sahip. Tabii Brezilya koca bir kıta gibi, çok büyük bir ülke ama müthiş yağışlı ve o 1200-1300 milimetrelik yıllık yağış değerlerinde hastalanmadan dayanabiliyor. Bu özelliğini bildiği için Brezilya kendi yağışlı bölgelerinde, aynı bizim Karadeniz gibi, bu çeşidi ön plana çıkarmış ve meyve suyu sanayini bu kokulu üzüm denen çok güzel üzümümüzü orada da kullanıyorlar. Aslında Karadeniz'in gerçi bölgesinde başka ürünler de var. Kivi gibi, çay gibi kıymetli ürünler de var ama bu yönüyle bağcılık bu çeşitle orada daha ön plana çıkıp yayılabilir. Bu üzüm daha kapama bahçeler şeklinde dönebilir. Şimdi her evin kendi bahçesinde kapama bahçe şekline bölgede geçilip meyve suyu yönünden tabii ki bir fabrika kurmaya yetecek kadar da üretim alanını paralel olarak geliştirmek koşuluyla yapılabilir. Üzüm temelli, yani üzüm kullanılarak hem kendi ama üzümün kendisi suyu başka şekilde değerlendirilerek yapılan çok sayıda ürün var. Örneğin Osmanlı mutfağında kullanılan hardalla üzüm suyunun birlikte işlenerek yapıldığı hardaliye diye bir içecek var. Pekmez çok önemli. Bir de üzüm suyunun kullanıldığı, tatlı yapımında devreye girdiği yöresel isimlerle anılan tarifleri görüyoruz. Üzümden pestil yapıldığını görüyoruz.
1: Tabii sirkemiz var. Üzüm sirkemiz var. Onu hemen üzüm, aslında söylememiz
0: üzüm,
1: gerekir.
0: Tabii üzüm sirke böyle. Şarap zaten dünya çapında çok önemli bir pazar payına sahip endüstriyel olarak. Yaş üzüm ticareti çok güçlü. Bir de kuru üzüm ticareti çok güçlü. Buraya biraz daha belki zaman ayırmamız lazım. Türkiye yaş üzüm ticaretinde şu anda ihracat olarak bakıldığında ortalama 266 bin tonluk bir ihracat yapıyoruz. Tabii ki Türkiye'nin kapasitesi bu değil. Bunu çok çok daha üstüne çıkabilmesi lazım. Nedeni de şu: eskiden bundan 15 sene önce, 18 sene önce bizim büyük pazarımız Avrupa Birliği'ydi. Daha sonra bu pazar yapımız Rusya ve eski Türk Cumhuriyetlere döndü. Şimdi Avrupa'ya yönelik pazarlama çalışmalarını gıda güvenliğiyle birlikte tekrar gündeme almamız lazım ki bu rakam

0: kapasitemizi artırmamız lazım. Türkiye'nin potansiyeli, üretim kapasitesi ve mevcut teknik altyapısı bunun çok daha üstünde bir ihracatı yapabilir halde. Tabii yurt içi tüketimi bunun dışında. Ama kuru üzümle ilgili ben bir konuyu tüketicilerimize aktarmak istiyorum. Çünkü çok ilgi çekici ya da çarpıcı benim açımdan. Türkiye'de bu kıymetli ürünün kişi başına tüketimi 250 gram. Yani iki avucunuzu lütfen yan yana getirin, şöyle avucunuza bakın, işte o kadar. 365 günde yediğimiz üzüm kişi başına bu kadar az. Halbuki çekirdeksiz kuru üzüm çok güçlü bir enerji bombası. Glikoz ve fruktoz şeker tipini içerdiği için beyin doğrudan alıp kullanıyor. İçinde antioksidanlar var. Lifli, dolayısıyla hazmedilebilir, lifi yüksek. Bağırsak sistemine olumlu etkisi var. Kolon kanserine karşı koruyucu etkisi var. Bu kadar kıymetli, enerji dolu, besleyici olan bir ürünü biz 250 gram tüketiyoruz. Buna karşın hiç üretmeyen İngiltere tüketim olarak baktığımızda kişi başına tüketimi 1 kilo 250 gramla 1 kilo 350 gram arasında değişiyor. Üzümlü ekmekte tüketiyorlar, kekte tüketiyorlar, diğer gıdaların içinde tüketiyorlar. Doğrudan yememelerine rağmen gıdanın katkı maddesi olarak tükettikleri böyle yüksek rakamda. Dolayısıyla bizim hem çocuklarımız için hem de büyüklerimiz için çekirdeksiz kuru üzüm tüketme alışkanlığını yavaş yavaş tekrar hatırlamamız, gündeme almamız çok önemli, özellikle çocuklarımız için.
1: Değerli hocam, son olarak şunu sormak isterim. İklim değişiyor, su kaynakları azalıyor. Bütün bu değişiklikler önümüzdeki dönemde acaba bizim bağcılığımızı nasıl etkiler? Türkiye çok bu konuda nasıl tedbirler almalı?
0: Çok etkileyecek. Isının yükselmesi bütün dünyada olduğu gibi bizde de büyük olumsuzluklara yol açacak. Bazı çeşitleri biz yetiştiremeyecek hale geleceğiz. Bazı hastalıklar ve zararlar, şu anda bizi üzen, mücadelesini yaptığımız böcekler ve hastalıkların bazıları ortadan kalkacak. Yeni yeni hastalıklar ve böcekler çıkacak ortaya. Susuzluk başlayacak. Susuzluk başlayınca düşük suyla bağ yetiştiriciliği yapmak lazım. Biz tabii bazı ön hazırlıklara başladık. Örneğin sofralık üzümde bir doktor öğrencimin çalışması. Normalde uyguladığımız suyun %65-70'ini vererek aynı kalitede, aynı güzellikte sofralık üzüm üretebildik. Daha ilginç bir de bilgi vereyim. Kuzey ülkeleri ileride Akdeniz bölgesi gibi sıcak olacağını düşünüyor. O nedenle bizlerle şimdi temasa geçip sıcak bölge bağcılığında ne gibi pratikler yapıyoruz, ne uygulamalar yapıyoruz, şimdiden örnek çalışmalara başladılar uzun vadeli. Bize düşen iklim değişikliğini yavaşlatmak. Hem bireysel, hem ülkesel, hem de tarım uygulamalarını sürdürülebilir şekle çevirmemiz lazım. Bununla ilgili biz gerekli çalışmaları yapıp protokolleri oluşturuyoruz zaten. Bağcılık özelini konuşuyoruz. Bağcılıkta bile ben topraktaki sürüm sayımı azaltıyorum. Egzoz gazından mazot yanarak çıkan karbondioksitin sonuçta küresel ısınmaya neden olacağını bildiğim için, karbon salınımını arttırdığını bildiğim için sulama tekniklerini mikro sulama sistemlerine çevirdik. Küresel ısınma sadece üzümde değil, diğer bütün tarımsal ürünlerin üretiminde ciddi değişikliklere yol açabilecek. Böyle devam ederse hep birlikte bizim tedbirleri ciddiyetle ele alıp gerekli önlemleri hem yaşamamızda, hem sanayimizde, hem de ülkesel olarak sıkı sıkıya takip etmemiz gerekiyor.
1: Değerli hocam, çok teşekkür ederiz. Güzel günlerde tekrar görüşmeyi dileriz sizinle. Hoşçakalın.
0: Ben teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.
1: Kıymetli dinleyenlerimiz, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ahmet Altındişli bizimleydi. Programımız devam ediyor.

Dinlediğimiz türküyü Çiler Şatıroğlu seslendirdi. Behi Aksoy'dan dinleyeceğimiz şarkıyla devam ediyoruz yayınımıza. Şarkının bestesi Rüştü Şardan, güftesi Ümit Yaşar Oğuzcan'a ait. Bu kadar yürekten çağırma beni. Bir gece ansızın gelebilirim.

0: Değerli dinleyenler, Günaydın Türkiye programı bir sağlık söyleşisiyle devam edecek. Çocukluk çağında görülen kanserler hakkında konuşacağız. Canımızdan çok sevdiğimiz çocuklarımız ne yazık ki erken yaşta bu tehlikeli hastalığa yakalanabiliyor. Konuyla ilgili sorularımızı 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi, Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Uzmanı Profesör Doktor Canan Albayrak'a yöneltiyoruz. Sayın Hocam, yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Çocuk kanserleri, erken yaş kanserleri üzerine konuşacağız. Hiç istemediğimiz bir durum çocuklarımızın kansere yakalanması ama hayatında bir olgusu bu. Çok erken yaşlarda ne yazık ki bu kötü hastalığa çocuklarımız yakalanabiliyorlar. Kanser olarak bir genelleme yapıyoruz ama tabii farklı türleri var kanserin. Acaba çocuklarımızı yakalayan kanserler genellikle hangi tür içinde değerlendirilmeli ve bunların sebepleri nelerdir? Neler söylersiniz bize?
1: Evet, maalesef çocuklarımızda da kanser hastalıkları var, yetişkinlerde olduğu gibi. Çocuklarda en fazla lösemi hastalığına karşıya geliyoruz. Sonrasında lösemilerden sonra lenfomalar yer alıyor. Yani lenf bezesi kanserlerin. Bir diğer grupta beyin tümörleri diye tanımladığımız beyin içerisinde olan tümörler. Onların dışında da kanserler var çocuklarda tabii ki. Böbrek kanseri, bilinç tümörü şeklinde ya da sinir kanserleri gibi, nöroblastom gibi sinir kaynaklı kanser bulguları çocuklarda da karşımıza çıkıyor.
0: Lösemiden bahsettik. En yaygın olarak görülen kanser türünün bu olduğundan söz ettiniz. Neden löseminin çocuklarımızı daha fazla yakaladığını bize anlatabilir misiniz?
1: Şimdi aslında ailelerimiz de bize sorarlar, bizim çocuğa lösemi tanısı koyduğumuz zaman neden benim çocuğum lösemi oldu, önleyebilir miydim, neden böyle bir hastalıkla karşı karşıyayız diye sorarlar. Biz de onlara şu şekilde anlatıyoruz o zaman. Diyoruz ki lösemi çocuğun doğumdan itibaren taşıdığı bir risk var. Bazı çocuklarımız lösemiye yatkın olarak doğuyorlar. Bu bizim ailemizle ilgili olmayabilir. Hiçbir ailede kanser vakası olmayabilir. Ama bazen de aileden gelen bir hastalık nedeniyle çocuğumuzun riski yüksektir. Ama bazen de dediğim gibi hiç ailede bir kanser yükü yoktur. Ama çocukta öyle bir yükle, çocuk o riskle dünyaya gelir. Yaşamının birkaç ay sonrasında, birkaç yıl sonrasında lösemi bulguları kendini göstermeye başlayabilir. Bunlar hangi bulgulardır? Halsizlik, yorgunluk, iştahsızlık gibi genel bulgular olabilir. Karnında bir şişlik olabilir, karaciğer dalağı büyüdüğü için. Ya da bir yerinde bir kanama, diş etinde, burunluğunda kanamayla karşımıza gelebilir. Ve burada şüphelendiğimiz zaman kan tahlilleri yaparak tanıya gideriz. Neden oluyorlar dediğimiz zaman aslında bir takım kimyasal ajanlar, zehirli maddeler, bir takım radyoaktif maddeler riski arttırıyorlar. Ancak biz hastalarımıza sorduğumuz zaman çoğunda böyle bir kimyasal maddeyle bir karşılaşma yoktur. Ya da bir radyoaktif bir maddeyle karşılaşmamıştır çocuklarımız. Ve çoğunda hiçbir sebep bulamıyoruz aslında. Ama çocuklarımız gene de lösemiye yakalanıyorlar ve biz maalesef bunu önleyemiyoruz. Ve aslında buradaki en önemli şey de erken tanı alabilmesi. Çocuğun bir takım şikayetlerini dikkate alarak doktora gidebilmemiz çok önemli. Lösemi şu anda tedavi edilebilir bir hastalık ve %70-80, bazı tiplerinde %90'a varan başarı oranlarımız var. O halde biz çocuklarımızın hani neden olduğunu çok dert etmeden, olabilir çünkü her çocuğun lösemi olma ihtimali var. Biz çocuğumuzun şikayetlerini dikkate almamız ve en erken dönemde doktora mutlaka götürmemiz lazım. Benim çocuğum rahatsız, halsiz, yorgun, normal değil bu çocuğun hareketleri, normal halinden farklı diye mutlaka doktora belirtmemiz lazım. O da kan tahlili yaptığında kan hücrelerinin bazıları düşük, bazıları yüksek olabilir ve bu da hematoloji, onkoloji uzmanına yönlendirilecek bir hasta demektir zaten. Bir takım hastalarımızın da bazı genetik yatkınlıkları var. Mesela doğuştan Down sendromu olan bebeklerimizin lösemiye yatkınlığı var. Fanconi aplastik anemisi hastalarımızın lösemiye yatkınlığı var. Bir takım immün yetmezliği olan hastalarımızın lösemiye yatkınlığı var. Bunları da bilirsek onlarda da lösemi şüphesi bizde, hekimlerimizde ve ailelerimizde uyanabilir ve erken dönemde doktora gitmeleri, tanı almaları tedavi şansını arttırır onların da.
0: Daha tehlikeli seyreden lösemiler ve tedavisi daha kolay olan lösemiler var anladığım kadarıyla. Evet. Bunları nasıl ayırıyoruz değerli hocam?
1: Biz lösemi tanısı koyduğumuzda hem periferik yaymasında hem kemik iliğinde gördüğümüz hücrelerin tiplendirmelerini yapıyoruz. Hem gözümüzle ayırt etmeye çalışıyoruz ama daha çok da genetik bize çok yardımcı oluyor. Blastik hücrelerin genetik yapısı çok önemli. Hangi anomaliler var, kromozomal anomaliler var, bu önemli. Bir de lösemik hücrelerin yüzeyinde bir takım antijenler var. O antijenler löseminin tiplendirilmesinde bize yardımcı oluyor. İşte B hücreli, T hücreli ya da AML'nin belli bir tipi, tip 1, tip 2, tip 3, tip 4 dediğimiz tipleri var. Bu tiplerde tedavisi de değişiyor bazen. Bazı tiplerin tedavisi farklı çünkü. Sonuçları da, prognozu da değişiyor. Bazıları çok iyi cevap veriyor tedaviye ama bazıları daha dirençli hastalar oluyor. Peki ne yapıyoruz? Dirençli hastalar için ne yapıyoruz derseniz, onların da kök hücre nakline girmesi önemli. Tedavi edebildiğimiz kadar ilaçlarla tedavi edip sonrasında da erken dönemde kök hücre nakliyle iliğinin bu hastalıktan kurtulması gerekiyor. Kök hücre nakli yüksek riskli

0: ve dirençli hastalar için uygulanan bir tedavidir. Bu teknikle de kökücen atlıyla de yine %70'lere yakın başarı elde edebiliyoruz hastalarımızda. Burada da en önemlisi verici bulmak. Tabii ki hastamızın ilik vericisi var mı? Bu çok önemli. Onun için önce kardeşlerine, anne, babam, teyze, hala, dayı, amca gibi birinci derece yakınlarına doku tiplerine bakıyoruz. Eğer uygun vericimiz yoksa da o zaman hem Türkiye'den Türk kök aracılığıyla hem aynı anda Türkiye'deki tarama bittikten sonra uygun verici yoksa yurt dışındaki ilik bankalarından da taramalar yapılıyor ve uygun verici varsa bize bildiriliyor. Yani bu açıdan dünya şeyinde çalışıyoruz. Dünyanın bütün ilik bankalarıyla birlikte hareket ediyoruz. Özellikle dinleyenlerden ben kök hücre bağışçısı olmalarını rica ediyorum. Kızılay'a başvurup 3 tüp kan örneği vererek ilik bağışçısı olabilirler. Ve onların yaşarken yapabildikleri en büyük hayır işi bu olur bence. İlik bağışçılığı çok önemli bir şey. Birisine, bir kişiye can veriyorsunuz, hayat veriyorsunuz ve bunu siz yaşarken yapabiliyorsunuz. Çünkü diğer organ bağışları hani siz öldükten sonra böbreğinizi, korneanızı vesaire bağışlayabilirsiniz ve sizden sonraki insanlar bu organları kullanabilir. Ama siz yaşarken kök hücre bağışçısı olabiliyorsunuz ve bu onuru da bütün ömrünüz boyunca yaşayabiliyorsunuz.
1: Değerli hocam, çocuklarımızda görülen, görülme sıklığı yüksek diğer kanser türlerine de değinirsek bunlar nelerdir? Lösemi hangi kanser türleri acaba bu bakımdan takip ediyor?
0: Evet, diğer tümörlerden beyin tümörleri çok önemli mesela. Beyin tümörleri de kusma, bulantı, baş ağrısıyla hastaneye gelebilir hastalarımız. Yine başka türlü tümörler de var. Kemik tümörleri, yine nöroblastom dediğimiz bebeğin birçok organını tutan, omurilik bölgesine baskı yapıp yürümesine engel olan, mesela yürüyen bir çocuk yürümemeye başladıysa ya da ayakları da yere basabilen bir bebeğin ayaklarını korumaya aldıysa, yukarı doğru çekiyorsa, bunlar da bazen bize o bölgelerde bir kitle olabileceğini ve bu kitlenin de iyi huylu ya da kötü huylu olabileceğini düşündürebilir. Onun dışında mesela retinoblastom diye bir hastalığımız var, yine çocuklarda görüyoruz. Bu bakarken bebeğimizin, göz bebeğinin saydam olmadığını, bulanık olduğunu görebilir anneler ve oradan rahatsız olabilir anne. Der ki bebeğimin gözünde bir değişiklik var, çünkü orada bir renk değişimi var ve bunun için hemen doktora gitmeliyim diye akla getirebilir. Retinoblastom da böyle gözün derinlerinde oluşan bir tümördür. Çocukluk yaş grubunda görülen bir tümördür. Yine mesela böbrek tümörleri var. Böbrek tümörlerinde bazen anneler idrarında kan geldi diye şüphelenebilir bebeğinden. Ya da elini böyle karnına koyduğunda karnında bir sertlik fark edip doktora getirebilir. Bazen de bu böbrek üstü bezinden kaynaklanan bir nöroblastom olabilir. Bazen böbreğin kendisinden kaynaklanan bir linf tümörü olabilir. Bunlar da o şekilde fark edilebilir. Yine lenf bezeleri çok önemli. Koltuk altında, boyundan görülen, kasık bölgesinde görülen lenf bezeleri büyüme eğilimini gösteriyorsa o zaman da mutlaka doktora gidilmeli. Küçük bezeler olabilir mercimek büyüklüğünde ama biraz daha büyüyorsa, fındık, ceviz büyümeye devam ettiyse mutlaka hızlı bir şekilde doktora ulaşmak gerekir. Lenfomalarda bu şekilde bezelerle gelebilir çünkü.
1: Sağlıklı beslenme alışkanlıkları bakımından neler söylersiniz? Çocuğumuzu bebekliğinden itibaren, anne sütünden kesildikten sonra ne şekilde beslemeliyiz ki en sağlıklı şekilde gelişsin ve kanser gibi hastalıklardan uzak kalsın? Bu konuda da herhalde yapabileceğimiz şeyler var.
0: Tabii ki. Aslında anne sütü en değerli besin. Bunu mutlaka devam ettirmeliyiz. Ve annelere genel olarak baktığımızda birkaç ayda anne sütünün kesildiğini görüyoruz biz. Biz aslında bunun devam etmesi gerektiğini, 2 yaşına kadar çocukların anne sütü emmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ama ek gıdalar mutlaka başlanacak. 6. ay civarında ek gıdalara da geçeceğiz ve onun yaşına uygun, sindirim sisteminin yapısına uygun ek gıdalarla gitmemiz lazım. Burada da sağlıklı beslenme dediğimiz zaman mutlaka protein kaynakları olmalı. Et, süt, yumurta gibi protein kaynakları olmalı. Burada da kırmızı eti biz çocuklar için çok değerli buluyoruz. Kırmızı et tüketmeli çocuklarımız. Onun dışında da sebze tüketmeli mutlaka. Karbonhidrat az miktarda almalı, çok fazla obez olmayacakları

0: miktarda sebze tüketmesi çok önemli. Düzenli olarak çocuklarımızın tuvalete çıkması, dışkılaması çok önemli. Kabızlık da çok ciddi bir sorun çünkü. Ve bunun yanında yabancı maddeler içeren çikolatalar, şekerler, gazlı içecekler, bunları da hiç önermiyoruz.
1: Değerli hocam, çok teşekkür ederiz. Kanserden uzak, sağlıklı bir hayat sürsün çocuklarımız. Yarınlara güvenle, huzurla, sağlıkla erişelim. Sizinle tekrar görüşmeyi, tekrar konuşmayı diliyoruz. Hoşçakalınız.
0: Teşekkürler. Görüşürüz. Hoşçakalın.
1: Değerli dinleyenlerimiz, 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Canan Albayrak'la konuştuk.

Grup Pinhani'nin şarkısıyla Günaydın Türkiye programının sonuna eriştik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Programı TRT Trabzon Radyosu adına hazırlayan ben Yiğit Yavuz ve seslerimizi alan Uğur Ayyıldız, güzel günler diliyoruz size. Hoşça kalın.

Dan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.

0: Kış Öyküleri.
1: ...19. yüzyıl bilimin altın çağını yaşadığı bir zaman dilimidir. Çağın birçok bilim adamı gibi Fransız fizikçi Léon Foucault da bir düşünceye sahiptir. O, dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönüşünü göstermenin bir yolu olmalıdır diye düşünür. Ve Foucault 1851'de Pantheon'da salladığı bir sarkaçla hayalinin gerçek olacağı heyecanına kapılır. Çünkü sarkaç gezegenimizin dans edişini gözleri önüne getirir. Foucault'un merakı aynı ilkeleri daha küçük, daha hassas bir düzenekte uygulayabilir miyim sorusuna yönelir. Nihayetinde bu soru jiroskopun doğuşuna giden yolu açar. Léon Foucault'un keşfettiği şey dönen bir tekerleğin uzaydaki konumunu koruma yeteneğidir. Bu tekerlek sanki görünmez bir el onu tutuyormuş gibi dış kuvvetlere karşı durur. Nihayetinde hayal ettiği aleti geliştiren Foucault, Yunanca döndüren anlamındaki gyros ve görmek anlamındaki skopein kelimelerinden jiroskop adını üretir. Bu icat açısal momentumun korunumu ilkesini somutlaştıran bir alettir. Haliyle jiroskopta dönen cismin ataleti onu uzayda sabit tutarak dünyanın dönüşünü görünür kılar. Bu evrende sabit bir pusula bulmak gibi bir şeydir. Léon Foucault'dan önce de benzer aletler geliştiren mucitler vardır. Fakat dünyanın kendi ekseni etrafında dönüşünü göstermek için bu aleti kullanan başka biri yoktur. Tabii jiroskop ismini koyan da yine Foucault'dur. Bu küçük dönen mucize icat edildikten sonra insanlığın yol bulma şekli tamamen değişir. Gemiler, uçaklar, uzay araçları onun sayesinde rotalarını korur. O, modern navigasyonun kalbine yerleşerek insanlığa hem dünyanın dansını izleme hem de bu dans eşliğinde güvenle seyahat etme imkanı sunar. Böylece dönen bir tekerlek zamanla dünyanın döndüğünü gösteren sessiz bir tanıktan uygarlığın vazgeçilmez rehberine dönüşür.
0: Buluş Öyküleri.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. 7.30 Ana Haber Bülteni ile sizinleyiz. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslamabad mutabakatının tüm dünyaya derin bir nefes aldırdığını söyledi. İstanbul'da Türkiye-Pakistan İş Forumu düzenlendi.

0: Başkent 36. NATO Liderler Zirvesi'ne hazırlanıyor. Türkiye tarımda tarihi bir rekora imza attı. Tahran'da ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamane için cenaze töreni düzenlendi. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti. Erdoğan ve Şerif, baş başa görüşmede bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Türkiye ile Pakistan arasında ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alındı. İkili daha sonra ortak basın toplantısında konuştu.
1: İslamabad mutabakatıyla sağlanan sükunet sayesinde tüm dünya derin bir nefes almıştır. İsrail yönetiminin mutabakatı dinamitlemeye yönelik tahriklerini dikkatle takip ediyoruz. Siyasi bekasını bölgede çatışmaların sürmesine bağlayan Siyonist katliam kadrosu özellikle Lübnan'ı ve Suriye'yi rahat bırakmıyor. İsrail işgal güçleri Gazze'deki mazlumlara yönelik hukuk ve insanlık dışı saldırılarına da devam ediyor. Savaş bağımlısı mevcut İsrail hükümetinin coğrafyamıza tekrar özellikle barut ve kan kokusuna boğması

0: hangi inanca mensup olursa olsun bölge sakinlerinin tamamının huzur ve güven içinde yaşadığı bir iklimin hakim olmasını istemektedir. Bölge ülkelerinin iradesi ve katkısından güç almayan hiçbir çözüm kalıcı olamaz.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in katılımıyla düzenlenen Türkiye-Pakistan İş Forumu'nda karşılıklı işbirliği fırsatları ele alındı. Sektörel potansiyeller masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ile Pakistan arasındaki güçlü bağa değindi.
2: Bugün Pakistan, barış ile istikrara etkin şekilde katkı sunan sorumlu bir aktördür. Son aylarda Orta Doğu'daki gerilimleri azaltmaya yönelik yapıcı diplomasisini ve Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında üstlendiği ara bulucu rolünü büyük bir takdirle karşıladığımızı ifade etmek isterim. Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkiler karşılıklı çıkarlara dayalı sıradan devletler arası bağların çok ötesindedir. Ticaret hacmimizi 5 milyar dolara çıkarmak gibi somut bir hedefe sahiptir. Önümüzdeki en umut verici girişimlerden biri Karachi Sanayi Parkı içinde Türk yatırımcılara özel bir bölge tahsis edilmesine ilişkin öneridir. Bu girişimi somut ve başarılı bir projeye dönüştürmek için Pakistanlı muhataplarımızla yakın işbirliğini sürdürmeye hazırız.
1: Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de Türkiye, Pakistan'ın dünyadaki en güçlü müttefiklerinden biri dedi. Orta Doğu'daki barış sürecinin sağlanmasında Türkiye'nin desteğine işaret etti. Şahbaz Şerif, Türkiye ile ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda enerjiden madenciliğe kadar birçok alanda fırsat bulunduğunu da söyledi. Forumda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise Pakistan'la potansiyel işbirliği alanlarına vurgu yaptı.
3: Karşılıklı ticaret hacmimiz 1.2-1.3 milyar dolar boyutunda olmakla beraber ekonomik ilişkilerimizde yatırımlar, hizmetler ticareti, enerji alanındaki işbirliği, KOBİ'ler arasındaki işbirliği gibi birçok alanları da kapsamaktadır. Pakistan'daki Türk yatırımları 2 milyar doları aşmış durumda ve karşılıklı olarak yatırımların büyümesi iki ülke arasındaki ticareti de genişletmek. Müteahhitlik konusunda da Pakistan'ın altyapı, üst yapı çalışmalarında özelleştirmeler, enerji alanındaki özelleştirmeler alanında Türk yatırımcılar için önemli fırsatlar bulunmaktadır. Bilgi teknolojisi, savunma sanayi, dijital ekonomi gibi ve mühendislik işbirliği alanlarında da inşallah işbirliğimizi geliştireceğiz.
1: Türkiye-Pakistan İş Forumu'nda konuşan Pakistan Petrol İşlerinden sorumlu Enerji Bakanı Pervaz Malik, Türkiye'nin sismik gemilerini karşılamaya hazırlandıklarını belirtti. Gemilerin Eylül veya Ekim'de Pakistan kıyılarına ulaşmasını beklediğini söyledi. Pakistan'da gerekli vize süreçlerini tamamlayan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı petrol ve doğalgaz arayacak. Sismik gemilerin bu yıl Pakistan'da 3 deniz ve 2 kara sahasında petrol ve doğalgaz aramaya başlaması planlanıyor. İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak etkili oldu. Sağanak mega kente zor anlar yaşattı. Yağış önce Avrupa yakasında etkisini gösterirken daha sonra Boğaz çevreleriyle Anadolu yakasına da yayıldı. Yollar göle döndü, bazı sürücüler yolda kaldı, motosikletler suda sürüklendi. Tarihi Kapalı Çarşı ve Üsküdar Sahaflar Çarşısı'nı su bastı. Pazar kurulan semtlerde esnafın ürünleri de su altında kaldı. Başkent 36. NATO Liderler Zirvesi'ne hazır. Barışın anahtarı Ankara mottosuyla düzenlenecek tarihi zirve birçok ilke sahne olacak. ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu saygı nedeniyle zirveye katılacağını açıkladı. Trump, 10 yıl sonra Türkiye'yi ziyaret eden ilk ABD Başkanı olacak. NATO Liderler Zirvesi kapsamında ilk kez Savunma Sanayi Forumu resmi programa alındı. Forumda ittifak

0: Yakın savunma sanayi alanındaki geleceğine yön verecek işbirliklerinin ele alınması bekleniyor. Türk Milli Güvenliği'nin yeni merkezi Ay Yıldız Müşterek Karargahı da ilk kez uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yapacak. NATO Savunma Bakanları ve üst düzey yetkililer karargahın Yıldız bölümündeki resepsiyonda buluşacak. TUSAŞ'taki savunma sanayi resepsiyonundaysa Türkiye'nin yerli ve milli hava platformları sergilenecek. Konuklar gösteri uçuşlarını da izleme fırsatı bulacak. Zirveye NATO üyesi 32 ülkenin liderlerinin yanı sıra davetli ülke temsilcileri, yaklaşık 100 bakan ve üst düzey diplomat katılacak. Liderleri NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Cumhurbaşkanı Erdoğan karşılayacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki karşılama töreninin ardından aile fotoğrafı çekilecek. Ana oturumda NATO'nun geleceğine ilişkin kararlar ele alınacak. Zirve kapsamında çok sayıda ikili görüşme de gerçekleştirilecek. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi güvenlik tedbirleri üst seviyede. Operasyon Turkuaz kapsamında 9 ilçede 450 personelin katılımıyla denetimler yapıldı. Esenboğa Havalimanı'nda da zirve süresince 7 Temmuz Salı 10 ila 18, 8 Temmuz Çarşamba 14 ila 21 saatlerinde geçici tedbir uygulanacak. Ankara'daki NATO zirvesinin kritik başlıklarından biri Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş olacak. Zirve öncesi ABD Başkanı Trump'la Rusya Devlet Başkanı Putin telefonla görüştü. Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuri Ushakov, Putin'le Trump'ın yaklaşık 1,5 saat telefonla görüştüğünü açıkladı. Ushakov, Trump'ın görüşmede Rusya-Ukrayna savaşına çözüm bulunmasına yardımcı olmayı teklif ettiğini söyledi. Trump'ın bu teklifi önümüzdeki hafta Türkiye'de yapılacak NATO zirvesine katılımı bağlamında yaptığını belirtti. Ushakov, ABD Başkanı'nın Amerikan temsilcileri Witkoff ve Kushner'in Moskova'ya bir ziyaret daha yapmaya hazır olduklarını söylediğini de aktardı. Kremlin danışmanı görüşmede İran konusunun da ele alındığını kaydetti. Türkiye tarımda tarihi bir rekora imza attı. Dünya Bankası verilerine göre Türkiye tarımsal hasılada 83,2 milyar dolara ulaşarak tarihi bir rekor kırdı. Böylece Türkiye tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada yedinci sıraya yerleşti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı verileri tarımda tarihi rekor başlığıyla duyurdu. Bakan Yumaklı'nın paylaştığı verilere göre Türkiye 2002'de dünyada 24,5 milyar dolarla 12. sırada yer alıyordu. Tarımsal hasılası her yıl artan Türkiye 2023 yılında 72,9 milyar dolarla 8. sıraya yükselmişti. Tarımsal üretimde listenin başındaysa Çin yer buluyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaz boyunca yaşanabilecek orman yangınlarıyla mücadele için personelle kara ve hava aracı sayısının artırıldığını açıkladı. Cumhuriyet tarihinin en güçlü filosuna sahibiz dedi.
1: Bugün itibariyle 28 bin personelimiz var. Bizatihi orman yangınlarıyla mücadele eden. 140 bini aşkın gönüllümüz var. 28 yangın söndürme uçağımız var. 119 helikopterimiz var. 14 insansız hava aracımız var. 462 tona ulaşmış bir filodan bahsediyorum. Yani 462 ton su atabilir kapasitede. 1953 arazözümüz var. 2766 ilk müdahale aracımız var. 878 iş makinamız var. 776 yangın kulemiz var ve 4852 su havuzu ve göletimiz var. Şu anda Cumhuriyet tarihinin en güçlü filosuna sahibiz.
0: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, CHP'nin Türkiye'yi dışarıya şikayet ettiğini söyledi. Güvenilmez olan Türkiye değil, sizin yarattığınız şaibeli siyasetinizdir dedi. Türkiye'nin zorlu bölgesel şartlara rağmen güvenli bir liman olmaya devam ettiğini vurguladı. Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Adnan Beker partisinden istifa ettiğini açıkladı. Özgür Özel'e yakınlığıyla bilinen Beker, bağımsız milletvekili olarak yoluna devam edeceğini belirtti. Adnan Beker, 2023 yılında İyi Parti'den istifa etmiş, 2025'te CHP'ye katılmıştı. İranlılar 28 Şubat'ta ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden eski dini liderleri Ayetullah Ali Hamane'ye veda ediyor. Tahran'da Hamane için cenaze töreni düzenlendi. yüz binlerce kişi ellerinde İran bayraklarıyla İmam Hümeyni Musalla Camii'nin çevresinde toplandı. Hamaney'in naaşı Tahran'dan sonra Kum'a, ardından 8 Temmuz'da Irak'ın Necef ve Kerbela kentlerine götürülecek. İran'daki son cenaze töreniyle defin işlemi ise 9 Temmuz'da Meşhed kentinde gerçekleştirilecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ABD'nin kuruluşunun 250. yılı dolayısıyla Güney Dakota'da düzenlenen törende konuştu. İran'a çok ağır darbe vurduk dedi. İran'ın kendileriyle anlaşmak için adeta can attığını iddia etti. İran'a Hamaney'in cenaze töreni için bir hafta izin verdiklerini söyledi. Venezuela, 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2954'e yükseldi. 16 bini aşkın kişinin yaralandığı depremlerde 68 bin kişinin ise kayıp olduğu bildiriliyor. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürerken Vladimir Putin kamuflajlarını giyip Rus birliklerini ziyaret etti. Luhansk'ın tamamının kontrol edildiğini söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de Rusya'ya ait petrol tesisine yapılan saldırıya ait görüntüleri paylaştı. TCG Oruç Reis, Amerika Birleşik Devletleri'nin 250. kuruluş yılı töreni için New York'ta. Kentte düzenlenen Yelken Geçidi etkinliğinde yaklaşık 80 gemi özgürlük heykelini selamladı. TCG Oruç Reis fırkateyni de Türk bayrağını dalgalandırdı. TCG Oruç Reis, geçen haftada ABD'nin 250. kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen Freetex tatbikatına katılmıştı. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslamabad mutabakatının tüm dünyaya derin bir nefes aldırdığını söyledi. İstanbul'da Türkiye-Pakistan İş Forumu düzenlendi. Başkent, 36. NATO Liderler Zirvesi'ne hazırlanıyor. Türkiye, tarımda tarih...

yaşayacak. 17 yaş altı basketbol milli takımımız Dünya Kupası'na yarı finalde veda etti. Sırbistan'la karşılaşan Ay Yıldızlılar rakibine 76-71 mağlup oldu. Milli takımımız saat 17.15'te Avustralya ile üçüncülük maçı oynayacak. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı kulübün olağan divan kurulu toplantısında konuştu. Transfer çalışmalarına değinen Adalı, "Hocamızın istediği takviyeleri yapmak için çalışıyoruz," dedi. Divanda Beşiktaş kulübünün borcunun 26 milyar 263 milyon 695 bin 438 lira olduğu açıklandı. Öte yanda siyah beyazlılar Fransa Lig 2 ekiplerinden Clermont'tan İlhan Fakılı'yı sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için İstanbul'a getirdi. Galatasaray'ın hazırlık maçları programı netleşmeye başladı. Sarı Kırmızılılar Monza, Venezia ve Villarreal ile karşı karşıya gelecek. Diğer yandan Galatasaray'ın yeni sezonda giyeceği formalar da tanıtıldı. Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı başlıyor. Sarı lacivertli ekip 5-14 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Windischgasten bölgesinde kampa girecek. Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, Kahramanmaraş ve Hatay'ın iç kesimleri hariç Akdeniz, İç Anadolu, Bayburt hariç Karadeniz, Erzurum ve Ardahan hariç Doğu Anadolu'nun doğusuyla Sakarya, Bilecik, Afyonkarahisar, Uşak, Muğla, Aydın ve Denizli çevreleriyle Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle: Ankara 28, İstanbul ve Bursa 29, İzmir ve Mardin 35, Edirne ve Antalya 30, Aydın ve Şanlıurfa 38, Adana 34, Konya 31, Sivas 26, Bolu ve Artvin 26, Trabzon ve Tokat 27, Van 25, Ardahan 22 ve Gaziantep 36 derece.

0: Güvenli yolculuk.
1: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Büyük şehirlerimizde ortak paylaşım için yaklaşık 35 bin elektrikli skuter kullanılıyor. Mikro ulaşımda kullanılan elektrikli skuterlar için kapsamlı bir düzenleme hazırlandı ve yürürlüğe girdi. Düzenlemeye göre Karayolları Genel Müdürlüğü, güvenliğinin ve teknik koşullarının sağlandığı yerlerde banketleri bisiklet şeridi olarak işaretleyerek bunları bisiklet ve skuter kullanımına uygun hale getirecek. Yani elektrikli skuterlar bisiklet yollarını kullanabilecek. Elektrikli skuterları 15 yaşını bitirmiş olanlar kullanabilecek. Yaş sınırı düzenleme öncesi 11'di. Taşıt sürücüleri sağ ve sola dönüşlerinde, kontrolsüz kavşaklarda, bisiklet yolundaki bisiklet ve elektrikli skuter kullananlara ilk geçiş hakkını vermek zorunda olacak. Bisiklet yolu veya şerit olan yollarda skuterlar taşıt yolunda sürülemeyecek. Bisiklette olduğu gibi elektrikli skuterlarda da iki elle sürülmesi zorunlu olacak. Skuterlarda sırtta taşınabilen çanta dışında yük ve yolcu taşınamayacak. Skuterlar otoyol, şehirler arası karayolları ve azami hız sınırı saatte 50 km üzerinde olan karayollarında kullanılamayacak. Yönetmelikte yer almayan ancak benim tavsiyem elektrikli skuterları kullanırken kask giyilmesidir. Bu tür skuterların hızları 18 kilometreye sınırlanmıştır. Ancak en ufak düşüşte bile beyin travması yaşanabilmekte. Güvenli yolculuklar.
0: Güvenli yolculuk.

Hafta sonu programından selamlıyoruz sizi sevgili dinleyicilerimiz. 5 Temmuz Pazar günündeyiz. Bizler program yapımcımız Melek Baysal, teknik yönetmenimiz Sertaç Canbaz, mikrofonda da ben Büşra Tayırdam yer alıyorum. Saat 9'a kadar sizlerle beraber olacağız. TRT Radyo 1'de TRT Ankara Radyosu'nun stüdyolarından sesleneceğiz. Bugün dünya gündemini konuşacağız. Tabii sadece Türkiye'nin değil dünyanın da gündeminde NATO zirvesi var. Şunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Malumunuz Türkiye'de, Ankara'da önemli bir hazırlık var. Kapatılacak yollarla ilgili uyarıları şüphesiz duydunuz Ankaralılar. Bugün onunla ilgili de bir takım düzenlemelerin ve faaliyetlerin devreye sokulduğunu da gördük işe geldiğimiz saatler diliminde. Bugün planları olanlar bu güzergahlara ayrıca dikkat ederlerse günün geri kalanı ile ilgili sorun çekmeyeceklerdir. Bunu da aktararak başlayalım yayınımıza. Dünya gündeminden bahsedeceğimizi söylemiştim. Akabinde dünya genelinde yine olan olaylarla ilgili ilgi çeken detayları sizlere aktaracağız. Ve son bölümde de kültür sanat haberleri yer alıyor olacak. Bütün bunları aktarmadan önce bir gazete haberlerine bakalım. Akabinde de söyleşimize başlayacağız.

İlk gazetemiz Hürriyet gazetesi. Dev zirveye dev kadro manşetini görüyoruz. NATO'nun tarihi Ankara zirvesi salı günü başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliği yapacağı zirve dolayısıyla Amerika, Avrupa ve NATO'nun Asya Pasifik ortağı ülkelerin liderleri Ankara'da olacak. Zirvenin diplomasi trafiği NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile başlayacak. Rutte yarın Ankara'da olacak. Rutte'nin ardından ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis Ankara'ya gelecek. NATO'nun Asya Pasifik ortakları Japonya, Avustralya, Güney Kore ve Yeni Zelanda'nın liderleri de Ankara'da olacak. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski de davetli lider olarak Ankara'da bulunacak. ABD Başkanı Trump'ın salı günü Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi bekleniyor. Görüşmenin ardından Trump ve Erdoğan'ın ortak basın toplantısı düzenlemesi öngörülüyor. Macron yeni sayfa açıyor. Middle East Eye'nin haberine göre Fransa Türkiye ile yeni bir sayfa açma niyetinde. Fransa Türkiye'yi Avrupa güvenliğinin geleceğinde temel taşı olarak görüyor. Sizin başarınız bizim başarımızdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak İstanbul'a gelen Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye'nin başarısı Pakistan'ın başarısıdır, aynı ışık bizleri aydınlatıyor dedi. Klimadan komünizm tartışması, ABD cehennem sıcaklıklarıyla boğuşurken halk klimalara yüklendi. New York Belediye Başkanı Mandani, elektrik şebekesinin zarar görmemesi için klimanın 25,5 dereceye ayarlanmasını istedi ve kıyamet koptu. Kapitalizm, komünizm tartışması patladı. ABD ikiye bölündü. Bu Yunus Paksoy'un haberinde detayları bulabilirsiniz. Bu işin geriye dönüşü yok. Özel dün Zonguldak'ta esnafı ziyaret etti. Halkla bir araya geldi. Kendisini karşılayan partililerle birlikte yürüdü ve kordon boyunca kalabalığa hitap etti. Ne zaman ki butlan kararından sonra polisimizi CHP'ye soktular, partiyi tarumar ettiler, o gün biz o binadan çıktık ve eskimiş bir siyaseti gerimizde bıraktık. Bu yeniyi kuran bir yürüyüştür, bu yenilik emeklilerin yeni yolu, yeni yürüyüşüdür, emekçilerin yeni yürüyüşüdür, yoksulluktan kurtulmak isteyenlerin yürüyüşüdür, size söz veriyorum bundan sonra bu işin geriye dönüşü yoktur dedim. Bir diğer gazetemize geçelim hemen. Sıradaki gazetemiz Türkiye gazetesi. Türkiye'nin genel sekreterliği gündemde, NATO komutası sürpriz olmaz başlığını görüyoruz. Savunma hamleleri ve jeopolitik gücüyle küresel dengeleri değiştiren Türkiye, NATO'nun genel sekreterliği ve tepe komutanlıklarını üstlenebilir. Köklü değişimler olacak. Ankara'daki NATO zirvesinde 77 yıllık ittifakın dengelerinde köklü değişiklikler olabilir. Küresel krizlerdeki başarısı ve savunmadaki teknolojik atılımlarıyla öne çıkan Türkiye, Avrupa'yı koruyacak. SAFE fonundan dahil edilmesi yine gündeme getirildi.

gelişmeler Türkiye'yi NATO'nun yönetim ve komuta kademesindeki kilit görevler için en güçlü adaylardan biri yapıyor. Satış düştü, gelir arttı. Gayrimenkul satışı ilk 6 ayda %10 düştü. Yapay zekalı denetimle vergi kaçağı önlenince tabu harç geliri %75 yükseldi. Dönüşümde kelepir malzeme, inşaat maliyetleri sıfır ürünlere göre %80 ucuz olan kapı pencere gibi ikinci el malzemeye talebi katladı. Uzmanlar elektrik ve gaz tesisatında ikinci elden kaçının diye uyardı. Ela dişçi koltuğunda can verdi. Isparta'da özel hastanede diş tedavisi uygulanan Ela Kocaöğür, genel anestezi işlemi sırasında kalbinin durması sonucu hayatını kaybetti. Kanepede uyuyan adamı ayı öldürdü. İzmir'de evinin önünde uyurken ayı saldırısına uğrayan Osman Güntaş kurtarılamadı. Katil ayı her yerde aranıyor. Yine bir diğer gazetemize bakalım. Akşam gazetesindeyiz. Süper hücre İstanbul'u vurdu. Sabah saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur hayatı felç etti. Meteorolojinin uyarılarına rağmen İstanbul yine süper hücre yağışına hazırlıksız yakalandı. Altyapı yetersizliğiyle yollar göle döndü, araçlar sürüklendi, iş yerlerini ve evleri su bastı. İlk durağı Anıtkabir olacak. NATO zirvesi için 7 Temmuz'da Ankara'ya inecek olan ABD Başkanı Trump önce Anıtkabir'e gidecek. 7 Temmuz'da zirvenin açılışını Genel Sekreter Rutte yapacak. Saat 18.30'da Erdoğan çiftinin ev sahipliğinde konuk liderler ve eşleri için resepsiyon düzenlenecek. Liderliğinize minnettarız. Zirve öncesi elçilerden Türkiye mesajları geldi. İtalyan elçi Manzo, liderliğine minnettarız derken Hollanda elçisi Vincenans, katkınız çok önemli dedi. Sigara ilacı artık ücretsiz. Sigarayı bırakma tedavisi alan 1 milyon kişiye sosyal güvencesine bakılmaksızın ücretsiz ilaç ve nikotin replasyon desteği sunulacak. ABD'li profesörden İsviçreli hastaya Türkiye'de tedavi ol sözü. İsviçre'de tiroid kanseri tanısı alan Deniz'de ameliyatta alternatif ararken ABD'li profesörün tavsiyesiyle Türkiye'ye geldi ve 15 dakikalık işlemle şifa buldu. Hemen bir son gazetemize de bakalım. Milliyet gazetesindeyiz. 30 milyarlık tanıtım manşetini görüyoruz. Başkentin 4 ve 5 yıldızlı otelleri de NATO zirvesi için hazırlıklarını tamamladı. Dünyanın önde gelen medya devlerinin yakından takip edeceği zirve için 3000 yabancı gazeteci gelecek. Türkiye'nin tanıtım değeri 30 milyar TL'yi bulacak. Medya devleri takip edecek. NATO zirvesiyle ulusal ve uluslararası basının ilgisi yoğun oldu. 3000'e yakın gazeteci, televizyon ekibi, foto muhabiri, dijital medya temsilcisi zirveyi takip etmek için akreditasyon başvurusu yaptı. Ve birçok aklınıza gelebilecek dünya devi yayın kuruluşları da zirveyi Ankara'da takip edecek. Denge değişikliği, dünyanın gözü de kulağı da Ankara'da olacak. Bunun nedeni sadece Trump'ın zirveye katılımı ya da yapacağı açıklamalar değil. Asıl mesele bu zirvenin NATO açısından bir dönüm noktası olmaya aday olması. Çünkü alınacak kararlar yalnızca ittifaktaki güç dengelerini yeniden tanımlamakla kalmayacak. Kuzey Yarımküre'nin savunma ve güvenlik mimarisinde de yeni bir eksen kaymasına işaret edecek denilmiş gazetede. Böylelikle bu turumuzu tamamlıyoruz. Bir müzik molasıyla devam edelim.

0: Yeniden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Gündem hafta sonunda birlikteliğimizi sürdürüyoruz ve değerli konuklarımızla da söyleşimize başlayacağız bu bölümde. İlk olarak dünya gündemini değerlendireceğimizi ifade etmiştik. Değerli hocamız da Ardahan Üniversitesi'nden Doktor Niyazi İpek telefon attığımızda. Niyazi hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydınlar, hoş bulduk.
0: Sayın hocam, tabii farklı ülkelerin gündemlerini değerlendirdiğimiz bir programdı bu gündem hafta sonu ama ister istemez 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi genel anlamda da bütün başlıkların önüne geçiyor zannediyorum. Sadece Türkiye'de değil, bütün dünya genelinde öyle. Çünkü ittifakın tarihi açısından kritik bir dönüm noktası olarak da değerlendirilen bir zirve. Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü açılışında tekrar hatırlatacak olursak. Şimdi Brüksel'de Savunma Bakanları toplantısının ardından gündeme iyice oturan bir NATO 3.0 kavramı var. Aslında ittifakın küresel jeopolitik gerçeklerine göre kendini bir kere daha, üçüncü kez baştan aşağı bir değiştirmesi ya da formatlaması mı demek, bu anlama mı geldiğini ifade ediyor. Böyle bir hazırlık süreci içerisinde sayılı zaman dilimi kaldı ve gerek gazetelerde gerekse de bugüne kadar ki bu hafta içerisindeki farklı medya kuruluşlarının ifade ettiği cümleleri incelediğimizde Türkiye'nin rolüne de çok fazla atıf var.

0: Türkiye'nin yanımızda olması, geleceği için NATO'nun yanında olması çok önemli söylemlerini görüyoruz. Aslında askeri ve siyasi bir ittifaktan bahsediyoruz. Bütün bu Türkiye ile ilgili olumlu yorumların yanında şu da ekleniliyor gördüğüm kadarıyla. Yani Türkiye ile siyasi anlaşmazlığımız devam etse de askeri alandaki gücü çok önemli. Bunu yadsıyamayız diyen ülkeler de az değil. Bu hatırlatmayı yapan bir kavram da var devletler arası bir tarihi gözettiğimizde. Siz nasıl bekliyorsunuz önümüzdeki NATO hazırlıkları ile ilgili, beklentilerle ilgili yaklaşımlarınız nedir doğrusu?
1: Esasında çerçeveyi çok güzel oluşturdunuz. Bu 3-0 yakıştırması, 3-0 kavramı esasında pratik bir karşılığa ifade ediyor. Neyden bahsediyoruz? NATO'nun bir soğuk savaş organizasyonu olduğunu unutmayalım. Yani dünyanın iki kutba ayrıldığı bir dönemde Batı blokunun askeri yapılanmasıydı. Sovyetler Birliği'nden sonra anlamı yeniden sorgulandı. Acaba böyle bir mekanizmaya ihtiyaç var mı? Böyle bir askeri oluşum hala pratik bir ihtiyaç mı diye bir tartışma vardı. Ancak sonrasında anlamını yeniden tanımladı. Bugün 03 dediğimiz şey ise NATO anlamını tanımladığı bir uluslararası ilişkiler düzleminde nasıl çalışacak? Üyeleriyle nasıl koordine olacak bir hem idari anlamda yani mekanizmayı yönetmek anlamında komuta kademelerini oluşturmak anlamında soruyor bunu. Hem de üyelerin aralarındaki ilişkiler açısından soruyor. Soğuk Savaş döneminden sonra NATO bugün ulaşmış olduğu üye sayısı ile çok genişledi. Dolayısıyla her bir üyenin uluslararası ilişkilerde var olma biçimi değişiyor. Bunlar koordine edilmezse NATO'nun bir anlamı olmayacak. Çünkü bu sefer Avrupa Birliği için yaptığımız eleştiriyi NATO'ya yapacağız ve diyeceğiz ki koordine olamayan, üyelerini ortak bir hedefe kanalize edemeyen bir yapı söz konusu ve bunun etkin olmayacağı bir yapı söz konusu. Peki Ankara'yı neden bu kadar öne çıkartıyor bütün bu yönetim süreci ve bütün bu karar süreci? Çünkü Ankara'da birkaç temel şeye karar vermek durumunda NATO. Her şeyden önce finansal meseleleri çözmesi gerekiyor. Yani bütçelerinden üyeler ne kadar pay ayıracak NATO'nun bütçesine? Ondan sonraki çok temel bir mesele de konvansiyonel savunma konusunda NATO nasıl yapılanacak? Konvansiyonel savunmadan kastımız geleneksel silahların kullanıldığı savunma yapısından. Çünkü Ukrayna Savaşı bize bu durumdan da çok büyük bir gelişmenin, değişimin yaşandığını gösteriyor. Birkaç başlık var tabii. Nelerden bahsedilecek, neler konuşulacak ve neler kararlaştırılacak diye elbette bekleyip görmek lazım ama çok temel bir şey nükleer şemsiye meselesi. Yani şimdi biz yine Ukrayna Rusya Savaşı'nda yine İran'a ABD müdahalesi konusunda biz silah kapasitelerinin, silahların yıkıcı gücünün siyasal sonuç doğurmadığı bir aşamaya geldik. Dolayısıyla bu konu yeniden gündeme gelecek ve Rusya'nın çevrelenmesi, Çin'in önünün alınması konusunda nasıl bir dağılım yapılacak bunu izlemek ve bunu duyacağız büyük bir ihtimalle. Komuta yapısı değişecek. Biz şimdi ABD NATO'dan çıkacak mı çıkmayacak mı Trump'ın bu konudaki söylemlerinden bahsediyoruz ama son dakika bir şey olmazsa Trump veya henüz gelinmediyse bile Türkiye'de olacak. Bu çok büyük bir sembolik anlam. Çok büyük sayıda devlet başkanı katılıyor. Bu NATO'nun doğal yapısı gereği tabii ki yönetim organizasyonel yapısı gereği böyle ama Türkiye'de alınacak kararlar itibariyle Türkiye'nin tarihe geçeceği veya Türkiye'de çok hayati kararların alınacağını bekliyoruz. ABD'nin yönetimden etkisi azalacak mı diye tartışırken muhtemelen şunu duyacağız. Konvansiyonel konularda Avrupa'nın daha öne çıktığı, NATO'nun özür diliyorum, Amerika Birleşik Devletleri'nin komuta kademesine daha çok yoğunlaşacağı bir yeniden yapılanma olabilir ve belki Türkiye'yi çok yakından ilgilendirecek bir son nokta paylaşmak isterim. Savunma sanayi konusunda işbirliklerinin NATO üyeleri açısından belli bir standardı vardır. Üretilecek silahların ve bunların aralarındaki uyumu konusu. buradan Türkiye'nin, ben şahsen Türkiye'nin çok iyi bir anlaşma çıkaracağını tırnak içinde umuyorum. Çünkü savunma sanayi konusunda gerçekten iddialı bir noktaya geldik ve savaşın ve savunma yapılarının evrildiği bir noktaya geldik. Dolayısıyla NATO zirvesi Ankara'da hem NATO açısından hem Türkiye'nin NATO'daki pozisyonu açısından hem de çok büyük merakla beklediğimiz ABD NATO içinde nasıl yeniden konumlanacak sorusunun cevabının verileceği bir zirve olacak. Çok büyük bir merakla tabii ki sonuç bildirgesini bekliyoruz.
0: Bu arada Donald Trump'ın da Türkiye'nin Kaan Savaş uçağı için istediği motor tedarikiyle ilgili kongreyi bilgilendirildiği söyledi. Yani kongreye bu konuda bilgi verdiği iletiliyor. Eğer kongre 15 günlük süre içerisinde bir itiraz etmezse de bu motorları ABD'den tedarik edebilecek Türkiye. Bununla ilgili de önemli bir yaklaşım var. En azından süreci hızlandırabilmek adına kendi yerli motorumuzu devreye sokana kadarki süreçte bu da bir hızlandırıcı konu olacak. Belki bu satışa dair de Türkiye'den bir mesaj çıkabilir. Çünkü daha önceden Amerika Birleşik Devletleri'nde onları sevindireceğim. Yani muhtemelen çok sevinecek demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan için. Yunus Baksoy Türk gazetecinin sorusuna binaen Donald Trump. Bunları da takip edeceğiz Sayın Hocam. Peki Avrupalı liderlerin de özellikle de burada belki Fransa'yı da ön plana çıkarmak isterim. Çünkü Fransa'dan NATO'nun beyin ölümü gerçekleştirmiştir şeklinde bir söylem çıktığı için biraz daha onu ön plana çıkartarak sormak istiyorum. Donald Trump sonrası için dahi Washington'la artık alışılagelmiş ilişkilere geri dönemeyeceklerini ifade eden, daha öncesinde önemli görevler yürütmüş büyükelçiler var. Yani artık Washington'la, yani Amerika Birleşik Devletleri ile gelinen bu tablonun çok da geri dönüşü olmayacağını söyleyen bir zihin dönüşümü diyebilir miyiz buna, bu yaklaşımla ilgili? Daha Avrupa'nın liderleştiği bir tabloyu görebilir miyiz dersiniz sizce? Böyle bir umut var mı?
1: Büşra Hanım, soğuk savaş sona erdiğinde biz şunu çok tartıştık. Acaba devletler gerçekten eski fonksiyonunu yerine getiriyor mu ve devletlere ihtiyaç var mı? Devletlerin dışındaki merkezlerin çok güçlendiği bir süreci izledik. Ancak geldiğimiz noktada devlet uluslararası ilişkilerde geri döndü. Peki ne demek bu? Liderlere çok az bağlı olan, liderlerinin kaprislerine veya popüler çıkışlarına çok az bağlı olan bir sistemi biz yeniden gözlemlemeye başlıyoruz. Dolayısıyla Fransa'nın NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti söylemini Fransa'yı özgü bir çıkış olarak değerlendirmek lazım. Çünkü De Gaulle'cü çizgiyi hatırlayalım. Fransa'nın NATO'dan çıktığı, NATO'nun dışında bir savunma yapılanması arzuladığı, sonra bir geri dönüşün yaşandığı, siyaset anlamında ve pratikte bunu söylüyorum hatırlayanlar için. Bir Fransa özgünlüğü var. Fransa'nın kendine has bir tutumu var. Bağımsız olan, Avrupa'yı öne çıkaran, Avrupa'nın ABD karşısındaki bağımlılığından çok rahatsız olan bir Fransa'dan söz ediyoruz. Ancak bunun karşılığı olmalı. Yani bunu sağlayabilmeniz gerekiyor. Peki Fransa, ABD'nin boşalttığı bir savunma şemsiyesinde veya NATO'nun dışında Avrupa'yı savunabilecek bir kapasitede midir sorusuna evet diyebilir mi acaba Macron'un kendisi? Dolayısıyla evet, kamuoyunun tutumunu yansıtmak zorunda liderler. Fransa kendi karakterine uygun çıkışlar yapıyor. Bunu kabul ediyoruz. Ancak ABD'nin yerini doldurmak, bugünkü, hele ki bugünkü refaha alışmış, NATO'ya bütçeyi arttırmak konusunda çok ciddi çekinceleri olan, direnç geliştiren Avrupa'nın acaba bu şemsiyeyi, çok alışıldık bir kavram olduğu için bunu tekraren söylüyorum, bu savunma şemsiyesini veya savunma mimarisini tek başına üstlenebilir mi sorusuna ben bugün oturduğum yerden kolayca evet diyemiyorum.
0: Peki Sayın Hocam, siz öğrencilerinize bugün ABD-Türkiye ilişkilerini nasıl anlatıyorsunuz? Yani Trump ve daha öncesindeki Biden döneminde kıyasladığım zaman ciddi bir uçurum da var. Öncesinde aslında iki ülkenin bir temasları bile yoktu doğrusu, Biden'ın mesafeli duruşundan dolayı. Bugün Trump-Erdoğan ilişkisi olarak mı, Trump-Türkiye ilişkisi olarak mı, ABD-Türkiye zemininde dersleri anlatmak da çok zor oluyordur diye düşünüyorum.
1: Büşra Hanım, ben derslerin kolay olanını anlatıyorum çünkü Rusya-Türkiye ilişkileri anlatıyorum. Ancak ABD'yi anlamadan uluslararası ilişkileri elbette bir bütün olarak kavrayamazsınız. Söylediğimiz bir şey var. Ülkeler çok kritik zamanlarda liderlerin belirleyici olduğu dönemler dışında ülkeler çok basit bir

0: ilkeyle hareket eder Müşra Hanım. Ulusal çıkar. Ulusal çıkarları neyi nasıl tarif ediyorsa ülkeler öyle pozisyon üretir, öyle söylem üretir. Şimdi uluslararası siyasetin değişim sürecinde olduğunu defaten söyledik. Sizin programlarınızda da bunu dile getirme imkanımız oldu. Doğru, uluslararası ilişkiler sistemi bugün yapılanmaya devam ediyor. Biz neden NATO zirvesini bu kadar önemsiyoruz? Çünkü savunma dediğimiz şey kim dost kim düşman tanımını gerektirir. Önce kim dost kim düşman sorusunun cevabını bulursunuz. Ona göre bir savunma mimarisi tasarlarsanız. Şimdi Amerika ve Türkiye ilişkilerine baktığınız zaman liderlerin çok belirleyici olduğu dönemler var uluslararası ilişkilerde. Bugün o dönemlerden birini yaşıyoruz şüphesiz. Şimdi Trump faktörü, Trump 02, 03, 04, 05 dediğimiz Trump'ın olduğu bir uluslararası ilişkiler sisteminde her şey havada görünebilir. Öngörülmez, biz de o şekilde yorumladık bazen. Siz de hatırlayın lütfen. Ama bir gerçek var. Devletler mekanizmalardır. Devletler kurumlardır. Dolayısıyla Trump ne kadar çıkış yaparsa yapsın bir yerden sonra, hatırlayın vergi konusundaki mahkeme kararını, Trump siyasetini ne kadar derinden etkilemişti, öyle değil mi? Şimdi Türkiye ile ABD'yi o açıdan kıyaslamıyorum elbette, arada çok büyük bir fark var, doğru olmaz bu kıyas, ancak Türkiye çok kritik bir üyedir. Türkiye güçlü olsa da kritiktir, zayıf olsa da kritiktir, bulunduğu konum itibariyle ve komşuları itibariyle çok kritiktir. Gözden çıkaramazsınız Türkiye'yi. Amerika Birleşik Devletleri'nde de hesaba katmadan siyaset yapamazsınız. Dolayısıyla evet, Trump veya Erdoğan etkisi dediğimiz dönemler var şüphesiz, ancak ABD ve Türkiye ilişkileridir. Geri kalanlar buna etki eden faktörlerdir. Bunların etkin olduğu dönemler vardır ki bunlardan birini geçtiğimizi ifade ettim. Ancak Türkiye giderek ivme kazandığı uluslararası ilişkilerde ABD karşısında özgün kalabilen, özerk bir alan açabilen, ABD'nin 10 talebinden 3'üne ben öyle değil böyle davranacağım diyebilen bir profil çizmeye başlıyor. Bunu kabul etmek lazım. Dolayısıyla iki ülke arasındaki ilişkiler bakın hem NATO konusunda çok belirleyici, hem Avrupa'nın güvenliği konusunda çok belirleyici, hem de küresel enerji ve savunma konusunda çok belirleyici. Dolayısıyla bu iki ülke arasındaki ilişkiler ülkeler arası ilişkidir ve temel prensip ulusal çıkar hala geçerli bir ilkedir.
1: Bu zirveden bir iki hafta kadar öncesinde Avrupa ülkelerinin kimi liderleri Almanya'da bir araya gelmişti. Müttefikler arasında zannediyorum bir koordinasyon arayışı vardı. Bu zirvede bir tek dili de yakalayabilmek adına, belki güçlü bir dili yakalayabilmek adına Almanya, İngiltere, İtalya, Fransa ve Polonya'nın devlet ve hükümet başkanları bir araya gelmişti. Tabii söylemlerinde daha çok Rusya'nın tehdit edici tarafı, Rusya'nın baskısıyla karşı karşıya kalacakları söylemlerinin güçleneceğini, tekrar işitileceğini tahmin etmek güç değil bu toplantıda da. Ve bu hafta içerisinde de baktığımız zaman Ukrayna insansız hava araçlarıyla Rusya'nın rafinerlerine saldırı düzenledi. Ciddi bir zarar verdiği bilgisi paylaşıldı. Rusya'da kendi vatandaşına da şu anda benzin kotaları uyguluyor. Motorin dizel ihracatını durdurma ihtimali olduğu paylaşılmıştı yine. Bununla ilgili de tabii bir Hindistan rolü de üstleniliyor şu anda. Hindistan ve Rusya arasındaki işbirliğinin artışını belki daha çok göreceğiz. Bu tabloda Rusya ile ilgili gündeme nasıl yansıyacağını düşünüyorsunuz? Rusya'nın biraz daha güç imajının sarsıldığı bir dönem mi? Rusya bunu kabul etmiyor elbette. Ukrayna eğer çok iyi ise neden o zaman bu kadar barış toplantısı talep etsin, zaten buna elde etmiştir gibisinden bir yaklaşım da vardı. Daha kısa bir özet olarak söyleyecek olursam, siz Rusya'nın bu gelişmeler içerisinde NATO zirvesine nasıl dahil olacağını düşünüyorsunuz?
0: Şimdi ben size Antalya'dan eşlik ediyorum. Bunu neden özellikle vurguluyorum? Ukrayna-Rusya savaşının belki de en görünür etkisini Antalya ilinde yaşamak mümkün. Niye? Çünkü çok ciddi bir turist akışı var. Ancak Ukrayna'nın Rusya'nın derinliklerine, üstelik de seçili kritik hedeflere yönelik saldırıları doğrudan etkiliyor. Burada gözlemlemek mümkün. Şöyle bir şey paylaşabilirim. Normalde şu an Antalya'da tatilde olması gereken bir dost ailemiz bugün gelemiyor. Moskova'dan çıkış yapamıyor. Düşünebiliyor musunuz? Bir Rus vatandaşı Moskova'da havaalanına gidip Türkiye'ye uçamıyor. az önce bir şey söyledim, tekrar etmek isterim. Devlet geri dönüyor. Devlet merkezli yapı güçleniyor. Şimdi böyle bir sistemde NATO eski kalmış oluyordu. 02'yi vurgu yaparsak. Evet, önemli NATO ama dostu düşmanı tanımlama konusunda Ankara'da bu zirve neden çok önemli? Çünkü gerçek bir tehdit midir Rusya? Bunu çok ciddi olarak değerlendirmeleri gerekiyor. Hani Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal güvenlik belgelerinde açık olarak Çin'i tehdit olarak tanımlaması, Rusya'ya bu payeyi tırnak içinde vermemesi, bakalım NATO'ya nasıl yansıyacak? NATO dost düşman tarifini yaparken acaba Rusya'yı nereye konumlandıracak? Rusya'yı dost olarak tarif etmek namümkün NATO açısından. Benzer şey Rusya için de geçerli. Rusya bugün caydırıcılığı sorgulanan bir güce sahip. Bakın, nükleer güce sahip olmak bir ülkeyi dokunulmaz kılardı derdik hep, öyle değil mi? Ancak bugün Rusya'nın derinliklerinde rafinelerini, savunma yapılarını üreten fabrikaları, altyapıları vurabilen bir Ukrayna söz konusu. Biz Putin'i çok uzun, ben daha doğrusu hiç hatırlamıyorum ama Putin'i askeri üniformayla gördük. Bu görüntüler servis edildi. Rusya'da yaşanan süreç çok olağan bir süreç değil. Rusya devasa bir ülke ve özel operasyon demeye devam ediyor Ukrayna konusunda. Ancak bizim Zelenski'yi de alışık olduğumuz işte haki tişört, Amerika'da çok eleştirilen niye takım elbise giymeden söylemine sebep olan kılık kıyafet bugün Putin tarafından sergilendi. Ve bu çok açık bir mesajdır. Ben çok uzun bir zamandır Ukrayna'ya yönelik çok şiddetli bir operasyon bekliyorum. Bunu da bunun işareti olarak yorumluyorum. Rusya NATO'da kendisinin nasıl tarif edileceğini çok yakından takip ediyor. Rusya'nın nasıl algılandığının teyidi, tescili olacaktır. Dolayısıyla kaçınılmaz olarak izliyor ve pozisyonunu Ukrayna'da hızlı ya da yavaş olma pozisyonunda buna göre kararlaştıracak. Çünkü bakın, Hindistan'dan yakıt almaya başlıyor. Müttefiklerine yakıt tedariki konusunda taahhütlerini yerine getiremeyecek bir konuma düşmüş oldu Rusya. Şüphesiz sorunuzdaki Rusya'nın güç imajı zedeleniyor mu? Kesinlikle evet. Ama Rusya'nın buna yanıtı ne kadar şiddetli olacak, bence tartışılması gereken mesele biraz o.
1: Bir de bu hafta birçok gazetenin ön plana çıkardığı çok genç yaştaki vatandaşlarını sahaya sürmesiyle ilgili tablo da biraz eleştirel bir dille haberleştirildi. Kimi üniversiteleri, mesela Moskova'nın Devlet Bauman Teknik Üniversitesi'nin öğrencilerine broşür dağıttı. Bir teklif broşürü bu. Ordu adına drone kullanmaları karşılığında 5 milyon ruble, belki ondan da fazla gelir elde edebileceği şeklinde bir reklam broşürleri dağıtılıyor.
0: İyi ve teklif.
1: Böyle bir tablo da çok genç yaşta, henüz reşit olmaya yakın yaşlarda gençlerin sahaya sürülmesiyle ilgili tablo da bu imajı birazcık gölgelemiyor mu dersiniz?
0: Büşra Hanım, kesinlikle öyle. Rusya'da kamuoyunun Putin'e desteği ve tepkisi aynı ölçüde artıyor. Yani destek artınca tepki düşmüyor ya da tepki düşünce destek artmıyor gibi böyle bir denklem söz konusu. Dolayısıyla hem tepki çok yüksek, insanlar çok yorgun, ekonomi ve sosyal yaşam çok yorgun. Ancak öbür yandan Putin'e kamuoyu artık Ukrayna meselesini hangi bedelle olursa olsun bitirin baskısı da söz konusu. Ancak bunun karşılığında sahadaki kayıpların çok büyük olduğunu da biliyoruz. Rusya ne kadar bunun az olduğunu ileri sürse de bu sayının çok yüksek olduğunu biliyoruz. Bir dönem Rusya'dan genç uşakların kaçtığı yönünde bir haberde yapmıştık, bunu da konuşmuştuk. Bugün gelinen noktada şu gerçeği de fark etmeye yarayacak bir soru aslında sizinki. Rus sivil eğitiminde, üniversitelerde, liselerde hatta askerlik yapma karşılığında eğitim verilen bir devletin mirasçısı, Sovyetler Birliği'nden söz ediyorum. Yani siz eğitim alırken, lisede veya üniversitede eğitim alırken el bombası nasıl atılır, Kalaşnikov nasıl sökülür, paraşütten nasıl atlanır eğitimi de alıyordunuz. Bugün gelinen noktada artık devletlerin yeni, o az önce dedik ya, konvansiyonel olan, klasik geleneksel olan değişiyor, nükleerin caydırıcılığı azalıyor, onun yerine yeni bir çağ başlıyor dediğim şey bu. Moskova'dan oturacak bir öğrenci konforlu alanında uzaktan yöneteceği bir makinayla Ukrayna'da cephede bir operasyon yapacak. Bugün Rusya'da, Ukrayna'da Rusya'nın karşısında artık askerlerin olmadığını, çok büyük bir oranda dronların olduğunu biz artık biliyoruz. Saha bunu bize söylüyor, gösteriyor. Dolayısıyla Rusya'nın bu teklifi elbette ki pek çok şeyi, ama her şeyden önce Rusya'nın güç imajını zedeliyor. Ama başka bir şey de söylemeli bize.

0: Bugün çağ değişiyor. Bugün biz öğrencilerimize modern teknolojileri tüketmek değil, üretmek konusunda baskı kuruyorsak, buna onun yollarını gösteriyorsak öğrencilerimize, bu birazcık bizim keyfimizden ya da öngörümüzden değil, uluslararası gerçekliğin bize bir dayatması olduğu için. Çağ öyle bir çağ.
1: Sayın Hocam, bu arada tabii Rusya ile ilgili uçuşları bahsettiniz. Bu tablonun ne kadar zorluğunu hatırlattınız. Dinleyicilerimize şunu da ben de eklemek isterim. Türk Hava Yolları'nın da bu arada Ankara-Sankt Petersburg arasında uçuşları da başladı. Böyle bir tablo da bu haftaya yansıdı. Sadece bildiğim kadarıyla, az önce de teyit ettim, Salı ve Perşembe günleri haricinde diğer 5 gün karşılıklı olarak iki şehir arasında da uçuşlar yapılacak. Rusya ile Türkiye arasında da örgün bir turizm ilişkileri de olduğu için bu tablonun tabii negatif etkisi, böylesine bir uçuş farklılığıyla umarım tersine de dönecektir. Sayın Hüsnü
0: Hanım, buyurun. Hemen izninizle sizi bölüyorum. Bir şey söyleyeyim. Bakın, devletler arası ilişkileri ne kadar güzel ortaya koydunuz aslında. Pazarı domine eden tabii ki Rus hava yolları idi. Türkiye'nin elbette burada varlığı vardı. Ancak bakın, bir şey var. Sizin ülkeniz uluslararası ilişkilerde güçlendikçe dokunulmazlığı artıyor. Yani orada bir pazar boşluğu doğdu. Rus hava yolları orada işleyemiyor. Onun yerine Türk hava yolları, yani Türk şirketleri o pazara girebiliyor. Neden? Çünkü Türkiye benim uçağım vurulmayacak güvencesi alabiliyor. Umarım böyle bir şey asla konuşmayız ama bu bunun karşılığı. Devletlerin kendi marka prestijleri arttıkça uluslararası pazardan pay alma kapasiteleri o oranda artıyor. Çok güzel bir örnek desiniz.
1: Sayın Hocam, bu arada İngiltere Başbakanı Starmer görevini tamamladıktan sonra İngiltere Başbakanlığı görevini NATO Genel Sekreteri olmayı hedefliyormuş. Bu konuda ne söylersiniz? Bir yorumunuz olur mu? Bir İngiltere'nin burada NATO Genel Sekreterliğinde söz sahibi olabilecek olması daha sonrası için bir söylem farklılığı geliştirir mi?
0: NATO Genel Sekreterliği bence ideal bir kariyer planı. Mesela ben hayır demezdim böyle bir teklife. Ama Starmer için bu aynı şekilde ideal bir kariyer planı mı? Ondan çok emin değilim. Çünkü bir herhangi bir ülkenin NATO bunu çok gördü. Liderleri gelip NATO'yu yönetebiliyor ama bu şu demek değil. O ülkeye hizmet edecektir NATO veya o ülke ayrıcalıklı bir statüye erişecektir demek değil. Bakın, biz bugün Ankara'da niye bu zirveyi bu kadar önemli görüyoruz? Çünkü NATO hakkında, NATO'nun kimliği ve duruşu hakkında bir karar alınacak. Şimdi burada rütbe ne kadar belirleyici? Ona ne kadar söz hakkı düşüyor? Biraz NATO Genel Sekreteri. Bizim bildiğimiz anlamıyla bir ofis sekreterliği değil pek tabii ki. O uluslararası örgütü idare eden bir yapıdan söz ediyoruz. Ancak bu İngiltere'ye avantaj getirmez ayrıca. Starmer'ın kişisel kariyeri açısından emekliliğinde belki iyi maaş almasını sağlayabilir. Bir de niye otursunlar ki? Kurdular, yönetsinler.
1: Evet, bundan sonraki tabloyu yine takip edeceğiz kendisiyle de elbette ama Rutte'nin öncesinde Stoltenberg bu görevi yürütüyordu malumunuz. Ve yazmış olduğu kitapta da Türkiye'de Başkan Erdoğan yedikleri mısırın etkisi çok yankılandı dünya genelinde. Eğer Rutte'nin böyle bir görev sonunda yazacağı notlar olursa hakikaten zaman zaman eğlenceli detayları yakalama şansımız da oluyor bizler için.
0: Doğru. Bu diplomasiye
1: kadar
0: dair çok
1: gerginliğin arasında bir nebze en azından yüzümüze tebessüm getirebilecek detaylar oluyor şüphesiz. Niyazi Hocam, çok teşekkür ederiz değerli katkılarınız için.
0: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dilerim.
1: Güzel bir gün olması temennisiyle önümüzdeki hafta tekrar buluşmayı arzu ediyoruz bizler de sizlerle. Bu sefer elimizde NATO sonrası bir gündem başlıkları olacak. Ardahan Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doktor Niyazi İpek konuğumuzdu.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, birlikteliğimize devam ediyoruz. Gündem hafta sonunda yine alanımız dünya genelindeki gündem başlıkları olacak. Editör Nihal Sandıkçı telefon attığımızda. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Günaydın Müşra Hanım.
0: Bugün uzaktan bağlanıyoruz ama yine dünya genelinde, evet, farklı haberleri bizlere

0: kişilerle buluşturacaksın sevgili Nihal. Neler aktarırsın?
1: Şöyle başlayalım istedim bugün. Biraz magazin olsun. Havamız da değilsin. Çok ciddi ya gündemimiz hep. Bir pankart cümlesiyle başlamak istedim. Sevginin gücü, güce olan sevgiyi yendiğinde dünya barışla tanışacak.
0: Evet.
1: Şimdi bir evlilik teklifi var. Gündeme düşen çarşambadan beri rastlamışsındır muhtemelen sen de. Evet. Bir Rus çift. Bunlar aslında bir yandan da ünlü bir Rus çift. Çok yüksek bir binaya tırmandılar. Ve bir pankart açtılar. Evlenme teklifi etti. Diğeri de tabii ki kabul etti. Bir şeyden, protest hareketten ciddi bir aslında gündem doğdu. Yüksek binaları izinsiz tırmanışlarıyla tanınan bir Rus çiftten bahsediyoruz. Angela Nikolov ve Ivan Berkut. Bunlar işte tabii ki biraz da böyle bir yasak da durum var, kuralları yıkarak Empire State'in 104. katına çıktılar. Yani yayın antenine tırmandılar daha doğrusu. Herkesin çıkabileceği bir yer değil burası. Evet, ve oraya çıktıktan sonra bir pankart açtılar, yazılı bir pankart. Bu okuduğum işte sevginin gücü, gücü olan sevgiyi yendiğinde dünya barışla tanışacak diye. Ve bütün New York polis teşkilatı tarafından dronlar, helikopterlerle takip ettiler, basın oraya aktı. Çok tehlikeli bir tırmanış bir yandan.
0: Çünkü herhangi bir ekipman kullanmıyorlar değil mi?
1: Güvenlik evet, ekipman. Işte, hiçbir ekipman yok, araç yok. Tabii çok da tehlikeli. Çünkü orada bir elektrik akımı var. Yani bunu kesmeyi beklediler. Acil müdahale oldu. Ve tabii ki yakalandılar, gözaltına alındılar. Evet. Ama tabii çok dikkat çekici, ileri düzey bir hareket ama çiftin çok böyle şeyi var aslında, olayı var. Yasak tırmanışlar. Bu da böyle son haftanın.
0: Ki Malezya'da herhalde yine böyle yüksek bir gökdelene tırmanmışlar. Onu okumuştum. Saatlerce de binanın içerisinde saklanmışlar yakalanmamak için. Hakikaten oradaki güvenlik ekiplerini korkutması normal bir anlamda bu. Tepelerce yükseklikte iki kişi hangi yavaşta bulunuyor diye, ama sevginin gücü çok sınırları aşmış burada.
1: Kendi hayati tehlikelerinin dışında tabii onları kurtarmak isteyen kişilerin de doğal olarak
0: doğru.
1: Riske kapılıyorlar. Şimdi böyle bir magazinden sonra Japonya'ya geçelim istiyorum. Aslında bütün kadınları, yani aslında herkesi ilgilendiren bir haber. Japonya şimdi toplum olarak işte biliyoruz biraz özellikle üst düzey yönetimlerde kadınların pozitif ayrımcılıkla ilgili çok da şanslı olmadıklarını. Kyoto şehri yakınlarında ünlü bir kasaba var. İşte tapınaklarıyla ünlü, kiraz çiçekleriyle ünlü Yavata kasabası. Belediye başkanı kadın. 35 yaşında ve şöyle bir duyuru yapıyor. Ben doğum iznine ayrılacağım. İşte iki ay öncesi, iki ayda sonrası yokum diye. Bu böyle bir ciddi ulusal bir tartışmanın fitilini ateşlemiş oldu ülkede. Bir açıklama da yapmış. Ben bu kadar büyük bir tepki beklemiyordum. Yani çok şaşırdım diye. Tabii Japonya'da yaşarken böyle bir şeydi. Şaşırılır mı? Ama işte bunu şeyde Mayıs ortasında yapıyor bu açıklamayı. İşte iki ay önce, iki ay sonra kısmında tabii o dört ay izin yapacak. Japonya tarihinde doğum izni kullanan ilk belediye başkanı olarak aslında tarihe geçecek. Mesai arkadaşları desteklemişler ama tabii kendi ülkelerinde işte internette, sosyal medyada neredeyse savaş alanına döndü diye tarif ediyorlar.
0: Çok önemli bir konu aslında. Hakikaten bir nazara ortamında değerlendirilebilecek bir manşeti var bu haberin. Ciddi doğum oranı düşüşü yaşayan bir ülke Japonya. Ona rağmen hatta teşvik için de birçok reklamı yapıyorken bir belediye başkanına tam tersi eleştirdi bulunuyor olması, kadın siyasetçilerin annelik nedeniyle eleştirilmesi biraz çelişkili bir duruş
1: ama kökleşmiş
0: var.
1: Şeyler, kültürel durumlar bir yandan, yani ve de erkek egemen olan bir siyasi arena. Sadece Japonya için değil, belki yani dünyanın pek çok ülkesi için bu böyle. Çok haklısın, yani bir örnek gibi de hani o açıdan da bakıp sahip çıkılabilecek ve desteklenebilecek bir olayken şu anda çok da öyle olmadığı anlaşılıyor aslında.
0: Evet, evet. İşte kolay kolay da olmuyor o evrim. Şöyle gibi de geliyor bana sevgili Nihal. Geçtiğimiz sene de biz haber programı yaparken de bir başka programda bu oranları çok fazla inceliyorduk. Ve biz nasıl bugün biraz daha kritik bir tablo yaşıyorsak, Japonya bizden çok daha önce bu yüzdeleri gördü. Yani 2024-2025 yıllarında da bire çok yakın bir doğum oranı var. Yani 2.1 o kendini nüfusunu yenileyecek orandan fazlasıyla uzaktı. O yüzden de şaşırtıcı buluyorum. Aslında bunu belki 2024 öncesinde duysam bu kadar şaşırmazdım. Ama böylesine bir siyasi tablo varken, yani reklam tablosu varken, muhalefetin de dili ağır. Çünkü anladığım kadarıyla eleştiri var, belediye koltuğu bırakılmaz diye. Buna nasıl bakılır? Doğrusu hakikaten özellikle belediye başkanları, yine kendi toplumumuzda da böyle bir yaklaşım nasıl değerlendirilir? Doğrusu merak ettim. Yani hakikaten çok ciddi bir değerlendirme değeri olabilecek bir manşet. Ama hani toplum kimliğine işaret ediyorsun sen de. O tepkinin evet, normalliği de o anlamda da doğru hakikaten. Demek yani ki oranlar değiştirmeyebiliyormuş.
1: Hangisi daha baskın? Yani şu, orada endişe ettikleri uzun vadede bu kadar önemli bir nüfusla ilgili problem varken yine işte bu erkek egemen bakış açısının ve de toplumsal cinsiyet eşitliğiyle ilgili olan sıkıntının hangisi ağır basıyor? Yine hala o evrim, o değişim vakti var gibi gözüken bir durum olarak, bir tablo olarak kenarda duracak belli ki. Evet. Küçük bir şey mi? Mesela dikkat çekici bir şey bu istatistik. 1720 belediye başkanı varmış. Sadece 4 tanesi kadın. Japonya'da. Yani bu dünyanın en büyük 4. ekonomisinden bahsediyoruz. Ama çok istikrarlı bir şekilde geride kalmayı göze almışlar.
0: Evet, oran olarak ne yazık ki kadın çalışanlarının evet, liderlik pozisyonunda özellikle az olduğunu gördüğümüz bir ülke daha oldu. Kariyerle annelik arasında seçim yapmaya zorlanılması ne yazık ki üzücü. Böyle söyleyelim. Başka hangi haberi konuşacağız?
1: Avrupa'ya gitmeye çalışan ama dönen ve de beni üzen haberlerden biriyle devam edeceğim. Bu hepimizin zaman zaman önüne düşüyor. Ülkemizden Avrupa Birliği ülkelerine gönderilen işte bazı meyve ve sebze sevkiyatları. Orada bir pestisit kalıntısı durumu var, olumsuz durumu. Zaman zaman görüyoruz dediğim işte hani bazı ürünlerde işte dikkat çekici bir haber olduğunda bunlar geri döndü diyoruz. Hani ne olduğuyla ilgili hani o takiple ilgili bir haber bilgi yok elimde ama yine de bu böyle bir yandan Avrupa gündemini de bizi de doğal olarak ciddi bir şekilde ilgilendiriyor diye düşündüğümden evet şimdi yeniden alevlenen bir tartışma olduğu için ben de bugünkü akışı aldım. Avrupa Komisyonu'nun gıda ve yem için hızlı alarm sistemi kayıtları var. Orada evet son dönenler bizim ülkemizden gidip de pestisit kalıntısı var diye geri dönen özellikle Bulgaristan sınırında ki orada da başka türlü bir usulsüz denetlenme var. Böyle bir iddia da var. Bağımsız tanıklar tarafından dile getirilmiş bu ama Bulgaristan bakanları bu suçlamaları reddetse de şu anda bir maalesef görüş ayrılığı olan iddia niteliğini taşıyor. İşte özellikle biber, nar, asma yaprağı, mandalina, kuru incir bu gibi ürünlerde yani limit üstü pestisit kalıntısı nedeniyle çok sayıda sevkiyat sınırdan geri çevrilmiş. Yani bu ülkemizdeki gıdaların tabii ki güvensiz olduğu anlamına gelmiyor ama bu veri önemli.
0: Yani orada da şöyle bir durum da hani hakikaten demek ki bu tablo biz her sene bununla ilgili haberleri yaşıyoruz. Yaşamaya da devam edeceğimizi anlıyorum açıkçası. Son birkaç senedeki bu tabloyu gördüğümüzde tabii biz tarım uzmanlarını da yer yer programlarımızda ağırladık. Avrupa Birliği zaman zaman limitleri değiştiriyor. Acaba bizim üreticilerimizin uyum sağlamasını mı zorluyor bu konu? Yani üreticilerin kurallara uyması çok önemli. Üretim süreçlerinin iyileştirilmesi çok önemli. Ama bir de bir rekabet kültürü de var. Buna dair de bir uyarı yapılıyor. Çünkü Türkiye'nin burada sahip olduğu bir pazar var. Bir pazar Tabii. kavgası olduğunu, pazar rekabeti olduğunu da görüyoruz. Aslında konuyu hafife almak için söylemiyorum ki, hepimizin sağlığı Hı-hı. açısından çok önemli bir konu olduğu için bunu da hatırlatmak adına söylüyorum. Çünkü
1: mutlaka çok haklısın. İddia niteliğini özellikle ben de o yüzden söylüyorum.
0: Evet. Bu vurgu gerçekten çok önemli. Çünkü binlerce sevkiyat yapılıyor ama aslında aralarında mesela ben buna o zaman dikkat etmiştim. 5000'in üzerinde sevkiyat var. 80'inde sorun. Hı-hı. Ama hepsi sorunmuş gibi Tabii. haber detaylarında yer alıyor. Ha, hiçbiri olmamalı. Belki bu başka bir değerlendirmedir. Hı-hı. Yine uzmanlarından da geri dönüş almak isteyeceğim Hı-hı. bir konudur ama temkinli yaklaşmak istediğim konulardan bir tanesi. Hı-hı. Çünkü Türkiye'den gelen ürünlerde yüksek pestisit kalıntısı, yüksek kalıntı tarzı
1: çok algı maalesef
0: bize zarar olarak.
1: Can sıkıcı bir etiket bu Hı-hı. maalesef.
0: Hatırlatma açısından da yine çok önemli bir haber. Her defasında da aslında yeniden bilgilendirme yapılması önemli olacaktır bu tarım alanındaki gelişmeler. Yine
1: Tabii
0: devam
1: öyle değil
0: mi?
1: Böyle Hı. bilgisine ihtiyacımız var belki.
0: Elbette.
1: Öyle değil böyle yani evet bu yalnızca işte bu işte stoklar etkin biçimde toplatıldı, sağda denetimler sürüyor, işte izlenebilirlik gibi Hı-hı. kısımlarda biraz daha bilgi sahibi olunsa belki hani bu dediğin
0: evet,
1: gibi.
0: Evet belki laboratuvar sonuçları, belki kameralı görüntüler Hı-hı. artık sanki biraz iş oraya doğru gidiyor. Ne kadar doğru olur bu yaklaşım yine bilmiyorum, soru işareti olarak bu teklifi söylüyorum ama bu ülkemizin algısını yönetebilecek bir haber silsilesi olduğu için belki verimli olacaktır bu tarz detaylarında şeffaf bir şekilde bütün kamuoyuna paylaşılması.
1: Şöyle o zaman yeni habere geçiyorum.
0: Tamam.
1: Cümlenin bitirmeyle çok NATO zirve derken boğulduk ama şöyle bir benim NATO'lu haberim var. Bir NATO destekli proje bu. Ukrayna'da savaşta zarar gören topraklar için NATO desteğiyle bir yeniden tarıma elverişli hale gelmesi adına proje yapılıyor. Avrupa'nın tahıl ambarı olarak biliniyor Ukrayna ve Rus bombardımanları nedeniyle büyük ölçüde çoraklaşmış durumdaymış 4 yıldır. Şimdi Çek bilim insanları bu verimli toprakları yeniden tarıma kazandırmak amacıyla özel bir çim türü üzerinde çalışıyorlarmış. Yeniden işte o bitki toprağı temizleyecek ve toprak kullanılır hale gelecek umuduyla bu çalışmanın içindeler. Sevindirici bir bilimsel de gelişme bir yandan tabii. Çünkü o hani bozulmuş ve kirli toprak artık hani uzun vadede dünya için çok büyük bir kayıp.
0: Ukrayna'da çünkü tarım alanında dünyanın önemli bir besin kaynağına sahip. Bunu daha öncesinde evet. de görmüştük farklı buğday yetiştiriciliği alanında. Biz tabii NATO ile ilgili tabloda hep bir savaş gündemi, ülkelerin birincilikli tabii yaklaşımlarını değerlendiriyoruz ama altında da çok başlık olacak. Bu haber onu da hatırlatıyor.
1: Tabii.
0: Belirli
1: tabii,
0: bir coğrafyayla tabii. sınırlı kalmayacak, belirli bir ülkelerle sınırlı kalmayacak aslında konu başlıkları. Her gelen ülke kendi dosyasını getiriyor şüphesiz. Ukrayna tabii. Devlet Başkanı da Ankara'da olacak. Afrika'yı evet. mesela hiç almadık ama Afrika'da yine NATO'nun ilgi göstereceği Hı-hı. önemli detaylar arasında yer alacak. Demek ki bu tarz bir NATO desteğiyle bir tarıma elverişli hale getirilmesi belki daha sonrasında kendi ülkemizde de dönüştürebileceğimiz bir projesi ses de olabilir.
1: Tabii bunun yaygınlık kazanması. Çünkü bu daha önce Fransa'da yapılmış benzer bir araştırma. Ve işte 13 yıl sürmüş. Yani bu tür bitkilerin toprağı yeterince beslemesinin işte bir vakti var belli ki. Onun için bu da bu program kapsamında 2023'ten beri NATO'nun desteklediği Barış ve Güvenlik için Bilim diye bir program var. Onun altında ilerliyor. Büyük de bir bütçe var. 346 bin euroluk bir NATO projesi bu. İşte Kanada, Hırvatistan, Kazakistan, Ukrayna, Amerika Birleşik Devletleri'nden ortaklarla yürütülüyor. İşte önümüzdeki yıl muhtemelen tamamlanacak diye öyle açıklama yapmışlar. Tabii ki bütün ülke adına bizde de mayınlı araziler vesaire ya da işte yani mevsimsel sıkıntılarla da zaten dünyanın pek çok ülkesi ne büyük dertlerle boğuşacak. Onun için her açıdan önemli.
0: Bizim algımızı açtığın doğrusu NATO'nun bu son aktardığın haberin detaylarıyla da ben de biraz daha önümüzdeki haftaya dair de haberleri takip ederken bu ikinci ve üçüncü haberleri de ön planda tutacağım doğrusu. Çok teşekkürler vermiş olduğun değerli bilgiler
1: ben
0: için.
1: Ben teşekkür ederim Müşra. Hoşçakalın.
0: Önümüzdeki hafta yine görüşmek üzere. Editör Nihal Sandıkçı bizlerleydi.

0: Taraf sanatçı açık hava konserleri yine devam ediyor. Yeni sergiler derken tabii her hafta paylaştığımız kitaplarla da bu hafta öne çıkan gelişmelerine bir bakalım. Dünyanın bilinen en eski inanç merkezi olarak kabul edilen ve tarihi sıfır noktası şeklinde nitelendirilen Göbekli Tepe, bildiğiniz gibi UNESCO Dünya Miras Listesi'nde kabul edilişinin 8. yılında ve bu senede 4.409.590 rakamı doğru telaffuz edeyim.
1: O kadar çok kişi ziyaret ediyor ki ne mutlu bizlere, onları aktarmak bile doğrusu kolay değil, her birinin sayılarını aktarabilmek. Daha fazla ziyaretçi çekiyor zannediyorum, değil mi, Göbekli Tepe her sene?
0: Evet evet, her yıl tabii kültür turizmi açısından çok önemli bir rakam bu da, her yıl gittikçe artıyor bu sayı. Yani yalnızca Türkiye'nin değil, dünya arkeoloji tarihinin de en önemli keşiflerinden biri olarak kabul edildiği için de tabii ki her geçen yıl bunu daha da tabii bir yandan da Karahan'ın etkisini de söylemek gerekir. Urfa bu anlamda çok önemli bir bölge. Her geçen yıl daha fazla yerli ve yabancı ziyaretçi notasına
1: tabii
0: giriyor.
1: Tabii her ziyaret edişte yeni bir şey öğrenmeniz de mümkün. O yüzden tekrar tekrar da ziyaret edebilirsiniz. Çünkü kazılar da devam ediyor. Yeni keşiflere de yer açıyor bu durum.
0: Evet.
1: O yüzden de tılsımı büyüyordur. Çünkü evet, binlerce yıl öncesinde o dev taşları da nasıl taşındığı hala tam olarak çözülebilmiş değil. Parçaları zaman zaman bulunuyor. Bir tılsımı var hakikaten. Lütfen buyurun, devam edelim.
0: Evet, çok önemli gerçekten. Yine bir başka haberde Edirne'den paylaşalım. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyonu tamamlanan Edirne Makedonya Eski Saat Kulesi yeniden ziyaretçilere kazandırıldı. Tabii Saat Kulesi'nin şöyle bir önemi var. Roma döneminden Cumhuriyet'e kadar uzanan kent tarihini anlatan bir sergi alanı, seyir terası ve engelli erişimine açık uygun düzenlemelerin yer aldığı bir düzenlemeyle aslında kule yeniden ziyaretçilerine açıldı. Hem tarihsel etkisi hem de Edirne'nin kültürel mirasını da çağdaş müzecilik anlayışıyla buluşturması nedeniyle de kültür ve ziyaret noktası açısından önemli bir güzergah olacak gibi duruyor bu sene.
1: Adeta şimdi açık hava müzesine dönüşüyor şehirlerimiz. Harika.
0: Evet. Kesinlikle geçen haftada belirtmiştik Edirne Biyeneli oldu falan. Bu hafta yine bu şeyle beraber, gelişmeyle beraber Edirne'de yine kültürel anlamda önemli bir
1: şahane
0: biri gibi duruyor. Başka bir haberde yine Türkiye Kültür Yıl Festivallerinden verelim. 9. Durağı Sakarya 4-12 Temmuz arasında festival heyecanını ilk kez yaşayacak aslında bu yıl. 9 gün boyunca sürecek konserlerden sergide, tiyatrodan söyleşilere kadar farklı etkinlikler var. Şehir kültür ve sanatın her alanına yayılan zengin programıyla da ziyaretçilerini ağırlayacak.
1: Sakarya tarafları farklı sebeplerle aslında misafir ağırlayan bir şehir. Şimdi Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapması ne ifade eder sizce?
0: Kültür Yolu Festivalleri artık tabii büyük şehirlerle sınırlı kalmıyor Büşra Hanım. Her yeni şehir kendi kültürel kimliğini, gastronomi ve sanat üretimini de festival aracılığıyla daha geniş kitlelere tanıtma fırsatı buluyor. Sakarya'da bu anlamda yine önemli bir lokasyon aslında, hem gastronomi hem de kültürel anlamda. Tabii ilk kez programa dahil olması da bu açıdan önemli.
1: Festival için dahi belki şehri keşfetmek artık yeni bir seyahat alışkanlığı haline de gelebilir. Bundan sonrasında böyle bir tabloyu da görebiliriz. Dileriz öyle de olur. Vizyondaki evet, filmleri de geçelim mi? Neler var bu hafta?
0: Evet, vizyon filmlerinde de hem bilim kurgu hem de çocuklar için güzel filmler var ama her ay başında yaptığımız gibi TRT 2'nin aile film seçkisinden de birkaç önerimizi yapalım aslında bu ayda. Şimdi bu akşam 5 Temmuz'da Hemmen'in Öldüğü Günlerden Biri filmi izleyiciyle buluşuyor. Onun dışında Bitmeyen Kış, işte At Hırsızları gibi hem festivallerde yarışmış hem de seyirciden iyi puanlar almış filmler gösterime girecek. Mesela Zeytin Ağaçları Altında ve Öğretmenler Odası gibi filmlerde bu anlamda aslında önemli filmler arasında yer alıyor bu ay ve heyecanlı, benim de izlemek istediğim filmler var.
1: Özellikle aralarından öne çıkarmak istediğiniz olur mu?
0: Ben özellikle Öğretmen Ordusu filmini öneririm. Hem son dönemin en çok konuşulan Avrupa yapımlarından biri, yine bizim ülkemizde de çok konuşulan, hem Ben'in Öldüğü Günlerden biri de yerli sinemanın güçlü örneklerinden biri olarak izleyicilerimize önerebilirim.
1: Hemen notlarımı

0: aldık biz de.
1: Evet, süper. Evet, diğer filmlerden de yine çocuklar için güzel bir film var. Minyonlar 2. Bu da canavarlar ve çılgın hırsız öncesini anlatan, aslında neredeyse bir 10-15 yıllık eski geçmişi olan bir devam filminde çekilen serinin 7. filmi var. Onun yanı sıra da Brandon Aymon'un kısa filmden uyarlanan Sleep Walker, Uyur Gezer filmi de bu hafta vizyona giren filmler arasında.
0: Yine bu film önerisi içerisinde var mı ayrıca öne çıkarmak istediğiniz? Minyonlar mesela aile keyfi adına sizin de tavsiye edeceğiniz film seçkisi arasında, ben çok seviyordum çünkü.
1: Evet evet, kesinlikle. Ben de şimdi merak ediyorum çünkü bu kez aslında onlar Hollywood'u ele geçirmek için perdeye geri dönüyormuş. Sarı kahramanlar, o bu anlamda hem çocuklar hem de yetişkinler için konusu gereği de ilgi çekici bir film olabilir.
0: Evet, başlangıçta aslında filmin ana karakteri bile değildi diyebiliriz herhalde milyonlar için. Hani seyirciler de o kadar çok sevdi ki Çılgın Hırsız serisinin önüne geçmiş durumda diye tahmin ediyorum bu durum. Kars'ta da festival yapılıyormuş bu arada. Hep vizyon filmlerini konuştuk ama onunla ilgili de dinleyicilerimize duyuracaklarınız olur mu?
1: Evet, Kars'ta da gastronomi ve sinemayı aynı çatı altında buluşturan Uluslararası Gastronomi Film Festivali 10-12 Temmuz arasında Kars'ta gerçekleştirecek. Festival tabii sadece film gösterimleri değil, söyleşi panellere ve farklı kültür etkinliklere de ev sahipliği yapacak. Bu anlamda Kars ve bölgesi için önemli bir festival.
0: Ben bir Şubat ayında gitme fırsatı bulmuştum Kars'ı ve çok sevdim doğrusu. İmkanı olan, eğer bir zaman dilimi yakalayabilecek olan dinleyicilerimiz varsa da kesinlikle tavsiye ediyorum. Gastronomi alanından da böylesine bir festivali ben de görmek isterdim ayrıca. Sadece şehrin doğal güzelliğini değil, bir de tadım kısmını da tatmak önemli olacaktır. Şimdi doğru, etkinlikler ve konserlerden de bahsedelim isterim. Yaz döneminin en güzel etkinlik serileri arasında konserler oluyor malumunuz. Neler söylersiniz?
1: Evet, şimdi İstanbul'dan başlamamız gerekirse Temmuz'da İstanbul için biraz böyle caz festivalini yani 33. kez düzenlendiği için biraz Temmuz ayıyla özdeşleşmiş bir festival. 13 Temmuz'a kadar da İstanbul'un farklı noktalarında müzikseverlerle buluşacak. Dünya ünlü çok önemli isimler tabii yine sahne alıyor. Led Zeppelin'in unutulmaz vokalisti Robert Plant mesela festival sahnesinde olacak bu yıl. Onun yanı sıra da tabii konserlerin ötesinde parklarda caz, işte caz vapuru, gece gezmesi gibi cazı farklı lokasyonlarda ve mekanlarda yaşamayı, deneyimletmeyi hedefliyorlar. Ve festivalde yine 200 aşkın sanatçının katılımıyla gerçekleşecek bu yıl. Ben de programlarım arasında yer alıyor. Onu dinleyicilerimize önermek isterim. Bir diğer de şey, aslında önereceğimiz etkinlik tabi hala devam eden bir etkinlik. Bu 26 Haziran 8 Temmuz arasında devam ediyor. Efes Antik Kent Tiyatrosu ile Bornova Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşen Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali. Yine bu sezon öne çıkan etkinlikler arasında.
0: Hem gösterinin kendisi hem mekanın atmosferiyle o da unutulmaz olacaktır. Yani binlerce yıllık antik tiyatroda izlemek opera ve bale festivalini, tarifi bambaşka olacaktır. Ben ilkokul zamanlarında izlemiştim böylesine bir etkinlik benzerinde diyeyim daha doğrusu. Hala unutmam. O yüzden küçük yaşta olan çocukları varsa ailelerin, onlara da tavsiye ederim böyle bir atmosferi kaçırmasınlar mümkünse.
1: Ya tabii, mesela şimdi Bergama'da tiyatro festivali oluyor biliyorsunuz. İşte farklı antik kentlerde, Aspendos'ta da birçok konser serileri oluyor. Onları da önümüzdeki günlerde paylaşırız muhakkak etkinlikleri. Tabii ki bu antik kentlerde böyle etkinliklerin yani olması hem görsel açıdan hem de atmosferi daha çok yaşamak adına çok güzel, keyifli olabiliyor.
0: Kesinlikle. Konserler bitti mi peki? Sergilere geçelim mi? Nasıl arzu edersiniz?
1: Bir konser haberimiz daha paylaşalım. Bu da punk rock tarihinin aslında en ikonik gruplarından da Offspring 20 yıl aranın ardından Türkiye sahnesine dönüyor. Grup 10 Temmuz'da Life Park'ta sahne alacak. Bunu da paylaşabiliriz dinleyicilerimizle. Evet. Sergilerimize geçelim.
0: Lütfen.
1: Sergilerde Cemali Art Galeri'nin Beyoğlu'ndaki yeni mekanında açık 21 alan sergisi 21 sanatçının katılımıyla izleyiciyle buluşuyor.

0: artık birazcık sanatçılardan ve bilinen sanatçılar aslında sergide yer alıyor. Bu sergide yine 10 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilir. Hı hı. Onun yanı sıra da Estetik Hafıza serginizi önerebiliriz. Teraki Vakfı Sanat Koleksiyonu'ndan bir seçkiyi Nazlı Bektaş Kuratörlüğü'nde izleyiciyi de açıyor. Hı hı. Sergide 17 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilir.
1: Kitaplardan da bahsedeceğimizi ifade etmiştik. Onlara da geçelim mi şimdi?
0: Evet, yine heyecanlandıran kitaplar var. Ben tabii ki tüm etkinlikleri paylaşmayı ya da işte hepsi heyecanlandırıyor ama kitapların yeri çok ayrı. Çünkü çok sevdiğimiz yazarlar güzel romanlarıyla bizi buluşturuyor ve bu hafta da aslında yine Haruki Murakami'nin aslında yeni romanı The Tale of Kao 3 Temmuz'da okurlarla buluştu. Bu hem edebiyat dünyası açısından hem de yazarın severler açısından güzel bir haber.
1: Evet.
0: Bu kez bu romanda kadın bir ana karakter üzerinden ilerliyor ve yazarın anlatı dünyasına farklı bir sayfa açıyor. Normalde biz hep erkek anlatı üzerinden okurduk Murakami'nin romanlarını. Bu kez biraz daha farklı bir perspektiften bakıyor olmalı. Bir diğer roman öğrenimiz de Burhan Sönmez'in yeni romanı Kırmızı Ayna. Hafıza şehri ve insanın iç dünyasına dair şiirsel bir anlatım sunuyor. Bu romanla beraber belki son bir romanda daha paylaşabiliriz. Romanlardan gidiyoruz biraz ama gerçekten güzel seçkiler bunlar. O da Yenal Bilgici'nin Kuşlar için Ağaçlara Konma Kılavuzu gibi çok tatlı bir ismi var. O da yeni başlangıçla işte yapmak üzere yön değiştiren bir kahramanın sıcak hikayesine odaklanıyor diyebiliriz.
1: Kuşlar deyince de dün radyoda bir kuş programı vardır. Söylemek de isterim, NTV'de yayınlanıyor bu durum. Bülbülleri inceliyorlardı. Çok keyif alarak dinlemiştim seyahat boyunca. Bu kitap da o yüzden ayrıca bugün özel dikkatimi çekti. Doğrusu ben de bir yaz döneminde bunu değerlendirmek isterim. Bir romanda yaza güzel eşlik eden detaylar arasında oluyor. Aydan Hanım, çok teşekkürler vermiş olduğunuz bilgiler için.
0: İyi hafta sonları diliyorum size.
1: Önümüzdeki hafta tekrar bir arada olacağız sizlerle. Yeni kültür sanat haberlerini dinleyeceğiz. Seve seve, büyük bir merakla da bekliyoruz. Kültür sanat medyatörü Aydan Öksüz konuğumuz oldu sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle sizlere veda ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Programı sizler için Melek Baysal hazırladı. Teknik yönetmenimiz Adem Karaman sesimizi ulaştırdı. Mikrofonda da ben Büşra Tayır'dan vardım. Önümüzdeki hafta cumartesi ve pazar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Gündem hafta sonu.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: Günaydın sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le ortak basın toplantısında konuştu. İslamabad mutabakatının küresel ve bölgesel sonuçları olduğuna dikkati çeken Erdoğan, sükunet sayesinde tüm dünya derin bir nefes almıştır ifadelerini kullandı. Erdoğan, İsrail'in bölgeyi tekrar barut ve kan kokusuna boğmasına fırsat vermemek gerekiyor dedi. Türkiye-Pakistan İş Forumu İstanbul'da düzenlendi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in katılımıyla düzenlenen forumda karşılıklı işbirliği fırsatları ele alındı. Sektörel potansiyeller masaya yatırıldı. 5 milyar dolarlık ikili ticaret hacmine ulaşmada da kararlılık vurgulandı. Başkent 36. NATO Liderler Zirvesi'ne hazır. Barışın anahtarı Ankara mottosuyla düzenlenecek tarihi zirve birçok ilke sahne olacak. Savunma Sanayi Forumu ilk kez resmi programda yer alacak. Ay Yıldız Müşterek Karargahı ilk kez kapılarını açacak. ABD Başkanı Donald Trump da 10 yıl sonra Türkiye'yi ziyaret eden ilk ABD Başkanı olacak. Ankara'da

7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi güvenlik tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı. Operasyon Turkuaz kapsamında 9 ilçede 450 personelin katılımıyla denetimler artırıldı. Esenboğa Havalimanı'nda da zirve süresince hava trafiğine yönelik geçici tedbirler uygulanacak. İranlılar eski dini liderleri Ayetullah Ali Hamane'ye veda ediyor. Cenaze törenleri kapsamında başkent Tahran'da cenaze namazı kılındı. Sabahın erken saatlerinde ellerinde bayraklarla tören alanına gelen yüz binlerce İranlı cenaze namazında hazır bulundu. Cenaze törenine İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian başta olmak üzere askeri ve siyasi yetkililerle din adamları katıldı. Yarın başkent sokaklarında veda töreninin düzenlenmesinin ardından Hamane'nin naaşı Kum kentine götürülecek. İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak etkili oldu. Sağanak mega kente zor anlar yaşattı. Kapalı çarşı ve sahaflar çarşısını su bastı. Yollar göle döndü, bazı sürücüler yolda kaldı, motosikletler suda sürüklendi. Suya kapılan bir kişi de çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmetcan Ağbaba'nın savcılık işlemleri tamamlandı. Ahmetcan Ağbaba, nüfus ticareti suçu kapsamında tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi. İstanbul'da suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında CHP'den istifa eden Adnan Beker'in kardeşi Özay Beker de yer alıyor. Cumhurbaşkanı kararıyla tütün bağımlılığı tedavisinde ücretsiz desteğin kapsamı genişletildi. Uygulamadan 1 milyon kişi yararlanabilecek. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bağımlılıktan kurtulmak isteyen her bir vatandaşımızın sonuna kadar yanındayız dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'de geçen yıl sağlık harcamalarına kişi başı 840 dolar, sigaraya ise 1024 dolar harcandığını söyledi. Yeşilay'ın sigara dahil her türlü bağımlılıkla mücadelede başvurulacak adreslerden biri olduğunu belirtti. Ülkemizi sağlıklı, dumansız bir ülke haline getirelim dedi. Spor. 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı başladı. Fas, Kanada'yı 3-0 mağlup ederek adını son 8 takım arasına yazdırdı. Fransa'da Paraguay'ı 1-0 yendi ve bu sonuçla çeyrek finale yükseldi. Bu gece saat 23'te Brezilya ile Norveç çeyrek finale çıkabilmek için karşı karşıya gelecek. Yarın sabaha karşı 3'te ise ev sahibi ülkelerden Meksika, efsanevi Azteca Stadyumunda İngiltere ile son 16 turunda kozlarını paylaşacak. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Sıradaki şarkı Hep İçin'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklim Sada. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklamlar.

TRT Radyo 1 Ankara stüdyolarından hazırlayıp sunduğumuz Çocuktan Hayata programımızdan herkese selamlar, sevgiler. Bu hafta da yepyeni konu ve konuklarımızla sizlerle birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Çocukların dünyasından hayata uzanan keyifli yolculuğumuza, Çocuktan Hayata programına hoş geldiniz. Program yapımcımız Mine Avcı, ses kayıtta Seval Köksal, teknik yapımda Mehmet Acar ve mikrofonda ben Hilal.

0: Emin çocuktan hayata başlıyor. Sevgili dinleyiciler, bugün çok hassas ama bir o kadar da önemli bir konuyu konuşacağız. Çocuklarda kayıp ve yas süreci. Bir yetişkin için bile kayıp duygusunu anlamlandırmak zorken, çocuklar için bu süreç çoğu zaman daha karmaşık ve sessiz yaşanabiliyor. Çünkü çocuklar bazen duygularını kelimelerle değil, davranışlarıyla, oyunlarıyla, sessizlikleriyle ya da öfkeleriyle ifade eder. Bir aile büyüğünün, ebeveynin, kardeşin ya da sevilen bir yakının kaybı, çocuğun güven duygusunu, dünyayı algılayışını ve geleceğe bakışını etkileyebiliyor. Ancak doğru destekle, anlayışla ve güven veren bir iletişimle çocuklar bu zor süreci daha sağlıklı bir şekilde atlatabiliyor. Bugünkü programımızda çocukların yas sürecinde verdikleri tepkileri, hangi davranışların normal kabul edildiğini, yetişkinlerin çocuklara nasıl yaklaşması gerektiğini ve kayıp karşısında çocuklara nasıl destek olabileceğimizi ele alacağız. Bu önemli konuyu konuşmak üzere de bu haftaki konuğumuzsa klinik psikolog Banu İkincisoy. Banu Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, iyiyim. Siz de iyisiniz inşallah.
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim, sağ olun. Bize Adanalardan geldiniz.
1: Evet.
0: Hoş geldiniz tekrar.
1: TRT gel dediyse koşa koşa geldik.
0: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Banu Hanım, hemen dilerseniz ilk sorumuza başlayalım. Çocukların yas süreci dediğimiz, yani ölüm sürecini hangi yaşlarda algılayabiliyor?
1: Buna cevap vermeden önce şu farkındalığı bir getirmek istiyorum. Hani yas, kayıp deyince orada hep bir ölüm aklımıza geliyor ama bunu hem yetişkinler için hem çocuklar için biraz daha genişletmek istiyorum ben bu kavramı.
0: Buyurun.
1: Kayıp olan her şey, yani bizim için bir önemli öteki olup da kayıp olan her şey aslında bir yas gerektirir. Ve çocuklar da tıpkı yetişkinler gibi derinden etkilenirler. Mesela oyuncak bir bebeği kayboldu ya da işte bozuldu, bir şey oldu. Onunla ilgili artık eski paylaşımlarını yapamıyor. Bu da çocuk için büyük bir yastır. Hatta bu konuyla ülkemizin çok değerli isimlerinden Vamık Volkan hocamızın çok güzel bir örneği var. Bir beyefendi çok mütevazi ve çok böyle baraka gibi bir yerde çok yoksun olarak, yoksulluk içerisinde yaşıyor. Milli Piyango'dan çok büyük ikramiye çıkıyor kendisine ve uzun yıllar depresyona giriyor. Yas tutmak demek aslında depresi olmak demektir. Ve arkasından bakıyorlar ve diyorlar ki hani o yaşamını bırakacak. O evini, o mahallesini, komşularını bırakacak. Onu yepyeni bir hayat bekliyor. O yüzden o yas sürecini tamamlaması gerekiyordu yeni hayatına başlamadan önce. Yani dolayısıyla yas illa birinin ölümü arkasından yaşadığımız bir süreç değildir. Öncelikle bu kavramı bir belirtmek istedim.
0: Bu çok önemli bir
1: evet, yani kavramdır. Hassas olmamız gerekiyor
0: evet.
1: Çocuklarımızın. Biz genellikle atıyorum işte bir oyuncağını kaybettiğinde ya da kolu kırıldı oyuncağının, artık eskisi gibi oynayamayacak onunla. İşte ne var canım onda sanki, yerine yenisini alırız. Ya da başka oyuncağın mı yok senin? Bunda üzülecek ne var gibi şeylerle çocuğumuzun duygusuna empati kuramadığımız zamanlar oluyor. Hiç farkına varmıyoruz, ıskalıyoruz biz bunu ama çocuğun dünyasında çok önemli bir yeri var. O bebeğini belki her gün kendisinden önce onu uyuttu, zor zamanlarında onunla sırlarını paylaştı. Birçok dünyasında onun birçok alanda yeri var. Dolayısıyla o bir kayıp yaşıyor. Onu orada yalnız bırakmamak, duygusuna eşlik etmektir bize düşen. Telafi etme çabasına girmek değil ki, bunları zaten konuşacağız. Çocuklarda kayıp ve yas ne zaman anlaşılmaya başlar? 3 ile 6 yaş arasında şey gibi hisseder, yani tam idrak edemez, gitti ve geri gelmeyecek. Hani ölümden bahsedecek olursak, gitti ve geri gelmeyeceği çok anlamayabilir. Kaybolduğunu, geri gelebileceğini falan düşünür. Ama 6 ile 9 yaş arasında artık onun biyolojik olarak da yok olduğunu idrak etmeye başlar. Doğru bir anlatımla da ölüm kavramını yavaş yavaş zihninde anlamlandırmaya başlar çocuklar. Ama 3 ile 6 yaş arasında çok daha fludur, çok net değildir çocukların zihninde ölüm kavramı.
0: Hı hı. Ama 6-9 yaş biraz 6-9 daha farkında
1: yaş artık
0: olduğu
1: çocuklar
0: bir yaş.
1: Bilirler, evet. Hı hı. Evet.
0: Peki çocuklarda yas tutar mı, yoksa ölümü tam anlamıyla kavrayamadıkları için etkilenmezler mi?
1: Çocuklar etkilenirler tabii ki, her şeyde çok net aslında farkında olurlar. Bizim böyle antenlerimiz var, ayna nöronlarımız. İşte bu ayna nöronlar üzerinden aslında yetişkinlerin hissettiği tüm iletileri çocuklar alırlar, gerçeği alırlar. Siz saklamaya çalışsanız da onlar hakikatin duygusunu alırlar çünkü. Büyüklerin o üzüntülerini görürler ve anlarlar. Dolayısıyla çocuklar evet yası bile anlarlar ve yaşarlar ama yetişkinler gibi dile dökemedikleri için sağ beyinde duygularını yoğun olarak yaşarlar. Sol beyine onları, o duyguları etiketleyip entegre etmek yetişkinlerin işidir. Anlamlandırmasını sağlamak. Ne yaparlar? Davranışlarıyla gösterirler. Oyunlarında ifade ederler, resimlerinde ifade ederler. İçlerine kapanabilirler, hırçınlaşabilirler. Özellikle ergenlerde daha çok üzüntüyü öfke şeklinde dışarıya vurum vardır. Yani davranışlarıyla konuşurlar. Ama yetişkinler gibi bilirler ve o acıyı onlar da yaşarlar.
0: Peki çocuklara ölüm haberi nasıl verilmeli? Özellikle en yakınlarından yola çıkarak gidelim. Mesela anne baba kaybını.
1: Evet, bizi en çok panik halde ararlar genellikle. Böyle böyle bir şey oldu ve biz çocuğa nasıl açıklayacağız? Henüz daha söyleyemedik gibi böyle bir panik yaşar ebeveynler. Yani kalan ebeveyn ya da işte halalar, dayılar, amcalar bu konuda çok endişeli olurlar. Öncelikle saklamamak gerekir. En büyük tehlike burası. Çünkü çocuklar çok kaygılı oldukları için bana kim bakacak, bana şimdi ne olacak? Hep o kaygıyla yaşarlar. Bunu da hissederler. Üzüntüden, etraftaki olaylardan, hani güya söze gelmiyor ama bir şey var. Ve hissederler, anlarlar. O yüzden açık ve net, az cümleyle, çok sıcak ve ulaşılır bir şekilde ve kendi duygumuzu da ona yüklemeden, çünkü bunu açıklayacak kişiler de çok üzgün, duygu yükümüzü ona vermeden, ona taşıtmadan az cümleyle net bir şekilde artık annenin bedeni yaşamıyor, yani çalışmıyor ve artık bu dünyada da olmayacak. Tabii burada yaş da önemli, yaşa göre anlatım da önemli. Ailenin tabii biraz yaşam şekliyle, inançlarıyla da alakalı olarak bu anlatımlar biraz böyle değişebiliyor. Ama bazen hani onun toprağa gömülmesiyle ilgili kısım, bedenle ruhun ayrılması kısmı, bunlar yaşa göre hassasiyet gösteren konular. Daha küçük yaş grubuna biraz daha farklı. Ama dediğim gibi 6 yaştan sonrasına biraz daha yetişkin bilinciyle, böyle yetişkine konuşur gibi anlatıyor olmamız gerekiyor. Net bir şekilde artık bizimle olmayacak ama içimizde her zaman onu yaşatmaya devam edebiliriz. Fiziksel olarak artık aramızda bulunmayacak. Bu şeyler değil ama hani işte cennete gitti, Allah onu yanına aldı, bir daha gelmeyecek, bir daha onu göremeyeceksin. Hani bu tür sert, kafa karıştırıcı söylemlere girmeden ikinci önemli husus, burası çok önemli, ona suçluluk duygusu vermeyecek şekilde. Yani çocuklar egosantrik olurlar. Yani olan biten her şeyden kendilerini sorumlu tutarlar. Ben mi bir şey yaptım da öldü ya da bir şey oldu gibi bir duyguya kapılırlar. Ya da neden kurtaramadım? Neden buna izin verdim? Gibi böyle duygulara girerler çocuklar. Bu bağlamda da onun suçluluk duygusuna girmeyeceği şekilde, bununla ilgili de eğer çocuktan bir geri bildirim alıyorlarsa bu konuda çok hassas olunması gerekiyor. Çünkü çocuk yaştaki bu bilincimize yerleşen çarpık, yani çarpık biliş deriz biz ona, çarpıtılmış bakış açısıyla bir ömür hayatını yaşar. Bir ömür suçluluk duygusu duyar ve bir bakarsınız hayatının değişik evrelerinde kendisine zarar verir. Oradaki suçluluk duygusuyla kendini cezalandırır. Bilinç dışı böyle şeyler yapar. O yüzden çocuklar ölümle ilgili olarak illaki bu tür duygulara girebilir. Bu konuda çok hassas olmak lazım.
0: Peki çocukların cenazeye katılması, kendi yakını da olabilir. Dediğim gibi bizzat birinci yakınları anne baba olabilir ya da tanıdıkları, yakınları, katılması doğru mudur?
1: Yani orada tabii çocuğun da önemli, istemesi bunu, katılmak isteyip istememesi, yaşı biraz büyükse, daha erken dönemse. Ben biraz bu konuda şöyle bir yerde duruyorum, ben katılması tarafındayım. Beyin tamamlanmak ister, boşluğu, ya evrende boşluk yoktur. Ve beyin de her konuda açık pencere kalsın istemez. Hep dosyaları kapatmak ister. Anlamlandırmak ister. Oradaki o ritüeller, yani kültürümüzdeki ritüeller, geleneklerimiz hiç boşuna değildir aslında. Yani ritüel kelimesi de aslında burada yanlış kaçıyor. Geleneklerimiz, oradaki anneannelerimiz, uygulanan yöntemler, Bunların hepsinin bir anlamı var. Hiç öyle rastgele yapılmış eylemler değil aslında ve ben bunları çok önemsiyorum açıkçası. Ve gerçekten daha sonra ben bilimin içerisine böyle derinlemesine daldıktan sonra çok daha bunları anlamlandırdım ve ne kadar bunların haklı gerekçelerle uygulandığını gördükçe daha da bu geleneklere sarıldım. Yani o ritüelle oradaki tabuta konması, tabutun toprağa gömülmesi, beyin orada aslında içselleştiriyor bu durumu. Kabule geçiyor ve sadece duymak yetmiyor. Duysal olarak görmek, dokunmak, temas etmek, bu süreçleri yaşamak, bu süreci kabullenmemizde ve daha sağlıklı bir yas tutmamızda, yasın komplike hale gelmemesinde çok önemli bir etken olduğunu düşünüyorum. O yüzden ben katılmaları taraftarıyım. Fakat çocukların beyni sürprizleri kaldırmaz. Yani ani şeyleri tolere edemez. Dolayısıyla önden hazırlamak gerekir. Biz şimdi hazırlanacağız. İşte inanışlara göre işte abdestimizi alacağız ya da ne yapılacaksa ailede hangi ritüeller uygulanıyorsa bunları yapacağız. Ve işte deden burada yıkanacak, arkasından bir beze sarılacak, beyaz bir beze sarılacak. Sonrasında işte böyle bir şeye tabuta konulacak ve onu sonra toprağa kazacağız, oraya koyacağız şeklinde önden bir konuşup hazırlamak gerekiyor.

0: onlarda olmuş ise kontrolümüzün dışında, baştan sona kadar bir ebeveynin ya da bir yetişkinin ona eşlik etmesi, o çocuğa orada eşlik etmesi, onun zor duygularında onu yalnız bırakmaması, sorularını cevaplaması ve ona her koşulda destek olması çok kıymetli. Bu koşullarda bu merasimlere çocukların götürülmesi taraftarıyım.
1: Peki soyut düşünme aşamasında olan çocuklar için de geçerli midir bu aşamalar?
0: Evet, geçerlidir.
1: Anlayabilirler mi peki?
0: Deneyimliyorlar. Yani görmeleri, onu tecrübe etmeleri, onu yaşamaları anlamanın daha ötesinde bir yerde somutlaşıyor kafasında aslında. Yani katkısının bile olacağı kanısındayım.
1: Her halükarda dürüstçe onlara hangi
0: Evet.
1: aşamalardan geçileceğini,
0: Evet.
1: onların yaşına uygun şekilde dile getirilmesi taraftarıyız diyorsunuz.
0: Tabii sonrasında burayla ilgili kafası karışabilir ve size sorular sorabilir. Ardından burayla ilgili makul şekilde, dediğim gibi, yine böyle çok geniş kapsamlı değil, daraltılarak net ve gerçek olan bilgileri çocuklara açıklayarak cevapları vermemiz gerekiyor. Çocukların fıtratı olanı olduğu gibi kabul etmeye yönelik. Yani çok da böyle bununla ilgili sorular çok söz konusu olmaz. Kafaları da çok aslında burada bir karışıklık olmaz. Çünkü o onu böyle kodluyor. Ölüm böyle bir şey. Ölümden sonra bunlar yapılır. Ve biz o kişiyi artık sadece aralarda gelerek, ona dua ederek onun yanında olabileceğiz. Bundan sonra yeni yaşam şeklimiz bu şekilde kabul eder. Çünkü yetişkinlerin söylediği şeyleri çocuklar referans olarak kabul ederler zaten. Ve bunun hayatının içerisinde bir süreç olduğunu da çok da sorgulamadan direkt otomatik bir şekilde kabullenmiş olurlar. Ama yaş büyüdükçe tabii sorgulamalar, hayatın anlamı üzerine, ölüm çünkü çok başka bir yer. Hani burayı artık anlayan, hani 8 yaşındaki, 9 yaşındaki bir çocuk için burası onun için çok daha başka soruların kapısını açacaktır. Oralarda da onlara yardımcı olacak cevapları yetişkinlerin veriyor olması gerekiyor.
1: Peki bir çocuğun yas tuttuğunu nasıl anlarız? Nasıl gösterir?
0: Öncelikle ben şunu söyleyeyim. Özellikle eşlerin ayrılması da, karı koca ayrılığı da yası gerektirir. O yüzden şey deriz. En azından çocuğun evi değişmesin. Hani çocuk o evde kalsın, kimle kalacaksa, velayeti kimle ise diğer kişi evden gitsin. Hani aynı anda birçok şeyden ayrılmasın. Yani evinden, odasından, eşyalarından, okulundan düzeni değişmesin. Bir tek işte babası ayrılacaksa ya da annesi ayrılacaksa bu şekilde olsun. Şimdi çocukların şöyle bir özelliği var, küçük yaşta özellikle. Önce tepki vermiyorlar. Önce tutuyorlar kendilerini. Semptom deriz biz. Kendi alanımızda bir semptom vermiyorlar. Çoğunlukla bu böyle seyreder ve annenin babanın yasının bitmesini bekler. Yeni hayata adapte olmayı beklerler. Tutarlar kendilerini. Bakarlar ki işte ortalama 6 ayla 1 yıl arasındadır sağlıklı yasın tutulması gereken yasın süreci. Ve yavaş yavaş anne artık toparlanmaya başladıkça abi bakarsınız çocuk semptom vermeye başlamış. Çünkü neden bunu yapıyor? Anne aslında bir alan açıyor. Hani annenin duygusunu yaşamasını. Yani bakın ne kadar hassaslar. Ne kadar aslında her şeyin içsel olarak, sezgisel olarak her şeyin çok farkındalar.
1: Masumane bir yaklaşım.
0: Çok, evet. Ben gerçekten 10 yıl kadar çocuklarla çalıştım. Hani müthiş bir düzen, hani müthiş bir sistem. Sonra bakarlar ki annesinin artık yüzü gülmeye başlıyor. Hayata geri döndü. Adaptasyonunu sağladı. Ve o zaman işte başlar kendi derdini açmaya annesine. Çünkü annesi artık onu taşıyacaktır. Nasıl semptomlar verir? Altını ıslatmaya başlar. Gece ıslatmaları başlayabilir. Yeme bozuklukları olmaya başlayabilir. İçine kapanabilir. Sosyal ilişkilerinde zorluklar yaşamaya başlayabilir. Okulda mesela bir takım davranış olarak farklı davranışlar sergilemeye başlayabilir. Rüyaları korkutum demeye başlar, zorlayıcı rüyalar gördüğünden bahseder. Yatağında tek başına yatamamaya başlayabilir. Yani o dönemlerde bir kaybın arkasından gelen süreçte normalin dışında tepkiler veriyorsa o da kendi yasını tutuyor demektir. Anne eğer iyiyse ve bunu göğüsleyebiliyorsa çocuğuna da kendi duygusunu yüklemeden, en önemlisi de çocuğun rutinini bozmadan bakımını vermeye devam ediyorsa, hayatın içerisinde bu buzun suyun içerisinde erimesi gibi yas da erir gider ve bu duyguların yaşanılmasına izin verildiği müddetçe. Ama eğer bitmiyorsa bu semptomlar ve

0: gittikçe artıyorsa ya da işte artık hani kalıcı hale gelmeye başlıyorsa orada bir destek almak gerekir. Yolunda gitmeyen bir şeyler var demektir. O da genellikle zaten şeydir. Annenin babanın bitmeyen yasından kaynaklı bir durumdur. Yetişkinin yasıyla çocuğun yasının ayrıldığı yer burası. Annenin babanın yasının bitmemesi ya da yetişkin bir bireyin yasının bitmemesi bir problemdir ve destek alması gerekir. Çünkü bu komplike yas dediğimiz bitirilmemiş meseleler. Yani babasıyla halledemediği, yaşarken halledemediği, çözemediği bir takım meseleler öldükten sonra onu o yası komplike yas haline getirebilir. Ama çocuklarda bu çok söz konusu olmaz. Buna rağmen hala yasın ardından bunlar devam ediyorsa o zaman anne babadan kaynaklı çocuğun da semptomları devam ediyor demektir. Komple destek almasında ailenin fayda var.
1: Cenaze sırasında ya da ölüm anında işte özellikle Anadolu'ya gidildikçe bu bazılarında gelenek haline gelmiş vaziyette olabiliyor. İşte ağıtlarla, büyük feryatlarla, ağlamalarla belli ederken bazı yerlerde daha sessiz, daha sükunetle geçirilebiliyor. Çocuğun yanında ağlamak, feryat etmek ya da işte haykırmak, bu gibi tepkileri vermek doğru mudur?
0: Tabii yine yaş dönemi önemli fakat tepki vermemektense feryat figan etmek ben daha sağlıklı buluyorum. En azından duygusunu yaşayan insanlara tanık oluyor o çocuklar. Duyguyu yaşayabilmek çok kıymetli. Yani tüm patolojilerin, ruhsal patolojilerin temelinde aslında duygudan kaçmak var. Çünkü onu regüle edemeyeceği düşüncesiyle duyguyu bastırmak, yok saymak, yalıtmak. Bunlar sağlıksız savunmalardır, savunma mekanizmalarıdır. Dolayısıyla duygunun dışarıya çıkmaması çok aşırı çıkmasından daha sağlıksızdır. Çocuklarımızı aslında tuttuğumuz yas çok büyük bir rol modelliktir de, çok önemlidir. Duygumuzu yaşamamıza izin verdiğimizi gördüğü bir ebeveyn çok güzel bir miras bırakır çocuğuna. Aksi takdirde hiçbir şey yokmuş gibi çocuğumu üzmeyeyim diye bastırayım, yok sayayım. Aslında bu anne kendi zor duygusunda kalamıyor ya da anne baba. Her kimse arkada kalan ebeveyn hani kendi duygusunu yaşayamıyor demektir. Bu sağlıksızdır. Yani direkt sağlıksızdır. Oysa çocuk şunu bilmeli. Bazen hayatta zor zamanlar olabilir. Ve bu zor zamanlarda dışa vurum yapmak çok normal, çok insani, insana özgü, doğal bir yoldur, metottur. Ağlamak, dövünmek. Tabii ki şimdi çok uç noktada da böyle vardır kültürümüzde. Evet, kendini yere atmalar, dövünmeler. O zaman da çocuğa anlatmak gerekir. Hani çok yoğun yaşıyor acısını, çok zorlanıyor ve şu an kendisini de kontrol edemiyor. Ama birazdan yüreğine bir sakinlik gelecek, durgunlaşacak. Hani şu an inkar etmek istiyor, kabullenmek istemiyor bu zor süreci. Biz ona destek çıkacağız, zor duygusunda yanında olacağız. O da yavaş yavaş kabullenecek ve duygusunu normalleştirerek yaşayacak şeklinde böyle anlatmak lazım.
1: Peki yas tutan beyin dediğimizde aslında neyi kastediyoruz?
0: Şimdi bizim bir bağlanma sistemimiz var. Özellikle anne kaybı çok başkadır. Gerçekten seans odasında da çok tanık olurken zorlandığımız yerlerden birisidir. Beyin bir kere o karşıdakine bağlanarak aslında küçük bir çocuğu şimdi konuşuyoruz, düşünüyoruz. Bağlanmak onun hayatta kalma mekanizması yani. Bir ebeveyn, bir öteki, önemli öteki. Biz ona literatürde nesne deriz. Anne kelimesini çok kullanmayız. Nesne deriz. Önemli öteki. Onu hayatta tutacak, hayata bağlayacak. İşte onu emzirecek, bakacak, bakım verecek, büyütecek. Ve o ta ki kendi ayakları üzerinde durana kadar hayata adapte edecek. Dolayısıyla annelikten çok daha öte bir yerde. Hani çok daha başka bir yerde. Orada bizim bütün sinir sistemimiz ne yapıyor? Ona yöneliyor. Yani biz doğduktan sonra hemen o kokuyu biliyoruz mesela. İşte diyoruz bu bizim annemiz. Bu bana süt verecek. Ben de hayatta kalacağım. Yaşamaya devam edeceğim. Orada varoluşsal bir kaygı var. Şimdi o kişi yok olduğunda düşünsenize yani amigdalada bir çok ciddi bir şekilde alarm çalıyor yani dikkat dikkat hani sana kim bakacak bundan sonra orada bağlanma ile ilgili o reseptörler direkt durumu hızlı bir şekilde algılıyor ve harekete geçiyor. Dolayısıyla bir ölümün arkasından bir yas sürecinde beyin de çok aktif bir şekilde rol oynuyor. Orada sistem tekrardan yeniden yapılanmaya giriyor. yeni bir bağlanma nesnesi bulması gerekiyor. Yeni yolakların beyinde açılması gerekiyor. Yeni nöronların ateşlenmesi gerekiyor. Ve beyin yeniden yapılanması gerekiyor. Biliyor musunuz, sağlıklı bir şekilde yas tutabildiğimiz zaman, yani duygumuzu yaşamaya izin verdiğimizde ve bu süreci de yalnız atlatmadığımızda, en önemlisi özellikle bir çocuğun bu süreci kesinlikle yalnız yaşamaması gerekiyor, bir destek alması gerekiyor. Beyin çok daha sağlıklı bir yapıya kavuşuyor. Çok daha beyin büyüyor ve işte ego kapasitemiz güçleniyor. Biz hayatta daha güçlü oluyoruz. Yas tutmanın, her gecenin bir sabahı vardır deriz ya, hani böyle her zorluğun da bir kolaylığı vardır. Hayatta daha sonrasında çok daha güçlü bir şekilde, daha duygumuzu regüle edebilen, daha kendi duygularını yaşamaya izin vermekten korkmayan, daha sağlıklı bir birey oluyoruz. Daha insan oluyoruz. Hani yasın aslında hem nörobiyolojik olarak hem de ruhsal olarak çok ciddi katkıları da var.
1: Peki kendisi ebeveynin bu yas sürecini yaşarken çocuğuna nasıl destek olabilir bu süreç zarfında?
0: Evet, burası biraz tabii zor bir yer. Yani bir taraftan yasını tutacak ama öbür taraftan da istiyor ki çocuğum da üzülmesin. Şimdi düşünün, annesi ölmüş ama onun da eşi ölmüş. Hani onun annesi, onun da yol arkadaşı. Zor bir süreç tabii ki, kolay değil. Bir kere kendini mükemmel ebeveyn olmalıyım diyerek kendisini zorlamayacak, suçlamayacak. Yeterince iyi babalık yapamıyorum diyelim, anne kaybı var ve ben işte kendi yasımdan, kendi acımdan çocuğuma çok yardımcı olamıyorum, ona iyi bakamıyorum, rutinlerini sağlayamıyorum gibi bir yerden kendisini suçlamayacak. Bu insanlık hali, kendisinde bir insan olduğunu, her şeyde yetemeyeceğini bilecek ve şefkatle kendisini kucaklayacak. Yükünü, duygu yükünü çocuğuna vermeyecek. Ama duyguyu da birlikte yaşayacaklar. Yani açıp resimlere aralarda bakacaklar ve birlikte ağlayacaklar. Birinin duygusu geldiğinde öteki ona sarılalım mı, ister misin? Bugün ya da birlikte yatalım mı? Gel annenin resmine birlikte bakalım mı? Bazen baba bunu yapıyorsa, üzülüyorsa, ağlıyorsa çocuk bir bakıyorsunuz bu desteği babasına vermeye çalışıyor. Birbirleriyle destekleşerek, ama yine de tabii ki önemli olan şu, çocuğun da çok rutinlerini bozmadan, böyle durumlarda işte diyorum ya, yalnızlaşmamak. O eski kültürlerimiz çok kıymetli. Hani böyle zamanlarda yine anneannelerin, dedelerin, halaların, teyzelerin ya da işte bu çok yakın, gençler şimdi kanka diyor, eskiler ahiretlik derdi. Onların böyle hayatımızda olması, destek vermesi bu bağlamda çok koruyucu bir faktör.
1: Yaraların sarılması da bir nebze.
0: Nasıl ki bebeğimiz doğduğunda kırkı çıkana kadar birileri bize refakat eder, yalnız kalmamamız çok kıymetlidir. Aynı şekilde bir ölüm olduğunda da yakınlarımızın bize birebir destek vermesi de çok kıymetli.
1: Yaraları sarma bu anlamda çevremizdekilerin desteğiyle çok daha kolay olacaktır. Banu'nun programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Çok teşekkür ediyorum katkılarınızdan dolayı. Sağ olun, var olun, iyi ki geldiniz.
0: Biz teşekkür ederiz. Çok kıymetli bir konu, çok da önemli aslında. Siz de hassasiyetle bu konuya değinmişsiniz. İnşallah faydalanmıştır insanlar.
1: İnşallah. Kıymetli dinleyiciler, bu haftada programımızın sonuna geldik. Haftaya yine aynı gün, aynı saatte sizlerle birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın.
2: Çocuktan hayata.

0: 5 dakika.
1: Zaman hızla akıyor, hayatın içine karıştım bile. Yeni yerler görmek, yeni şeyler öğrenmek benim işim. Bu yüzden yerimde duramıyorum. Adım mı? Seyyare. Bir düşüneyim nereye gitsem bugün. Elinizde ne iş varsa yapmaya devam edin. İki kulağınızın bende olmasını tercih ederim ama bir kulağınızla da yetinebilirim. Başlasın o zaman yolculuğumuz.

0: İstanbul'un en güzel yapılarından birini ziyaret edeceğim. Şehrin göz bebeği Ortaköy'de, Ortaköy Camisi'nin önündeyim. Çok severim bu camiyi. Gündüz ayrı, gece ayrı güzeldir. İzle izle doymazsın. İbadet ederken boğazın renkleri dolar içeri, eşlik eder sana. Asıl adı Büyük Mecidiye Camii olan bu yapı 1854 yılında tamamlanıyor. Büyük Mecidiye Camii buradaysa küçüğü nerede diye soranlara hemen cevap vereyim. Küçük Mecidiye Camii de Çırağan Sarayı'nın arkasında Yıldız Parkı'nın girişinde bulunuyor. Ortaköy Camii'nin bulunduğu yere ilk olarak Mahmut Ağa tarafından bir bina yapılıyor. Ancak bu yerin Patrona Halil isyanı sırasında yıkıldığı biliniyor. Günümüze kadar gelmiş camiyi Sultan Abdülmecit inşa ettiriyor. Ortaköy Camii'ni Boğaziçi'nin en güzel yerine Dolmabahçe Sarayı'nın yapımında da görev alan Migos Balyan yapıyor. Büyük Mecidiye Camii, şimdilerde daha sık kullanılan adıyla Ortaköy Camii, ince, uzun ve zarif iki minareye sahip. Bu minareler 19. yüzyılın sonunda meydana gelen depremde zarar görüyor. Petekleri ve külahları yeniden yapılıyor. Bu kadarla da kalmıyor. 19. ve 20. yüzyıllarda meydana gelen deprem ve yangınlardan etkilenen cami çok sayıda onarım geçiriyor. 1960'larda denize doğru kaydığı tespit ediliyor. Kazıklarla ve betonla destekleniyor. Yakın zamanda eskiye sadık kalınarak ciddi bir restorasyondan geçiyor. Bazı Selahattin yani sultanlar için yapılan camilerde olduğu gibi bu camide de hünkâr kasrı var. Hünkâr kasrına iki yanından yükselen merdivenlerle çıkılıyor. Hünkâr camiye deniz yoluyla da ulaşabiliyor. Başımı gökyüzüne doğru kaldırıyorum. Minarelerin gövdesinden şerefeye geçişte bulunan yaprak motifler varakla boyanmış. Nasıl da güzel parlıyor. Ortaköy Camii'nin ana kapısına merdivenlerden çıkarak ulaşıyorum. Geniş ve yüksek pencerelerden bol ışık ve boğazın mavi suları doluyor içeri. Cami, taş oymacılık sanatının eşsiz incelikteki örneklerini barındırıyor. Eserin kubbesi, sütunların arasından görülen bulutların tasvir edildiği kalem süslemeleriyle karşımda. Çok güzeller. Caminin süslemeleriyle ilgili önemli bir ayrıntıyı söylemem gerekiyor. İlk öğrendiğimde beni çok etkilemişti. Camide bulunan Allah, Muhammed, dört halifenin isimleri ve Hazreti Muhammed'in torunları Hasan'la Hüseyin'in isimlerini hat sanatıyla bizzat Sultan Abdülmecid'in kendisi yazıyor. Minberin üzerinde bulunan kelime-i tevhid de sultana ait. Ortaköy Camisi barok üslupla yapılmış bir cami. Mihrap, mozaik ve mermerden. Minberin yapımında da mermer kullanılmış. Mukarnaslarla süslenen yaşma ve tacı arasında Kur'an'dan bir ayet yazılı. Camide hem geometrik desenleri hem de barok tarza ait motifleri bir arada görmek mümkün. Her iki özellik de özenli ve ince işçilikleriyle göz kamaştırıyor. Akşama kadar buradayım. Ortaköy Camii'nin ışıklandırılmış halini izlemeden gitmeyeceğim. Biz beş kadın bir olduk yola çıktık. Arif ve Naşit'ten de teknik destek almayı unutmadık. Seyyariyle beraber seyir defterini bugün alev tuttu. Ben de sesimle eşlik ettim Gülden. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Size de bize de iyi gelir dedik. Tekrar buluşalım.
1: 5 dakika.

0: Reklamlar.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Zeytinyağlarının iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-5 Temmuz tarihlerinde 1 litre zeytinyağlarında aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklamlar.
5: Arkası yarın.

0: Bir destandır 15 Temmuz. Birinci bölüm. Yazan Yusuf Dursun. Yöneten İskender Bağcılar. Yapımcılar Nevim Yılmaz, Muhammed Emre Buruşuk. Efektör Ersin Temelli. Bu bölümde rol alan sanatçılar Kaan Yaman Tümen, Çağdaş Ömer Erzurumlu, Hikmet Taner Turan, Hülya Esra Şaşmaz, Fatma Sema Kahriman, Aslan Ali Ekber Diribaş, Behçet Alper Yakıcı, Özgür Turan Günay, Yılmaz Ali Rıza Kubilay, Birinci Emir Eri Başar Oray, Ufuk Öğretmen Sait Çataldaş, Nurettin İskender Bağcılar, Nebahat Esin Umulu, Aybala Özge Çeçen, Murat Şükrü Türen, Mustafa Kutay Kırşehirlioğlu, Aziz Berk Avcı, Hamza Ali Erdinç.
1: İyi ki bu Anadolu Lisesi'ndeyiz Çağdaş. İyi ki bu sınıftayız. Çok seviyorum burayı.
2: Normal bir okul işte Kaan. Neyini seviyorsun buranın anlamadım.
1: Bu da sorulur mu Çağdaş? Arkadaş ortamımız çok güzel. Bütün öğretmenlerimiz çok iyi. Hele ki edebiyat öğretmenimiz Hikmet Hoca'nın yeri bir başka.
2: Bak bunda haklısın. Ben de seviyorum onu.
1: Hikmet Hoca'nın anlattığı destanlar konusunu çok sevdim Çağdaş. Bugün aynı konuyu tekrar edeceğiz. Bir an önce derse başlasa iyi olur. Yoksa heyecandan bana bir haller olacak.
2: Yapma be Kaan. Sıradan bir konu işte. Üstelik tarihin derinliklerinde kalmış. Fosil oğlum bu konular, fosil.
1: Senin o fosil dediğin konular var ya, milletimizin temelini oluşturuyor. Unutma, onlar sayesinde bugünlere geldik.
2: Onu bunu bilmem arkadaş. Bizler modern çağın çocuklarıyız. Bize destan değil, bilim lazım. Fen lazım.
1: Yapma be Çağdaş. Duyan da beni bilim düşmanı sanacak. Bunun böyle olmadığını en iyi senin bilmen lazım.
2: Biliyorum elbette. Sözüm sana değil. Arkadaşlığın raconun da küsmek yoktur, unutma.
1: Küsmüyorum yahu. İstiyorum ki...
2: İstiyorsun ki senin gibi düşüneyim. Olmaz be Kaan.
1: Nedenmiş o?
2: Farklı kişileriz de ondan. En iyisi işbirliği yapalım seninle. Geçmişten aldığımız güçle bugünü yarınlara taşıyalım.
1: Ben de başka bir şey demiyorum ki Çağdaş. Cemil Meriç'in dediği gibi, muhteşem bir maziye, muhteşem bir geleceğe bağlayan bir köprü olalım.
2: Helal sana kanka. Duyduğun güzel bir sözü de hiç unutmuyorsun.
1: Güzel söz unutulur mu Çağdaş? Ne demiş Yunus Emre? Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı.
2: Söz ola avulu aşı, bal ile yağ ede bir söz. Yunus Emre'ye saygılar. Biz de boş değiliz yani.
3: Günaydın gençler. Oturun lütfen. Ben de şöyle bir yoklama yapayım. Gelmeyen var mı? Yok galiba. Hepiniz buradasınız. Aferin size.
4: Teşekkür ederiz hocam. Sizi çok seviyoruz ya. Hiçbir dersinizi kaçırmak istemiyoruz.
3: Ben de sizi çok seviyorum kızım. Hem de evladım gibi.
4: Eminiz hocam.
3: Biliyorsunuz gençler, benim çocuğum yok.
5: Biz varız ya hocam.
3: Sağ olun yavrularım. En büyük sermayem sizlersiniz. İyi ki öğretmen olmuşum. İyi ki sizin gibi evlatlarım var. Neyse. Hadi derse başlayalım. Nerede kalmıştık?
1: Destanlar hocam. Konuyu tekrar edecektik.
3: Aferin Kaan. Sen başlamak ister misin?
1: İsterim hocam.
3: İslamiyet öncesi Türk destanlarına bir örnek ver bakalım.
1: Sakaların Alper Tunga, Oğuzların Oğuz Kaan.
2: Yaşa be Kaan.
6: Yaşa be Kaan. Oğuz Kaan olmalıymış adın.
1: Sağ olun, sağ olun. Nerede kalmıştım? Evet, destanları sayıyordum. Göktürklerin...

0: Ergenekon, Uygurların Türeyiş ve Göç Destanları hocam.
1: Aferin Oğuz Kağan. Affedersin oğlum. Sadece Kağan diyecektim.
0: Bence mahzur yok hocam.
1: Öyleyse ailene söyle. Kabul ederlerse bundan böyle Oğuz Kağan diyelim sana.
0: Söylerim hocam. Babam çok sever bu isimleri.
1: Bak bu iyi. Gazi'ydi değil mi baban?
0: Evet hocam. Gazi'dir benim babam.
1: Nerede gazi olmuştu?
0: Güneydoğu'da hocam. Bölücü terör örgütüyle çatışırken.
1: Üzülme yavrum. Aksine övün babanla.
0: Babamı üzülmüyorum ama...
1: Bir de şehit abim vardı değil mi? Affedersin oğlum. Acını hatırlattım.
0: Olsun hocam. Hiç çıkmıyor ki aklımdan.
1: Ne mutlu size yavrum. Ailenizde hem gazi var hem şehit. Babana selamlarımı ilet. Arzu ederse haftaya bugün sınıfımıza gelsin. Bize hatıralarını anlatsın.
0: Olur hocam söylerim. Eminim gelecektir.
1: Hadi yavrum. Biraz dışarı çık. Hava al. Elini yüzünü yıka da gel.
0: Olur hocam.
1: Biz işte böyle bir milletiz çocuklar. Toprağı vatan biliriz. Vatanı namus. Bayrak için can vermeye hazırız. Bir şiirinde şöyle diyordu Arif Nihat Asya. Bir çocuksam kucaksız, oyuncaksız, bir delikanlıysam atsız pusatsız olabilirim, bayraksız olamam. Neyse çocuklar, bu şiir böyle uzayıp gider işte. Hoş geldin Kaan, geç otur yerine. Sırada İslamiyet sonrası Türk destanları var. Kim saymak ister bunları?
2: Ben sayabilirim hocam.
1: Say bakalım Fatma.
2: Satuk Burahan Destanı, Manas Destanı, Dede Korkut Destanları, Genç Osman Destanı, Köroğlu Destanı, galiba tamam hocam.
1: Tamam Fatma, aferin. Sınıf olarak harikasınız gençler. Sizinle ders yapmak çok güzel. Kaan'cığım, destanlar konusunu çok sevdiğini biliyorum. Sana bu konuda bir ödev versem yapar mısın?
0: Elbet yaparım hocam.
1: Yanına iki arkadaşını da alacaksın. Son dönemlerde Türk milletinin başından geçen destanlara konu olabilecek olayları araştıracaksınız.
0: Tamam hocam. Arkadaşlarımdan biri Çağdaş olsun, diğerini siz seçin.
1: Çok güzel. Kim görev almak ister çocuklar? Göreyim bakayım parmakları. Oo. Maşallah size. Hülya, bu görev senin.
3: Çok teşekkür ederim hocam.
1: Bu konu halledildiğine göre şimdi konumuzun detaylarına geçebiliriz.
4: Hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız?
5: Teşekkür ederiz Arslan Paşam.
4: Ya bu paşa sözüne hala alışamadık be.
5: Alışın.

0: ki, bize de haber verseydiniz.
1: Ne demişler Behçet Albay'ım? At binenin, kılıç kuşananın.
0: Koltukta üstünde oturmayı bilenin diyorsunuz yani.
1: Merak etmeyin Behçet Albay'ım. Yakında yepyeni koltuklar sizi bekliyor olacak.
2: Ne kadar yakında Aslan Paşam?
1: Şimdilik çok yakında diyelim yeter. Ama önce yapmamız gereken bazı şeyler var. Yılmaz Yarbay'ım, size bir görev vermiştik.
3: Merak buyurmayın Aslan Paşam. Bahsettiğiniz albay kontrolümüz altında. Hiçbir güçlük çıkaracak halde değil.
1: Hemşerimdir, hatta köylümdür. Ama bir türlü boyun eğdiremedik ona. Harp okulundayken beni komutana şikayet bile etmişti. Allah'tan komutan bizden biriydi de ona iyi bir ders verdi. Ha bir de paşa olamadı ya, kuyruk acısı var. Her şey beklenir ondan. Gözünüzü dört açın.
3: Biz bugünlere kolay gelmedik Aslan Paşam. Allah'ın izniyle önümüzde kimse duramaz artık.
4: Ufuk öğretmen geldiler komutanım.
1: Bekletme asker. Çabuk al içeri.
4: Emredersiniz komutanım.
1: Hoş geldiniz muhterem hocam. Buyurun lütfen. Benim koltuğuma oturun. Gerçi size layık değil ama.
5: Teşekkür ederim paşam. Şuraya oturayım ben. Fazla kalmayacağım zaten. Siz de oturun beyler. Ayakta kalmayın.
1: Bugün sizden inşallah iyi haberler alacağız.
5: Şimdiye kadar getirdiğimiz haberlerin hangisi kötüydü paşam?
1: Haşa efendim. Haberi gönderene de getirene de saygımız sonsuz.
5: Bak bunu doğru dedin. Bugün değilse yarın dünyayı biz yöneteceğiz. Öyleyse getireceğimiz haberler önemli olmalı değil mi?
1: Elbette elbette, elbette. Şüphesiz. Muhterem hocam, bugün değil yarın derken...
5: Her an her şeye hazır olun demek istiyorum. En ufak bir hatanız 40 yıldır ilmek ilmek ördüğümüz davamızı yerle bir edebilir. Hatanın bedelini, hele de ihanetin bedelini canınızla ödersiniz. Anlaşıldı mı?
6: Anlaşıldı komutanım.
5: Güzel. Şimdi ben gidiyorum. Size verilen emirleri defalarca gözden geçirin ve benden haber bekleyin.
1: Sağ olun.

0: İyi ki şu bulmacalar var. Yoksa can sıkıntısından patlardım vallahi. Neymiş bakalım soru? Ne? Boru sesi. Oo, çok kolay ya. Cevap. Ti. İ. Yazalım. Ti. Heh. Şu neymiş? Mektup. Bizim gibi yaşlılar için kolay soru. Cevap. Name olacak. Heh. Şunu da yazalım. Name. Heh. Bak şimdi yine bilemediğim bir soru çıktı. Hay Allah. En iyisi bizim geline bir sorayım şunu. Nebat kızım. Takıldığım bir soru var. Yardım eder misin bana?
1: Sor. Sor Nurettin babacığım. İnşallah bilirim.
0: Bir mutfak gerecini soruyor.
1: Neymiş?
0: Karmaç anlamına gelen bir mutfak gereci. 6 harfli. 3. harfi de K.
1: Karmaç. Karmaç. Aa, ne ola ki? Ama nereden bulurlar böyle soruları bilmem ki. Aa, buldum galiba. Çırpıcı olmasın baba.
0: Yok kızım. Çırpıcı sığmıyor. 6 harfli olacak dedim ya.
1: He, mikser olur mu? Onunla da yemekleri çırpıyoruz ya.
0: Dur bakayım dur. Mikser. Ah oldu vallahi. Çok yaşa sen değil mi?
1: Sen de çok yaşa Nurettin babacığım. Allah seni başımızdan eksik etmesin.
0: Allah senden razı olsun kızım. Ahir ömrümde bana çok iyi bakıyorsun. Böyle bir güler yüze muhtaç ne yaşlılar var hayatta. Huzur içinde uyusun. Rahmetli hanıma da iyi baktınız siz.
1: Elbette bakacağız babacığım.

0: O benim kayınvalidemdi ama annemden farkı yoktu. Üzülme sen. Burası senin evin. İyi ki varsın. Bak sayende çocuklarım dede sevgisini tadıyorlar. Bundan güzel şey mi olur?
1: Ne diyeyim kızım? Öyle diyorsan öyledir. Allah razı olsun sizden.
0: Baba, ben sofrayı hazırlayayım. Bizim aç kurtlar gelir şimdi.

0: Aybala, kızı bakıyorum babanla beraber gelmişsin.
1: Üniversite hazırlık kursundan çıkınca babama uğradım dedi. Beraber geldik eve.
0: İyi etmişsin kızım. Büyüklerine hizmet eden küçüklerinden hizmet görür.
1: Ne güzel sözmüş bu. Kim söylemiş acaba?
0: Bilmem ki. Meşhur biri söylemiş herhalde.
1: O meşhur kişinin sakalını okşamak geldi içimden.
0: Dur. Yetişin toplar. Sakalı kaptırdık ya.
2: Ben geldim.
1: Hoş geldin Kaan.
2: Hoş buldum abla.
3: Hoş geldin Kaan. Geç kaldın.
2: Evet baba. Çağdaş'la bir kafede sohbet ettik biraz.
3: Galiba Çağdaş'la iyi anlaşıyorsunuz ha?
2: Bazı konularda fikir ayrılığına düşsek de evet. İyi anlaşıyoruz onunla.
3: Herkesin her konuda aynı şeyi düşünmesi mümkün değil yavrum. Önemli olan fikir ayrılıklarına rağmen dost kalabilmek.
0: Burada birkaç ince nokta var Kaan. Arkadaşın güvenilir biri olmalı. Sözünde durmalı. Yani ne bileyim, kötü alışkanlıkları olmamalı. Yani senin gibi olmalı yavrum.
2: Teşekkür ederim Nurettin dedem. Merak etme, çok iyidir Çağdaş.
0: Senin adına gerçekten çok sevindim Kaan'ım.
1: Sofraya buyurun.
0: Evet, hadi bakalım. Afiyet şeker olsun.
1: Afiyet olsun.
2: Babacığım, edebiyat öğretmenimizin senden bir ricası var. Aa, yok, bir değil, iki ricası var.
3: Hayırdır inşallah, neymiş?
2: Bugünlerde destan konusunu işliyoruz. İslamiyet'ten önceki Türk destanlarını ben saydım. Tam Uğuz Kağan destanı derken sesim biraz gür çıktı. Arkadaşlarım da bana Uğuz Kağan sen misin yoksa diye takıldılar.
3: Bak sen şu işe. Sonra?
2: Sonrası şu babacığım. Öğretmen dedi ki, eğer ailen izin verirse sana bundan böyle Uğuz Kağan diyelim dedi. Ne diyorsunuz? Uğuz Kağan desinler mi bana?
3: Bilmem ki. Ne dersin baba?
0: Siz bilirsiniz yavrum.
3: Ne dersin Nebahat?
4: Madem ki oğlumuzun hocası öyle uygun görmüş.
3: Sen ne dersin Aybala kızım?
1: Bence tam isabet. Yakışır kardeşime.
3: Bu tamam değil mi? Evet. Diğer ricası neydi hocanın?
2: Konu gazilikten, şehitlikten açıldı. Senin gaziliğini de, abimin şehitliğini de biliyor hoca. Kabul edersen sınıfa gelip hatıralarını anlatmanı rica etti.
3: Kimseyi kendi acımızla üzmek istemeyiz ama madem ki hocan istiyor, gidelim bari.
2: Biliyordum böyle diyeceğini babacığım. Çok sağ ol.
5: Hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız?
6: Nasıl olalım Mustafa ağabeyim? Bildiğiniz gibi işte.
5: Evet Mustafa ağabeyim. Değişen bir şey yok. Tetikte bekliyoruz işte.
7: Değişen bir şey var Hamza binbaşım.
5: Ne gibi komutanım?
7: Malum şahıslar sık sık bir araya geliyor.
6: Benim de dikkatimi çekti ama pek üstünde durmadım. Normal bir toplantı yapıyorlar sandım.
7: Unutmuş olamazsınız Aziz Yarbayım. Neydi onların parolası?
6: Karda yürüyeceksin, izini belli etmeyeceksin.
7: İşte tam da öyle. Bunlar karda yürür ama izlerini belli etmezler. Davaları uğruna ne kadar kutsalları varsa terk etmeye razı olurlar.
6: Haklısınız Mustafa ağabeyim. Bunları yaparken emirleri nereden aldıkları belli. Beyinleri var ama düşünmezler.
5: Kanunsuzluk, adaletsizlik, hele de kul hakkı yemek bunlarda.
7: Onu...

0: En iyi ben bilirim Hamza binbaşım. Malum Tuğ generali bilirsiniz. Köylüm olur kendileri. Kadere bakın ki tahsil hayatımız birlikte geçti. Yüksek dağlarda hem kartala hem yılana rastlanır. Biri uçarak konmuştur oraya, biri sürünerek gelmiştir derler ya, onun gibi. Bu arkadaş birileri tarafından sürekli kollanmakla, tabiri caizse itilmekle gelmiştir o makama. Ama bizler sürüne sürüne geldik bugünlere. Geleceğimiz son yerde burasıydı. Onu koruyan irade bizim daha fazla ileri gitmemize izin vermedi. Tuğ general yapmadılar bizi. Neden?
1: Nedeni belli Mustafa albayım. Siz de ben de bizim gibiler de beynimizi satmadık onlara. Memleketin kaderinde söz sahibi olma hakkını verirler mi bize?
2: Onlar istedikleri kadar tuzak kursunlar. Tuzak bozma işini en iyi yapan Allah'tır.
0: Haklısın Hamza binbaşım. Allah var, gam yok. Ama bize düşen görevler de var. Bugün biraz da bunun için davet ettim sizleri.
2: Emredin komutanım.
0: Gözünüzü dört açın. Ekip arkadaşlarınıza söyleyin teyakkuzda olsunlar. Özellikle kışlaya girip çıkan sivillere dikkat edelim. Mesela şu öğretmenden şüpheleniyorum. Neydi adı? Ufuk. Evet, ona dikkat etmek gerek. Koskoca subaylar onun emrinde olabilir. Hamza binbaşım, derhal bu adamın peşine birilerini takın. İyice bir takip etsinler. Bakalım kimlerle irtibat halinde.
2: Emredersiniz komutanım.
0: Aziz yarbayım, göreyim sizi. Uçan kuştan haberimiz olmalı.
1: Emredersiniz komutanım. Vatana hizmet için buradayız.
0: Allah'a yemin olsun ki vatan uğruna tatlı canımdan bile vazgeçmeye hazırım.
2: Biz de komutanım, biz de.
0: Bugünlük bu kadar yeter arkadaşlar. Hadi bakalım, görev başına.

Bir Destandır 15 Temmuz adlı oyunumuzun birinci bölümünü dinlediniz. İkinci bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın sevgili dinleyenler.

0: Radyo 1.
1: Saat 10.
0: Haberler.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le ortak basın toplantısında konuştu. İslamabad mutabakatının küresel ve bölgesel sonuçları olduğuna dikkati çeken Erdoğan, sükunet sayesinde tüm dünya derin bir nefes almıştır ifadelerini kullandı. Erdoğan, İsrail'in bölgeyi tekrar barut ve kan kokusuna boğmasına fırsat vermemek gerekiyor dedi. Türkiye-Pakistan İş Forumu İstanbul'da düzenlendi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in katılımıyla düzenlenen forumda karşılıklı işbirliği fırsatları ele alındı, sektörel potansiyeller masaya yatırıldı. 5 milyar dolarlık ikili ticaret hacmine ulaşmada da kararlılık vurgulandı. Başkent 36. NATO Liderler Zirvesi'ne hazır. Barışın anahtarı Ankara mottosuyla düzenlenecek tarihi zirve birçok ilke sahne olacak. Savunma Sanayi Forumu ilk kez resmi programda yer alacak. Ay Yıldız Müşterek Karargahı ilk kez kapılarını açacak. ABD Başkanı Donald Trump da 10 yıl sonra Türkiye'yi ziyaret eden ilk ABD Başkanı olacak. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi güvenlik tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı. Operasyon Turkuaz kapsamında 9 ilçede 450 personelin katılımıyla denetimler artırıldı. Esenboğa Havalimanı'nda da zirve süresince hava trafiğine yönelik geçici tedbirler uygulanacak. İranlılar eski dini liderleri Ayetullah Ali Hamane'ye veda ediyor. Cenaze törenleri kapsamında başkent Tahran'da cenaze namazı kılındı. Sabahın erken saatlerinde ellerinde bayraklarla tören alanına gelen yüz binlerce İranlı cenaze namazında hazır bulundu. Cenaze törenine İran Cumhurbaşkanı Mesut

0: Pezeşkiyan başta olmak üzere askeri ve siyasi yetkililerle din adamları katıldı. Yarın başkent sokaklarında veda töreni düzenlenmesinin ardından Hamaney'in naaşı Kum kentine götürülecek. Ticaret Bakanlığı hem üreticiyi hem de tüketiciyi koruyacak kritik bir adımı duyurdu. Arz güvenliğini korumak amacıyla ayçiçeği tohumunda sınırlı miktarda sıfır vergili ithalata izin verdi. Düşük gümrük vergili ithalat yerli ürünün tükendiği dönemde yapılacak. Yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmetcan Ağbaba'nın savcılık işlemleri tamamlandı. Ahmetcan Ağbaba, nüfus ticareti suçu kapsamında tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi. İstanbul'da suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında CHP'den istifa eden Adnan Beker'in kardeşi Özay Beker de yer alıyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'de geçen yıl sağlık harcamalarına kişi başı 840 dolar, sigaraya ise 1024 dolar harcandığını söyledi. Yeşilay'ın sigara dahil her türlü bağımlılıkla mücadelede başvurulacak adreslerden biri olduğunu belirtti. Ülkemize sağlıklı, dumansız bir ülke haline getirelim dedi. Ultra maraton yüzücüsü Aysu Türkoğlu, açık su yüzmenin en zor parkurlarından biri olan Japonya'daki Tsugaru kanalını 13 saat 44 dakikada yüzdü. Zorlu parkurda 45 kilometre kulaç atan milli yüzücü Türkoğlu, bu kanalı geçen en genç Türk sporcu oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Türkoğlu'nu yayımladığı mesajla kutladı. Tebrikler Aysu Türkoğlu. Şanlı bayrağımız dünyanın dört bir yanından gururla dalgalanıyor paylaşımında bulundu. 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı başladı. Fas, Kanada'yı 3-0 mağlup ederek adını son 8 takım arasına yazdırdı. Fransa'da Paraguay'ı 1-0 yendi ve bu sonuçla çeyrek finale yükseldi. Bu gece saat 23'te Brezilya ile Norveç çeyrek finale çıkabilmek adına karşı karşıya gelecek. Yarın sabaha karşı 3'te ise ev sahibi ülkelerden Meksika, efsanevi Azteca Stadyumunda İngiltere ile son 16 turunda kozlarını paylaşacak. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.
1: Reklamlar. Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
2: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartın jest
1: oldu. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: Reklamlar.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. 5 Temmuz 2026 Pazar, saatimiz 10:08 dakika geçiyor. Her yeni günde olduğu gibi TRT Antalya Radyosu'nda bölgesel yayınımızda yepyeni bir bölge gündemi programıyla huzurlarınızdayız. Sesimizin ulaştığı her yere, herkese en derin saygı ve sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. TRT Antalya Radyosu tarafından hazırlanan, hayatın bütün renklerini paylaştığımız bölge gündemi programını dinliyorsunuz. Radyoları başındaki herkese her yere hayırlı, bol kazançlı, sağlıklı, mutlu ve sevgi dolu günler diliyoruz. Radyo 1'den devraldığımız yayınımız TRT Antalya stüdyolarından saat 13'e kadar devam edecek. Dinlemekte olduğunuz bölge gündemi programı saat 11'e kadar sürecek. 11'den 13'e kadar da Hayatın İçinden programını dinleyebilirsiniz TRT Antalya Radyomuzda. Programları sizler için Berivan Erin hazırladı. Teknik yönetmenimiz Özcan Öztoklu. Ve mikrofonda ben Tayfun Yönlü. Programımıza bir kez daha hoş geldiniz. Saat 11'e kadar neler var? Hemen aktaralım. Yerel basının internet sitelerinden haberleri paylaşacağımız ilk sayfa köşemizin ardından hava ve yol durumunu aktaracağız size. Yöremizden köşemiz var. Coğrafi işaret tescili için başvurusu yapılan Antalya Tirmisi hakkında konuşacağız. Konuğumuz Kepez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Ziraat Mühendisi Tekin Altaş olacak. Canlı olarak stüdyomuzda konuğumuz olacak kıymetli konuğumuz. Programımıza bir şarkıyla başlayalım, ardından gazetelerimize göz atalım. Nil Kara İbrahim ile dinliyoruz, söz ve müziği kendisine ait şarkıda. Çocuk da yaparım, kariyerde.
1: İyi ki doğdum.

0: İlk sayfa.
1: Hafta sonu yerel gazetelerimizin kağıt çıktıları yok. Biz de internet sayfalarından derlediğimiz bazı başlıkları aktaracağız siz sevgili dinleyenlerimize. Antalya gazetelerinden Akdeniz Manşet'in internet sitesinden aldığımız ilk başlık, müzede kuş krizi çözüldü mü? Ultrasonik sistem devrede. Antalya'nın tarihi Attilya Antik Kenti'ne ait Doğu Nekropol alanı üzerinde inşa edilen Nekropol Müzesi'nin çatısına giren kuşların dışkılarının tarihi yapıya zarar vermemesi için kurulan tel örgü sistemi kuşların ölümüne sebep olmuştu. Önlem alındı. Antalya Röleve ve Anıtlar Müdürü Veysel Akın, geçici süreyle çatı pencerelerinin açıldığı ve bu alanlarda ultrasonik kuş savar sistemleri kurulduğunu, kuşların yapı dışına yönlendirme işlemlerinin tamamlandığını belirtti. Akdeniz Manşet'ten bir diğer başlığımız, Antalya ihracatta vites yükseltti, tarım sektörü lokomotif oldu. Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Antalya'nın Haziran ayı ihracatının %31 artışla 188 milyon dolar olduğunu belirtti. Yılın ilk 6 ayında ise ihracatın %11,4 artışla 1,2 milyar dolara yükseldiğini açıkladı. Çandır, toplam ihracatın %62'sini tarım sektörünün oluşturduğunu belirtti. Manşetten, Akdeniz Manşet'ten derlediğimiz üçüncü ve son başlık, Zeytinköy'de çocuklar için yeni dönem. Muratpaşa Belediyesi'nin Yeşildere Mahallesi'nde çocuk ve gençlerin sosyal, kültürel ve eğitsel yönden desteklenmesi amacıyla hayata geçirdiği Zeytinköy Gençlik Destek ve Dayanıklılık Merkezi, yani ZEYDAM projesi kapsamında ilk temas etkinliği gerçekleştirildi. Antalya Ekspres gazetesinden iki başlık derledik. İlki, büyükşehir kreşlerinde mezuniyet coşkusu. Antalya Büyükşehir Belediyesi kreş ve gündüz bakım evlerinde eğitim gören minikler mezuniyet heyecanı yaşadı. Atatürk Kültür Merkezi'nde AKM Aspen Dostalanı'nda düzenlenen törende öğrenciler hazırladıkları gösterilerle sahne alırken 150 öğrenci kep fırlatarak mezuniyet coşkusu yaşadı. Antalya'dan son başlığımız Kruvaziyer Limanı kale içine taşınsın çağrısı. ATSO Meclis Başkanı Ahmet Öztürk, Antalya Limanı ve serbest bölgedeki rıhtım sorununa dikkat çekti. Öztürk, tarihi ve doğal doku korunarak kale içi yat limanının revize edilip kruvaziyer gemilere uygun hale getirilebileceği çağrısında bulundu. Burdur'a uzanalım, Burdur Yeni Gün gazetesinden seçtiğimiz bir başlığı paylaşalım. Burdur Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'ne ziyaret. Burdur Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Çakır'la İl Müdür Yardımcısı Eylem Çavdar, Burdur Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette merkezde hizmet alan çocuklarla bir araya gelen heyet, samimi ve sıcak bir ortamda vakit geçirerek çocukların mutluluğuna ortak oldu. Sevgi, ilgi ve güven ortamında gerçekleşen buluşmada çocuklarla yakından ilgilenen yöneticiler merkezin çalışmaları hakkında da bilgi aldı. Yine Burdur'dayız. Bu kez Çağdaş Burdur gazetesinden seçtiğimiz bir başlığı aktaralım. Burdur'da Seyahat Sever Projesi, gençler için ücretsiz konaklama başladı. Burdur KYK yurtlarında ücretsiz konaklama imkanı sunan Seyahat Sever Projesi başladı. 2022 yılında hayata geçirilen ve her yıl yaz aylarında gençlerin diledikleri gibi yurdun dört bir yanında gezmelerini teşvik etmeyi amaçlayan bu proje kapsamında bu yılda ücretsiz konaklama başvuruları alınmaya başlandı. 6 Temmuz Pazartesi günü başlayacak olan Seyahat Sever Projesi 21 Ağustos Cuma gününe kadar devam edecek. Köşemizde son olarak Isparta'ya uzanıyoruz. Isparta Demokrat gazetesinden seçtiğimiz 3 başlıkla köşemizi noktalayacağız. İlki, kene tehlikesiyle mücadele adımları belirlendi. Yalvaç'ta havaların ısınmasıyla birlikte artış gösteren kene vakalarına karşı alınacak tedbirlerin değerlendirilmesi amacıyla Kaymakam Bekir Abacı başkanlığında kapsamlı bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda vatandaşların kene kaynaklı hastalıklardan korunması, olası vakalara hızlı müdahale edilmesi ve kamu kurumlarının alacağı önlemler ayrıntılı şekilde ele alınırken, ilçe genelinde uygulanacak tedbirler de karara bağlandı. Demokrat'tan bir diğer başlığımız Anadolu Yıldızlar Ligi Orienteering grup yarışmaları Yalvaç'ta tamamlandı. Yalvaç'ta büyük bir heyecan ve coşkuyla gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi Orienteering grup yarışmaları düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. 38 ilden yaklaşık 600 sporcunun katıldığı organizasyonda orta mesafe ve sürat yarışlarında dereceye gelen sporculara madalyaları takdim edildi. Yarışmalarda genç sporcuların ortaya koyduğu mücadele ve centilmence performans takdir topladı. Köşemizin son başlığı yine Isparta'dan Isparta Demokrat gazetesinden. Kirazın ihracat yolculuğu ve Çin pazarı gündeme alındı. Şehrin tarımsal üretiminde ve ihracatında önemli bir yere sahip olan Isparta kirazının mevcut durumu, ihracat süreçleri ve küresel pazardaki payının artırılmasına yönelik çalışmalar yerinde incelendi. Isparta Valisi Abdullah Erin, Isparta İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Çelik, Isparta İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Tuğrul ve Isparta Ticaret İl Müdürü Mehmet Akif Ülger, Isparta Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hüdayi Şahin, Eğirdir bölgesinde kiraz ihracatı alanında faaliyet gösteren bölgenin önde gelen firmalarına bir dizi inceleme ziyareti gerçekleştirdi denilmiş bu başlığın altında. Sizlere Antalya, Burdur ve Isparta yani Batı Akdeniz yöresinden seçtiğimiz bazı başlıkları iletmeye çalıştık. Daha fazla haber ve ayrıntı için gazetelerimizin internet sitelerine siz de göz atabilirsiniz.

0: Hava durumu. Antalya Meteoroloji Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'ne bağlantımızı gerçekleştirdik. Telefon hattımızda meteoroloji uzmanı Sayın Tuğba Sezer var. Sayın Sezer merhaba.
1: Merhaba, iyi yayınlar.
0: İyi çalışmalar, mutlu pazarlar. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Teşekkürler.
0: Hava durumu ile ilgili ayrıntıları sizden alalım. Son tahminleriniz ne yönde efendim?
1: Hemen aktaralım. Bölgemizde hava parçalı az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı sahil kesimlerde 1 ila 3, iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgar kuzey, öğle saatlerine güney ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, yağış anında kuvvetlice öğle saatleri Muğla kıyıları kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Meteorolojik uyarımız bulunmakta. Yağışların Isparta ve Burdur çevreleri, Muğla'nın iç kesimleri ile Antalya'nın batı iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir. Merkezlerimizde beklenen günden yüksek hava sıcaklıkları Antalya 30, Havalimanı Aksu 33, Kepez 35, Kemer 32, Kaş 32, Demre 34, Finike ve Kumluca 35, Elmalı 30, Korkuteli 28, Serik 34, Manavgat 35, Alanya 33, Gazipaşa 32, İbradı 30, Akseki 29, Gündoğmuş 30, Muğla 34, Fethiye 35, Seydikemer 37, Isparta 30, Burdur 31 derece. Denizlerimizde rüzgar Bodrum Kaş arasında kuzey ve batıdan 3 ila 5, Bodrum açıkları 4 ila 6, Kaş Anamur arası kuzey ve doğudan sabah saatlerinden itibaren güney ve doğu yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Bodrum açıkları 2,5 metre, hava parçalı az bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı, görüş iyi, yağış anında orta. Bölgemizden aktaracaklarımız bugünlük bu kadar, iyi yayınlar.
0: Sayın Tuğba Sezer, çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekip arkadaşlarınıza iyi mesailer dileriz.
2: Yol durumu.
0: Karayolları Genel Müdürlüğü'nün internet sayfasından derledik. Batı Akdeniz'de bölgemizde çalışma yapılan bazı yollar hakkında şimdi sizlere bilgiler aktarmaya çalışalım. Fethiye Seydikemer Kaş yolunun 30 ila 37. Seydikemer Söğüt yolunun 56 ila 57. Beşkonak İl yolunun 3 ila 7. Kumluca Kemer Antalya yolunun 87 ila 88. Güzelbağ Gündoğmuş yolunun 12 ila 13. Eğirdir Gelendost yolunun 42 ila 50. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları var. Kumluca Kemer Antalya yolunun 31 ila 37. kilometreleri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle bahsi geçen kesimde taşıt trafiği bölünmüş yolun bir tarafından ve iki yönlü olarak sağlanıyor. Akseki Cevizli Beyşehir yolunun 25. kilometresinde heyelan var. Şerit daraltması yapılmıştır. Çavdar-Tefenli yolunun 15 ila 21. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bir şeritten iki yönlü ve kontrollü olarak veriliyor. Balanız-Isparta-Antalya yolunun 20 ila 22. kilometreleri arasında menfez yapım çalışmaları sürüyor. Ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Karayollarında yapım bakım ve onarım çalışmalarının sürdürülen kesimlerinde lütfen yavaş gidiniz. Lütfen trafik işaret ve işaretçilerine uyunuz. Aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı lütfen dikkatli olunuz. Karayollarımızda yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollarla ilgili daha geniş bilgi almak istiyorsanız 0312 415 88 çift 0 numaralı telefona, Alo 159 danışma hattına ve Karayolları Genel Müdürlüğü'nün internet adresine başvurabilirsiniz. İyi yolculuklar. Sevgili dinleyenlerimiz, karayollarındaki son durumu da aktardık. Saatimiz 10.28 oldu. Biraz sonra yöremizden köşemize başlayacağız. Coğrafi işaret tescili için başvurusu yapıldı Antalya Tirmisi'nin. Konuyla ilgili konuğumuz Kepez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Ziraat Mühendisi Sayın Tekin Altaş'la buluşacağız az sonra. Şimdi Candan Erçetin'i dinleyelim. Melek.

0: yöremizden. Sevgili dinleyenlerimiz, bugün yöremizden köşemizde coğrafi işaret tescili için başvurusu yapılan ve Antalya'nın çerezi olarak bilinen Antalya tirmisi hakkında konuşacağız. Konuğumuz Kepez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Ziraat Mühendisi Sayın Tekin Altaş. Stüdyomuzda bizlerle beraber. Sayın Altaş, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Biraz önce sizi tanıyabilir miyiz efendim?
1: Evet, Kepez Kaymakamlığı'nda Ziraat Mühendisi olarak çalışmaktayım. Bu bahsetmiş olduğumuz tirmis, bu kadim lezzetin coğrafi işaretiyle ilgili dosya hazırlığı çalışmaları var. Onunla ilgili yoğun olarak çalışmaktayız şu an olarak.
0: Allah kolaylık versin. Şimdi tirmisi konuşacağız. Öncelikle bize tirmis hakkında bilgi verir misiniz? Nasıl bir bitkidir, nedir? Kökleri nereye dayanıyor?
1: Evet. Bilimsel olarak lupinus olarak geçiyor. Baklagiller familyasında osu, tek yıllık bir bitki. Geleneksel ıslak çerez olarak kullanılıyor. Ana vatanı Akdeniz havzası. Hı hı. Termiye, acı bakla, delice bakla gibi isimlerle de anılıyor. Kökeni oldukça çok eskiye dayanıyor. Hitit dönemine ait metinlerde var. Yine ortak tarihlerde Mısır'da var. Krallık döneminde Firavun mezarlarında kalıntılarına rastlanmış. Roma döneminde var. Bugün tirmis Mısır'da turmus veya termis, Portekiz'de tremço, İspanya'da Altemrox diye isimleriyle biliniyor, tüketiliyor. Yani Akdeniz'in ortak lezzeti aslında.
0: Tirmis. Peki Antalya tirmisi, Antalya'ya özgü geleneksel lezzetlerden bir tanesi. Bize Antalya tirmisi hakkında ayrıntılı bilgi verebilir misiniz?
1: Tabii ki. Antalya tirmisi acı bakla tanelerinin Antalya yöresine özgü geleneksel yöntemlerle işlem sonucu elde edilen eşsiz bir lezzet. Görünüm olarak parlak, açık, sarı renkte bir formda. İlk görenler çoğunlukla haşlanmış mısırla karıştırabilir, bilmeyenler özellikle. Hı hı. Bu da ürünün ne kadar doğal ve özgün olduğunu gösteriyor aslında. Hı hı. Nasıl yenilir derseniz, tirmis önce şeffaf dış kabuğa sahip. Tüketirken bu kabuk elle veya ağızla kolayca çıkarabiliyoruz. Etli kısmı yiyoruz, yani dış kısmını atarak etli kısmını tüketiyoruz. Tadı hafif tuzlu, topraksı, fresh bir lezzet bırakıyor ağızda.
0: Diğer tirmislerden farklı mı Antalya tirmisi?
1: Evet, yani Antalya'da suyun mineral yapısı, toprağın mineral yapısı biraz daha farklı oluyor. Biraz daha iri oluyor dışarıdan gelenlere kıyasla. Özellikle bu özel yapısı bu sudan da kaynaklı alkaloidlerin arındırılmasında kendini gösteriyor. Bunda 7-8-10 günlük bir şey var, sürekli su değiştirme işlemi var. Dolayısıyla Antalya'da bu çok eskiden beri geleneksel bir yöntem. Bu işlem olmadan da tirmis yenilmiyor, acıdır. Hatta zehirleyici olabilir.
0: Hazır girmişken bize yapılışını anlatır mısınız? Nasıl hazırlanır, nasıl yemeğe hazır hale gelir?
1: Memnuniyetle tabii. Antalya tirmisinin yapımı çok emek ve sabır isteyen geleneksel bir süreç. Aşamaları şöyle sıralayalım. Kuru acı baklalar seçiliyor, taneler. Sağlam olan, dolgun ve canlılar ayrılıyor. Diğer baklagiller gibi. Taneler bol suyla önce yıkanıyor. Yabancı maddelerden arındıktan sonra bekletiliyor suda. Suda bekletildikten sonra bir gün bekletildikten sonra kaynatılıyor. Taneler kaynatıldıktan sonra yine her gün sabah akşam suyu değiştirerek yaklaşık bir 7-8-10 gün bu acılığı giderilmiş oluyor.
0: Aynı zeytinde yapıldığı gibi.
1: Aynen, zeytin benzeri. Hı hı. Biraz daha kısa burada süreç. Hı hı. Bu tabii kritik aşama, bu acılığın tatlandırma süreci. Süre sonunda örnek olarak bakıyoruz. Lezzetli olanları seçiyoruz. Ona göre tuz ayarlaması yapıyoruz. Geleneksel kağıt külahlar veya cam fanuslarda tüketiciye sunuluyor. Fakat bildiğiniz üzere daha çok salatalarda ve diğer fava olarak ve diğer mutfak kültüründe geniş alanlarda tüketiliyor.
0: Peki nasıl oluşmuş bu Antalya tirmisi? Antalya'nın tarihsel ve kültürel geçmişiyle Antalya tirmisinin bağı nedir?
1: Evet. Antalya tarih boyunca Akdeniz ticaretinin önemli liman şehirlerinden biri olduğundan dolayı özellikle Mısır ile yoğun ticari ilişkiler yaşanmış.

0: Mısır'da turmus olarak bilinen bu lezzetin Mısırlı tüccarlar ve göçmenler aracılığıyla Antalya'ya geldiği düşünülmekte. Bu nedenle Timis kelimesi biraz daha yakın bir kelime Mısır'da kullanılan. Kültürel bağa gelince Antalya Timisi kendini o kadar çok özdeşleşmiş ki halk arasında duymuşsunuzdur. Şöyle bir ifade var. Davetsiz yere Timisçi gider deyimi olmuş. Aslında bu deyim davet edilmediği halde her yere giden kişiler için espriyle karışık kullanılan bir cümle.
1: Doğru, Tirmizci miyim ben derler. Hani davet edilmediğim yere gideyim.
0: Aynen öyle
1: Doğru.
0: bir kullanış yaygın. Timisçiler, yani Timis satan seyyar satıcılar düğünlere, derneklere, okul önlerine giderek bu lezzeti halkla buluşturmuşlar. Bu meslek Antalya'nın somut olmayan kültürel mirasının ayrılmaz bir parçası. Ayrıca Timis yine Antalya somut olmayan kültürel miras envanterinde ilk sırada yer almakta. Bu ürünün kültürel miras olarak kabul edildiğinin resmi bir kanıtı aynı zamanda. Sadece bir gıda ürünü değil, aynı zamanda Antalya'nın kimliği, kent hafızasının ve kültürel mirasın yaşayan bir parçası olarak görüyoruz.
1: Hiç tartışmasız. Hani
0: Evet.
1: Ankara'nın o meşhur pilavcıları gibi ya da İstanbul'un o cam arabalarında, üç tekerlekli arabalardaki o pilavcılar gibi Antalya'da da
0: Aynen.
1: tirmisçiler.
0: Aynen, benzer bir
1: Cam, üç
0: kültür.
1: tekerli cam arabalarla gezerler. Onu kaynatıp satarlar taze
0: Aynen.
1: taze. Peki
0: Evet.
1: insan biraz önce tarifini verdik sevgili dinleyenlerimize nasıl hazırlandığını falan. İnsan sağlığına faydalı mıdır? Ne
0: Evet.
1: faydası vardır anlatır mısınız? Besin değeri açısından hangi özellikleri barındırır ve neden tatmalıyız Antalya tirmisini?
0: Evet. Antalya Timisi besin değeri açısından oldukça zengin bir ürün. Yaptırdığımız analizlerde de bunu bir defa daha gördük. Besin deposu olduğunu gördük biz bu ürünün. Özellikle %38 oranında protein içeriyor. Bitkisel bazlı önemli bir protein kaynağı. Bu değer oldukça yüksek. Yine sağlıklı yağ asitleri %6 oleik asit, %55 linoleik asit gibi çoklu doymamış yağ asitleri var. Yani kalp dostu bir yağ profiline sahip bu. Yine mineral deposu dedik. Yüksek oranda kalsiyum, demir, çinko, bakır içeren özellikle demir ve kalsiyum açısından oldukça zengin. Bu da Antalya'da geleneksel olarak Tirmis'in işte kurt dökücü özelliği olduğu, soğuk algınlığı iyi geldiği, bazı kaynaklarda idrar söktürücü ve şeker hastalığına iyi geldiği belirtiliyor. Ayrıca Tirmis suyunun hayvan yaralarını tedavi ettiği geleneksel bir inanış var. Tüm bu besinler zenginliklerinin yanı sıra Tirmis hem doğal hem katıksız geleneksel yöntemle üretilen bir gıda. Günümüzde işlenmiş gıdalardan uzak, sağlıklı ve otantik bir atıştırmalık arayan herkesin mutlaka tatması gereken bir lezzettir diyebiliriz.
1: Müthiş. Ölümden gayrı neredeyse her şeye
0: Aynen.
1: çaresi var gibi.
0: Aynen
1: Çok
0: var, evet.
1: zengin protein, mineral açısından,
0: Evet.
1: bazı asitler açısından da son
0: Evet.
1: derece faydalı olduğunu sizin anlatımınızla öğrenmiş olduk. Şimdi
0: Evet.
1: gelelim sözün en başına. Bugün sizi konuk etmemizin sebebine, siz de bir dosya hazırladığınızı söylemiştiniz yaptığınız çalışmalar
0: Evet.
1: esnasında. Antalya Tirmisi için coğrafi işaret alma yolunda bir girişiminiz oldu yakın zamanda. Bu tadı neden tescil ettirme gereği duydunuz efendim? Neden coğrafi işaret almak istiyorsunuz ve süreç nasıl işliyor, hangi
0: Evet.
1: aşamada nasıl gidiyor?
0: Evet. Bildiğiniz üzere Sayın Valimizin coğrafi işaretler seferberliği
1: Çok
0: başlamıştı
1: önemsiyor
0: Antalya
1: Sayın
0: için. Evet,
1: Valimiz, evet.
0: evet. Başlamıştı. İlçeler olarak bizler de bütün ilçedeki arkadaşlarımız, diğer ilçedeki arkadaşlarımız kendi bölgelerindeki önemli ürünler için hazırlıklar, dosyalar başlamıştı. Biz de Kepez Kaymakamlığı olarak 17 ürün için müracaatımız vardı. Bunlardan bir tanesi de Tirmis'ti. Biz bunu evet niçin şey yaptık, önemsedik? Arkadaşlarla beraber bir komisyon oluşturduk. Bunu çalışıyoruz hep birlikte. Çünkü bunda temel amacımız bu lezzetin eşsiz olması, bunun korunması, yaşatılması, gelecek nesillere aktarılması. Maalesef günümüzde Tirmis üretimi ve tüketimi giderek azalıyor. Bakıyoruz genç kuşaklar üretime yönelmemesi ve tarımsal devamının kesilmesi. Yine mevcut yerel üretici sayısının çok kritik düzeylere düşmesi, çok azalması. Yine bir de kültürel erozyon olarak modernleşmeyle birlikte yerel tüketim alışkanlıklarının hızla değişmesi. Yine ustadan çırağa geçen geleneksel üretim yöntemlerinin unutulmaya başlaması. Bunlar coğrafi işaret tesciliyle ki inanıyorum tescili yapılacak bu emekler karşılığında. Ayırt edici özelliği ve önemli standartları haline almış olacak bu ürün. Taklit edilmeyecek, haksız rekabet olmayacak. Çünkü dışarıdan da yurt

0: da gelebiliyor ülkemize bu ürün. Daha küçük ve protein değerleri açısından bizimkine göre kıyasla çok çok düşük seviyede bunlar. Dolayısıyla bunların önüne geçmiş olacağız. Yine tüketici güveni artmış olacak. Kaliteli ve otantik ürün sunmuş olacağız. Ayrıca Antalya gastronomi turizmine katkı sağlayacak. Bu kapsamda başlattığımız çalışmalarda 30 dekar yeni alanda ağacı baklı ekimi dikimi yaptırdık. Bu 3 pilot üretici teşvik ediliyor. Teknik destek veriyoruz bunlara. Bu sene hasat da yapıldı. Çok da güzel ürün alındı.
1: Oh, fevkalade.
0: Evet, ayrıca yine okullarda eğitim çalışmaları yaparak genç nesillere tirmisi tanıtıyoruz. Yine geçtiğimiz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda Antalya tirmisi ilk kez bir üst düzey resmi organizasyonda menüde yerini aldı. Bu tescilli hazırlık sürecinde önemli bir dönüm noktası oldu. Süreç şöyle, öncelikle ürünün teknik özelliklerini, üretim metodunu ve coğrafi sınırla bağlantısını detaylı bir şekilde bir dosyayla hazırladık. Bunu Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından inceleniyor şu an. Gerekli bilgi ve belgeler tamamlandıktan sonra da başvurumuz bültende yayınlanacak. Buna da inanıyoruz.
1: Fevkalade. Umuyoruz başarılı olur çünkü eskiden Antalya'da timsilcilik önemli mesleklerden bir tanesiydi, yaygındı. Ben de hatırlıyorum Antalya'da sokaklara çıktığım zaman timsil arabalarına özellikle Işıklar Caddesi Atatürk tarafında da
0: Evet.
1: Atatürk Caddesi tarafında falan çok daha sık rastladığımı hatırlıyorum. Bugün daha az. Sanki ölmekte olan mesleklerden bir tanesi mi? Yani bu
0: Evet.
1: geleneksel özelliği acaba yok olmaya yüz mü tutuyor timsilin?
0: Maalesef evet, yani tirmis ve tirmisçilik hızla unutulmaya yüz tutmuş gelenekler değerlerimiz arasında geleneksel. Eskiden Antalya'nın dediğiniz gibi her mahallesinde, özellikle okul önlerinde, cami avlularında, pazar yerlerinde tirmisçiler rastlanıyordu.
1: Tabii.
0: Çocuklar işte harçlıklarıyla tirmis alır, sokakta keyifle tüketirdi. Tirmisçiler cem mekanlı dolaplarıyla, zil sesleriyle mahalleleri dolaşır, düğünlerde, derneklerde bu lezzeti halka ulaştırırlardı. Bugün ise bu mesleği sürdürenlerin sayısı gerçekten birinin parmaklarını geçmiyor. Çok az insan bu kültürü yaşatıyor. Ne yazık ki genç nesiller bu mesleğe ilgi göstermiyor. Ayrıca değişen şehir yapısı, işte akan suların azalması, çünkü tatlandırmada akan sular da kullanılıyor imiş çok eskiden.
1: Doğru.
0: Bunların azalması bu mesleğe olan ilgiyi azaltıyor. Ayrıca değişen, dedik gibi, şehrin yapısı dedik. Yine farklı alışkanlıklar tirmis üretimini ve tüketimini olumsuz etkiliyor. İşte tam bu nedenlerle coğrafi işaret başvurusu önemli. Tescille birlikte bu değerli miras yine kayıt altına alarak gelecek kuşaklara aktarıldığı hale getirmeyi hedefliyoruz hep
1: Bu
0: beraber.
1: evet coğrafi işareti aldıktan sonra tekrar bilinmesi için gereken adımlarda sanırım
0: Evet.
1: atılmış olacak. Başka
0: Evet.
1: sizce neler yapılmalı? Antalya Tirmisi coğrafi işareti aldıktan sonra Antalya gastronomisine de bir katkısı, bir faydası olacak mıdır? Ne dersiniz?
0: Evet. Yani özellikle tirmisin tanıtım için sosyal medya, işte televizyon programları, gastronomi fuarları gibi mecralar etkin kullanılacak diye inanıyorum. Sizin gibi değerli yayın kuruluşları bu konuya sahip çıkması çok kıymetli. Yine okullarda, üniversitelerde, gastronomi bölümlerinde Antalya mutfağı ve tirmisi hakkında eğitimler verilecek. Genç nesiller bu kültürü biraz da tanışmış olacak. Üreticilere destekler veriliyor. Teknik destekler veriyoruz. Vermeye devam edeceğiz. Yine gastronomi turizminde Antalya'da oteller, restoranlar ve turistik işletmeler menülerinde tirmislere yer veriyor. Tirmis Antalya'yı ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere sunulan bir lezzet olarak konumlanıyor. Coğrafi işaret tescili bu gastronomide büyük katkı sağlayacak. Öncelikle tescili bir ürün olarak Antalya tirmisi gastronomi turizminin çekici bir unsur haline gelecek. Şu an hala zaten restoran menülerinde var. Onlara da ayrı ayrı teşekkür ediyoruz, sağ olsunlar. Bu ürünümüze ve diğer ürünlerimize katkı veriyorlar. Dolayısıyla bu daha da katlanarak artacağına inanıyoruz.
1: Tirmis için Antalya açısından, Antalya gastronomisi açısından bir mirastır diyebilir miyiz? Miras olarak önemli bir ürün müdür?
0: Aynen öyle, evet, bu toplumun kimliği, hafızası. Biraz önce konuştuğumuz üzere geçmişten geleceğe uzanan birer köprü. Bu şehrin veya bölgedeki mutfağın, o coğrafyada yaşamış insanların tarihini, göçlerini, ticaret ilişkilerini, inançlarını, yaşam tarzlarını aynen yansıtıyor. Nasıl ki bir millet, işte bildiğimiz üzere, dili, edebiyatı, müziği korumaya değerse, mutfağı da aynı şekilde korunmalıdır diye düşünüyoruz. Antalya tirmisi örneğinde olduğu gibi bir çerez aslında binlerce yıllık medeniyet birikimini, Akdeniz'den ortak kültür dokusunu anlatıyor bizlere. Gastronomi mirasını korumak aynı zamanda sürdürülebilirliği sağlamak, yerel ürünlerin korunması, biyoçeşitliliğin devamı, yine geleneksel

0: üretim yöntemlerinin yaşatılması demek. Bu da ekolojik denge hem de kırsal kalkınma açısından hayati öneme sahip. Son olarak gastronomi mirası turizm ve ekonomi için de büyük potansiyel. Dünyada artan gastronomi turizmi trendiyle birlikte yerel ve özel lezzetler bir destinasyon uluslararası arenada tanıtımında en güçlü araçlardan bir haline gelmiştir.
1: Evet, şimdi paketli ürünler insan sağlığı açısından risk arz ediyor. İşlenmiş ürünler, trans yağlar, içinde ne olduğunu bilmediğimiz bir
0: Evet.
1: sürü şey var.

0: biz de. Onun için sizi yayınımıza davet ettik zaten. Çok teşekkür ediyoruz hem bu duyarlı davranış için. Eklemek istediğiniz bir şey var mı sözün sonunda efendim?
1: Evet, ben de çok teşekkür ediyorum. Bu TRT ailesini bu değerli mirasa sahip çıktığı için minnettarım. Unutmadan hemen söyleyeyim bunun stratejik bir ürün olduğunu, su istemeden susuz olarak yetişebileceğini. Mısır'a oranla, Mısır biliyorsunuz çok su isteyen bir
0: Su
1: ürün.
0: ister.
1: Ama biz bu ürünü Mısır yerine salatalarımızda ve diğer yemeklerimizde bolca kullanabileceğimiz protein değeri yüksek bir ürün. Antalya etimizi işte salt bir gıda değil, yine sokakların hafızası, bu topraklara kök salmış kültürel bir miras. Amacımız sadece üretim değil, yok olmaya yüz tutmuş bu kimliği yine koruma altına almak. Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan bu ürünü, üretim destekleri, eğitim seferberliği ve resmi kurumlarımızın vizyonuyla yeniden hayata döndüreceğiz. Şimdi sıra bu dirilişi tescilleyerek işte not düşmek. Umarım bir gün Antalya'ya gelen herkes bu ürünü tadar.
0: İnşallah.
1: Dolayısıyla herkesi de Antalya'ya bekliyoruz. Sağlıkla kalın.
0: Bu güzel pazar gününde vakit ayırdınız, konuğumuz
1: Teşekkür
0: oldunuz.
1: ederim.
0: Buraya kadar geldiniz. Katıldığınız için de ayrıca çok teşekkür ederiz size
1: Biz
0: efendim.
1: teşekkür ederiz kurumumuz adına. Sağ olun.
0: Antalya Kepez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Ziraat Mühendisi Sayın Tekin Altaş'tı konuğumuz sevgili dinleyenlerimiz. Coğrafi işaret tescili için başvurusu yapılan Antalya Tirmisi hakkında konuştuk kıymetli konuğumuzla.

0: Bağımlılık.
1: Önce alışkanlık gibi gelir, sonra hayatın merkezine yerleşir.
0: Sevdiklerin susar, hayaller yavaş yavaş uzaklaşır.
1: Unutma, bağımlılık kader değildir.
0: Yardım istemek güçsüzlük değil, cesarettir.
1: Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsin.
0: Bir adım at, hayatını geri kazan.

Bir Daha adlı şarkısında Levent Yüksel'i dinledik ve böylece Bölge Gündemi programımızın sonuna geldik TRT Antalya Radyosu'nda. Ancak bölgesel yayınımız, beraberliğimiz sona ermedi. Kısacık bir ara vereceğiz, aranın ardından Hayatın İçinden programıyla beraberliğimiz devam edecek. Bizden ayrılmayın.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

Saat 11. Bölge gündemi programımızın ardından TRT Antalya Radyosu bölgesel yayınına Hayatın İçinden programıyla devam ediyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Saat 13'e kadar programımız sürecek. Bolca müzik olacak programımızda 3'te köşemiz var. Gül kokan tarih Isparta köşemiz biraz sonra 20 dakika kadar sonra. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakın Çağ Tarihi Anabilim Dalı'ndan Profesör Doktor Hasan Babacan bizlere Hamitoğulları hakkında bilgiler aktaracak bugün köşesinde. Pazar sohbeti bölümümüzde Toroslar Yörüklerin İzinde Yükseğe kitabının yazarı, gezgin, yazar Günalp Kocakanat bizlerle olacak. Kendisiyle gerçekleştirdiği gezgin gezilerin hikayelerini ve yaşadığı tecrübeleri konuşacağız. Yöremizin Sesleri köşemizde ise sazıyla, sözüyle bağlama sanatçısı Doğuhan Karasu bizlerle buluşacak. Türküler dinleyeceğiz kıymetli konuğumuzdan. Bolca şarkı dinleyeceğiz dedik. İlk şarkımızı Mustafa Sandal'dan dinleyelim şimdi. Beni Ağlatma.

Dünya Tatlısı adlı şarkısında Zerrin Özer'i dinledik. Programımıza Sezen Aksu ile devam ediyoruz. Söz ve müziği Şanar Yurdatapan'a ait şarkı. Olmaz Olsun.

Saatimiz 11.14'e yaklaşıyor. Biraz sonra gül kokan tarih Isparta köşemize başlayacağız. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakın Çağ Tarihi Anabilim Dalı'ndan Profesör Doktor Hasan Babacan bizlere Hamitoğulları hakkında bilgiler aktaracak köşesinde. Şimdi Murat Kekilli'yi dinleyelim. Tomarza.

0: Gül kokan tarih. Isparta.
1: Merhaba değerli TRT Antalya Radyosu dinleyicileri. Ben Profesör Doktor Hasan Babacan. Gül kokan tarih Isparta programına hoş geldiniz. Sevgili dinleyiciler, bugün sizlere yaşadığımız bölgeye adını veren, eskiden adını veren Hamitoğulları ve Hamitoğullarının kökeni hakkında biraz kapsamlı da olsa bilgi vereceğim. Toparlamaya çalışacağım daha doğrusu. Ve Hamitoğulları denince işte eskiden Osmanlı döneminde bizim bölgemize Hamit Sancağı deniyordu. Hamitoğulları, Hamitoğulları Beyliği vardı. Bölgenin adına Hamidabad denirdi. Tabii Cumhuriyet döneminde illerin oluşması, vilayet kanunları ile birlikte bizim şehrimizin adı Isparta olduğunu biliyoruz ama çevresiyle beraber, Isparta ilçeleriyle beraber bütün bu bölgeye Hamitoğulları, Hamit Sancağı denirdi. Ve biz de bugün sizlere Hamitoğulların nereden geldiler, ismi nereden geliyor buna bakmak için bir ön bilgi vermek istedim. Anadolu Selçukları devrinin son günlerinde özellikle Türkmen kabileleri yer yer kendi bölgelerinde hüküm sürmeye başladılar. Yani merkezi hükümet zayıflamaya başlayınca. Bunun gibi mesela bizim bölgemizde Hamitoğulları, Akşehir, Beyşehir, Eğirdir, Burdur gölleri havzalarında oymak ve obaları idareleri altına alıp birleştirmişler ve bir beylik, Hamit Beyliğini oluşturmuşlardı. Bunların beylik sürmelerinin çeşitli izleri vardı ve belgeleri vardı. Şöyle ki ne var ki Hamitoğulları Beyliği Türkmen boylarından oldukları sebebiyle buraya ama kesin olarak nereden, ne zaman geldikleri bir araştırmaya tabi tutulmamıştır. Isparta tarihi ve sosyolojisi bakımından baktığımızda bu bölgedeki insanların bugüne kadar derinlemesine araştırılmadığını görüyoruz. Çünkü yani bizim tarihçiler açısından en önemli kaynağımız belgelerdir. Yani biz bunların hangi coğrafyadan yani Horasan bölgesinden ya da İran'dan nereden geldilerse hangi şartlar altında geldiklerini bilmiyoruz, bilemiyoruz daha doğrusu kaynaklarımız olmadığı için. Ve şunu biliyoruz ki Türkmen işte Oğuz boylarının devamı olan Türkmenlerden, Türkmenlerin bir kolu olarak Hamitoğullarının geldiğini görüyoruz. Ve Anadolu'ya gelen bu akınlar haline gelen Türkmen boyları batıya doğru akınlar haline geldiklerinde Selçuklu oğullarıyla, Selçuklularla birlikte Celaleddin Harzemşah'la birlikte geldiklerini görüyoruz yine. Ve bunların pek çoğu köy, yer, soy adı olarak o grupla gelen boyların buralara isimlerini verdiklerini görüyoruz ve izler bıraktığını görüyoruz. Ve bu bakımdan Ziya Gökalp Türk Medeniyeti Tarihi adlı eserinde bize bu ipucu olarak şunları veriyor. Yörükler, özellikle Yörükler Celaleddin Harzemşah'la birlikte bu bölgelere gelmişler ve mesela Çavdırlar, Tekeler, Karamanlar, Sarılar, Karakeçirler, Kangılar, yine Karapapaklar, Yomutlar ve bu bilgiyi verirken de Yomutlar deyince Ziya Gökalp parantez içerisinde Hamitoğulları diye de belirtiyor. Bugün sizlere anlatmak istediğim konu da işte Hamitoğulları, Hamitoğulların köken olarak da kaynaklarda Yomutlar olarak geçtiğini, İlbeyler vesaire adlandırdığını görüyoruz. Burada Yomutlardan sonra hemen parantez içerisinde Hamitoğulları denmesi Yomutlarla ilgili ilişkili olduğunu bize gösteriyor. Yine Yomutların Celaleddin Harzemşah'la birlikte geldiğini bildirilmesiyle de Hamitoğulların bağlı bulunduğu kabilenin kimlerle ne zaman geldikleri hakkında bize ipucu veriyor. Kesin bilgi olmasa da. Yani Hamitoğulları Türkmen boylarından Yomutlar olarak karşımıza çıkar. Yomutlar yine adları yani Hamitoğulları Yomutlardan geldiğini söyledikten sonra Yomut şeklinde Yomut veya Maya ve benzeri kelimelerle birleşmiş Türkçe kelimelerle birleşerek Yomutlar Oğuz topluluğundan Salur boyunun Salur taşı şubesinden olduklarını söyleyebiliriz. Ve bugün bunların en çok bulundukları yerler mesela bizim sınırlarımız dışında Hive, Taşbavuz, Hazar Denizi kıyısı, Krasnovodisk şehri,

İran sınırında Astarabad şehri gibi Türkmenistan Cumhuriyeti'ndeki 12 kabileden birini oluşturduğunu, yani bizim Isparta'yı kuran, oluşturan Hamitoğulları, yani Yomutlar, ta Türkmenistan'dan bir yol çizersek Hazar Denizi'nin güneyi İran, buradan içeri gelerek, Anadolu'ya gelerek en batıdaki şubeler olarak Isparta'yı kurduklarını, Isparta'yı Türkleştirdiklerini söyleyebiliriz. Ve bundan işte yaklaşık 250-300 sene önce İran bir anarşi içerisine düştüğü dönemde Yomut Uruğu Hanı Sayın Han'ın ve yine Aka Mehmet Şah'ın Kaçar sülalesiyle akrabalığı ve Türkmenlerin kökü hakkında da o bölgede yaşanan Çavdar sülalesini de görüyoruz. Yomutlar, yani Hamitoğulları ile birlikte tekeler, dikkat ediniz, bizim Isparta'nın hemen güneyi Antalya Teke bölgesi ve tekelerin doğu bölgelerinden geldiği, Doğu Anadolu'dan geldiği ve aynı çevrelerde birlikte yaşayarak birlikte yerleştiklerini görüyoruz. Yani Orta Asya'dan, Horasan bölgesinden, Türkmenistan'dan kalkıp gelen iki boy tekeler, Yomutlar, yani Hamitler aynı yere gelip Anadolu'nun batısında aynı yere gelip yerleştiklerini görüyoruz. Ve bu Anadolu'daki işte Yomutlar da kendi içerisinde, bizim dikkat edersek Yomutlar bizim coğrafyamızda kendi içerisinde dört kısma ayrılırlar. Ve her kısımda pek çok oymak ve obalara ayrılır. Mesela Atabaylar, Şehneler, yine Tana, Kisarka, Kese oymakları. İkincisi olarak Cafer Bey oymağı. Yine bunlarda Yaralı ve Nuralı gibi alt gruplara ayrılır. Üçüncüsü Şeref Cuni oymağı. Yine dördüncüsü de Ogurcalı oymağı diye farklı kollara ayrılırlar. Ve bunlar çevremizde Yumut, Yumut, Yemut şeklinde adlandırılan eski ve yeni köy yer adları da bunun devamı olarak karşımıza çıkar. Özellikle Isparta Dinar yolunda bulunan Eber, işte Keçiborlu, nasıl diyelim, Keçiborlu'yu geçince orada Menderes Nehri'nin çıktığı yerde Eber veya Isparta Eberi gibi adlandırılan yerler, bunların en eski yerleştikleri yerler olarak karşımıza çıkar. İşte dediğim gibi bu Yomutların ya da Hamitoğulların alt grupları Atabaylar, Döngürciler, Tanalar, Dana yani bugünkü anlamda, Irı-Tokmaçlar, Kızıllar, Sakallılar, Arı Göceliler, yine Akkeçili de denir buna, Çokkan, Kelter, Panköt, Gürgen, Karabölke, Hiva, Öküz, Kucuk, İmrelli, Semedin gibi alt boylara yerleştiklerini ve bunların da dikkat edilirse tamamen Beyşehir, Teke bölgesi ve Isparta Hamit Sancağı'nın içerisinde yaşadıklarını söyleyebiliriz. Ve bizim bu Hamitoğulları ya da Yomutlarla ilgili konuyu önümüzdeki konuda da haftada tekrar devam edeceğim. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Ben Profesör Doktor Hasan Babacan. Bir sonra haftaya yine Hamitoğulları'nın kökeni hakkında konuşmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın.

Gül kokan tarih Isparta köşemizde Profesör Doktor Sayın Hasan Babacan'ı dinledikten sonra konuyu bir Isparta türküsüne bağladık efendim. İsmail Ulucan'dan alınan bu Isparta türküsünü Köksal Coşkun'dan dinledik. Evlerinin önü bulgur dibeyi. Saatimiz 11.29'u gösteriyor. Beraberliğimiz popüler müzikle devam ediyor. Burayı dinleyeceğiz. Sen sevda mısın?

Artık aşk yok. Burcu Güneş'ten dinledik. Saat 11.38 beraberliğimiz Hande Yener ve Erol Evgin'le devam ediyor. İkiliyi Sevdan Olmasa adlı şarkıda dinliyoruz.

Biraz sonra pazar sohbeti köşemize başlayacağız. Toroslar, Yörüklerin İzinde Yükseğe kitabının yazarı, gezgin yazar Sayın Günalp Kocakanat'la buluşacağız pazar sohbeti köşemizde. Şimdi Yonca Evcimi'yi dinleyelim. 8.15 vapuru.

0: Pazar Sohbeti. Toroslar, Yörüklerin İzinde Yükseğe adlı kitabın yazarı, gezgin, yazar Günalp Kocakanat şu an bizlerle beraber sevgili dinleyenler. Yaşam bir seyahattir, varış noktası değil. Mottosuyla birçok yeri gezen, meraklı bir gezgin kendisi. Gerçekleştirdiği gezilerin hikayelerini ve yaşadığı tecrübeleri soracağız kendisine. Sayın Günalp Kocakanat, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: Şimdi gezilerinizle ilgili çok şey soracağız. Yani deneyimlerinizin belki %1'ini bile anlatamayacağız bu sohbette ama oraya girmeden önce sizi biraz yakından tanımak isteriz. Sevgili dinleyenlerimize sizi anlatmak isteriz sizin anlatımınızla.
1: Ben Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Hı-hı. Avukatım. İşte mesleğimi Antalya'da uzun süre icra ettim. Babalar olmaktan gurur duyduğum iki tane evladım var.
0: Allah
1: bir tanesi,
0: bağışlasın.
1: Bir tanesi kız, bir tanesi erkek.
0: Allah bağışlasın.
1: İşte söylediğiniz gibi birçok farklı hobiyi denedikten sonra yelken, offroad, amatör pilotluk, yamaç paraşütü vesaire. En son artık motosiklette karar kılıp motosikletle geziler yapıyorum. Motosiklete aslında 40'lı yaşlarımda başladım. Hep annem çocukluğumda tutkumdu. Fakat sonra uzunca bir süre ara vermek zorunda kaldım.
0: Ve, aile hep engel olur motosiklete nedense.
1: Evet, korkulan bir alet.
0: Korkulan bir alet.
1: Tehlikeli bir alet. Yani ya bunun aksini söylemek imkansız.
0: Hiçbir anne baba kolay kolay evladının motosiklete binmesini istemez ama evet. Bütün gençler de nedense evet. ister motosiklete binmeyi.
1: O bir tutku.
0: Tutku. Yani, büyük bir tutku. Aynen. Gezilerinize nasıl başladınız? Bu pek çok macerayı denemişsiniz hayatınızda. Güzel ekstrem sporlar yapmışsınız. En son gezilere karar vermişsiniz. Nasıl başladı bu yolculuklar?

0: Motosikletle gezmek diğer seyahat biçimlerine de benzemiyor galiba, değil mi? Arabayla gezmeye bile benzemiyor. Daha çok kokluyorsunuz her tarafı, daha sık, daha gördüğünüz, istediğiniz her yerde durma olanağı olabiliyor belki.
1: Çok güzel bir kelime kullandınız, koklamak. Yani o yolun kokusunu alıyorsunuz
0: Evet.
1: motosiklette. Otomobilde böyle bir şey söz konusu değil. Geçiyorsunuz, geçerken birçok şeyi görmüyorsunuz.
0: Aynen öyle.
1: Fakat motosikletle yaptığınız yolculuklarda her ayrıntıyı zaten fark etmek ve görmek zorundasın. Dikkat gerektiren bir
0: Daha
1: iş
0: çok
1: olduğu için
0: hissedebiliyorsunuz her
1: ve
0: şeyi.
1: rüzgarı, kokuyu hissediyorsun ya da kenarda bir şey gördün yolun kenarında değişik sana bir manzara, bir insan hemen durup şey yapabiliyorsun. Bir de motosikletle işte öyle bir grubun içerisine yabancı bir yerde bir başka insanın yanına gittiğinizde farklı bir karşılanıyorsun. Yani otomobil yani çok alışılageldik bir alet ama motosikletle oraya gittiğinde
0: Hemen
1: hemen
0: etrafınıza
1: etrafta bir hani böyle bir
0: başka
1: sohbet
0: çocuklar.
1: konusu oluyor. Evet,
0: Evet.
1: çok keyifli oluyor.
0: Müthiş. Kaç yıldır gezersiniz aşağı yukarı?
1: Motosikletle yaklaşık 20 sene, 18-20 sene oldu
0: 18-20
1: motosikletle.
0: senedir motosikletli. Bir de onun öncesi
1: Tabii
0: var
1: onun
0: gezdiğiniz
1: öncesinde de
0: yerler.
1: yani hemen hemen bütün yaşam boyunca gezdim. Yani o Toroslar'da çok yolculuğum var. Önce motosikletten önce de işte küçük bir cibim vardı. Onunla dolaşıyordum. Sonra motosikletle bütün Torosları gezdim. Toroslar deyince sadece işte bu bölgeyi düşünmeyin.
0: Batı Akdeniz
1: Antalya
0: Torosları değil yani,
1: değil. Tabii
0: Doğu
1: Toroslar
0: Akdeniz'in
1: yaklaşık 2000 kilometrelik
0: 2000
1: bir
0: kilometre.
1: sıra Türkiye'de.
0: Evet.
1: Hatta bu işte Alplerden Himalayalar kadar devam eden bir dağ
0: Silsilenin
1: silsilenin bir
0: evet
1: parçası Toroslar.
0: parçası.
1: Türkiye'deki kısmı da 2000 kilometre ve akıl almaz manzaralarla ve akıl almaz yerlerle dolu.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Şimdi bir soru soracağım size ama onu nasıl sorayım bilemiyorum. Nereleri gezdiniz mi diye sorayım Anadolu'da ve dünyada. Yoksa nereleri gezmedi, yani gezmediğiniz nereler kaldı mı desem, nasıl sorsam, nerelere gittiniz?
1: Türkiye'de gezmediğim 6 tane il kaldı. Şimdi inşallah bu sene belki yapamayacağım çünkü önümde bir planladığım seyahat var ama seneye onların hepsini bitirmek istiyorum. Yani Türkiye'nin tamamını
0: Gezmiş olacaksınız.
1: gezmiş olacağım. Bunun tamamını o bahsettiğim işte 75 ili motosikletle gezdim Türkiye'de. Dünyada görmediğim tabii ki birçok yer var yani çok yer sayılabilir ama hemen hemen yarısına yakını gezmişimdir. Sadece motosikletle değil daha öncesindeki seyahatlerimle de hemen hemen yarısını gezdiğimi düşünüyorum dünyanın.
0: Müthiş. Enduro sporu bir kavram var. Bunun motoru da var. Dinleyicilerimiz merak ederler belki. Nedir bu enduro?
1: Enduro hem doğa koşullarına spor olarak tarif ediyorum. Hem doğa koşullarına hem de zamana karşı yapılan dayanıklılık ve teknik beceri gerektiren bir spor. Asfalt dışında dağ yollarında, orman patikaları, çamur, taş, dere gibi böyle zorlu arazilerde yapılıyor.
0: Bunun motosikleti de var.
1: Tabii
0: Enduro motoru.
1: enduro motosikleti var. Dayanıklılık ön planda bu sporda. Hem motosikletin hem de sürücünün
0: Sürücünün
1: dayanıklı olması
0: dayanıklılığı,
1: gerekiyor.
0: ekipmanı,
1: Çok zor,
0: dayanıklılığı,
1: evet her
0: evet.
1: şeyiyle. Teknik bir sürüş gerektiriyor. Denge, gaz kontrolü, doğru yol ve hat seçimi. Yani burada çok önemli.
0: Çok.
1: Aslında sadece bir sporda değil, böyle bir yaşam tarzı enduro. Ve
0: Sanki evet, öyle.
1: evet doğayla baş başa kalıyorsun, sınırları zorluyorsun ve her etapta biraz daha belki kendini de keşfediyorsun. Yani enduro ilginç bir spor.
0: Bu motor ve bu spor olmasaydı yine bu kadar gezebilir miydiniz acaba dünyayı, ya da bu kadar rahat olur muydu?
1: Bu kadar rahat olmazdı ve bu kadar gezeceğimi zannetmiyorum. Yani ancak ne olurdu? İşte bak gene bir vakit buldunuz, bir uçağa atlarsınız, belli bir yere gidersin, orayı gezersin, dolaşırsın. Ama bu başka bir şey. Yani burada bir rota çiziyorsun. Mesela son yaptığım yolculuk da Nordkap en kuzey noktası şeyin Norveç'in. Oraya yaptığım yolculukta toplam herhalde 18 ila 20 ülke geçerek yaptım. Boydan boya geçiyorsun. Bir de böyle
0: Dünyanın
1: bir
0: bittiği
1: şey,
0: yer diyorlar değil mi oraya?
1: evet dünyanın
0: Norveç'in en
1: bittiği
0: kuzeyi.
1: yer, evet Norveç'in Nordkap denen yer artık yolun dünyanın bittiği en uç noktalar.

0: bir tanesi. Elbette bu bir tanesi Rusya'da olmak üzere, biri Norveç'te, biri Kuzey Amerika'da olmak üzere böyle birkaç tane nokta var.
1: O en son gezide 18 ülke mi dediniz? Nerelere
0: 18 ülke.
1: gittiniz? Ne kadar sürdü en son bu en son
0: Yaklaşık
1: geziniz?
0: 60 gün işte buradan çıkıp Bulgaristan, Romanya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, ondan sonra Letonya, Estonya, Litvanya, atladıklarım olabilir. Slovakya, Polonya, ne dedik? Finlandiya, İsveç,
1: Eski Rus
0: Norveç,
1: bloku ülkeleri, Batı Rusya gibi Rusya'nın eski
0: Baltık Baltık
1: ülkeleri
0: ülkeleri.
1: ve oradan Kuzey
0: Oradan
1: Avrupa
0: Kuzey
1: yani.
0: Avrupa, işte Finlandiya, İsveç,
1: İsveç,
0: Norveç.
1: Norveç,
0: Oradan aşağıya artık Danimarka,
1: Danimarka.
0: Almanya, İsviçre,
1: Hı.
0: İtalya, Hırvatistan,
1: Ha oradan güneye kadar da
0: tabii
1: indiniz
0: oradan da
1: Orta Avrupa ve
0: tekrar
1: Güney
0: tabii
1: Avrupa'ya da.
0: oradan buraya.
1: Epeyce bir yol.
0: Yaklaşık 16.500 kilometre kadar bir yol, evet.
1: Epeyce bir yol.
0: 16.500 kilometre.
1: Bütün bu gezdiğiniz yerlerdeki deneyimlerinizi sizi takip edenlerle paylaşıyorsunuz aynı zamanda, değil mi siz?
0: Paylaşıyorum, evet. Büyük bir keyifle paylaşıyorum.
1: Bu önemli olmalı ve sizi epey takip eden de olmalı.
0: Yani bu işte sayı önemli değil belki. Evet, çok takip eden var. Ve önemsiyorum. Şu sebeple önemsiyorum. Aslında ben bu paylaşımlara şunun için başladım.
1: Tam onu
0: İşte
1: soracaktım. Hani ne yapıyorsunuz, niye yapıyorsunuz bunu diye.
0: biraz önce bahsettiğiniz Toroslar Yörüklerin İzinde kitabı ile
1: Geleceğiz
0: birlikte
1: biraz sonra
0: başladım.
1: oraya da.
0: Onu,
1: Hı.
0: evet, kitabın içeriğiyle ilgili konuşuruz ama oradaki amacım şuydu başlangıçta. Tanımazsak koruyamayız. Daha doğrusu korumayız. Koruyamayızdan da öte korumayız.
1: İnsan
0: Bir
1: görmediği, bilmediği bir şeyi umursamaz ki.
0: umursamaz ve tanımaz.
1: Evet.
0: Ve bunu böyle başladım. Yani önce işte Torosları anlatarak doğayı ve çevreyi koru diyerek değil ama tanıtarak ve anlatarak onu sevdirmek ve sevilen şey nasıl olsa korunacaktır
1: Doğru.
0: mantığıyla insanları buna teşvik etmekti
1: Doğru.
0: amaç. Zaman içerisinde tabii bu seyahatler ortaya çıkınca da yola çıkmaya teşvik etmek ve çok büyük bütçelerle değil daha küçük bütçelerle de seyahat edilebileceğini anlatabilmek ve gösterebilmek için devam ettim.
1: Hı.
0: İnsan tabii motive oluyor geri dönüşlerle böyle çok keyifli geri dönüşler de alıyorsun ve bundan büyük bir keyif alıyorsun ve devam ediyor şimdi o paylaşımlar.
1: Yönteminiz ne? Ne yapıyorsunuz? Kamerayla mı çekiyorsunuz? Kaskta kafa kamerası mı var? Nasıl yapıyorsunuz bu çekimi?
0: Kamerası
1: Hı
0: var.
1: hı.
0: Bir tane gene motosiklete bağlı aksiyon kamerası
1: Kamerası
0: var.
1: var. Hı.
0: O işte üç boyutlu kameralardan bir tane. İşte bunların hepsinin görüntülerini birleştirerek sonuçta bir işte paylaşım
1: Bir
0: orada
1: taraftan gezerken anlatarak.
0: bir taraftan gezerken anlatarak aslında zor bir şey. Bazen
1: Yani
0: hani
1: kulağa
0: insan
1: kolay gelmiyor doğrusu, evet.
0: evet hatta bırak hadi çekmesi falan kolay anlatması da çok zor bir şey değil ama
1: Hı.
0: onu editlemek
1: Hı, sonradan üzerinde
0: akşam
1: çalışmak.
0: evet sen hemen aynı gün yapmak istiyor insan hani sıcağı sıcağına.
1: Bir de sıcağı sıcağına yapmazsan birkaç gün sonra onu unutma riskinde
0: Unutuyorsun,
1: var.
0: unutuyorsun.
1: Önemsememe riskinde var. Atlayabilirsin yani.
0: Ama işte o da büyük bir vakit alıyor aslında konakladığın yerde. Bir de çoğu zaman her türlü olanağa sahip bir yerlerde konaklamıyorsun. Ağırlıklı çadır konaklamasını tercih
1: Yani,
0: ediyorum.
1: yani.
0: Çadırda konakladığın yerde de böyle bir elektrikti, şuydu buydu bazen her zaman olmuyor. Aletlerini,
1: Tabii şöyle bir
0: cihazlarını şarj
1: düşündüm de
0: edebilecek.
1: kolay değil yani öyle
0: Evet,
1: yaptıklarını bir
0: evet.
1: gözden geçirip hemen internete koymak.
0: Yok öyle o kadar şey değil, kolay değil. Onun
1: Nereden
0: için bazen gecikiyor bazen onu.
1: gayet
0: Tam,
1: normal,
0: tam,
1: gayet
0: tam.
1: doğal. Nereden takip ediyorlar sizi?
0: Özellikle Instagram.
1: Instagram.
0: Instagram, to the top diye bir şeyim var.
1: Bir daha söyleyin lütfen.
0: To the top.
1: To the top.
0: Top. Yükseğe.
1: İnternet sayfanızın adı.
0: Şeyin,
1: Oradan
0: profilimin
1: mı?
0: adı. Oradan, evet, oradan.
1: Instagram'a Günay Kocakanat yazsalar gene
0: Tabii
1: bulurlar
0: tabii,
1: mı? To the
0: Günalp
1: top diye.
0: Kocakanat, evet, bulurlar tabii.
1: Tamam. Harika. Şimdi şeyi de soracağım. En son mesela bir rakam vermek zorunda değilsiniz ama 60 gün bahsettiğiniz bu rotayı gezmek çok pahalıya patladı mı? Hani biraz önce dediniz ya çok da aslında öyle devasa bütçelere ihtiyacınız olmayabilir diye.
0: Çok pahalıya patlamadı. Yani düşündüğünüzde 60 günlük bir gezi normal koşullarda Avrupa'da değil Türkiye'de

0: Türkiye'de artık çok pahalı bir ülke haline
1: Ülke.
0: geldi. Avrupa'da 60 günlük bir geziyi işte 6-7 bin, 8 bin eurodan aşağıya yapamayabilirsiniz. Konaklaması, yemesi, içmesi. Benim bu gezim yani 3 aşağı 5 yukarı yaklaşık 4 bin euro yani Türk parası ile 200 bin lira civarında bir rakama mal oldu.
1: Mal oldu.
0: Ama bunun şöyle düşünüyorum ben bunu. Ben bu 2 ayı Türkiye'de kendi evimde de geçirsem herhalde bu paranın yarısından fazlasını
1: Yine harcanır.
0: yani bir şekilde
1: Doğru.
0: harcanacaktı.
1: Çünkü yaşamak için
0: Yaşamak
1: harcamak
0: için harcamak bir
1: gerekiyor.
0: paraya
1: Şeyler var,
0: ihtiyacımız var.
1: maliyetler var yani harcamak.
0: Düşünün 16 bin 17 bin kilometre yol yapıldı ve motosiklet de aslında az yakan bir alet değil. Bunun belki de üçte biri evet hemen hemen üçte biri de ya benzin parası.
1: Tabii.
0: Tamam.
1: Altınızdaki motoru düşünürsek bir otomobil kadar aşağı yukarı
0: Evet 5
1: yakıyor.
0: litre 5,5 litre yakıyor
1: Yakıyor.
0: 100 kilometrede.
1: Doğru. Bu tür rotalara çıkmadan önce bir yol haritası, bir planlama yapıyor musunuz? Ya şimdi çıkayım ben buradan bu yaz ya da bu kış ya da işte bu gezi döneminde şuraya şuraya gideyim, şu bölgeleri gezeyim diye bir rota planlaması yapıyor musunuz? Ve bu planlamaya uymak mümkün oluyor mu yoksa sapıyor mu?
0: Kesinlikle sapıyor. Öncelikle tabii ki bir rota planım var. Yani işte bir hedefim var. Bu hedefe giderken de görmek istediğim yerleri önceden belirlemeye çalışıyorum. Yani şurası, burası, buraya gideyim, şurayı göreyim mutlaka. Fakat yol kendisi zaten sürprizlerle dolu. Bir yerde sohbet sırasında birisi diyor ki ya şurada çok güzel bir yer var, muhakkak görmen gerekir. Hop,
1: Görmesen olmaz şimdi
0: hiç
1: orayı.
0: düşünmeden ben gidiyorum, oraya gidiyorum. Orada bir
1: Zaten
0: başka
1: amaç da o değil mi?
0: amaç o gezmek zaten
1: Yani.
0: işte sürpriz her şey.
1: Evet.
0: Şu son bahsettiğim gezi de benim şeyim planım 12.500 kilometreydi. Yani buradan işte şeye veriyorsunuz Google Maps'e. 12 gittin söylediğim ülkelerden geri geldin 12.500 kilometrelik bir rota çıkarıyor size. Ben 16.517.000'e yaklaştı.
1: Yani planladığınızın üçte biri
0: Neredeyse
1: kadar.
0: 3.000-3.500 kilometre fazla yol yaptım
1: Tabii.
0: ama
1: Planladığınızın üçte biri kadar fazladan yol yapmışsınız.
0: hatırladığım her şey o 3.500 kilometrede.
1: Ha.
0: Yani
1: Evet.
0: o yoldan saptırmalarımda zaten her şey.
1: Tabii. Ben şimdi gayet plansız bir şekilde Malatya'yı atıyorum. Şimdi aklıma Malatya kenti geldi. Malatya'ya gitmek istiyorum. Orayı gezeceğim deyip hani önceden giderken Malatya'nın hangi ilçeleri, orada ne görülür, ne yenir, ne içilir
0: Tabii.
1: falan onları 3-5 planlarsın ama orada sohbet ettiğin birisi sana öyle bir şey söyler ki hiç aklında değildir oraya gitmek. Gidersin. En güzeli de
0: En güzel
1: belki de en güzeli odur.
0: anıları da orada işte ediniyorsun. Yani
1: Evet.
0: inanılmaz keyifli şeyler yaşıyorsun o yollarda. Yoldan çıktığında.
1: Müthiş. Peki sizi çeken şey ne oluyor bu gezilere çıkarken? Yani oranın tarihi mi, kültürü mü, coğrafi güzellikleri mi, hepsi birden mi? Yani neyi hedefleyerek çıkıyorsunuz yola?
0: Ben daha çok aslında hikayelerin peşindeyim. Yani elbette ki coğrafi güzellikler dikkatinizi çekiyor.
1: Kimi
0: İşte
1: gastronomi için
0: mekanlar.
1: gezer mesela yemek içmek
0: Gastronomiyle
1: için?
0: hiç alakam yok. Yani
1: Hiç ha.
0: yemekle böyle birçok aram yok. Onun için de belki biraz da böyle ucuza mal olması gezilerin
1: Daha ekonomik
0: daha
1: olabiliyor.
0: ekonomik olması
1: Çünkü
0: belki
1: siz o
0: yemeğe
1: geziye
0: böyle
1: devam edebilmek için beslenmek zorundasınız. Beslenme işini hallediyorsunuz
0: beslenmek için
1: sadece.
0: hareket ediyorum. Yani
1: Evet.
0: yemek için oraya gideyim, buraya gideyim. Ya
1: Evet.
0: burada şu çok güzelmiş falan. Ama gittiğim yörenin özel tatlarını,
1: Lezzetleri de
0: lezzetlerini de
1: mutlaka
0: muhakkak tadıyorum. Yani
1: muhakkak gayri ihtiyari
0: tabii
1: olur o da.
0: onu
1: Olur.
0: muhakkak tadıyorum. Çünkü onun aslında orayı tanımanın bir şeyi olduğunu düşünüyorum. Sebebi olduğunu düşünüyorum.
1: Gezgin Sayın Günalp Kocakanat'la sohbetimiz devam ediyor. Şimdi sizinle saatlerce sohbet edilebilir. Kim bilir neler çıkar o
0: Evet.
1: hafızanızdan ama biraz şu kitabınıza gelelim. Toroslar, Yörüklerin İzinde Yükseğe. Sizin bir de mottonuz var. Biraz sohbete başlarken onu dile getirmiştik. Bir sloganınız var. Yaşam bir seyahattir. Varış
0: Varış
1: noktası değil
0: noktası değil.
1: sloganıyla siz yola çıkıyorsunuz. Bu Toroslar Yörüklerin İzinde Yükseğe kitabını da yazdınız, kaleme aldınız. Neden yazdınız bu kitabı? Ne var içinde? Okuyucuları ne bekliyor?
0: Kitap bir akşam oturdum. bir bilgisayarın başına işte

0: motosiklette gezerken bir GPS cihazım var. O sürekli izleri kaydediyor. Yani gittiğiniz yere track dediğimiz o izleri kaydediyor.
1: Bir nevi hafızanız gibi o sizin.
0: Bir nevi hafıza. Bütün bu işte gezilerimin hepsinin tracklerini, iz kayıtlarını yükledim ve bir harita üzerine koydum. Böyle bir örümcek ağı şeklinde bir görüntü çıktı ortaya. Binlerce kilometre, bu bahsettiğim yaklaşık ayıkladıktan sonra 10 bin kilometre kaldı ama herhalde o kayıtlar bir 40-50 bin kilometrenin kaydı. Sadece bu işte en batısından Fethiye'den Torosların neredeyse Orta Torosların da sonuna kadar olan bölgede. Ya dedim bunları yazık olacak yani bunun kaybolması. Bu bir envanter çünkü. Bir de
1: Tabii.
0: yaklaşık 70 bin fotoğraf bununla
1: Üf.
0: birlikte.
1: Üf.
0: Bu bir hani gerçek bir şey veri. Bunu
1: Kitaba hepsinin
0: dedim
1: girmesi mümkün değil tabii ama
0: imkansız, imkansız
1: imkansız
0: tabii.
1: yani.
0: Herhalde kitapta bir 304-350 tanesi falan var ama
1: Gene
0: hani
1: iyiymiş.
0: belli yerler.
1: Tabii.
0: Ama tabii bunu bu 10 bin kilometreyi bir kitapta anlatmak da çok zor.
1: Tabii.
0: Yani işte şuradan sağa dön, buradan sola dön de mi anlatacaksınız? Ona bir yol bulmak benim bayağı bir vaktimi aldı. Sonra şunu düşündüm.
1: Yöntemim ne olacak benim?
0: Yöntemim ne olacak? Nasıl
1: Nasıl
0: anlatacağım bunu?
1: anlatacağım?
0: Aklıma şu geldi. Biz rallilerde ve işte bu enduro biraz önce bahsettiğimiz enduro sporunda yarışırken kullandığımız bir roadbook var. Bir yol notu. Oklarla falan anlatır gideceğin yeri. Şu kadar metre, şu kadar metre sonra sağa dön, bu kadar metre sonra sola dön. Dedim ya ben bu yöntemi belki buraya adapte edebilirim. Ve nitekim o yöntemi adapte edip kitapta zaten bir roadbook formatında rotalar anlatılıyor ama koordinatlara girerek dileyen koordinatları girip telefonla veya GPS cihazına onları takip ederek dileyen belli bir çıkış noktasından işte şu kadar metre sonra buraya dön, bu kadar metre sonra sola dön şeklindeki işaretlerle o her bir noktanın da işte fotoğrafıyla vesaire böyle bir gezi rehberi. Belki de onun için çok böyle şey oldu, ilgi çekti. Türkiye'deki ilklerdendir o tarzda, o formatta bir kitap. Çok da böyle bir keyif verici bir çalışmaydı. Buradaki amaç bu envanterin kaybolmamasıydı. Tabii bugün buraları görebilen insanlar için bir de benim gözümden gösterme fırsatı. Asıl ama bundan 5-10 sene sonra mesela kitabın yazılmasının üzerinden 8-10 sene geçti. Birçok yer kayboldu. Şimdi gidiyorum orada olan birçok yer yok maalesef yerinde. Yol yok işte
1: Ha.
0: doğayı tahrip etmişiz. Şimdi bundan 10-15 sene sonra o kitaptaki fotoğraflar ve o yollar aslında burada böyle bir şey varmış dedirtecek şekilde de hani bu canlılığını hep koruyacak bir şekilde.
1: Evet. Şimdi enteresan bir soru var aklımızda. Üç anlamda üç yer soracağız size. Yani toplam 9 yer isteyeceğiz.
0: Oh.
1: Torosları gezdiniz. Toroslar Yörüklerin İzinde Yükseğe kitabında. Bu 2000 kilometrelik Torosların Türkiye bölümünü epeyce bir gezmişsiniz siz. Bu Toroslarda 3 yer sorsak. Şimdi hani şu anda aklınıza gelen unutamadığınız Toroslarda 3 yer nereyi söylersiniz?
0: Eğri Göl,
1: Eğri Göl.
0: Alara Şelalesi.
1: Alara Şelalesi.
0: Ve bu tarafta yani aslında o kadar çok şey var ki şimdi hangisini söylesem diye
1: Diğerinin boynu
0: tereddüte
1: bükük
0: diğerinin
1: kalacak.
0: boynu bükük kalacak. Bu batı tarafta ise çok daha böyle yakınımızda Dereköy. Hemen Antalya'ya çok yakın.
1: Dereköy
0: Dereköy.
1: yakındır Antalya'ya, evet. Ama ben görmedim Dereköy'ü
0: İşte
1: mesela.
0: mesela düşünün şuradan belki 45 dakikada orada
1: Arabayla
0: olabilirsiniz,
1: atlayıp
0: arabayla
1: gidebilirsiniz.
0: gidebilirsiniz.
1: Toroslar'da Eğri Göl, Alara Şelalesi ve
0: Evet.
1: Dereköy dediniz. Anadolu'da 3 yer sorsak size. Bütün Anadolu'da. Aman, aman be, şurası da nasıl güzeldi, unutamadım.
0: Harran.
1: Harran. Bu
0: Harran.
1: şey mi? Baraj sularının altında kalan kısım mı?
0: Yok, hayır. Harran. Orası bitti. Harran hala şey ayakta.
1: Ayakta.
0: Harran'da bir baraj çalışması yok ama

0: Oradaki o kültür, kadim kültür inanılmaz. Orası evet birinci şeyimdir.
1: Harran.
0: Evet iki, mesela Göbekli Tepe Urfa.
1: Ah.
0: Orada.
1: Elim ayağım titremişti. Göbekli Tepe'ye giriş kuyruğunda, o müze girişinde.
0: İnanılmaz bir
1: Orayı
0: yer
1: görene
0: orası.
1: kadar ve gezerken hakikaten içimin kıpır kıpır titrediğini hatırlıyorum. Göbekli Tepe'yi müthişti.
0: Müthiş. Bir de Sardes. Yani
1: Neresi?
0: hem Sardes,
1: Sardes.
0: Manisa, Sart dediğimiz yer. Sardes diye bir antik kent var orada. O antik kent hala çok böyle çok bilinen bir yer değil ama çok ayakta kalmış şeyin Pers özellikle Pers İmparatorluğu'nun işte Türkiye Anadolu'yu işgal altında tuttuğu dönemlerde bu Anadolu Satraplığı'nın başkenti Sardes. Orası inanılmaz bir yer. Muhakkak bence görülmesi gereken bir yer.
1: Anadolu'da sizde iz bırakan 3 yer sordum. Üçünü de Güneydoğu'dan seçtiniz
0: Yok,
1: aşağı.
0: Sardes Manisa.
1: Pardon, Sardes
0: Sardes
1: Manisa'ydı.
0: Manisa.
1: Pardon. Pardon.
0: Batıda.
1: Manisa, orayı da not alayım. Kusuruma bakmayın. Şimdi Toroslardan 3 yer sordum. Anadolu'ya genişlettim. Ülkemizden,
0: Genişle.
1: topraklarımızdan 3 yer. Dünyaya büyütsek işi, unutamadığınız 3 yer nereyi söylerdiniz?
0: Bir, biraz önce konuştuğumuz yer Nordkap.
1: Nordkap.
0: Ama
1: En son gezdiğiniz yer.
0: evet, ama sebebini özellikle belirtmek istiyorum. Biraz önce dedik ya dünyanın ve yolun bittiği yer diye. Orada o kuzeyin sessizliği, işte rüzgarın yankısı,
1: Kuzey
0: işte
1: ışıkları var mıydı? Gördünüz
0: kuzey
1: mü?
0: ışıkları var tabii.
1: Gördünüz.
0: Uçsuz bucaksız okyanus. Anlatması zor. Onu şöyle tarif ediyorum. Hani eski bir şeyimiz var ya inanışımız dünya tepsi şeklinde. Hani dünyanın o tepsinin sonuna gelmiş gibi bir duygu.
1: Ha.
0: Çok enteresan bir şey orası. O yer görüntü de öyle bir sarp bir kayalığın üzerinde bu son nokta.
1: Tepsinin bittiği yer.
0: Tepsinin bittiği yer. Oradan bakıyorsun herhalde bir 400-500 metre falan denizden yükseklikte bulunuyorsun.
1: Antalya'nın falezleri gibi bir yapı düşünelim.
0: Falezlerinin yapısını düşünün ama bunun
1: Ama onu
0: devasa
1: çok
0: yani
1: daha
0: 8-10
1: çok
0: kat
1: çok
0: yükseğini
1: daha
0: düşünün.
1: yükseğini düşünün, evet.
0: Aşağıdan işte gemiler geçiyor. Şu kadar ufacık minicik görüyorsun o gemileri.
1: Onu ben şeyde yaşamıştım. Bu teleferik kurulan yer neydi Kemer'e giderken? Şimdi gelmedi aklıma.
0: Şeyde Tahtalı'da mı?
1: Tahtalı Dağı'nda hissetmiştim.
0: Evet, orası da
1: Çıktım
0: öyle.
1: aşağıya bakıyorum. İşte Göynük, işte Kemer. İki tane yan yana tırnak gibi böyle küçücük. Küçücük görünüyor o koca Kemer, koca Göynük.
0: Aynen.
1: Yan yana iki tırnak gibi görünüyordu o kadar yüksekten. O geldi aklıma.
0: Yani
1: Evet.
0: orası çok enteresan. İkincisi Lapland.
1: Lapland.
0: Evet,
1: O nerede?
0: Finlandiya. Aslında Lapland
1: Finlandiya mı?
0: sadece Finlandiya değil. Finlandiya, İsveç ve Norveç'in bir bölümü, hatta bir bölümü de Rusya'nın içerisinde bunun. Burası bir Sami halkının memleketi, ülkesi. Samiler orada hatta kendi her bir ülkenin içerisinde kendi parlamentoları olan bir halk, bir topluluk. Her bir ülke onların varlığını ve şeyini kabul etmiş. Fakat asıl oradaki enteresan olan şey şu. Çok eski bir yaşam biçimi ve hala bunu koruyorlar. Geleneksel hayatı şaman inançlarının izlerini hala taşıyor.
1: Oo.
0: Ve bunun şeyi ne biliyor musunuz? En enteresanı, çarpıcı olanı. Bu izler bize hiç yabancı değil. Çünkü bizim şaman geleneklerimizin devamı ya da aynısı orada görebilirsiniz. Yani sanki binlerce kilometre uzakta iki ayrı halkın benzer kültürlerini orada yaşamak gerçekten ilginç. Yani
1: Şamandan getirdiğimiz epey bir geleneğimiz var bizim
0: olmaz
1: aslında.
0: olur mu? Yani birçok geleneğimiz bizim
1: Çok.
0: şaman inanışlarından geliyor.
1: Evet.
0: Orada da aynı şekilde. Ha orada biz burada işte buradaki şey nedir? Hayvanlarımız keçi, koyun. Orada adamlar geyik çobanlığı yapıyorlar. Onun dışında işte el sanatları, geleneksel. Yani ama temelde kültür aynı. Çok benziyor. Çok
1: Evet.
0: enteresandı onu yaşamak.
1: Lapland dediniz oraya.
0: Evet. Lapland.
1: Üçüncü yer desek?
0: Büyük Sahra Çölü.
1: Ha.
0: Yani Büyük Sahra Çölü orası gerçekten enteresan. İlk bakışta çöl böyle bir sonsuz bir boşluk gibi görünüyor. Öyle düşünüyorsunuz. Fakat içine girince aslında ne kadar derin ve zorlu bir yaşam olduğunu hissediyorsun.
1: Hiç
0: orada.
1: Tartışmasız.
0: Evet, yani çok enteresan bir yaşam tarzı. Hayat çok sert orada ve kurallar da çok net. Yani o hayatın sertliğine ve kurallarına uyum sağlamazsan...
1: Kurala uymadın, kaybettin.
0: Kaybettin, yaşaman mümkün değil. Doğayla inatlaşamıyorsun. Yani orada onu daha iyi hissediyorsun.
1: Evet, evet.
0: Uyum içinde yaşamak zorundasın. İşte oradaki Berberiler ve özellikle de Tuarekler. İnanılmaz bir yaşam tarzları var. Oraya uyum sağlamışlar adamlar artık. Yüzyıllardır o zorlu coğrafyada var olmayı başarmışlar. Ve buna da devam ediyorlar. İşte o rüzgarın yönünü, kumun dilini, işte susuzluğun sınırını, bunların hepsini adamlar yaşamış ve biliyorlar.
1: İliklerinize kadar hissetmişsiniz onu adamcılar.
0: Evet, evet, evet. Çok keyif aldım orada. Orada bir şeyi fark ediyorsunuz. Hayat aslında böyle bu bizim işte bugün elde etmek için çaba gösterdiğimiz, uğraştığımız şeylerden çok farklı. Yani fazlalıklar aslında hiçbir değeri yok. Yani orada hayatın özünü görüyorsun.
1: Asıl
0: yani,
1: olan hayatın kendisi aslında.
0: Evet, hayatın kendisi aslında. Evet. Yoksa burada işte sahip olduğumuz bunca devasa evler, arabalar, şunlar bunlar.
1: Varlıklar, paralar yani.
0: Bunların hiçbirisinin önemi olmadığını, yani orada bambaşka bir yaşam tarzı olduğunu da görüyorsun.
1: Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi geliverdi aklıma. Unutamadığınız bir şey var mı? Şimdi ilk sorduğunda, birisi size ilk sorduğunda bütün bu dünya gezisi sırasında unutamadığınız bir anı, hani şöyle pat diye.
0: Evet, yani birçok, elbette ki birçok anım var.
1: Kim bilir neler anlatabilirsiniz.
0: Ama bir tanesi yani. Gerçekten süreç. Unutmam zor çünkü korkutucu da bir şeydi. Kuzey Afrika'ya giderken işte şeyde Sicilya'da, oradan İtalya Sicilya üzerinden feribotla karşı tarafa, Tunus'a geçeceğiz.
1: Tunus tarafına. Hı.
0: Tunus tarafına geçeceğiz. Palermo'da işte akşam feribot var. Oraya yetişmem gerekiyor. Sicilya'nın Palermo kentine yakın Cefalù diye bir kasaba var. Hı hı. Orası da böyle baktım internette çok keyifli, güzel bir yer. Harika bir plajı var falan. Dedim ya burayı göreyim. Daha da çok vaktim var. Gece saat 11'de feribot. Öğlen 12. 12 ise 11 saatim var. İşte Palermo 45 dakika. Dedim rahat rahat giderim. Şurada bir vakit geçireyim. Bir şeyler yiyeyim. Girdim içeriye. Çok da yavaş ilerliyor trafik. Böyle saati. Bir yaya geçidindeyim. Bir okul daha almış. Çocuklar koşa koşa geliyorlar. Bir tanesi 7-8 yaşlarında bir çocuk. Bir tanesi arkasına bağıra bağıra arkadaşlarına yola fırladı. Yani o kadar her şey o kadar yavaş oluyor ki. Ben hani o anda durup ayağımı yere koyup şey yapabilsem çocuğu tutacağım. Geldi. Ben ona çarpmadım. Çocuk bana çarptı.
1: Ha, motosikletin üzerindesiniz siz.
0: Tabii motosiklet.
1: O size çarptı.
0: O bana çarptı ama ben de hareket halindeyim ve yaya geçidindeyim. Yani Avrupa'da bir tabu bu. Yaya geçidinde.
1: Of.
0: Ve bir çocuk. O yere düştü. İşte canhıraş ağlıyor. Ben hemen kenara çektim. Orada insanlar, öğretmenleri falan varmış okul hemen yakında.
1: Geliverdiler.
0: Geldiler. Polis zaten trafiği idare ediyordu. O koştu geldi. Neyse uzatmayayım. Karakola davet ettiler. İşte çocuk bu arada hastaneye götürüldü. Şeyine yapılacak. Aklımdan bin bir türlü şey geçiyor şimdi. İşte burada nasıl olacak, şöyle mi olacak falan. O gün de bunlar ulusal tatiliymiş. Karakol kapalı, sırf benim için karakolu açtılar. Bir komiser bayan geldi. İki tane de polis memuru beyanlarımı alacaklar. Hı hı. Zabıt tutulacak. Hı hı. Kadın beni teskin etmeye çalışıyor. Komiser. Önemli değil hani bu bir prosedür falan diyor. Dedim ki biliyorum önemli değil. Yani önemli elbette ama yani bir prosedür olduğunu biliyorum. Ben zaten avukatım dedim. O beni yanlış anladı. Hani o konuştu, o da İngilizce ha. Çok iyi bilmiyor. Avukat istiyorum zannetti. Şimdi bir şey vardır ya, İtalyan polisi çok tembeldir diye. Bir panik oldu. Hayır dedi, avukata hiç gerek yok, sakın dedi şey yapma falan anlatıyorum. Yok yok dedim, sakin olun, ben avukat istemiyorum. Ben hani kendim avukatım.
1: Aynı bu dili konuşmamaktan kaynaklanan
0: bir anlaşmazlık
1: aslında.
0: Ben bu prosedürü anlıyorum dedim. Neyse çocuğun hastaneden iyi haberi geldi. Benim beyanım alındı ama onların şükür. O polisin o kibarlığı. Yani burada Türkiye'de olsa belki çok daha sert bir şeyle karşılaşabilirdim. Çocuğun ailesinin kibarlığı. Yani en küçük bir kötü şeyle karşılaşmadım ki düşünün Sicilya hani bizim filmlerde falan
1: Mafyanın başkenti gibi
0: mafyanın
1: anlatılır.
0: başkenti gibi anlatılır. Tam tersi çok kibar insanlar, çok keyifli. Ama tabii bu bir korkutucuydu. Yani düşünsenize çocuğa bir şey olsa
1: Bir insan hayatı
0: bambaşka
1: sonuçta,
0: tabii.
1: evet
0: Yani
1: yani.
0: hem onun vicdan azabı hem
1: Tabii.
0: de yabancı bir memlekette uğradığınız işte
1: Birdenbire
0: bir
1: bir
0: sistem
1: bilinmezliğin içine
0: bilinmezliğin içerisine giriyorsun.
1: düşmüşsünüz.
0: Evet böyle bir anım var.
1: Saatimiz 12:20 oldu. Saatlerce konuşabilirim,
0: Evet çok.
1: saatlerce sohbet edebilirim sizinle ve eminim şu an benim aldığım keyfi, bu sohbetten aldığım keyfi sevgili dinleyenlerimiz de alıyorlardır. En azından öyle umuyoruz. Daha kitabınızla ilgili saatlerce belki konuşabiliriz ama sizden sonra da bir konuğumuz var. Ona da biraz vakit ayıralım. Bir yola çıkmak isteyen birisi, bir gezgin olarak ya da bir gezgin olmak isteyen birisi bir yere gidecek, görecek. Yola çıkarken ne tavsiye edersiniz ona?
0: Bu soru aslında çok güzel, tam yeri.

0: Ha.
1: Kendi kapınızın eşiğini açtığınız anda ve konfor alanından uzaklaşmaya cesaretiniz oldu ve karar verdiğiniz anda aslında gezmeye başlamışsınız demektir.
0: Hı.
1: Yani bütün mesele o eşiği geçebilmek.
0: Ataleti kırmak o.
1: Evet, o ataleti kırmak. Ve o yola çıktığınızda artık bir başkasının hikayesi, şimdi önümüzde o kadar çok şey var ki, veri var ki, herkes hikayelerini anlatıyor ama bir başkasının hikayesini dinliyoruz. Ama yola çıkınca kendi hikayeniz olacak ve kendi hikayenizin içerisinde kendi hikayenizin kahramanı olacaksınız.
0: Evet.
1: Yani asıl işte olayın güzelliği burada.
0: Evet.
1: Yani o bir virajın arkasında gizlenen o şelale, işte haritalarda adı geçmeyen köy, asfaltın veya yolun bittiği yerdeki o sessizlik, bütün bunları hiçbir yerde göremezsiniz. Kendiniz yaşamalısınız. Yani okuyarak şey yapamazsınız. Veya bir kitap o hissi anlatmaya yetmez, yetmiyor. Bir video oradaki kokuyu, oradaki heyecanı, serinliği veya sıcağı, bunları size anlatamaz. Onu ancak yaşamanız gerekir. Dolayısıyla da işte yola çıkmak isteyen ya da yola çıkmayı hayal edip de çıkamayanların yapması gereken tek şey kendi kapılarının eşiğinden bir kararlılıkla çıkmak. Bunu özellikle hani söylemek isterim.
0: Müthiş. Hakikaten doymadım. Sayın Günalp Kocakanat, bir
1: Teşekkür
0: gezginle
1: ederim.
0: sohbet etmek, onun deneyimlerinden, onun anlatılarından yararlanmak hepimiz için büyük keyif oldu. Çok teşekkür
1: Ben
0: ediyoruz.
1: teşekkür ediyorum bir daha.
0: Buraya bir nokta değil de bir virgül koyalım. Gene gelin bir pazar.
1: Seve seve her zaman.
0: Kaldığımız yerden devam
1: Seve
0: edelim.
1: seve her zaman.
0: Soramadıklarımızı, anlatamadıklarımızı
1: Çok büyük keyif
0: soralım, siz de
1: alırım. Çok
0: anlatın.
1: büyük keyif alırım. Ben de söylediğiniz gibi şu sohbetten inanılmaz mutlu oldum ve keyif aldım.
0: Ne
1: Çok
0: mutlu
1: çok
0: bize.
1: teşekkür ediyorum.
0: Sağ olun, var olun. Sizden sonraki konuğumuz, sevgili dinleyenlerimize de belirtelim, bağlama sanatçısı Doğuhan Karasu. Biraz sonra yöremizin sesleri köşemizde bizlerle beraber olacak. Kendisiyle buluşana kadar müzik dinleyelim. Balık'tan bir şarkı dinleyelim şimdi, Acemi.

0: Yöremizin sesleri.
1: Saat 12.27. Bu pazar yöremizin sesi bağlama sanatçısı Doğuhan Karasu bizlerle beraber. Doğuhan Bey hoş geldiniz
2: yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim, sağ olun.
1: Uzun süre oldu sizinle görüşmeyeli.
2: Evet, evet.
1: Bir buluşmuştuk, birkaç ay oluyor herhalde.
2: Evet, çok keyifliydi, teşekkür ederim.
1: Yine aynı keyfi alacağımızı umut ediyorum.
2: Evet, teşekkür ederim, sağ olun.
1: Sevgili dinleyenlerimizi sizi tanıtmadan önce o güzel bağlamanızdan ve sesinizden bir türkü dinleyerek başlayalım bu köşeye. İlk türkümüz ne olacak? Ne var aklınızda?
2: Mulis Akarsu'dan bir eserle malum 2 Temmuz'u geride bıraktık.
1: Hı hı.
2: Bir de anmış olalım.
1: Dinleyelim zevkle.

0: Muhlis akarsu, yoruldum güzelim ya da
1: Evet.
0: ona dön diye de bilinir değil mi bu
1: Evet
0: türkü?
1: evet evet çektik dedim.
0: 2 Temmuz, 33 yılı olmuş
1: Evet.
0: Sivas'taki olayların üzerinden. Madımak Oteli'nin radikal bir grup tarafından yakılması sonucu 33 yazar, ozan ve düşünür
1: Evet
0: hayatını
1: maalesef.
0: kaybetmişti. Onlardan biriydi
1: Evet Muhsin Akarsu.
0: Muhlis Akarsu. Rahmet olsun.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Evet, Doğuhan Karasu dupduru bir icraydı bu türküye.
1: Teşekkür
0: Bir
1: ederim.
0: etkilendik, bir gittik şöyle.
1: Teşekkür ederim.
0: Biraz tanıyabilir miyiz sizi?
1: Ben Doğuhan Karasu, aslında Erzincanlıyım. 2008'de Antalya'ya taşındık. Burada eğitimi burada devam ettirdim. Hani önce işletme okudum. Sonra içimde olan müzik aşkından dolayı konservatuar, Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuarı, Türk Müziği bölümü, Türk Halk Müziği ana sanat dalı. Sonra da yüksek lisans yaptım yine müzik üzerine. Geçen sefer geldiğimde savunma öncesiydi. Savunmasını verdim. Şükür
0: Bitti.
1: bitti.
0: Yüksek
1: Evet.
0: lisanstan da mezun oldunuz
1: Evet.
0: artık. Doktora devam edecek misiniz? Düşünüyor
1: Ya niyetim
0: musunuz?
1: var hani tabi bu projelerle yaptığım çalışmanın hani iki telli üzerine bir çalışma yapmıştım. Belki üzerine bir şeyler ekleyebiliriz. Bir kitap haline gelebilir. Ya da değişik teknikler üzerine çalışmalardan feyz alarak bir doktora çalışması da olabilir.
0: İnşallah. Bu güzel, bu dupduru, bu kusursuz icranın bilgiyle, bilimle ve nazariyatla da
1: Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: evet müzikolojiyle de süslenmesi
1: Eyvallah. Sağ olun.
0: çok anlamlı ve güzel olur doğrusu. Başka?
1: Burada işte müzik öğretmenliği yapıyorum. Bağlama konusuna işte öğrencilerim var az.
0: Öğrencileriniz var.
1: Evet, bir dahakine inşallah belki öğrencilerimle gelirim.
0: Aa, ne güzel olur. Keşke.
1: Bizim de böyle bir etkinliğimiz olacak 2 Temmuz üzerine, Madımak üzerine. Sizi de davet ederim buradan
0: İnşallah,
1: gelirseniz.
0: inşallah.
1: 11 Temmuz'da Erdem Beyazıt'ta olacak. Böyle bir çalışmamız var. İçinde eserlerin olduğu, yine oradaki
0: Evet.
1: yanan ustaların, yanan yazarların şiirleri, eserleri okuyacağız. Buradan herkesi de davet ederiz.
0: Biraz sonra o projeden bahsedelim,
1: Tabii.
0: ayrıntılarını konuşalım. Ama öncesinde bir türkü daha
1: Tabii.
0: istirham edelim sizden. Ne var şimdi aklınızda?
1: Vakti Seher'de diyelim Hasret Gültekin'den bestesi, güftesi Derviş Himmet'in ama bu Lütfü Gültekin'den de alındığı söylenir. Hasret Gültekin'le özdeşleşmiş bir eser. O da 2 Temmuz'da yanan ustalardan,
0: Evet.
1: icracılardan biri. Ruhu şad olsun.
0: Amin. Sizden dinleyelim zevkle şimdi. Vakti
1: Vakti Seher'de.
0: Seher'de.
1: Derman sendedir de diyebilinir.

0: Kusursuz.
1: Teşekkür ederim.
0: Doğuhan Karasu'yla sazlı sözlü sohbetimiz devam ediyor. Derman sendedir ya da Vakti Seher'de
1: Evet.
0: türkü. Hasret Gültekin'le özdeşleşmiş bir eser. Dört
1: Evet.
0: tane dörtlük söylediniz. Bu dört dörtlüğün her birinin altında sazla başka bir hikaye yazdınız.
1: Evet,
0: Hepsinde
1: teşekkür
0: başka bir
1: ederim.
0: süsleme, başka bir icra biçimi vardı çok.
1: Ya buna özellikle özenerek yapmaya çalışırım. Yani sözlü icranın böyle kişiye dokunduğu yerler farklıdır ama müzikal olarak da etkilemek ya da farkındalık uyandırmak lazım. Her sözde olduğu gibi, her satırda, her kıtada olduğu gibi elimden geldiğince nacizane.
0: Ellerinize sağlık. Şimdi
1: Teşekkür
0: 11
1: ederim.
0: Temmuz'da bir etkinlikten söz ettiniz az önce. Onun ayrıntılarını konuşalım. Erdem Beyazıt Kültür Merkezi'nde akşam
1: Akşam 20'de
0: 20'de mi
1: başlayacağız.
0: başlayacaksınız?
1: Burada 2 Temmuz üzerine ağırlıklı bir etkinlik. Yine bir işte o
0: Anma konseri gibi
1: anma
0: olacak
1: konseri
0: bildiğim.
1: olacak. Evet.
0: Kimler yer alacak konserde sizin dışınızda, sizin yanınızda?
1: Şöyle yapacağız. Ben konseri normalde hani sanatçı bazlı yapabilirdik ama ben kendi öğrencilerimle orada işte 8 yaşından 50 yaşına kadar 60 yaşına kadar öğrencilerimiz var. Bunlarla birlikte bir şey yapmak istiyorum. Aslında hani kültürün evet sanatçısı var. Bu sanatçıların bir kısmı ücretli gelebiliyor. Kimisi gönüllü yapıyor ama bence bu çocukların da ya da bu insanların da bu farkındalığı ya da hani bu ülke gündemini bu yaşanan o faci olayı anlaması için bence böyle olması da benim nazarımda daha
0: Bir
1: güzel
0: de yıllarca
1: olacak.
0: öğrencileriniz çalışıyorlar. Sonra verdikleri o emeği değerlendirebilecekleri ya da
1: Evet.
0: gösterebilecekleri bir platform
1: Kesinlikle.
0: bulamamaktan çoğu şikayet eder. Onlarla paylaşacak olmak güzel.
1: Evet
0: Ve
1: ya
0: onların da kendilerini göstermeleri için bir fırsat vereceksiniz
1: evet ya
0: onlara.
1: ben orada işte anaokuluna yani hani ilkokuldan işte anaokuluna giden kardeşleri vardır, aileleri vardır. Onlar da gelecektir. O çocuklar da öğrenecek, görecek,
0: O
1: aileler de
0: gururu
1: görecek.
0: yaşayacaklar,
1: Evet. O
0: paylaşacaklar, başkaları
1: çocuklar
0: görecek, heveslenecek.
1: kesinlikle bunlar için o özgüven olacak. Onlar belki okulda da bir etkinlikte çalabilecekler, bu sahne görecekler. Yani 3-4 aylık bir eğitimden sonra bunu yapıyoruz. Tabii içinde deneyimli öğrenciler de var. Bence onlar için de güzel bir deneyim olacak. Bence bu şekilde paylaşırsa daha güzel olur. Çünkü kültürün gerçekten sanatçı ya da işte söyleyen, işte piyasada çalan insanlar çok. Bunlar tabii var olsun ayrı bir konu.
0: Elbette.
1: Ama bence bu şekilde yetişmesi de bir farkındalık uyandırmak önemli. Sonuçta çocuğun içinde nasıl bir cevher olduğunu bilemiyoruz. Belki orada bir ışık olacak. İlerisi için bu sazı o yürütecek.
0: Ve öğrenerek,
1: Öğrenerek.
0: bilinçli
1: Evet,
0: ilerleyecekler.
1: kesinlikle. O yüzden şiarım bu şekilde. İnşallah güzel geçer. Tüm halkımıza davetlidir. Ücretsizdir zaten.
0: Ücretsiz
1: Evet.
0: olduğunu altını çizelim, belirtelim. 11 Temmuz günü Erdem Beyazıt Kültür Merkezi'nde, Kepez'de,
1: Evet, saat
0: Sakarya
1: 8'de.
0: Parkı'nın biraz yukarısı,
1: Evet,
0: yeri
1: biraz
0: de çok basit,
1: yukarısı.
0: önünde tramvay da duruyor. Akşam
1: Kesinlikle.
0: saat 8'de sizlerle buluşabilirler.
1: Evet.
0: Bu nefis ezgilerin devamını orada
1: Devamını
0: bol
1: evet.
0: bol, doya doya
1: Evet.
0: dinlemek mümkün olacak. Son bir türkü istirham edelim sizden. Bu sefer ne dinleyeceğiz?
1: Bir dünya barışı için Nesim Çimen'den dostluklar kurulsun, insanlar gülsün diyelim. Bir barış türküsü söyleyelim.
0: Hay hay.

0: Yöremizin sesleri köşesinde bağlamasıyla, sözüyle, sazıyla, o güzel sesiyle, o güzel yorumuyla
1: Teşekkür ederim.
0: Doğuhan Karasu bizlerle buluştu sevgili dinleyenlerimiz. Doğuhan Bey, çok teşekkür
1: Ben
0: ederiz.
1: teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Gönlümüzü mest ettiniz.
1: Sağ olun. Teşekkür ederim.
0: Tekrar görüşmek üzere.
1: İnşallah.
0: Saat 12.46, saat 13'te beraberliğimiz sona erecek. Programımızın sonuna müzikle ulaşacağız.

Hal hal. Saygı ve sevgiyle andığımız Barış Manço söz ve müziği kendisine ait bir şarkıydı. Ondan dinledik. Bugünkü programımızın son şarkısını da yine saygıyla, rahmetle, sevgiyle, özlemle andığımız Cem Karaca'dan dinleyeceğiz. Söz ve müziği Mehmet Soyarslan'a ait eser. Resimdeki gözyaşları.

TRT Antalya Radyosu bölgesel yayınında bölge gündemi ve hayatın içinden programlarıyla seslendik siz sevgili dinleyenlerimize. Programları sizin için Berivan Erin hazırladı. Teknik yönetmenimiz Özcan Öztoklu'ydu ve mikrofonda da ben Tayfun Yönlü huzurlarınızdaydık efendim. Tekrar görüşünceye dek her şeyin gönlünüzce olmasını diliyoruz. Sağlıkla, mutlulukla, esen kalın, güzel bir pazar günü geçirin.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. 13 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Ben Meltem Ersan. Önce haber özetleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti. Başkent'te 36. NATO Liderler Zirvesi için hazırlıklar tamamlandı. İran ve ABD müzakerelerin 11 Temmuz'da olacağını duyurdu. İranlılar eski dini liderleri Ayetullah Ali Hamane'ye veda ediyor. Balıkesir'in Kepsut ilçesinde zirai alanda çıkan yangın ormana sıçradı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Özetlerin ardından haberler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti. Erdoğan ve Şerif baş başa görüşmede bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu. İkili daha sonra ortak basın toplantısında konuştu.
2: İslamabad mutabakatıyla sağlanan sükunet sayesinde tüm dünya derin bir nefes almıştır. İsrail yönetiminin mutabakatı dinamitlemeye yönelik tahriklerini dikkatle takip ediyoruz. Siyasi bekasını bölgede çatışmaların sürmesine bağlayan Siyonist katliam kadrosu özellikle Lübnan'ı ve Suriye'yi rahat bırakmıyor. İsrail işgal güçleri Gazze'deki mazlumlara yönelik hukuk ve insanlık dışı saldırılarına da devam ediyor. Savaş bağımlısı mevcut İsrail hükümetinin coğrafyamıza tekrar özellikle barut ve kan kokusuna boğmasını fırsat vermemek gerekiyor. Türkiye hangi inanca mensup olursa olsun bölge sakinlerinin tamamının huzur ve güven içinde yaşadığı bir iklimin hakim olmasını istemektedir. Bölge ülkelerinin iradesi ve katkısından güç almayan hiçbir çözüm kalıcı olamaz.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in katılımıyla düzenlenen Türkiye-Pakistan İşbirliği Forumu'nda karşılıklı işbirliği fırsatları ele alındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye ile Pakistan arasında güçlü bağa değindi.
3: Bugün Pakistan, barış ile istikrara etkin şekilde katkı sunan sorumlu bir aktördür. Son aylarda Orta Doğu'daki gerilimleri azaltmaya yönelik yapıcı diplomasisini ve Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında üstlendiği ara bulucu rolünü büyük bir takdirle karşıladığımızı ifade etmek isterim. Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkiler karşılıklı çıkarlara dayalı sıradan devletler arası bağların çok ötesindedir. Ticaret hacmimizi 5 milyar dolara çıkarmak gibi somut bir hedefe sahiptir. Önümüzdeki en umut verici girişimlerden biri Karaçi Sanayi Parkı içinde Türk yatırımcılara özel bir bölge tahsis edilmesine ilişkin öneridir. Bu girişimi somut ve başarılı bir projeye dönüştürmek için Pakistanlı muhataplarımızla yakın işbirliğini sürdürmeye hazırız.
1: Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de Türkiye Pakistan'ın dünyadaki en güçlü müttefiklerinden biri dedi. Orta Doğu'daki barış sürecinin sağlanmasında Türkiye'nin desteğine işaret etti. Forumda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise Pakistan'la potansiyel işbirliği alanlarına vurgu yaptı.
4: Karşılıklı ticaret hacmimiz 1.2-1.3 milyar dolar boyutunda olmakla beraber ekonomik ilişkilerimizde yatırımlar, hizmetler ticareti, enerji alanındaki işbirliği, KOBİ'ler arasındaki işbirliği gibi birçok alanları da kapsamaktadır. Pakistan'daki Türk yatırımları 2 milyar doları aşmış durumda ve karşılıklı olarak yatırımların büyümesi iki ülke arasındaki ticareti de genişletmek. Müteahhitlik konusunda da Pakistan'ın altyapı, üst yapı çalışmalarında özelleştirmeler, enerji alanındaki özelleştirmeler alanında Türk yatırımcılar için önemli fırsatlar bulunmaktadır. Bilgi teknolojisi, savunma sanayi, dijital ekonomi gibi ve mühendislik işbirliği alanlarında da inşallah işbirliğimizi geliştireceğiz.
1: Türkiye-Pakistan İş Forumu'nda konuşan Pakistan Petrol İşlerinden sorumlu Enerji Bakanı Pervez Malik, Türkiye'nin sismik gemilerini karşılamaya hazırlandıklarını belirtti. Gemilerin Eylül veya Ekim'de Pakistan kıyılarına ulaşmasını beklediğini söyledi. Pakistan'da gerekli vize süreçlerini tamamlayan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı petrol ve doğalgaz arayacak. Sismik gemilerin bu yıl Pakistan'da 3 deniz ve 2 kara sahasında petrol ve doğalgaz aramaya başlaması planlanıyor. Başkent 36. NATO Liderler Zirvesi'ne hazır. Barışın anahtarı Ankara mottosuyla düzenlenecek tarihi zirve birçok ilke sahne olacak. ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu saygı nedeniyle zirveye katılacağını açıkladı. Trump 10 yıl sonra Türkiye'yi ziyaret eden ilk ABD Başkanı olacak. NATO Liderler Zirvesi kapsamında ilk kez Savunma Sanayi Forumu resmi programa alındı. Forumda ittifakın savunma sanayi alanındaki geleceğine yön verecek işbirliklerinin ele alınması bekleniyor. Türk Milli Güvenliği'nin yeni merkezi Ayyıldız Müşterek Karargahı da ilk kez uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yapacak. NATO Savunma Bakanları ve üst düzey yetkililer karargahın Yıldız bölümündeki resepsiyonda buluşacak. TUSAŞ'taki savunma sanayi resepsiyonunda Türkiye'nin yerli ve milli hava platformları sergilenecek. Konuklar gösteri uçuşlarını izleme fırsatı bulacak. Zirveye NATO üyesi 32 ülkenin liderlerinin yanı sıra davetli ülke temsilcileri, yaklaşık 100 bakan ve üst düzey diplomat katılacak. Liderleri NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Cumhurbaşkanı Erdoğan karşılayacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki karşılaşma töreninin ardından aile fotoğrafı çekilecek. Ana oturumda NATO'nun geleceğine ilişkin kararlar ele alınacak. Zirve kapsamında çok sayıda ikili görüşme gerçekleşecek. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi güvenlik tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı. Operasyon Turkuaz kapsamında 9 ilçede 450 personelin katılımıyla denetimler arttırıldı. Esenboğa Havalimanı'nda zirve süresince 7 Temmuz Salı 10-18, 8 Temmuz Çarşamba 14-21 saatleri arasında geçici tedbir uygulanacak. Türk Yıldızları Akrutim ekibi NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında yarın gösteri için uçacak. Gösteri öncesi bugün Ankara semalarında son prova uçuşu düzenlenecek. Hem prova hem de gösteri uçuşları 15-15-15-30 saatleri arasında Ankara ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde gerçekleşecek. Ankara Valiliği oluşabilecek uçak sesi ve hava trafiği nedeniyle herhangi bir tedirginlik yaşanmaması için Ankaralıları uyardı. Ankara'daki NATO zirvesi öncesi dikkat çeken bir görüşme yaşandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü. Kremlin'in basın açıklamasına göre telefon görüşmesi Washington'un önerisiyle gerçekleşti. 1,5 saat süren görüşmenin gündeminde birçok kritik konu başlığı var. Trump'ın 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne katılımı görüşmede ele alındı. Trump zirvedeki önemli dosyalardan biri olan Ukrayna Savaşı için barışçıl çözümü kolaylaştırmaya hazır dedi. Özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'in de Moskova'yı ziyaret etmeye hazır olduklarını söyledi. Trump ve Putin bu yıl 4. kez görüştü. Temasların sürmesi konusunda mutabık kalındı. Sahadaki hareketlilik sürüyor. Rusya, Ukrayna'nın Zaporijya ve Kramatorsk kentlerine saldırı düzenledi. Saldırıda çok sayıda bina ve araç hasar gördü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İran ve ABD masaya oturuyor. Washington-Tahran hattında müzakereler sürüyor. Görüşmelerin adresinin Pakistan olması bekleniyor. Suudi Arabistan merkezli El Arabiya televizyonunun kaynaklarına dayandırdığı habere göre İran ve ABD heyetleri 11 Temmuz'da İslamabad'da yeniden müzakere masasına oturacak. Görüşmelerin ana gündem maddesi İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması olacak. Dondurulan İran varlıklarının serbest bırakılması ve nükleer programda masadaki diğer başlıklar. Tarafların temsilcileri daha önce de Pakistan'da bir araya gelmiş ve zaptı imzalamıştı. Heyetler İsviçre ve Katar'da da görüşmelerde bulundu. İki ülke arasında varılan mutabakata rağmen Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan şiddetli çatışmalar ve İsrail'in Lübnan'a saldırıları diplomasi sürecini gölgelemişti. İranlılar eski dini liderleri Ayetullah Ali Hamane'ye veda ediyor. ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski dini lideri Hamane ve aile fertleri için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi. İmam Hümeyni Musalla Camii'nin özel alanındaki cenaze namazını Ayetullah Cafer Sopani kıldırdı. Sabahın erken saatlerinde ellerinde bayraklarla tören alanına gelen yüz binlerce İranlı cenaze namazında hazır bulundu. Cenaze törenine İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan başta olmak üzere askeri ve siyasi yetkililer ve din adamları katıldı. Yarın başkent sokaklarında veda töreni düzenlenmesinin ardından Hamane'nin naaşı Kum kentine götürülecek. Türkiye demir yolu yatırımlarını 2053 hedefleri doğrultusunda sürdürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 2028'de hızlı trenle bağlı il sayısının 27'ye çıkacağını söyledi. 2053'te ise ülkenin dört bir yanının hızlı tren ağıyla birbirine bağlanarak 48 saatte Türkiye turunun mümkün olacağını kaydetti. İstanbul Maltepe'de iki katlı bir restoranda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlerin restoranın arka kısmındaki ormanlık alanına sıçramaması için yoğun çaba harcadı. Polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki zirai alanda çıkan yangın ormana sıçradı. Bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopter ve arazözler yönlendirildi. Ekiplerin havadan ve karadan yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Malatya'nın Pütürge ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. Örmeli bölgesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, AFAD ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek için seferber oldu. Çalışmalara bir yangın söndürme helikopteri de havadan destek verdi. 38 araçla 126 personelle müdahale edilen yangın söndürüldü. İstanbul'da sahte belgeleri kargo ile yurt dışına gönderdiği belirlenen bir şüpheli yakalandı. Kolilerin içerisine gizlenmiş 4 sahte pasaport, 6 kimlik kartı ve 9 sürücü belgesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerle yeni bir depreme Venezuela'da gün geçtikçe umutlar daha fazla tükeniyor. La Guaira'da moloz yığınına dönen toplu konutlarda ekipler bir mucizeye ulaşabilmek için çalışıyor. Yakınlarından haber alınamayanlarsa gözyaşları içinde o çalışmaları izliyor. Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2954'e yükseldi. 16 bini aşkın kişinin yaralandığı depremlerde 68 bin kişinin ise kayıp olduğu bildiriliyor. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti. Başkent'te 36. NATO Liderler Zirvesi için hazırlıklar tamamlandı. İran ve ABD müzakerelerini 11 Temmuz'da olacağını duyurdu. İranlılar eski dini liderleri Ayetullah Ali Hamane'ye veda ediyor. Balıkesir'in Kepsut ilçesinde zirai alanda çıkan yangın ormana sıçradı. Ekiplerin havadan ve karadan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Four. 2026 Dünya Kupası'nda son 16 tur heyecanı yaşanıyor. Fas Kupa'nın ev sahiplerinden Kanada'yı 3-0 yendi. Gecenin diğer maçında Fransa Paraguay'ı tek golle geçti. Fas ve Fransa çeyrek finalde kozlarını paylaşacak. Dünya Kupası heyecanı iki maçla devam edecek. Saat 23'te Brezilya ile Norveç, saat 3'te ise ev sahibi ülkelerden Meksika, İngiltere ile karşılaşacak. 17 yaş altı basketbol milli takımı

0: Takımımız Dünya Kupası'nda Sırbistan'a 76-71 yenildi. Milli takımımız saat 17.15'te Avustralya ile üçüncülük maçı oynayacak. 665. tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde başpehlivanlık mücadelesi sürüyor. Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Feyzullah Aktürk, Mustafa Taş, Serdar Yıldırım, Erkan Taş, Osman Kan ve Seçkin Duman çeyrek finale yükselmeyi başardı. Altın Kemer mücadelesinde gözler artık çeyrek final, yarı final ve final karşılaşmalarında. 665. tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin heyecanı gün boyunca TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Milli ultra maraton yüzücüsü Aysu Türkoğlu Japonya'daki Tsugaru kanalını 13 saat 44 dakikada geçmeyi başardı. 25 yaşındaki sporcu bu başarısıyla kanalı geçen en genç Türk sporcu oldu.
1: Hava durumu.
0: Yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Kahramanmaraş, Hatay'ın iç kesimleri hariç Akdeniz, İç Anadolu, Bayburt hariç Karadeniz, Erzurum, Ardahan hariç Doğu Anadolu'nun doğusu, Sakarya, Bilecik, Afyon, Karahisar, Uşak, Muğla, Aydın, Denizli çevreleri, Hatay'ın kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Hava sıcaklığında yurt genelinde önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek hava sıcaklığı Ankara 28, İstanbul ve Bursa 29, İzmir ve Mardin 35, Edirne ve Antalya 30, Aydın ve Şanlıurfa 38, Adana 34, Konya 31, Sivas 26, Bolu ve Artvin 26, Trabzon ve Tokat 27, Van 25, Ardahan 22, Gaziantep 36, Batman 39 derece.
1: Yol durumu.
0: Cazile yolunun 19 ile 23. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Tokat Almus yolunun 9 ile 13. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 13 ana haber bültenini dinlediniz.
2: Reklamlar.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: POS başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Benim bankam İş Bankası.
4: Reklamlar.
5: Üç kişi ne konuşur?
6: Herkese merhabalar. Kafede, okulda, üniversitede, sokakta, bir avluda ya da bir evin içinde. Üç kişi bir araya gelirse ne konuşur? TRT Radyo 1'de yayınlanan programımıza hepiniz hoş geldiniz. Ben İlknur Bahadır Yüksek. Mikrofonun diğer ucu.

Ucunda sevgili arkadaşlarım Sümeyye Ulu ve Feyza Yılmaz var. Bugün hepimizin hayatına çok hızlı giren, bazen hayranlıkla, bazen de tedirginlikle baktığımız bir konuyu konuşacağız.

0: Yapay zeka çağında insan ne işe yarayacak? Hazırsanız başlıyoruz.
1: Bu soru ilk duyduğumuzda aslında biraz sert geliyor. Çünkü insan kendine ben ne işe yarıyorum diye bir soru soruyor. Bu da sadece aslında mesleğini, diplomasını ya da maaşını düşündürmüyor. Daha derin bir şeye, daha varoluşumuza dokunan bir soru olabiliyor. Çünkü bir tarafta birkaç saniyede metin yazan, görsel hazırlayan, kod hazırlayan, hatta bazen tez yazabilen, makale yazabilen yapay zeka araçları var. Diğer tarafta da yıllarca eğitim alan, meslek öğrenen, ona emek veren ve bu konuda derinleşen insanlar var. Yani eskiden bunu makine yapamaz dediğimiz birçok şey neredeyse bugün yapılabiliyor. Mesela bir öğrencinin ödevine yardım ediyor, bir avukatın dosyasını özetliyor, bir öğretmenin ders planını çıkarabiliyor ya da bazen bir doktorun teşhis sürecine yardımcı olabiliyor. Hatta bazen bizim kuramadığımız cümleleri çok daha düzgün kurabiliyor yapay zeka.
2: Feyza, o zaman insan ister istemez şu soruyu soruyor diye düşünüyorum. Eğer makineler de yazıyor, düşünüyor gibi görünüyor bence, karar veriyor gibi davranıyorsa insanın değeri nerede kalacak?
1: Evet.
2: Yani bu gerçekten önemli bir soru. Bugün bu soruyu korku üretmek için değil sevgili dinleyicilerimiz, beraber düşünmek için açıyoruz aslında. O zaman şöyle de bir soru sormak istiyorum. Yapay zeka gerçekten insanı gereksiz hale getirebilir mi? Yani bu mümkün mü? Bence bu soru pek çok insanın içinden geçiyor ama herkes bunu yüksek sesle söylemeye çekiniyor diye düşünüyorum. Bazen hatta sosyal medyada benzer paylaşımlar görüyoruz. Çünkü biraz açıkçası ürkütücü bir soru. Yani insan kendi mesleğine, emeğine, yıllarca öğrendiği şeylere bakıp acaba bunlar birkaç yıl sonra işe yaramayacak mı gibi bir düşünceye kapılabiliyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz?
0: Evet, böyle bir düşünceye kapılıyor. Hatta böyle hani listeler var ya, yapay zekanın çok yakın zamanda işini elinden alacağı meslek grupları falan diye. Böyle korkuyla bakıyoruz, acaba bizim mesleğimiz de bu listelerin arasında mı diye. Ve bunu en çok aslında öğrencilerde ve yeni mezunlarda görüyoruz. Daha mesleğe başlamadan gelecek kaygısı başlıyor çünkü onlar için. Ya ben bu kadar yıl okuyorum ama yapay zeka benim yapacağım işi daha hızlı yapacaksa ben ne olacağım? Bana kim iş verecek ve neden verecek? Hani düşününce işveren olsak bizim için de mantıksız bir durum olur. Bu çok gerçek bir soru. Ya tabii ki bu sadece öğrenciler için de geçerli değil. Sümeyye'nin bahsettiği gibi çalışan insanlar da aynı kaygıyı taşıyor.
2: Kesinlikle İlknur. Yani düşündüğümüz zaman bir metin yazıyorsunuz, bir rapor hazırlıyorsunuz, bir çeviri yapıyorsunuz. Sonra bir bakıyorsunuz yapay zeka sizin uzun saatlerce uğraştığınız bir şeyi saniyesinde ortaya çıkarabiliyor. İnsanın içinde ister istemez şu geçiyor. Yani gerçekten benim yıllarca emek verdiğim şeyi bu hızda yapabiliyorsa benim emeğim nerede duracak? Biraz da herhalde günümüzde modern çağda hızı çok merkeze koyduğumuz için ve hıza hizmet eden her şey daha iyiymiş gibi geliyor. O yüzden de emeğimiz bu noktada bir kenarda durmak zorunda kalıyor.
0: Daha yavaş olduğu için.
2: Evet, daha yavaş olduğu için. Çünkü merkezimizde hız var. Bu gerçekten üzücü bir durum diye düşünüyorum açıkçası.
1: Yani şu anda bu sohbeti dinlerken bile aslında ben içimde ufak bir endişe, gerginlik, bir panik hali hissettim. Ve bu aslında çok yaygın bir duygu haline dönüşüyor insanlarda. Ama bu duygulara kapılmadan şu soruyu bir sormamız gerektiğini düşünüyorum. Yapay zekanın bir şey yapabilmesi o şeyin insan için anlamını tamamen ortadan kaldırıyor mu? Bir anlam kaybına mı uğruyor?
0: Nasıl yani? Biraz yani, açar mısın?
1: Yani mesela hesap makinesini düşünelim. Hesap makinesi bulundu ama matematik düşüncesi bitmedi. Ya da fotoğraf makinesi çıktı diye resim sanatı yok olmadı. Hmm. Ya da şu an bizi en çok etkileyen buluş internet. İnternet geldi diye öğretmene ihtiyaç ortadan kalkmadı. Yani hepsi insanın yaptığı işleri ortadan kaldırmadı ama biçim değiştirmemize sebep oldu. Hmm. Yapay zeka da aslında benzer bir kırılma yaratıyor diye düşünüyorum. Çünkü bazı işleri gerçekten kolaylaştırıyor. Bazı işleri de dönüştürebiliyor. Bazen de bazı işlerde bizi ciddi biçimde zorluyor. Ama meseleyi işimizi alacak mı diye kurarsak çok dar bir noktaya hapsetmiş oluruz diye düşünüyorum.
0: Evet, bu konuda sana katılıyorum. Çünkü yapay zeka tartışması aslında teknoloji tartışması gibi görünse de derinde insanın kendisini nasıl tanımladığıyla ilgili bir şey. Yani bu işlerin dönüşümüyle alakalı bir şeyler söylediğinde ben bunu düşündüm. Modern dünyada insan çoğu zaman kendini yaptığı işle tarif ediyor, bunu biliyoruz.
1: Hı hı.
0: Nesin, kimsin, ne iş yapıyorsun? Ben öğretmenim, işte doktorum, akademisyenim, mühendisim, öğrenciyim vesaire. Bu kimlikler bize toplumda bir yer veriyor. Yapay zeka tam da o yere dokunduğu için zannediyorum bizi rahatsız ediyor. Yani çünkü biz uzun süre insanın değerini üretkenlik üzerinden düşünmüştük. Bu da

0: hızla çok bağlantılıydı Sümeyye'nin bahsettiği gibi. Ya daha hızlı yapan, daha çok bilen, daha verimli çalışan insanı daha değerli olarak kabul etmiştik. Şimdi karşımıza birden bizden çok daha hızlı üreten bir sistem çıkınca insanın değerini nereye koyacağımızı bilemedik. Belki de bu sarsıntı bu noktada bize şunu hatırlatıyor olabilir. İnsanın değeri sadece hızda, çıktı üretmede, veri işlemekte aranmamalı.
1: Ben de tam olarak böyle düşünüyorum İlknur. Yani düşündüğümüz zaman yapay zeka bize sadece korku vermiyor, bir yandan rahatlık da sağlıyor diye düşünüyorum. Örnek vermek gerekirse bir metne başlamak istiyorsun, başlayamıyorsun ama sana taslak sunabiliyor. Bir konuyu anlamıyorsun ama senin için sadeleştirebiliyor. Bir plan yapamıyorsun, sana farklı farklı seçenekler sunabiliyor. Yani bir taraftan tehdit gibi duruyor ama diğer taraftan da bize bir yardımcı olarak karşımızda duruyor. Senin biraz önce bahsettiğin insanın değerini sadece hızda, işte çıktı üretmede, veri işlemede kullanmamak bence tam bu noktada devreye giriyor. Yani bize bunları hızlı şekilde sunan bir yardımcı varsa arta kalan zamanımızda bizi daha değerli hissettirecek neler yapabiliriz? Ya çünkü insan sürekli üretmek zorunda değil. Eğer bu üretim sürecinde bana yardımcı bir şey varsa arta kalan zamanı kendime daha farklı şeylere ayırabilirim diye düşünürsek belki farklı bir yol bulabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü Feyza'nın da bahsettiği gibi hayatımıza giren yenilikler sürekli bize başka bir yolları açıyor. Ya tamamen hiçbir şeyi değiştirmiyor ya da tamamen hiçbir şeyi ortadan kaldırmıyor. Biz bir şekilde yolunu buluyoruz diye düşünüyorum.
2: Sümeyye, aslında söylediğin şey çok doğru. Yani bir ikilemden bahsettin ya, bazen bir tehdit, bazen de az önce sıraladığın gibi birçok noktada yardımcı olabiliyor. Büyük kolaylık sağlayabiliyor. Aslında biz de bu ikisinin arasında kalıyoruz. Hem istiyoruz ki bana destek olsun, hem de beni gereksiz bir hale getirmesin diye korkuyoruz. Bence buradaki en önemli duygu yetişememe hissi. Zaten hızlı bir dünyada yaşıyorduk. Herkes bir şey öğrenmeye, bir şeylere yetişmeye, kendini geliştirmeye çalışıyordu. Yapay zeka bu hızı daha da artırdı. Yani bir anda herkesin önüne yeni bir eşik kondu. Bunu da bilmelisin. Bunu da kullanmalısın. Yoksa çok geride kalırsın. Ve bu çok yorucu bir hale geldi. Çünkü mesele sadece yeni bir araç öğrenmek değil. İnsan kendi yeterliliğinden şüphe etmeye başlıyor. Çok yetersizlik hissiyle doluyoruz. Ya ben yavaş mı kaldım? Eski yöntemlerle mi çalışıyorum? Ya da kendimizi daha yaşça, daha yaşlı bir yere koyup benden genç olanlar bunu daha mı iyi kullanıyor deyip yaşın getirdiği o tecrübeden faydalanmak yerine hep o yetersizlik hissimizin giderek arttığı bir hale geliyoruz. Ve bu sorular da insanın içine yerleşiyor adeta.
0: Yapay zeka burada sanayi devriminin yaptığından daha farklı bir şey yaptı bence. Sanayi devriminde makineler daha çok kas gücünü dönüştürmüştü. Yani insan, evet ben artık ağır yük kaldırmaktan kurtuluyorum deyip rahatlamıştı. Ama yapay zeka zihnin emeğine dokunuyor burada. Yani metin yazıyor, analiz yapıyor, öneri sunuyor, konuşuyor. Bir marangozun elinden çekici almakla zannediyorum bir yazarın elinden cümleyi almak aynı psikolojik etkiyi doğurmuyor. Yani çünkü cümle dediğimiz şey, düşünce, yorum, karar verme, bunlar insanın kendini daha özel hissettiği alanlar. Ve yapay zeka buraya girince insanın özgüveni de meslek algısı da sarsılmış oluyor. Ve otomatikman diyorsun ki onun yaptığından daha iyi bir şeyi bu kadar kısa bir sürede yapmam zaten mümkün değil. O yüzden olabildiğince kullanayım bu teknolojiyi. Kendine karşı bir özgüvensizlik geliştirmesine de neden oluyor sanki.
1: Şimdi İlknur, burada sormamız gereken temel bir soru var diye düşünüyorum. Yapay zeka gerçekten düşünüyor mu? Yani çünkü burada günlük hayatta şey diyoruz. Yapay zeka düşündü, cevap verdi, karar verdi gibi cümleler kuruyoruz. Ama acaba burada insan gibi düşünmekten mi söz ediyoruz, yoksa ki bana öyle geliyor, çok gelişmiş bir hesaplama sisteminden mi? Çünkü bir veri ağı var ve o veri ağını kullanıp ortaya bir şeyler koyuyor. Tabii gün geçtikçe de gelişen bir veri ağından
0: Kullanıcı sayısı
1: bahsediyoruz.
0: arttıkça
1: Kesinlikle.
0: veriler
1: Çünkü
0: artıyor.
1: bizler birer kullanıcı değiliz aslında. Onun veri
0: Veri
1: tabanına girdi
0: kaynağıyız,
1: yapan,
0: evet.
1: aynen bir sürü şeyler ekleyen yapay zekanın bizi kullandığı bir noktadayız aslında.
0: Evet.
1: Ama dediğim gibi acaba gerçekten o düşünüyor mu yoksa bir hesaplama mı yapıyor? Bence bunu ayırt etmemiz gerekiyor.
0: Ya burada aslında sorunun içinde birazcık bence o ayrıma odaklandın, cevabı da vermiş gibi oldun. Yani yapay zeka bize insan gibi konuştuğu için insan gibi düşündüğünü varsayıyoruz. Çünkü cevapları böyle çok insan dilinde veriyor, bir makine gibi değil. Oysa konuşmaya benzeyen şeyle düşünmenin kendisi aslında aynı şey değil. Yani bir sistem kelimeler arasındaki ilişkileri çok iyi hesaplayabilir. Büyük veriler üzerinden çok başarılı tahminler yapabilir. Bu zaten bu zamana kadar yapılan bir şeydi. Ama bu onun insan gibi anladığı anlamına gelmez ya da insan gibi düşündüğü anlamına. Çünkü insan düşünürken sadece bilgi işlemiyor.

0: deneyimi taşıyor, kaygıyı taşıyor, geçmişi, bedeni taşıyor. Bir cümleyi okurken sadece anlamını çözmüyoruz. Bazen kendi çocukluğumuzu hatırlıyoruz, bazen utanıyoruz, seviniyoruz, bazen susmayı seçiyoruz. Ha, ama ileride şöyle bir şey olabilir. Yapay zekanın da belli bir hafızası oluşmaya başladığı için. Mesela siz bugün bir yapay zeka programını kullanmaya başladınız. Bugünden itibaren girdiğiniz bütün her şey ona bir geçmiş olarak geri dönüyor. Mesela 5 sene sonra geriye dönüp baktığınızda onun da 5 senelik bir geçmişi olacak. Belki şunu diyebilir. Ya benim işte Sümeyye ile daha öncesinde şu şu konuda yaptığım şöyle bir araştırma vardı. Ben Sümeyye'ye böyle böyle bir çıktı çıkarmıştım ama o bana şöyle bir komut vermişti. Mesela belki böyle bir hafıza sistemi kendi içerisinde oluşturabilir.
1: Bu da bir hatıra değil de bir arşive dönüşmüş olur
0: Evet, yine
1: aslında.
0: bir arşiv. Çünkü kaygı yok işte, o duygular yok yani. Onu veremiyorsunuz. Bu arada yapay zekanın susması bile bir tercih değil. Yani insan bazen konuşabilecekken susar ama. Yani yapay zeka bildiği her şeyi de konuşuyor. Sus dediğinizde susuyor. Tamamen komutu sizden alıyor. Ama insan konuşmanın sonuçlarını hissettiğinde bazen orada çok bilgili olsa bile susmayı tercih edebiliyor. Hani hep denir ya, hayvanlar içinde aklı var ama fikri yok diye. Ben biraz
1: Evet.
0: öyle düşünüyorum. Yani yapay zekanın evet aklı var ama henüz bence fikri yok.
1: Yani şöyle, bir de programlanması sürekli cevap vermek üzerine olduğu için size cevap vermek için olmayan şeyler de söyleyebiliyor.
0: Evet.
1: Yani bunu fark etmişsinizdir. Bazen yazar uyduruyor, bazen eser uyduruyor.
2: Kaynak
1: Hatta
2: uyduruyor.
1: evet, kaynak uyduruyor. O yüzden akademik çalışanların çok dikkat etmesi
0: Evet.
1: lazım. Çünkü şey diyorsunuz, böyle bir kaynak yok. Evet, hata etmişim diyor. Bu da garip bir durum yani, bilmiyorum. Yapay zeka ile kurduğumuz iletişimi daha dikkatli kurmamız gerektiği kanaatindeyim. Çünkü dediğim gibi o sadece cevap vermeye ve hizmet etmeye programlı bir sistem. O yüzden
0: Akılda
1: dikkatli olalım.
0: tutmak lazım.
1: Aynen,
0: Evet.
1: bunu unutmamamız gerekiyor.
2: Doğru. Bana çok çarpıcı gelen şeyler oluyor yapay zekada. Çünkü dışarıdan bakınca yapay zekanın ürettiği şey bazen gerçekten çok etkileyici görünüyor. İnsan diyor ki ya ben bu kadar düzgün yazamazdım. Aynı şeyi düşündüm ama bu kadar düzgün cümlelerle, işte bu kadar veciz ifadelerle bunu ele alamazdım, ifade edemezdim diyor. Ama sonra İlknur, senin bahsettiğin gibi şunu fark ediyoruz. O metnin arkasında bir hayat yok aslında. Ya mesela bir öğretmeni düşünelim. Yapay zeka ders planını hazırlayabilir ki bunu çok iyi yapıyor gerçekten. Hatta bununla ilgili işte çok iyi etkinlikler, sınıf içinde paylaşılabilecek birçok farklı materyaller ortaya koyuyor. Ama sınıfa girdiğinde öğrencinin yüzünden o gün iyi olmadığını anlayan öğretmenin yerini asla tutamıyor. Yani bunu hissetmek çok başka bir şey.
1: Yapay zeka sonuç üretir, insan sorumluluk taşır. Yani bir algoritma yanlış bir öneri verdiğinde özür dilemez, gece uyuyamaz hale gelmez. Yani özür de dileyebilir ama uykusuz kalmaz en azından. Ya da sürekli ya ben hata yaptım, ben ne yaptım gibi bir düşünceye kapılamaz. Çünkü o sadece bir şeyler öneren bir sistem. O yüzden sorumluluk yine bize ve insana ait diye düşünüyorum.
0: Dolayısıyla yapay zeka çağında aslında insanın görevinin azalmadığını bence söylüyor olabiliriz. Hatta belki daha da ağırlaşıyor. Çünkü artık sadece üretmiyoruz. Bize üretim yapan sistemleri de yönlendiriyoruz, denetliyoruz, sorguluyoruz. Bu çok daha ağır bir mesuliyet. Evet kıymetli dinleyiciler, bugün 3 kişi ne konuşur da yapay zeka çağında emek, meslek, eğitim ve gelecek kaygısı üzerine konuştuk birlikte. Ama meselenin burada bitmediğinin de altını çizelim. Çünkü yapay zeka sadece işlerimizi değil, insan olmanın anlamını da tartışmaya açan bir alan. Gelecek bölümde yapay zeka çağında insanı insan yapan şey ne olacak? Bu konuyu birazcık daha derinleştireceğiz. Haftaya yine bu stüdyoda aynı konunun ikinci bölümüyle 3 kişi burada olacağız. Kulaklarınız bizde olsun. Ben İlknur Bahadır Yüksek.
2: Ben Feyza Yılmaz.
1: Ben Sümeyye Ulu.
0: Yapımda Ayla Sert. Ses almada Seval Köksal. Kurguda Necmiye Şahin. Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
3: Üç kişi ne konuşur?

0: Merhaba sevgili dinleyiciler, saatimiz 13.35'i gösteriyor ve spor gündemi programında sizlerle birlikteyiz. Bizler sizlerle saat 19'a dek birlikte olacağız. Dünya Kupası'nı konuşacağız, futbolun gündemini konuşacağız, sporun gündemini konuşacağız. Bunun yanında basketbolu konuşacağız, voleybolu konuşacağız. Bildiğiniz gibi basketbol milli takımımız 17 yaş altı milli takımımız dün Sırbistan'a mağlup oldu. Bugün bronz madalya maçına çıkacak. Bunu konuşacağız. Voleybolu konuşacağız. Filenin sultanları ve filenin efelerini. Ve Süper Lig'i konuşacağız. Tabii ki transferleri de konuşacağız. Saat 19'a dek sizlerle birlikte olacağız. Bizler, program yapımcımız Işılay Dikmen, teknik yönetmenlerimiz Adem Karaman ve Sertaç Canbaz, ki saat 14.30'a dek bizlerle birlikte olacaklar. Kendilerine teşekkür edeceğiz ve ardından diğer ekibimiz gelecek teknik yönetmen olarak. Ve spikeriniz ben Yücer. Hepimizden hepinize sevgiler, saygılar sunuyor. İyi bir pazar günü diliyoruz sevgili dinleyiciler. Spor dolu bir gün diliyoruz sizlere. Ve şimdi ilk olarak teknik direktör Celal Kıbızlı bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk sevgili Yüce. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Şimdi Sayın Kıbızlı, dünkü evet. Dünya Kupası'ndaki maçları seyrettiniz anladığım evet. kadarıyla. İki karşılaşma tabii. vardı. Biri Fas-Kanada karşılaşması, diğeri evet. de Paraguay-Fransa karşılaşması.
1: Evet.
0: Şimdi iki karşılaşmada bir özellik ortaya çıktı. Ve bu özellikle ilgili önce bunu sorayım size. Evet. İşte biz Kanada teknik direktörü şunu söyledi. Dedi ki biz savunma yapmadık, biz hücum yaptık, biz hücum futbolu oynadık. Biz savunma futbolu yapmayız dedi. Evet. Paraguay'ın da bu oynadığı sistem özellikle çok eleştirildi. Öncelikle buna neler söylemek istersiniz bir teknik direktör olarak? Elinizde Mbappe yok. Elinizde evet. ne diyeyim Ronaldo yok, Messi yok. Elinizdeki kadronun sınırları belli. Siz savunma yapmayıp da hücum mu edeceksiniz diye de ben soruyorum.
1: Ya tabii ki teknik adamların genelde baktığımız zaman bazıları savunma mekanizmalarını hep öne çıkarırlar. Yani düşünce olarak savunma mekanizmalarını hep öne çıkarırlar. Ve onlardan kendilerine pozitif artı alkışlar almak isterler. Tabii ki bu yanlış. Herkes seyrediyor. Artık Dünya Kupası'nı şu anda dünyada 8 milyar insan var. Tahmin ediyorum 1 milyara yakın insan bunu seyrediyordur diye tahmin
0: Doğru.
1: ediyorum.
0: Doğru.
1: Yani hem o ülke vatandaşıdır, ülkesinin takım oyuncudur seyrediyor. Hem ilgi duyduğu oyuncular vardır. Sempati duyduğu oyuncular vardır. Onları seyrediyoruz. Ama baktığımız zaman şimdi Kanada takımına ev sahibi olarak görünüyor Kanada tabii. Kanada, Amerika ve Meksika evet. Dünya Kupası'nın ev sahipleri. Yani şunu kabul etmek istemiyorlar. Yani kardeşim benim elimde, hadi ki bunu söyleyebilir. Benim elimde artık yetenekli çok oyuncum yok. Benim takımım takım birlikteliği, takım beraberliğiyle oynamak zorunda. Hücum ve savunmayı bir arada yapmak zorundayız. Savunma yapmak tabii ki kolay. Yani birinci bölgeye gelirsiniz, çekilirsiniz. Yani 5-4-1 veya 4-5-1 veya 4-6-0 şeklinde ve 10-15 metreye kadar da daraltırsınız enini boyunu takımın. Ve orada oynarsınız. Çünkü orada siz 11 kişi, kaleciniz dahil 11 kişi vardır. Oraya orta hakem girer 12. En kötü de oraya 5 tane rakip takımdan oyuncu girer 17 kişi. Tabii bu alan daraldığı için bu alanda 17 kişinin olması oyunu zorlaştırır ve sıkılaştırır. Biz hep oyuncularımıza deriz ki oyun daraldığı zaman oyunu kanatlara götürün. Kanatlarda oynatmaya, bindirme yapmaya, verkaç yapmaya bunlara özen gösterin deriz. Veyahut uzaktan şut atın deriz. Veyahut driplingci ve çalımcı özelliği olan yetenekli oyuncularımızı oralara sokmak isteriz. 2-1 verkaç duvar yapmalarını öneririz. Şimdi bunları söylemiyor. Ne diyor? Biz savunma yapmıyor. Savunma yaptığın belli aşikar. Yani savunma yapmasan Kanada takımı kalite olarak belli bir takım. Yani bu ev sahibi de olmasanız siz zaten 32'yi de görmeniz çok zor bir ihtimal.
0: Çok doğru. Çok doğru.
1: Yani
0: Çok doğru.
1: Bunu, evet, bunu da belirtmek istiyorum. Bunun karşılığında Paraguay takımına baktığı zaman bizim grubumuzdan çıktı Paraguay takımı. Bizim bize karşı 1-0 galip 10 kişi kaldılar. Ama biz onu değerlendiremedik. Hatta bizim Montella'nın da bir açıklamaları var. Ne diyor? Böylesi 50 yılda bir olur diyor. 65, iki maçta 65 şut attık diyor. Topla oynamayı söylemiyorum bile diyor. Kader diyor.

0: bizden yana değildi, nasipten ötesi yok diyor. Yani bizim o tabirlerimizi de öğretmişler buna. Herhalde Adana'dayken öğrendik bunları. Ve bunlarla bizi kandırmaya, aynen bu şekilde kandırmaya çalışıyor ki biz de yıllardır bu işin içindeyiz yani.
1: Evet.
0: Ha, milli takımda şu anda görev yapmıyoruz ama burada da biz görev yaptık. Türkiye Süper Ligi'nde de ben görev yaptım. Kendim olarak konuşuyorum bunları. Celal Kıbrıs'ta olarak söylüyorum. Yani biz de neyin ne olduğunu görüyoruz. Neyin ne olduğunu görüyoruz. Bizim kaliteli oyuncularımız var. Onları iyi değerlendiremediğimizde belirteyim o tırnak içinde. Paraguay takımına baktığımız zaman da savunma ağırlıklı oynayan bir takım. Takım halinde hareket eden bir takım. Kaymaları çok iyi yapan, geçiş oyunlarını çok iyi yapan, hızlı oyuncularını zamanlamasını iyi kullanarak yapan bir takım. Dün akşam da baktığımız zaman gene Fransa'ya karşı 5-4-1 sistemiyle oynadı. Hatta zaman zaman 4-5-1 sistemine döndü. Zaman zaman 4-1-4-1 sistemine döndü oyunun akışına göre. Tabii ki burada Fransa takımının oyun düzeninin 4-2-3-1 düzeninde olduğu, bunu bazen 4-1-2-3 düzenine döndürdüğü, bazen 4-2-4 düzenine döndürdüğünü gördük Fransa'nın. Tabii ki orada çok yetenekli oyuncular var Fransa'da.
1: Çok.
0: Başta Empanto olmak üzere, Dembele olmak üzere. Bu oyuncular tabii oyunu akışında değiştiriyorlar. Tempoyu düşürüyorlar, tempoyu yükseltiyorlar. Futbol oyununda bunlar da çok çok önemlidir. Yani karşı takımın oyununa siz ayak uydurursanız kaybedersiniz. İşte Kanada ile Paraguay karşı takımın oyununa ayak uydurmak istediler. Ama güç kapasitesi de var burada. Devamlılık var, dayanıklılık var, çabukluk var. Bunları da düşünmek zorundasınız. Bunlardan dolayı da çok direndi Paraguay savunma ağırlıklı oynayarak. İlk yarıyı 0-0 kapattı, evet, Fransa karşısında. Ama ikinci yarıda işte o yetenekli oyuncu sahneye çıktı. Ben Pampe 1-0 galibiyetle Fransa'yı çeyrek finale taşıdı. Aynı şekilde baktığımız zaman Kanada-Fas maçında da Kanada takımının genelde 4-4-2 oynadığını, zaman zaman baktığımda ben 4-1-4-1 düzenine döndüğünü de gördüm. O hücumun arkasında oynayan dörtlünün savunmaya dönüşlerde ortalık birliğiyle beraber beşli bir savunma hattı kurarak birinci bölgeye çekilerek ve alana hatta 10 metreye kadar düşürerek savunma ağırlıklı oynamaya çalıştılar. Zaten bu ölçü metreleri söylediğimiz metreler sahayı böyle baktığınız zaman boylamasına kesmişler. Bir taraftan bu tarafa kesilir, bir taraftan öbür tarafa kesilir. Ve orada zaten sağ bir taraf koyu renktir, bir taraf açık renktir. Ona baktığınız zaman tam sağ 105 metre, yarısı 52,5 metredir. Ona bölünmüş olarak görürsünüz o yarı sahayı. Yani 5 metre olarak değerlendirirsek ki kale sahası 6,5 metredir. Ondan sonraki 5 metre olarak değerlendirirsek demek ki 10 metre, 12 metre, en fazla 15 metrede savunma yaparak birinci bölgede Kanada takımı karşılamaya çalıştı. İlk yarı direnç gösterdi. Hücumda pres yapmaya özen gösterdi. Basın gene yetenekli oyuncuları başta hakim olmak üzere onu engellemeye çalıştılar ve basın sağ tarafını, hücumdaki sağ tarafı kullanmasına çok ağırlık verdiği için o hakimi tarafını etkili bir şekilde kullanan pasa müdahale etmeye çalıştı. Ama pas takımında da yetenekli oyuncular var. Bu sefer ne yaptı pas takımı? Geçiş oyunlarında orta sahayı kullandı. Savunma stoperleri oyuna sokmaya başladı. Kanat beklerini hücuma çıkarırken orta sahadaki bir oyuncuyu o stoperlerin arasına sokarak yine savunma güvenliğini de pas takımı elden bırakmadı. Ve ilk yarı 0-0 bitti. İkinci yarıya pas takımını daha kompakt, daha takım halinde hücuma yönelik geçiş oyunlarını birinci bölgeden ikinci bölgeye çabuk geçişler, ikinci bölgeden üçüncü bölgeye az pas yaparak ve ayağa pas yaparak dikine oynayarak Kanada savunmasını yıpratmaya başladılar. Çünkü Fas teknik adamında dersini iyi çalışmış ve oyuncularına da Kanada takımını iyi ezberletmiş. Ve bunun arkasından gelen gollerle 3-0'lık net bir skorla Fas takımı Kanada'yı mağlup etti. Ve Fas takımı da çeyrek finale kaldı. Yani baktığım

0: zaman dün oynanan iki maçta da hem Fas takımı olsun hem Fransa takımı olsun hak ederek çeyrek finale kaldılardı diyebilir.
1: Şimdi Sayın Kıbrıslı gerçekten çok önemli bir ne diyeyim yorumda bulundunuz.
0: Evet.
1: İkisi de hak ederek. Evet, hak ederek. Ben aynı fikirdeyim sizle.
0: Evet.
1: Peki
0: evet.
1: Fas Fransa oynayacak yarı finale kalmak için. Burada özellikle Fas milli takımında şöyle bir durum var. 2-3 futbolcunun dışında diğer futbolcular Hollanda, İspanya ve Fransa eğitimli olarak gelen futbolcular.
0: Evet.
1: Fas
0: evet.
1: milli takımında.
0: Evet. Evet.
1: Şimdi ikisinin de iki takımın da fiziki gücü çok iyi. Teknik olarak iyi. Eğitimleri iyi. Burada Fas Fransa maçında ne öne çıkar sizce? Taktik olarak kim daha öne çıkar? Evet diyebilirsiniz. Fransa'nın daha yetenekli oyuncuları var
0: evet.
1: ama Fas'ın şöyle bir özelliği var. Onu anladım dünkü karşılaşmada.
0: Evet.
1: Ufak ayrıntıları çok iyi yakalıyorlar ve kazanmayı da biliyorlar diye
0: beraber
1: düşündüm. Siz nasıl düşünürsünüz?
0: Beraber oynama özellikleri üst seviyede Fas takımdaki oyuncular.
1: Evet.
0: Yani ilk 11 sonradan giren tamamlı oyuncular. Oynamayan oyuncular bile onu gösteriyor. Ve Katar'da 2022'de büyük bir sürprize imza atarak yarı final oynamaları, kadroların önemli yıldızlar barındırmaları da bana göre çok çok önemli. Afrika Uluslar Kupası'nda finale çıktılar. Yani 4 yıl önce güçlerini korudukları ve onun üstüne de oyunlarını geliştiklerini de ben düşünüyorum. Çünkü baktığımız zaman Fas milli takımda oynayan oyuncuların çoğu yani takımın tamamına yakını Avrupa'da futbol hayatlarını devam ettiriyorlar. Ve Paris Saint Germain gibi takımda, City gibi takımda, United gibi takımlarda yani buralarda oynuyorlar, Bundesliga'da oynuyorlar. Yani bunlar çok çok önemli şeyler ve bu mesela Fasların bir özelliği yani açıklaması şöyle: güç ve cesareti simgeleyen Atlas Aslanı lakabı ve anlam bir milli takım bunlar.
1: Evet.
0: Aynı zamanda şunu da gene belirtmek isterim. Paraguay'da karşılığı da nehirden gelen su demek. Yani onun anlamı da Paraguay'ın nehirden gelen su demek. Bunu da biraz ihmal ettim. Onu da buradan net bir şekilde söylemek istiyorum. Bunlar tabii önemli simgeler. Önemli motivasyon kaynakları oluyor bunlar. Yani baktığımızda Hakimi var. Nuat Sarı var. Amine Adli var. Bilal El Kanus var. Brahim Diaz var. Yani bunlar hep kaliteli oyuncular. Üstüne
1: evet.
0: koyan oyuncular. Kaleci Bono bile çok çok takımı arkadan çok iyi idare eden oyuncular. Bir de şu var, şöyle de söylemek lazım. Avrupa ülkelerinin bazılarının bunlar Fas filan biliyorsunuz sömürgeleriydi bunlar.
1: Evet.
0: Ve bunlar
1: evet.
0: şimdi özgürlüklerini ellerine geçirdikleri için bunlar kendilerini de ispat ediyorlar. Yıllardır bu ispatın üstüne koyarak devam ediyorlar ve biz de güçlü bir ülkeyiz demek istiyorlar. Yani FIFA sıralamasında baktığımız zaman Fas takımımızı 8. basamakta. Bu da çok çok önemli bir konu.
1: Çok
0: ve oyun sistemleri kesinlikle değişkenlik arz ediyor ama oyuna başlayış şekilleri normalde 4-2-3-1 düzeninde oynuyorlar. Ama oyunun akışına göre, rakibin pozisyonun alışına göre kendileri de her pozisyona uygun oyuncular var burada oynayan oyuncular. Ve takım oyununu hep biraz evvel belirttiğim gibi öne çıkaran yani. Yani baktığım zaman işte Bono kalede oluyor. Hakimi genelde söylüyorum yani ilk 11'de. Diop, Riyad, Mazurol savunmada oynuyor. El Aynoui, Anoui, Diaz orta sahada. Ve onların önündeki oynuyor gibi görünen Kaunus ve Talbi, ileride Enkabi. Yani bunlar sürekli yer değişerek oynuyorlar. Benim çok hoşuma giden bir oyun şablonları var. Yani hücumdaki oyuncuların hareketliliği hem savunma oyuncusundan ileri çıkarken hem de orta saha oyuncularına alternatifler sunuyorlar ileride oynayan oyuncular. Hareketli olarak yer değişimi yaparak ve rakip takım savunmasını ve orta sahasını da yanıltıcı koşular yapıyorlar. Bu da Fas takımının ayrı bir özelliği. Tabii ki Paraguay, Güney Amerika futbolu, Orta Amerika diyelim futbolu oynuyor ama Fas takımı Avrupa

0: Yani evet, ben yani evet. Şimdi ya bunların özelliklerini de bilir. Bana göre çok kaliteli bir maç olacak diye düşünüyorum. Ve burada taktik kazanacak, sistem kazanacak ve top ayağında olan takım artı pozitif anlamda avantajlı duruma geçecek. Çünkü oyunu o takım yönlendirecek ve o takım istediğini yapacak. Burada da Fas takımı eğer topu fazla ayağında kullanırsa yani benim tahminim Fransa'ya zor anlar yaşatır. Fas'ın Fransa'yı elemesi benim için bir sürpriz olmayacaktır. Benim için seyrettiğim Fas takımının, seyrettiğim Fransa takımının baktığım zaman hiçbir zaman sürpriz olarak saymayacağım ve Fas takımı hak ederek bir galibiyet aldı diyebilirim. Tabii burada bireysel yetenekli oyuncular da var işte. O önemli Fransa'da. Öne çıkan Dembele çıkıyor işte. Bazen aynı şekilde çıkıyor. Mbappe çıkıyor öne. Yani bunlar da çok çok önemli. Bunun yanında da Doué var, Olise var. Yani bunlar hep kaliteli oyuncular. Bunlar üstüne koyarak devam eden oyuncular ve bunlar oynamaktan büyük zevk alıyor bu oyuncular. Yani oyundan bıkmıyorlar. Hep zevk alarak oynuyorlar. Arkadaşlarını yönlendiriyorlar. Bunlar da çok çok önemli bir şey. İnsan yaptığı işi seviyorsa o iş her zaman başarılı olur. Zaten başarı da ayrıntılarda gizlidir. Hiçbir başarı da tesadüf değildir. Ben burada temaslı oyunun öne çıkacağını, sahanın her yerinde birbirlerine pres yapacaklarını düşünüyorum.
1: Şöyle ki Fransa'da Deschamps'ın gerçekten çok elinde kozları çok fazla. Şimdi evet. Baktı ki oyunu bir şekilde bir noktaya getiremedi. Hemen değişiklik yapıyor. Oyun farklı bir noktaya geliyor. Mesela evet. Penaltıyı kazandıran oyuncuyu sırf onun için bence almıştı. Şöyle ki o pozisyondan bir dakika evvel yine ceza sahasına girerken yine bir şarj oldu. O evet. Şarjı hakem vermedi ama o Doué devam etti ve yine ceza sahası içinde bir hamle yaptırdı. Yani anladığımız kadarıyla çözümleri çok fazla Fransa'nın.
0: Fazla tabii. Yani baktığımız zaman sevgili dinleyiciler, şöyle baktığımız zaman yani Fransa milli takımına Chelsea'de oynayan Gode var. Lucas Diop Aston Villa'da. Yani Konate Barcelona'da. Liverpool'da oynayan Konate var bir tane de. Gene Saliha Arsenal'da oynuyor. Paris Saint-Germain'de oynayan Lucas Hernandez var. Yani Kone var. Roma'da oynuyor. Akurelen Real Madrid'de oynuyor. Kante Fenerbahçe'de hiç daha oynamadı. Onu evet. Mesela baktığımız zaman Rabiot Milan'da oynuyor. Yani Manchester City'de oynayan Cherki, Dembele Paris Saint-Germain, Thuram Inter'de, Mbappe Real Madrid yılın transferiyle gitti biliyorsunuz. Bayern Münih'te Michel Olise. Baktığımız zaman yani takım böyle müthiş bir kadro yani. Müthiş evet. Bir kadro. Tabii ki aynı şekilde Fransa Fas milli takımda oynayan oyuncuların da Avrupa'da oynamaları ve Avrupa takımlarında da oynadıkları takımlarda takımlarını sürüklemesi, başarıya götürmüşleri var. İsim olarak söylemeyeyim ama mesela Manchester United'da oynayan, Marsilya'da oynayan, Genk'te oynayan, Fulham'da oynayan, Paris Saint-Germain'de oynayan, Real Betis'te, Lille'de, Sunderland'de, Strasbourg'da, Roma'da, Real Betis'te, Olympiakos'ta oynayan oyuncular var bunların da. Yani bunlar da boş takım değil. O tabii zaman ki. Burada sahaya çıkarken, çıkmadan evvel daha doğrusu maç sabahı kalktığınız zaman zaten oyuncu hisseder. İnanın hisseder. Teknik adam da hisseder. Maç sabahı kalktığında oyuncuların şöyle teknik adam olarak ben suratlarına baktığım zaman affedersiniz kahvaltıya inerken baktığım zaman ilk önce inerim ben kahvaltı salonuna otururum. Gelen oyuncuların suratlarına bakarım. Evet. Yani o bir oyuncularda o surat ifadeleri size yansır zaten. Oradan siz psikologsunuz zaten aynı zamanda. Bir teknik adam olarak psikologsunuz. Bu psikologlukta Her teknik adam üstüne düşen görev.

0: yapması demektir. Moral motivasyon veren kişidir. Orada görürsünüz siz. Ha, dersiniz ki evet rahatım ben bugün dersiniz. Evet kazanıyoruz maçı demek ki diyoruz dersiniz içinizden. Bunu da oyunculara farklı bir şekilde motive ederek sağlarsınız. Eğer gerginlik görüyorsanız oyuncuların üst surat ifadelerinde, onlara kahvaltıda espriler, şaka yaparak, espri yaparak, onların hoşlandığı dilden konuşarak motivasyon, o gerginliği üstlerinden kaldırmak istersiniz. Bu da farklı bir motivasyon şeklidir, farklı bir psikolog dalıdır. Bunları da yaparsınız. Ben inanıyorum ki o sabah maçın sabahı, ben hangi orada olsam keşke, gidemedik tabii maalesef. Evet. Şartlar uygun olmadığı için gidemedik. Ama orada olsam keşke, ben size inanın, hem Fransa hem Fas milli takımların tabii müsaade alarak girmek lazım oralara. Baksam ben size inanın maç sabah söylerdim kimin kazanıp kimin kaybedeceğini.
1: Çok çok önemli bir noktayı işaret ettiniz. Şimdi bugün akşam da çok kısa alayım cevaplarınızı.
0: Evet.
1: Brezilya Norveç maçı var. Saat 23'te TRT 1 televizyonumuzda. Saat 3'te ise sabaha karşı Meksika İngiltere var. Nasıl bir sonuç bekliyorsunuz bu iki karşılaşmadan da?
0: Ben şimdi şöyle söyleyeyim, Norveç son yılların flash takımlarından bir tanesi. Brezilya ise dünyanın en önemli teknik adamını göreve getirdi, Ancelotti'yi. Çünkü o takımda oynayan oyuncuları yönetmek çok farklı bir anlam taşıyor. Brezilya, özellikle Brezilya milli takım için söylüyorum. Ancelotti'yi getirince, Ancelotti tabii Avrupa'da 35 tane kupa kazanmış bir teknik adam. Ve oyuncuların üstünde bir ağırlığı olan kişi. Norveç takımında da özellikle ileri uçta çift santrafor oynayan Sjöblom ve
1: Haaland
0: önemli iki tane oyuncu. Bunlara tedbir almakta sıkıntı çekerseniz maalesef topu fileden almak zorunda kalırsınız.
1: Doğru.
0: Ben çok kaliteli bir maç geçecek bir düşüncesindeyim. Ve her iki takımın da oyun şeklinin farklı olduğu da düşünecek olursak, yüksek toplu oynayan bir Norveç takımı, kanatları kullanan bir Norveç takımı, Brezilya takımı orta sahayı kalabalık tutup orta sahadan geçiş oyunlarını yapan bir takım olarak görüyorum. Ben maçın ortada bir maç olacağını, hatta uzatmalara gideceğini düşünüyorum. Meksika İngiltere maçına baktığım zaman Meksika tabii ki ev sahibi takım hüviyetinde görünüyor ve orada Meksika'da stadı full dolduracaklarını ve İngiltere'ye seyirci baskısı kuracaklarını düşünüyorum. Tabii İngiltere'de de çok önemli oyuncular var. Bunlar da tabii ki oyuna ağırlığını koyacaktır bu oyuncularda. Ve bir kere Harry Kane tabii Bayern Münih'in oyuncusu. O da müthiş oynuyor. Rashford var, müthiş oynuyor. Watkins var, müthiş. Gene bu da çok çok önemli bir oyuncu. Oyuna biraz hem başta başlayıp sonradan oyuna giren Eze var. Yani bu oyuncuları böyle tek tek saydığımız zaman hep kaliteli oyuncular. Ben burada Meksika-İngiltere maçında İngiltere'nin Meksika'nın sistemine ayak uydurması gerekir. Hatta üstüne çıkması lazım ve tempo yapması lazım İngiltere futbol takımının. Tempo yapar da geçiş oyunlarını çabuk yapar ve oyunu dikilene kullanırsa ucunda stoperler arasına veya stoper bek aralarına kullanırsa dikine yerden sert patlarla İngiltere Meksika'ya zor anlar yaşatır. Eğer Meksika takımının oyununa ayak uydurursa İngiltere futbol takımı, o zaman da Meksika öne geçer. Onun için bu maçta ben bir şu kazanır bu kazanır demek zor geldi bana. Ben de Meksika İngiltere araştırdım. İlgilendiğim konularda her takımı ilgileniyorum. Her takımı araştırıyorum. Meksika İngiltere maçı da ortada bir maç olarak görüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ellerinize emeğinize sağlık yorumlarınızdan dolayı ve haftaya cumartesi günü tekrar buluşacağız. Kolay gelsin, iyi günler
0: ben
1: diliyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum sevgili Yüce. Dersimize çalışıyoruz herhalde. Notların bana bol artık değil mi? Notların bol oldu.
1: Evet.
0: Onun için de sana teşekkür ediyorum. Sana iyi programlar, iyi mesailer. Tüm bizim sesimizi dinleyici ulaştıran TRT personeline de buradan kucak doluşu sevgi ve selamlarımı gönderiyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyiciler, konuğumuz teknik direktör Celal Kıbızlı'ydı ve dün oynanan iki karşılaşmayı ve bugün oynanacak iki karşılaşmayı, Dünya Kupası'ndaki iki karşılaşmayı yorumladı. Bizlerle bunları paylaştı. Saatimiz 14'ü gösteriyor. Reklam aramız var. Ardından tekrar birlikte olacağız.
2: Reklamlar.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Setur Yaz Show.
3: Güneş Zirve'de Setur Yaz Fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için Setur.com.tr ya da 444-2822.
2: Tatilse Setur.
4: Reklamlar.

0: spor gündemi devam ediyor.
1: Saatimiz 14.06'yı gösteriyor sevgili dinleyiciler ve spor yazarı Okan Can bizlerle birlikte. Hoş geldin Okan Can.
2: Hoş bulduk, yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi dün 17 yaş altı milli takımımız Sırbistan'la oynadı ve 76-71 mağlup oldu ve üçüncülük maçı yapacak. Şimdi öncelikle bu bizim TRT Spor Yıldız'dan da yayınlandı. Nasıl buldun bu karşılaşmayı? Bizim sporcularımızın maça katkısını veya taktik olarak, çünkü Sırp milli takımı daha üstün gibi göründü bazı konularda. Ama bizim de yapabildiklerimiz vardı bildiğim kadarıyla. Nasıl bir maç izledin? Yorumunu alabilir miyim?
2: Çok güzel bir maç izledim ben. Yani Sırbistan'ı çok beğendim. Sırbistan'ın oyun yani hem oyun hem oyuncu kalitesinde oyun disiplini bir kere bir yürürlük maçı tadı bıraktı bende. İzlediğim maç. Onu söylemem lazım. Ama enteresan bir şey var. Yani dün 17 yaşındaki gençler oynadı ama ben mesela yani kendi milli takımımızla ilgili konuşuyorum ama Sırbistan'ın o oyuncu olgunluğu benim çok hayran kaldığım bir durum oldu. O oyuncuların o heyecanın doruklarında olduğu anlar, kırılma noktalarında çok soğukkanlı kalmaları bu yaş grubu için oldukça büyük bir faktör. Keza bizim milli takımımızda da benzer özellikle Ömer'in sorumluluk almaya çalıştığı anlar oldu. Nitekim biz geri düştük, yakalamaya çalıştık, yakaladık. Maçın o kırılma noktasına kadar geldik. Fakat bir yerden sonra tabii ki orada o soğuk eller, soğuk yüzler, soğuk karakterler maçı bir şekilde alıp götürürler. Bu aslında bir tecrübe işi. Yani bu tecrübe sadece yaşla ilgili değil, alt kültürden gelen, yani bir spor kültüründen gelen bir tecrübe var. Yani onların genlerinde hep dün konuştuk ya, Sırbistan'ın bir basketbol kültürü var ve oyuncular zaten böyle büyüyorlar diye. 17 yaşındaki çocuk sanki daha önce defalarca bir maç oynamış gibi davranıyordu. Benim en çok dikkatimi çeken nokta buydu. Sırbistan'ın bazı oyuncuları bence Avrupa'da gelecek dönemlerde adlarını çok sık duyacağımızı düşünüyorum. Biz de bazı anlarda yani çocukları erişim için söylemiyorum ama yani bazı yerlerde bir kalite sorunu çıktığını söyleyebilirim. 2-3 oyuncunun sorumlu kaldığı bir yerdi. Ama bence başarılı oldular. Günün sonunda bizim derdimiz kupa kazanmak değil, oralarda olmak. Yani bugün 3. olmuş, 2. olmuş, 4. olmuş, ben çok buraya umursamadım. Ben güzel bir takım izlediğimi düşünüyorum.
1: Şimdi çok önemli bir noktaya geldin. Yıllar öncesinde 1971, ben de küçük bir çocuktum ve TRT'de o zaman bir kanalımız vardı. TRT1'de Akdeniz oyunlarını Split'te yapılan bir Akdeniz oyunlarının yayınını yapmıştı. Yugoslavya'ydı o zaman, Sırbistan değildi, daha bölünmemişti. Ama bütün branşlarda, bakın yalnız şunu altını çizeyim, bütün branşlarda Yugoslavya'nın altın madalyası vardı. Şimdi o zamandan beri ben izliyorum, gerçekten bir spor kültürleri var. Hani bir tek basketbol için değil, spor kültürleri var. Bu işte dağıldıktan sonra da bu spor kültürü devam ediyor. Nasıl oynanır? Hani o dediniz ya, o kırılma anlarında nasıl soğukkanlı kalınabilir? Onları biz peki bu spor kültürünü nasıl, ki sen de kafa yoran kişilerden birisin, bu spor kültürünü nasıl yerleştirebiliriz? Bütün spor dallarında var. Bu futbol milli takımımızda da var, basketbol milli takımımızda da var. Kırılma anlarında sıkıntı yaşıyoruz bazen.
2: Bir kere şöyle bir şey var Güzel. Oradaki insanlarda benim gördüğüm, ben özellikle bu konuyla ilgili bazı hani maçları izlediğimde anladığım, yetiştiricilerden anladığım, bir kere kazanma veya kaybetme üzerine bir şeyleri yok. Hani beklentiyi veya kazanımları bir kupaya indirgemiyorlar. Bizdeki temel sorun bu. Yani kazanmak, şampiyon olmak çok kutsal kalıyor. Orada şimdi adam belli ki o çocukların bir sürecini tamamlaması için bu turnuvalarda yer alıyor. Kazanıyor, kaybediyor, ona bakmıyor. O çocuklar oraları oynuyor yaşıyorlar. Yani 10 yaşındayken kaybettiği bir final, 20 yaşındayken çıktığı finalde onun için bir beklenti hafızasında kalıyor. Yani dolayısıyla oraları yani kaybetmeyi de öğreniyorlar. Kaybetmeyi de bilmek lazım. Kaybetmek de bir kazanımdır. Biz buraları, bizim kültürümüze böyle yetişmek yok. Yani bu, çünkü kazandığınızda çok büyük dağlar sizin önünüze açılıyor ve çok büyük bir anlam yükleniyor. Kaybettiğinizde de çok büyük bir kayıpmış gibi yaşatılıyor size. Yani düşünsene, futbol takımı kazanınca primler havada uçuşuyor. Primler, yani milyon eurolarca para vermeye çalışıyorlar. Ama kaybettiğinde kimse orada bir istifa müessesi çalışmıyor. Yani demek istediğim, kaybetme kazanma arasındaki fark bizim kültürde çok sıkıntılı. İkincisi, bence bu biraz da yetiştirici kalitesi de farkı var. Bizde, bence ülkemizde bir yetiştirici sorunu var. Bunu kabul etmek lazım. Yetiştiricilerin de bence yetiştirilmesi gerekiyor. Bu da ayrı bir iş. Yani her oyuncu yetiştirici olamaz. Her futbolu bilen, basketbolu bilen yetiştirici olamaz. Bunu da anlamak lazım. Bu ayrı bir iş. Bildiğini anlatmak, uygulattırmak da ayrı bir iş. Bu hep dediğim gibi kültürel bir norm. Geçen Avrupa'da için bir röportajı vardı. O Bogdanovic'le ilgili Fenerbahçe'de oynadığı dönemde. Her antrenmandan sonra yarım saat 40 dakika kalır, ekstra çalışır ve diğer arkadaşlarını da buna zorlardı diye. Şimdi başka, o gittikten sonra kimse yapma diye açıklama yapmıştı. Gördüğünüz gibi bu bir bakış açısı. Bu bizim oyuncularımıza çok yerleşik bir durum değil. Hayatla ilgili biraz da. Bizim hayatın nereden baktığımızı da ilgilendiren bir durum. Yani dolayısıyla bence bu bütün iş bakmak gereken bir durum. Yani bu sadece bir oyuncunun yeteneği veya yapmak istediğiyle ilgili değil. Ona ne verildiği ve ne gösterildiğinde bir önemi var. Bir çocuk o kültürel kodlarla büyüyor. Yani bizdeki kültürel kodlar bunu çok desteklemiyor işin aslında.
1: Şöyle bir durum var. Dün biliyorsun voleybol saatimiz var programımız içinde ve erkek milli takımımızın sorumlusu eski milli oyuncumuz Semih Oktay şu anda Voleybol Federasyonu'nda erkek milli takımlardan sorumlu. Ve şunu konuştuk, voleybol spor lisesi kurulduktan sonra dedi, burada yetiştiriciler, burada sporcular, biz dedi her şampiyonaya, her organizasyona bu çocukları gönderiyoruz dedi. Ve bu çocukların önemli olan kazanması değil, orada rakiplerini görmesi ve rakiplerine karşı ne yapacağını düşünmesi. Ve dedi 15 bin saat çalışması lazım iyi bir noktaya gelinceye kadar. 15 bin saat büyük bir zaman dilimi.
2: Çok çok, yani Yücel, bakın bu saat noktası sadece konuşmuyor mu? Bu oyuncuların çoğunun bir saat kotası var toplam belli bir noktaya gelmelerinde.
1: Evet.
2: Türkiye'de bu çok konuşulmuyor.
1: Evet.
2: Ya ben dün adını hatırlayamadım. Sırp oyuncunun biri öyle bir anda çıkar üçlü attı ki. Ya o çocuk orayı defalarca yaşamış bir davranıyorlar. Bu çok acayip bir şey. Yani evet. O yüzlerindeki o duruş, o parkedeki hareket halleri. Yani boktum için Fenerbahçe'ye geldiği yaş 20-22'di.
1: Evet.
2: Bir anda yürürlük oyuncusu oldu ve yani o beklentiye hazır, yani o beklentiye hazırlanmış durumda geliyorlar. Yani bizdeki oyuncular, yani dün konuştuk neden bir seviye daha ileri çıkamadığını, işte buralarda çıkamadılar. Yani o, çünkü o girişim öyle ilerlemedi. Yani veya o girişim o şekilde yeşermedi. Tohum atılıyor ama tohum yeşermemeye başlıyor.
1: Evet.
2: Yani dolayısıyla ben dünkü maçı izlerken yani kafamda çok böyle enteresan noktalar uyandı. İnan skordan bağımsız oyuncuların hal hareketleri, davranışları, yüzleri, kendi aralarındaki iletişimleri falan, ben çok etkilendiğini söyleyebilirim. Yani çok olgundu herkes.
1: Evet.
2: Yani çok çok çok olgun davrandı hepsi. Yani bırakın kupayı. Ben milli takımımızı da çok o anlamda beğeniyorum ama bir yerde işte yetmiyor. Yani yetmemesi, evet, onunla ilgili. Yani o alttan gelen bir şey bu.
1: Çok çok önemli noktaya değindin. Obradovic Fenerbahçe'ye geldiği zaman işte Bogdanovic'le ilgili olan düşüncelerini aktarıyor. Bunun yanında şunu da belki de duymuşsundur. Ahmet Düverioğlu diye bir oyuncumuz vardı,
2: evet,
1: Fenerbahçe'de.
2: Evet.
1: Ve Ahmet Düverioğlu'nun boyuna, posuna çok evet diyor ki, yani iyi bir basketbolcu, iyi bir altyapısı var. Ama şunu demiş,

0: bıraktım diyor bir iki ay, üç ay. Ahmet Düveroğlu antrenman bitiyor gidiyor. Sonra çağırmış. Demiş ki Ahmet sen ne olmak istiyorsun? Demiş ki işte Fenerbahçe'de basketbol oynuyorum, şudur budur. Hedefin ne demiş? Hedefini sormuş. Yani hedefim yok demiş. Ben demiş hedefi olmayan sporcuyu çalıştırmam Ahmet Düveroğlu demiş. Yani herkes iki saat çalışırken kendini geliştirmek için sen antrenman sonrası gidemezsin. Bireysel antrenman yapmak zorundasını söylüyor Ahmet Düveroğlu'na. Gerçekten potansiyeli varken o potansiyelini geliştiremedi bir noktaya kadar. Anladığımız yani, kadarıyla mental olarak da psikolojik olarak da bunu yerleştirmek zorundayız. Hani mentor diyoruz ya, mentor, spor psikoloğu neyse 16, 17 hatta 14 yaşından itibaren bu eğitimi vermek zorundayız.
1: Ya güzel, daha onu kimse söylediğini hatırlayamadım ama bir oyuncuyla ilgili, çok oyuncuyla ilgili kendini çok iyi oyuncu zannediyor diye bir açıklaması vardı. Kendini çok iyi, çok iyi olduğunu zannediyor diye bir açıklaması vardı. Yani bizim maalesef yerli oyuncularda bu süreçler çok yaşanıyor. Yani kendilerini, gerçi bilmiyorum belki bu dönemin ruhuyla gibi bir şey ama bazen kendinize fazla anlam yüklemek çok tehlikeli bir şeydir ya. Sporda bu daha da tehlikeli oluyor işte. Yani çünkü o gelişim duruyor. Dışarıdan geleni anlamaya başlıyorsun. Kendi yetişimi konusunda hantal davranıyorsun. Dolayısıyla bu yabancı teknik adamların gelip bize gördüklerini söylemeleri bize daha çok şey yapıyor. Daha çıplak gerçek olarak yüzümüze vuruyor. Bunu Dik Advokat Fenerbahçe'de kendisi de söylemiş hatırlarsan. Yani hani Fenerbahçe'nin karar vermesi lazım. Hani bazı oyuncular bu hani yani dedi ki bu oyuncular öyle Fenerbahçe oyuncu oyuncular değil diyor aslında.
0: Evet.
1: Yani bizim o gördüğünüz gibi gözükmüyor aslında bir şey.
0: Şöyle ki hatırlıyorum özellikle Lens için Beşiktaş'a transfer olmuştu. Olmadan evvel dedi ki Lens'i devamlı bir senelik bonservis ücret verin. Uzun vadeli sözleşme yapmayın.
1: Efendim? Muhteşem bir ses bitti ve aklı çıktı.
0: Evet. Şimdi o Dik Advokat evet 79 yaşında ama Kurosawa'yı da bu noktaya getiren kişilerden biri. Yani biz esasında bir şey daha sormak istiyorum esasında. Spor basınının da hani dedin ya bir spor kültürü, bir nedir o? Bunun basketbol kültürü aktarılması için spor basınının da eğitilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Her girdiğimiz turnuvada şampiyon olmak zorunda değiliz.
1: Ya Yücel ben şimdi şöyle bir durum söylemem lazım. Şimdi mesela Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorsun. Ben Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'de kupa almasını beklemiyorum.
0: Evet.
1: Kimse kızmasın ya, bu imkansız şu süreçte. Yani özellikle son 20 yılda kupayı alan takımlar belli, hep aynı segmentteki takımlar oluyor. Şimdi Galatasaray'ın burada kupa alması asıl önemli olan her yıl son 16'da son 8'e kalabilmek, bunu sürdürebilir yapamak. Yani 4 yıl şampiyon oluyorsan, 4 yıl şampiyon oluyorsan 4 yıl oralarda olacaksın ki hem gelirin artacak hem de sürdürülebilir bir başarı yakalamış olacaksın. Veya ne bileyim Fenerbahçe Euroleague'de Final Four'a kalması değerli. Gerçi Fenerbahçe şampiyon olur yani Euroleague'de 3 yıldır. Yani demek istedim sizin başarı kriterlerinizi aslında kupaya endekslemek lazım. Siz hangi bahçelerde oluşuyorsunuz, hangi sokakta dolaştığınız önemli. Yani dolayısıyla siz o sokakta dolaşırken karşınıza kim çıktığını göreceksiniz. Bir yerden Bayern çıkıyor, bir yerde Stuttgart çıkıyor, bir Chelsea çıkıyor, bir yerde Manchester çıkıyor. Demek ki siz o sokakta o insanları göreceksiniz. Sizin ait olduğunuz yer, harcınız para değil, orasıdır. Bu basketbolda Fenerbahçe için geçerli. İşte alt gruplarda da siz kupa değil bizim için önemli olan. Yani kupa kazanırsınız. 3 yıl kupa kazanmadın, 1 yıl kazandın ama önemli olan 3 yıl o seviyede kalabilmek. Ya da bir yıl kazandın, 20 yıl orada çıkamadın bir daha. Onun da bir anlamı yok.
0: Evet, evet.
1: Yani bakın Yunanistan Avrupa Şampiyonu oldu. Siz bu Dünya Kupası'nda Yunanistan'ı hatırlıyor musunuz? Bir önceki Avrupa Şampiyonası'nda yok. Yoklar yani. Evet oldu, büyük iş ama sonra futbolları ilerlemiyor yani.

0: Ondan sonra da devam ettiremediler. Bir spor tabii kültürü oluşturamadılar.
1: Bir sonraki Dünya Kupası'nda yani giremediler Dünya Kupası'nda. Bir oradan hiçbir futbolcu kalktı. Avrupa'nın bir tarafına transfer olmadı. Bir dönemsel başarı. Eskiden daha çok yakalanabiliyordu. Şimdi bunun imkanı da vermiyorlar. Artık futbol paranın çok güçlü olduğu bir yer. Artık onun imkanı da yok. Ama hani ben açıkçası Türkiye'de bu kazanmak ve kaybetme kültürünün yarattığı çelişkiye paradoksun bir yüzümüzde miras olduğunu düşünüyorum. Ya spor medyasında şöyle bir durum var. Şimdi spor medyası dijitalleştikçe dijital spor medyasına dışarıdan çok fazla yatırım geldi. Yani avukatı da girdi, doktor da girdi, yatırımcı parası olan da girdi, spora ilgi duyan da girdi. Dolayısıyla bu kadar dışarıya açık bir alan olunca herkesin yorum yapabildiği bir alan oldu bu. Bu da aslında şunu getiriyor. Hem menajerlerin hem kulüp yöneticilerin biraz güçlü olan, onlara yakın olan insanlar buna göre yorumlarını geliştirdiler. Buna göre yorum yaptılar. Buna göre manipüle ettiler. Ve herkesin çok rahat çıkabildiği bir alan oldu. Yani sizin futbolla ilgili yorum yapması futbolu bilmenize gerek yok. Basketbolu bilmek için, konuşmak için basketbolu bilmenize gerek kalmıyor artık. İşte diyeceksiniz ki Arda iyi oynadı, Orkun kötü oynadı. Bundan öteye geçemeyen bir futbol analizlerine dönüştü her şey. Veya bu oyuncuların olur, bu oyuncuların olmaz deyip sürekli çelişki yaratan açıklamalara döndü. Dolayısıyla bizdeki spor yorumculuğu biraz duygusal ve kişisel hikayeler üzerinden dönüyor. Yani bir rafine edilmiş bir bilgi setinin üzerine duygu ve düşünce aktarımı olmuyor. Yani orada herhangi bir bilgiden bahsetmiyoruz. Yani Dünya Kupası hikayesini bilmeden bir sürü insan yorum yapıyor. Dünya Kupası nereden çıkıyor, nereden geliyor? Veya 3-5 şekilin doğduğu yeri Arjantin ne zaman kullanmış?
0: Evet.
1: Yani bir insanın onu yani ihtiyaç nereden bulmuş? 3-5 şekilin sonra günden 4-4-2'ye dönmüş. Bu hikayeleri bilmeden anlatıyorlar. Dolayısıyla hem futbol hem basketbol hem de bizim gençlerimiz zehirli bir futbol kültüründe büyüyorlar maalesef.
0: Ve bunu da değiştirmek için hiçbir hamle yapılmıyor spor medyasında ya da spor medyasının içinde. Bizler de bu soruları sorarak en azından dinleyicilerimizin kafasında bir soru işareti oluşturuyoruz ya da bir noktayı oraya koyuyoruz dinleyicilerimizin kafasında.
1: Yani çünkü yani her mecrada
0: evet.
1: Bence bununla ilgili bir önerisi yapması gerekiyor. Yani ben sadece lisede bakmıyorum, hani birçok mecra bence burada bir özel iş yapması gerekiyor. Sporu, futbolu, basketbolu sevmek güzel bir şey ama hani orada da bence yöneticilerin burada bir değerlendirmesi yapması zorunluluğu var bence. Yani bu çünkü çok hoş olacak bir konu değil. Yani özellikle mesela çok örnek vereyim, bir muhabirin hangi takımı tuttuğuna göre bir takım takip etmesi ben çok yanlış bulurum mesela.
0: Çok doğru.
1: Yani bu bile bir konu ve bunu değiştirmesi lazım.
0: Hatta ben programlarımın içinde şuna değiniyorum. Hani eski gazeteleri okuduğum için hani okuma yazma 70'li yıllarda okuma yazmayı öğrendik ve gazete okumaya başladık. Okuduğumuz zaman Turgay Şeren Galatasaray'ın en büyük futbolcularından biri, Berlin Panteri. Ama Galatasaray'ın maçının dışında Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un maçlarını da yorumluyordu. Metin Oktay da aynı şekilde, Lefter de aynı şekilde, Can Bartu da aynı şekilde. Şimdi oralardan biz fanatizmin pompalandığı gazete sayfalarına ve bunun da o sayfalarda yer alan gazetecilerin de, spor yazarlarının da o gözlükte, eğer Beşiktaş sayfasında yer alıyorsa siyah beyaz gözlükte, Fenerbahçe sayfasında yer alıyorsa onun yazısı sarı lacivert gözlükte bakmasına artık hani bakmasını ne diyeyim, o yorumları görüyoruz. Bu da ben futbolu ve sporu zehirlediğini düşünüyorum.
1: Ya Yücel, ben bu seneki basketbol ligi finalinde Beşiktaş'ın kendi sahasında Fenerbahçe oynadığı maçı izledim. Ben Fenerbahçe tarafında da izledim, Beşiktaş tarafında da izledim. Ben Beşiktaş'ın sahasında oynayan maçta seyirci atmosferi, salon ambiyansına inanılmaz etkilendim ve dedim ki yani inşallah Euroleague'e girer Beşiktaş.
0: Evet.
1: Yani bu keyif almakla ilgili bir şey. Yani bunu düşünmek, o yaşını hissiyatla karşılıklı sporla ilgili bir şey. Yani bunun için bir tarafı sevmeniz ya sevmenize gerek yok. Yani evet. Beşiktaş'ın Euroleague'e gitmesi, ben çok mutlu oldum. Çünkü Euroleague takımları o öyle atmosferleri görmesi lazım. Yani bu bir kıyas değil, gerçek realite böyle. Beşiktaş şu anlamda büyük işler yaptı yani. Veya Galatasaray'ın futbol maçlarında rakibi kurduğu baskı Fenerbahçe'ye göre daha iyi. Veya kendi seyircisinin takımı nasıl iteklediğiyle ilgili Fenerbahçe seyircisinden daha iyi. Dolayısıyla bunlar objektif konuşulması gereken konular. Yani sizin

0: bir takımını kurdunuz bu abi, hangi takımı desteklediniz değil. Siz ortaya çıkan sonuçtan keyif alıp spora bir değer yaratıyor mu, ona bakmanız gerekiyor. Bu bir yarış değil çünkü. Bir taraf bir taraftan daha yapıyor bazı şeyleri. Bunu kabul etmek lazım.
1: Şöyle ki çok güzel bir noktaya geldin. Özellikle ben Beşiktaş'ın ilk Süper Lig diyelim de, o zaman Süper Lig değildi. Türkiye 1. Ligi'ydi. Basketbol şampiyonluğunun nedir o maçında ben şeydeydim, tribündeydim ve ben de gördüm. Beşiktaş'ın bir basketbol kültürü var esasında. Futbol kültüründen daha da önemli olan, orayı kendine göre ne diyeyim, baskı unsuru yapacak bir taraftar grubu var. Yani şu anda olan bir grup değil o. Eskiden beri olan bir grup, yeni yeni ortaya çıktı ve yeni yeni insanlar görüyor. Ama Beşiktaş'ın kadrosu iyi olduğu zaman, şundan dolayı söylüyorum, gerçekten biz bunları konuşmalıyız. İyilikleri konuşmalıyız, güzellikleri konuşmalıyız. Aynı zamanda Türk sporuna nasıl katkı verilir, bunları konuşmalıyız. Çok haklısın bu konuda.
0: Yani günün sonunda demek istediğim hep bu. Yani bu ortamın kirliliği bizim bazı şeyleri konuşmamızı çok engelliyor. Çünkü Galatasaraylı, spordan gelmeyen birçok insan kendi duyguları üzerine fanatizmini veya kendi içindeki o güzel olmayan duyguları anlatıyor. Ve ben açıkçası taraftarların da bundan çok manipüle edildiğini düşünüyorum. Yani evet. Spor futbol bakış açısından çok değiştiren yaklaşımlar bunlar. Ben de hani yanlış anlamayın, çok popülist bir adam değilim ama çok enteresan tepkiler aldığımı biliyorum. Dolayısıyla insanlar da zehirlendiği için artık herkese aynı görmeyi başlıyorlar.
1: Evet, çok doğru söylüyorsun. Ellerine sağlık, yüreğine sağlık. Tekrar 17 haber bülteninin ardından birlikte olacağız. Bu kez Dünya Kupası'nı konuşacağız seninle. Kolay gelsin, iyi günler diliyorum şu anda.
0: Sağ olun, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Görüşmek üzere.
1: Spor yazarı Okan Can bizlerle birlikteydi. Sevgili dinleyiciler, saatimiz 14.27'yi gösteriyor. Bir reklam aramız daha var.
2: Reklamlar. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: Yasa dışı bahis sadece paranızı değil, geleceğinizi de çalar.
1: Unutmayın, yasa dışı bahis suçtur ve ağır cezası vardır.
0: Bir anlık heves yıllarca pişmanlık olabilir.
1: Geleceğinizi riske atmayın.
2: Sevgili dinleyiciler, saatimiz 14.32 gösteriyor. Sizlerle birlikteliğimiz devam ediyor. Bildiğiniz gibi saat 13 ana haber bülteninin ardından sizlerle birlikte olmaya başladık ve şu anda bir saati geride bıraktık. Önce Dünya Kupası'nı konuştuk. Futbolda şu anda dünyada en önemli organizasyon Dünya Kupası. Bunu konuştuk. Ardından da basketbolu konuştuk. 17 yaş altı milli takımımız dün Sırbistan'a 76-71 mağlup oldu. Bugün üçüncülük maçına çıkacak. Bu karşılaşmayı değerlendirdik. Özellikle bir spor kültürü nasıl ortaya koyabiliriz? Bu spor kültürünün ardından spor basını, bu spor kültürünü nasıl sahiplenebilir ve devam ettirebilir, bunları konuştuk. Şimdi konuğumuz spor yazarı Özgün Erdoğan. Sayın Doğan, hoş geldiniz.
3: Buldum Sayın Hoca.
2: Şimdi gerçekten önemli bir organizasyonu izliyoruz. Öncelikle bu organizasyonla ilgili neler söylemek istersiniz? Siz bir gazeteci olarak aklınızda neler kalmıştır? Bununla ilgili değinmek istediğiniz konular var mı? Önce bu soruyu sorayım, ardından ben kendi sorumu soracağım.
3: Tamam, yani tabii öncelikle mesela peş peşe bakıyoruz. Dünya Kupası'ndan elenen ülkelerin teknik direktörleri istifa ediyorlar. Birçok teknik direktör istifa etti. Doğru mudur? Elbette ki biraz irdelenmesi gerekir. Hani hemen istifa, hemen şey olabilir, düşüncesi olabilir. Çünkü bu takımların birçoğunun şöyle ortak bir özelliği var. Gruplardan çıkan takımlar, işte son 32'den 16'ya kalma mücadelesi verip orada elenen takımlar. Yani baktığınız zaman biraz öz eleştiri gerektiren bir turnuva, çok büyük bir turnuva. Ve bu turnuvada ne yaptığınız, ne yapabildiğiniz, diğer ülkelerle, diğer takımlarla kendi takımınızı kıyasladığınızda ortaya koyulan mücadele, ortaya koyulan sistem, ortaya koyulan o futbol kültüründe neler eksik, neler yanlış yapılmış, bunu iyi bir değerlendirme alıp yanlış yapanlar veya eksiği olanlar veya bu turnuvada yeteri kadar başarı gösteremeyenler doğal olarak görevlerini bırakıyorlar. Ve zannediyorsam bir ülkenin de Futbol Federasyonu Başkanı da istifa etti. Şimdi baktığınız zaman elbette bir şeyler doğru gitmiyor. Biz daha grup aşamasında oynadığımız 3 maçın ikisini kaybettik. Sadece Amerika'yı yenerek 3 puanla veda ettik Dünya Kupası'na. Demek ki düşünüyorsunuz burada bir takım hataları yapanlar var. Bu hataları yapan ben değilim, siz değilsiniz. Bunu izleyiciler değil, buna dışarıdan seyirci olan insanlar değil. Bunun içinde bulunan insanlar. Bunun içinde bulunan teknik direktör, teknik ekip, futbolcular ve futbol federasyonudur. Yani tabii ki bir öz eleştiri gerekir diye düşünüyorum. Her şeyi istihdamlanmış gibi üstünü örterek gittiğimiz zaman ya da olmayan hatalı yanlışları, eksikleri, bilmem neleri halının altına süpürerek biz bazı şeyleri görmezden gelerek düzeltemeyiz. Burada ciddi anlamda bir öz eleştiri gerekiyor. Herkes eteğindeki taşı döküp tek tek irdelemesi ve neyse hatası, neyse yanlışı öz eleştiriyle bunları açıklaması gerekiyor. Ve gerekiyorsa da eğer olması gerekiyorsa da gerçekten istifa etmesi gerekiyor. Hem Türk futbolunun önünü açmak açısından, hem Türk futboluna vizyon ve misyon kazandırmak açısından, hem de artık bir futbol kültürünün, Türk futbolunun kendine aç sisteminin ve kültürünün oturması açısından öne açılması gerekiyor diye düşünüyorum. Bunları izlerken bakıyorum. İşte dün bakıyorsunuz Fas 3-0 kazanıyor. Yani elbette ki elinizdeki malzeme ve futbolcu kalitesine baktığımız zaman bizim federasyon başkanımız dememiş miydi şimdiye kadar ki en karakterli kadroya ve başarılı futbolculara, yetenekli futbolculara sahibiz diye. O zaman öyleyse bunun bir karşılığı olması da gerekiyor. Karşılığını alamadıysanız burada ne yapmak gerekiyor? Burada bir öz eleştiri yapmak gerekiyor. Bazı şeyleri yanlış yaptığınız anlamına geliyor. Eğer gerçekten çok başarılı ve karakterli biri olarak görüyorsanız bu kadromuzu bizim, o zaman sizlerde bir yanlışlık ve eksiklik var. İşin başına getirdiğiniz teknik adamda bir yanlışlık var, eksiklik var, hata var. O zaman bunları tek tek oturup konuşup düşünüp ne gerekiyorsa onların yapılması gerekiyor diye düşünüyorum. Hayretle izliyorum maçları. Çok Afrika takımlarının, Amerika takımlarının oldukça başarılı bir grafik çizdiğini görüyorum ve bizim futbolcularımızın mali değeriyle kıyasladığımız zaman da bizden mali olarak çok daha düşük fiyatlara, düşük bütçelere sahip ülkeler bizden çok çok daha büyük başarılar elde etmiş durumdalar. Yani şu da denebilir efendim, biz kiminle oynadık, onlar kiminle oynadı, biz kiminle oynadık. Yani bizim oynadığımız takımlar çok üst düzey takımlar değildi, bizden de üstün takımlar değildi. Biz onlara yenildik. Şimdi böyle düşündüğünüz zaman o zaman demek ki bir şeyler olmamış, bir şeyler yanlış gitmiş, bir şeylerde hata yapılmış. Bu hataların düzeltilmesi için efendim bir sonraki turnuvayı mı bekleyeceğiz veya işte bir sonraki büyük organizasyonda mı biz bunları düzeltmeye çalışacağız? Olmuyor demek ki, olmuyor. Yani bu takım santrforsuz oynamadığını herkes söyledi, oynayamadığını söyledi. Özellikle ki oynadığınız maçların hepsini tek tek analiz ettiğiniz zaman bir santrfora ihtiyaç olduğunu oynadığınız sistemle, futbolla ortaya koydunuz. Burada demek ki bir şeyler iki tarafın birisinden, ya Futbol Federasyonu tarafından ya da teknik ekip tarafından ya söylenemiyor, ya eksik söyleniyor, ya yanlış yapılıyor. Bunun düzeltilmesi gerekiyor. Çünkü sonuçta zarar gören Türk futbolu, sonuçta zarar gören Türk futbol kültürü ve sistemi, sonuçta zarar gören bizim çocuklarımız oluyor. Bizim gelecek futbolla, futbol geleceğimizle ilgili bir takım hatalar ve yanlışlar bizi doğru yere götürmez. Bunların bir an önce telafi edilmesi, düzeltilmesi ve bu yanlıştan dönülmesi gerekir diye düşünüyorum.
2: Şimdi çok önemli bir tespite vardınız. Şimdi istifa gerçekten hani bir etik olarak bile istifa edilmesi gerekir ki hani diğer taraftan sizi oraya layık görenler, hayır kardeşim sen dediği sorun şu şekilde de yapılsaydı, sana destek verilseydi daha iyi olurdu diyebiliriz. Bu bir doğru, etik, doğru. Ahlaki bir durum. Şu ana kadar ülkemizin teknik direktörü, milli takım teknik direktörü ve federasyonundan ne diyeyim, başka diğer ülkelerde teknik direktöründen federasyon başkanına kadar istifa ettiler. Şimdi baktığımız zaman başka bir şey daha çıktı ortaya. Bu eleştirileri eden spor basını, eleştirileri yapan spor basını bir anlamda bir anda linç edildi. Nereden? Futbol Federasyonu Başkanı bu eleştirileri dedi ki arkadaş yanlış yapıyorsunuz dedi. Şimdi ama ardından milli takımın teknik direktörünün altındaki birçok antrenörü değiştirmek için uğraştılar ve şu anda öyle bir kadro kuruyorlarmış. Şimdi peki bunun şu ana kadar bunu düşünmeyen kişiler sorumlu değil midir? Bunu şu ana kadar düşünmeyen spor basınının bunu söylediği, işte kaleci antrenöründen tutun taç antrenörü ki Belçika milli takım özellikle

0: Çekya. Çekya milli takımı attığı iki golü de taç atışı anlamında organizasyondan gol attı. Şimdi taç antrenörünüz yok, duran top organizasyonu antrenörünüz yok ya da bunları geliştirmiyorsunuz. Baktığımız zaman hiçbir duran toptan gol atmadık yani. Şimdi bunlar gibi şeyleri şu ana kadar düşünmeyen ekipler bu ekibi kuruyorsa o zaman bu ekiplere mi hesabı keseceğiz?
1: Yani bir şey bunu gösteriyor. İkincisi de bir de yani Futbol Federasyonu Başkanı'nın size göre yani ben şöyle düşünüyorum, spor yazarlarının görevi nedir? Spor yazarları eğer bir spor faaliyetinde veya bir federasyonda veya sportif bir olayda eksiği, yanlışı, olmaması gerekenler varsa, yapılmaması gerekenler varsa bunları dile getirmekle görevli değil mi? Görevli. Onun haberini yapacaksınız. Mecbur yapacaksınız. Federasyon Başkanı'nın buna müdahale etmesini ben anlamıyorum. Yani siz orada sürekli oturup bir takım şeyleri eksik ya da yanlış yapacaksınız, hataları çıkıp kendiniz açıklayacaksınız, sizin açıkladığınız hatalar üzerinden yorum veya bir takım öneriler getirdiği zaman spor basını, yok yanlış yapıyorsunuz, öyle bir şey olamaz ya. Ya var işte, herkesin gözünün önünde İtalyan basını Montella'yı, kendi vatandaşlarını, bizim milli takım teknik direktörünü yerden yere vurmuş ya, yerden yere. Yani şimdi bu adamlar orada bunu görüyor da bizim ülkemizdeki spor yazarları bunu yazınca yanlış mı oluyor, hatalı mı oluyor? O zaman eğer Federasyon Başkanı böyle bir şey söylüyorsa demek ki suçu kendi üstleniyor. Onun hiçbir suçu yok. Ben yaptım. Ben yaptımsa da doğrudur. O zaman kimse eleştiri yapmasın, yolumuza devam edelim mi demek istiyor. Böyle bir şey olmaz ya. Yani yanlış var, hatalı, eksik var. Elbette ki dile getirilecek. Nasıl düzeltecek bunda? Yani birilerinin yanlışını, hatasını biz dile getirmesek, gazeteciler dile getirmese o yanlış nasıl ortaya çıkacak, o hata nasıl ortaya çıkacak ve o nasıl düzeltilecek? Yani çünkü kendileri zaten kafalarını kuma gömmüş, her şeyi doğru kabul ediyorlar. Yapılan hiçbir şeyde hata görmüyorlar. Her şey aynı şekilde gidecek. Hani sizinle programda sürekli konuşurduk. Her şeyi aynı şekilde yapıp farklı bir sonuç beklemenin bir anlamı yok ki. Şimdi siz aynı yoldan gidiyorsunuz, aynı ekiple yola devam ediyorsunuz. Alttakileri değiştiriyorsunuz. Alttakilerin zaten hiçbir yetkisi yok ki. Bütün yetki en üsttekilerde. Üsttekiler ne diyorsa alttakiler onu yapıyor. Siz alttakileri değiştirerek sadece kendinizi mi temize çıkarmaya çalışıyorsunuz? Bu da yanlış bir şey ya. Yanlış bir şey. Yani hakikaten istifa bir erdemdir ve istifa insanların hür iradesiyle vermesi gereken etik bir karardır, ahlaki bir karardır. Yani yapamadım, olmadı demek kötü bir şey değildir ki. Bu bundan sonrakilerin önünü açmak açısından, oradaki arkada yapılabilecek, bundan sonra yapılabilecek hataları ve yanlışların farklı bir gözle görülüp düzeltilmesi açısından çok önemli bir misyon ve vizyon açıyorsunuz siz aslında orada. Ve çok da doğru bir şey yapmış olursunuz. Burada alkışlanırsınız yaptığınız şeyden dolayı. Yapamadı, olmadı ve bitti. Yerine gelecek insan, ya o daha iyisini yapacak insan varsa, daha iyi bilen varsa ona fırsat vermekte bir erdemdir. Ve onu gelip de gerçekten bundan sonrasında yapılacak turnuvalarda, milli takımın maçlarında ve bir takım şeylerin düzeltilmeye başladığını görmek de demek ki hataların ve eksiklerin bu yolla düzeltileceğini açıkça ortaya koyar. Yani buna da fırsat vermek lazım. Yani federasyon başkanının buradaki eleştirisine katılmıyorum. Gerçekten yani kimse... Hiç kimsenin işine karışamaz, hiç kimse kimseye ayar veremez. Biz Futbol Federasyonu'ndaki hataları dile getirmeyeceksek bizim ne işimiz var spor yazarlığında, gazetecilikte? Ona bize gerek yok ki. Herkes her şeyi yazsın, bize de versinler, şunu şöyle yazın diye öyle yazalım. Olur mu öyle şey? Yanlışınız varsa elbette ki biz yazacağız. Yani spor basınıyla spor camiası etle tırnak gibidir. Biz birbirimizi mutlaka düzeltmek için, birbirimizin hatasını ortaya koymak için, yanlış giden bir şeylere hemen orada kesip doğru yola yönlendirmek için birbirimizin her zaman yanında yer alan, arkasında yer alan ve omuz omuza mücadele eden iki kesimiz, iki meslek grubuyuz. Ya biz olmadan spor basını yolunu alamaz, spor basını olmadan bizim yapacak işimiz olmaz. Onun için herkes işini yaparsa ve doğru yaparsa, biz yanlış yapıyorsak bizim yanlışımızda zaman zaman biz kendi arkadaşlarımızla oturuyoruz. Biz ikimiz programlarımızda sürekli eleştiririz. Spor yazarlarının bu yaptığı yanlış. Spor yazarlarının, gazetecilerin yaptığı bu işlem yanlış. Bu böyle olmaz, öyle gidilmez diye kendi öz eleştirimizi de yapıyoruz. O zaman onlar da kendi öz eleştirisini yapsınlar. Ve bizim işimizle ilgili de bize lütfen hani ayar vermeye ya da nasıl yapacağımıza, neyi doğru neyi yanlış yapacağımıza elbette karışmasınlar. Ha, hiçbir zaman kimseye hakaret etmediğimiz sürece, hiçbir zaman kimsenin kişilik haklarını zedelemediğimiz sürece, işimizi yaptığımız sürece de bize karışmasınlar.
0: Şimdi Sayın Doğan, bir de şu var, şu transfer dönemi biliyorsunuz. Transfer döneminde gazeteler takımlara, kulüplere birçok futbolcuyu transfer olacağını söylüyorlar. Bu yıllardır böyle ama siz hani ne diyeyim, ben doğduğumdan beri bu böyle. Doğrudur, yanlıştır, olur olmaz. Ancak evet, son yıllarda sosyal medyanın çok etkin olmasıyla birlikte, dijital medyada da birçok yorum yapılmasıyla birlikte burada bir sıkıntı olmaya başladı. Sıkıntı şu, bazı spor yorumcuları, futbol yorumcuları menajerlerden aldıkları haberi ya da haberleri kendi mecralarında, bu sosyal medya ya da dijital medya, buralarda anlatmaya başladılar. Bu doğru ya da yanlış, ama bu da şuna zarar vermeye başladı ki dün öyle bir durum oldu. Kulübün yapacağı pazarlığı engellemeye başladı. Ya da evet, pazarlıkta sıkıntı yaşanmaya ya da daha pahalı almaya neden oldu. Dün Fenerbahçe kulübü de bununla ilgili özellikle bir futbolcunun transferi konusunda bir iki dijital medyada öne çıkan spor yorumcusu, futbol yorumcusuna bir anlamda arkadaş dedi, bundan sonra bize bu şekilde empoze etmeyin bir futbolcuyu, ya da bizden almadığınız bir haberi buralarda aktarıp bizim elimizi güçsüz hale getirmeyin. Hem taraftar konusunda, hem karşı kulüp konusunda, hem oyuncu konusunda. Buna nasıl bakarsınız?
1: Tabii, işte biraz önce söylediğim gibi biz kendimizi eleştirmemiz lazım. Yani biz bir kere taraf olamayız transferde. Transfer politikalarında takımların kendi işlerindeki, kendi sistemlerine uyan futbolcuları almaları, teknik ekibin kuracağı, oynatacağı oyun sistemine uygun futbolcuları almaları onların kendi inisiyatifindedir. Spor yazarı ne yapar? Spor yazarı doğru, kesin, emin bilgiyi verir. Ama bizim bazı gazetelerimiz reyting yapmak, tirajlarını artırabilmek, bazı buna benzer menajerlerle işbirliği yaparak menajerlerin ellerindeki bazı futbolcuları pazarlamak ve fiyatı yükseltip pazarlığı kızıştırmak için devreye giriyorlar.
0: Evet.
1: Bana göre yanlış yapıyorlar. Yani bu tür olaylar elbette ki ilk etapta size bir takım kazançlar getirebilir. Maddi anlamda bir kazancınız olabilir. Kuruluş olarak, yayın kuruluşu olarak, ama uzun vadede baktığınız zaman güvenilirliği kaybediyorsunuz. Mesleki etik değerlerinizi kaybediyorsunuz. Size bakış açıları farklı olur. Onun için yıllardır yapılan, artık bu hatadan dönülmesi lazım. Elbette ki futbolcuların transferlerini taraftarlar dört gözle bekliyorlar. Bunu nereden öğrenecekler? Spor basından öğrenecekler. En doğrusu oradadır. Ama siz o taraftarı yanlış yönlendirirseniz, siz o piyasayı kızıştırırsanız, siz o piyasayla ilgili alınması gereken futbolcunun fiyatını iki katına çıkması için bir takım yanlış yollara saparsanız, elbette ki hem kulübe zarar vermiş olursunuz, hem o taraftarın gönlünde de gözünde de düşmüş olursunuz. Onun için bizim doğru yapmamız gereken şey, işimizi doğru yapmamız gerekiyor. Yani hiçbir şekilde menajerlerin elinde oyuncak olmayacaksınız. Hiçbir zaman olmayacak transferler, olmadık transferler, konuşulmayan, adının bile kulüpte geçmediği transferleri bir takım insanların size empoze etmesiyle piyasaya çıkıp bunu varmış gibi, oluyormuş gibi göstererek hem piyasayı kızıştırıp, hem yanlış yönlendirerek, hem taraftarı da yanlış yönlendirerek çok büyük zararlar verdiğinizi, kendinize bu zararın bir gün döneceğini de hatırlamanız gerektiğini düşünmeniz gerekiyor. Onun için taraftarın takımının tabii ki daha iyi olabilmesi için, çok iyi futbolcuların o takıma gelmesi için, o futbolcuları o takımda seyredebilmek için büyük çaba harcadığını, büyük bir şekilde şaşalı bir alkış tuttuğunu herkes görüyor zaten. Geçmişte de taraftar baskısıyla alınan futbolcular oldu kulüplerin. Ama buna spor basınının çanak tutmaması lazım. Buna spor basınının yanlış öne ayak olmaması lazım. Hatalı girişimlerle, hatalı yazılarla, yanlış yönlendirerek
2: hatalı bir şekilde ortamı kızıştırarak, piyasayı kızıştırarak futbolcunun alınması gereken futbolcunun bir anda hem değerini yükseltip belki de olabilecek transfere engel oluyorsunuz. Belki o takıma çok faydalı olabilecek bir futbolcuyu veya başka bir kulübün listesinde olan bir futbolcuyu bir anda ortalığa çıkıp kızıştırıp ortada da bıraktırabiliyorsunuz. Onun için bu tür eyyamcılığa gerek yok. Bence herkes işini yapsın. Kulüpleri yanlış yönlendirmesinler. Kulüp başkanlarının da

0: da yapılacak haberlerin çok titizlikle ve çok doğru bir şekilde yapılması gerektiğini ve en azından kimsenin oyuncağı maçası olmadan spor basınını ve spor etiğini kullanarak bizim mesleki deformasyona uğratarak bizim meslek bakımından değerimizi ve etik kurallar çerçevesinde habercilik anlamında değerimizi düşürecek girişimlerden ve olaylardan uzak tutabilecek bir takım bence seminer midir ya da işte ne bileyim bununla ilgili bir sempozyum mudur veya işte bununla ilgili bir açıklama, bununla ilgili bir toplantı yapıp bilgilendirmesi gerekir diye düşünüyorum.
1: Şimdi tabii ki Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin Ankara Şubesi'nde de yöneticilik de yaptınız. Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde de üst düzey yerlerde fikirlerinizi paylaştınız spor yazarlarıyla ilgili. Peki bu ne kadar zamanda olur? Bir seminerle geçer mi? Çünkü bunun önü alınamadı. Özellikle spor gazetelerinin çıkmasıyla birlikte çok farklı bir yere doğru gitti.
0: Doğru.
1: Spor yazarlarının ne diyeyim spor ve futbol taraftarına veya ne diyeyim okuyucusuna gönderdiği mesajlar, yaptığı haberler artık farklı bir noktaya doğru geldi. 20 seneyi geçti. Çünkü burada bunu ne kadar zamanda toparlayabilir? Mesela siz bu konuda neler yapılır? Evet seminer ama seminer yeterli olur mu bir tek? Yani bir de öz denetim olması gerekmiyor mu?
0: Tabii ki, tabii. Çok doğru dediniz. Şimdi biliyorsunuz eskiden bizim her yılın Ocak ayında bir eğitim seminerimiz olurdu. Spor Yazarları Derneği Eğitim Semineri. Orada ilk etapta böyle çok sanki tatilmiş gibi arkadaşlar düşünürlerdi ama ben katıldığım bütün seminerlerde şunu gördüm. Çok iyi bilgilendirmeler oldu. Orada büyük hatalardan dönüldüğü konuşmalar, sempozyumlar, seminerler, açıklamalar, karşılıklı istişareler oldu. Gerçekten bunu uzun sürede olması gereken bir şey. Tabii ki bir seferde bir kerede olacak bir şey değil bu. Ama bunun sürekliliğini sağlayabilmek için de oraya ciddi anlamda bu işin devam edeceğine dair Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin bir adım atması lazım. Geleneksel hale gelmiş Türkiye Spor Yazarları Derneği eğitim seminerini ortadan kaldırarak zaten yanlış ve eksik giden yanlarımıza bir daha yenisini ekleyerek süreklilik kazandırmış oldular.
1: Evet.
0: Yani kimse hatasını görmüyor. Kimsenin hatası konuşulmuyor. Bir araya mesleki anlamda bir araya gelip de bunu konuşabilecek bir mecramız da kalmadı.
1: Evet.
0: Onun için bunların devam etmesi lazım. Böyle bir kere ile iki kere değil. Yıllar boyu gelen bu geleneğin bu Türkiye Spor Yazarları Derneği eğitim seminerinin devam etmesi lazım. Bu seminerde çünkü biz her şeyi koyup öz eleştirimizi yapıp karşılıklı tartışırdık. Hatalar ortaya konulurdu. Ve hatta şunu yaptık ben seminerin birinde konuşma yaptığımda şunu demiştim. Dedim ki arkadaşlar birbirimizin emeğine saygılı olmamız lazım. Haberi ben yapıyorum veya bir başka arkadaşım yapıyor. Ben o haberi alıp kendi imzamla kendi gazetemde yayınlıyorum. Bu emek sömürüsüdür, emek hırsızlığıdır. Yapmayalım, birbirimize bunu yapmayalım dedik. Ve orada birçok öz eleştiri oldu inanın. Birçok gazeteden isim vermeyeceğim şimdi çıktılar ve bu öz eleştiri yapan arkadaşlarımız evet biz bu hatayı yaptık ama bundan sonra yapmayacağımıza dair söz veriyoruz dediler. Ve ondan sonra orada bir düzene, bir intizama, bir sisteme oturtuldu o iş. Yani bir şekilde halledilmeye çalışıldı ve o dönem gerçekten de iyi başarı sağlayacak bir yol almıştık o konuda. Bu konuda da alınabilir. Mesela bunu da orada çok dile getirdiğimiz oldu o toplantılarda. Ya bunu niye böyle yapıyorsunuz, bu haberler niye böyle oluyor falan diye diye bir süre önüne geçildi, bir süre bazıları engellenebildi, bazıları sonlandırıldı. Ama ne oldu şimdi bıçakla kesilir gibi siz o semineri sonlandırırsanız şimdi yeni gelen gazeteci, mesleğe yeni başlayan spor yazarı arkadaşlarımız için önünde hiçbir engel yok, hiçbir uyarı yok, hiçbir yol gösterici yok. Kalkıp abilerinden, meslek büyüklerinden almaları gereken oradaki dersleri ve belki de oradaki feyizleri eksik aldıkları için, yaptıkları şeyin doğru olduğuna inandıkları için, pohpohlandıkları için hep böyle devam edeceklerdir. Onun için tabii ki bir seferde, iki seferde değil ama bu eğitim seminerlerin devam etmesi lazım. Yoksa bu türlü şeylerin önüne geçemeyiz. Çünkü spor yazarlarının olaya bakışıyla gazete patronlarının olaya bakışı çok farklı. Eğer spor yazarlar arkadaşlarımız başlarındaki yöneticileriyle bu işi seminerlere de çünkü onları davet ediyorduk. Birçoğu da geliyordu.

orada dile getirilip yanlışların, hataların ne olduğunu ve bunların daha sonra kendilerine nasıl bir zarar vereceğini, bizim camiamıza, spor yazarlar camiasına nasıl zarar vereceğini anlattığımız zaman bunları da anlayabiliyordu. E şimdi bunlardan yoksun kalınca siz nasıl anlatabilirsiniz ki bunu? Yaptığı şey doğru. Ben bu işi yapıyorum, buradan da bu kadar tirajım artıyor, bu kadar para kazanıyorum derse önüne geçebilecek, anlatabilecek ne argümanınız olabilir? Olamaz. Orada ama bütün herkesin bir arada olduğu spor yazarlarının, Türkiye spor yazarlarındaki o seminerde birçok uzmanın, birçok işinin, ehli insanın, birçok gerçekten bu işi doğru yapan duayenlerin, büyük meslektaşlarımızın, abilerimizin olduğu yerde bu işler konuşulursa hem oradan bir ders alıyorsunuz, hem oradan diyorsunuz ki bak bunu söyleyen insanlar zamanında bu işin temeline taş koymuş ve bu hale getirmiş insanlar, biz buna uymak zorundayız o zaman diyorsunuz. Şimdi elinizde hiçbir şey yok, sadece afaki konuşuyoruz ve geçiyoruz. Bu radyodan bizi dinleyen birkaç kişi evet doğru ama yaptırımı yok. Ama bunu kime anlatabileceksiniz? Bunu kaç kişi biliyor? Bunu diyeceklerdir. Onun için bizim seminerlerin bir an önce konulması gerekiyor. O seminerlerde de ciddi ciddi işler oluyor. Hiçbir seminer boşuna geçmiyor. Eskiden hakem seminerleri vardı. Biz onları da takip ediyorduk. Gerçekten hakem hataları bu kadar ayyuka.

0: bitti. Hepsini bir anda bitirdiler. Ne oluyor peki? Hani mesleki birliktelik, mesleki dayanışma, mesleki etik, mesleki eğitim, bunlar olmadığı sürece meslek nasıl gelişir, nasıl ilerler, onu da vallahi düşünmek gerekir diye düşünüyorum.
1: İşte burada çok kısa bir sürem kaldı. Bir dakikalık bir sürem kaldı. Burada da işte dün Fenerbahçe Kulübü o transferle ilgili bu spor yorumcusu ya da futbol yorumcusuna bir ne diyelim tabiri caizse uyarıda bulundu. Kardeşim dedi, bundan sonra bana bu şekilde transfer ismi dayatmayın ve bunun pazarlığını, paralarını, bütçelerini açıklamayın dedi. Yani gerçekten sonra deşifre oluyorsunuz ve inandırıcılığınızı kaybediyorsunuz.
0: Ama Yüce Bey, düşünebiliyor musunuz? Kaybediyorsunuz ama bakın, kulüp uyarıyor ama karşısında kimse yok. Bir kişi, kişiyi uyarıyorsunuz. Siz bir meslek grubu olarak orada bir meslekin meslek grubunun yönetiminin olması bakımından bir uyarı gönderseniz, onlar da meslek olarak, Türkiye spor yazarları olarak bu arkadaşları uyarsalar, o zaman bir anlamı kazanır.
1: Çok doğru. Elinize emeğinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Haftaya cumartesi günü tekrar birlikte olacağız.
0: Olacağız. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun,
0: kolay gelsin.
1: Sağ olun. Kolay gelsin. Sevgili dinleyiciler, saatimiz 14.59'u gösteriyor. Şimdi Dünya Kupası'nı konuştuk. Basketbolu konuştuk. Ardından da Sayın Özgün Erdoğan'la da hem spor yorumculuğunu, transfer anlamında yapılan spekülasyonları ve transfer ücretlerinin spekülasyonlarını ve spor yazarlığını konuştuk. Az sonra saat 15 haber bültenimiz var. Haber bültenimizin hemen ardından sevgili dinleyiciler, birincilik gündemini konuşacağız. Ali İhsan Sarıçoban'la spor yazarı ve saat 15.30'da da Samsun Spor yeni sezon açılışını yapıyor. Samsun Spor Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım konuğumuz olacak. Yüksel Yıldırım'la Samsun Spor'da yaptıklarını ve şu ana kadar elde ettiklerini ve bundan sonra neler yapacaklarını konuşacağız saat 16'ya dek.
2: Saat 15.
3: Haberler.
2: İyi günler, ben Meltem Ersan. Başkent 36. NATO Liderler Zirvesi'ne hazır. Barışın anahtarı Ankara motosuyla düzenlenecek tarihi zirve birçok ilke sahne olacak. Savunma sanayi forumu ilk kez resmi programda yer alacak. Ay Yıldız Müşterek Karargahı ilk kez kapılarını açacak. Zirveye 32 müttefik ülkenin liderleriyle yaklaşık 100 bakan katılacak. ABD Başkanı Trump da 10 yıl sonra Türkiye'yi ziyaret eden ilk ABD Başkanı olacak. İletişim Başkanı Burhanettin Duran Ankara'da yapılacak NATO zirvesine dair detayları paylaştı. İttifakın caydırıcılık ve savunma alanında gayretlerinin 360 derecelik bakış açısıyla değerlendirileceğini belirtti. Duran, Kuzey Atlantik Konseyi'nin 8 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde müttefik devlet ve hükümet başkanları düzeyinde toplanacağını ifade etti. Zirve marşında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımcı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştireceğini belirtti. Ankara'daki NATO zirvesi öncesi dikkat çeken bir görüşme yaşandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Trump telefonda görüştü. 1,5 saat süren görüşmede Trump'ın NATO zirvesine katılımı ve Ukrayna savaşı konuşuldu. Trump ve Putin bu yıl 4. kez görüştü. Temasların sürmesi konusunda mutabık kalındı. Türk Yıldızları Akrotim ekibi NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında yarın gösteri uçuşu yapacak. Gösteri öncesi bugün Ankara semalarında son prova uçuşunu gerçekleştirecekler. Hem prova hem de gösteri uçuşları 15-15-15.30 saatleri arasında Ankara ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde gerçekleştirilecek. Ankara Valiliği oluşabilecek uçak sesi ve hava trafiği nedeniyle herhangi bir tedirginlik yaşanmaması için Ankaralıları uyardı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun katılımıyla Sağlıklı Türkiye Yüzyılı İstanbul Teşkilat Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi. Memişoğlu, Türkiye'nin ilk proton kanser tedavi merkezinin Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde kurulacağı müjdesini verdi. AK Parti'nin meclis başkanlığına sunduğu kanun teklifi trafik güvenliğini artırmaya yönelik düzenlemeler içeriyor. Aday sürücüler drift yapmaları veya makas atmaları halinde ehliyetlerini doğrudan kaybedecek. Ehliyeti iptal edilenler yeniden sürücü kursuna kayıt yaptıracak, sınavları tekrar geçmek zorunda kalacak.

Organize suç örgütlerine göz açtırılmıyor. 16 ilde 22 suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 228 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin banka hesaplarında 10 milyar 166 milyon lira hesap hareketliliği tespit edildi. İstanbul merkezli 8 ilde terör örgütü THKPC Dev Yol'un gençlik yapılanmasına yönelik operasyon yapıldı. 63 adrese düzenlenen baskınlarda 39 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'un Maltepe ilçesinde bir restoranda yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler alevlerin yakınındaki ormanlık alana sıçramaması için yoğun çalışma yürütüyor. Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki zirai alanda çıkan yangın ormana sıçradı. Yangın kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. İran'da eski dini liderleri Ayetullah Ali Hamene'ye veda ediyor. Cenaze törenleri kapsamında başkent Tahran'da cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian başta olmak üzere askeri ve siyasi yetkililerle din adamları katıldı. Ancak mevcut dini lider Müçtebe Hamene törende yer almadı. Yarın Tahran sokaklarındaki veda töreninin ardından Hamene'nin naaşı Kum kentine götürülecek. İran ve ABD masaya dönüyor. Tahran-Washington hattında yürütülen diplomatik temasların adresi Pakistan, Suudi Arabistan merkezli El Arabiya, müzakerelerin 11 Temmuz'da yapılacağını duyurdu. Haberleri dinlediniz.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karaca Oğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: spor gündemi devam ediyor. Saatimiz 15.09'u gösteriyor. Şimdi birinci ligi konuşacağız futbolda. Birinci ligde son durum nedir? Transferlerde öne çıkan isimler nelerdir? Ve önümüzdeki sezon için bizi bekleyen neler var? Olumlu, olumsuz, bunları konuşacağız. Tabii ki her zaman için spor yazarı Ali İhsan Sarıçoban bizlerle birlikte. Sayın Sarıçoban hoş geldiniz.
1: Merhabalar Yücer, iyi bir pazar günü diliyorum. Tüm dinleyicilere sevgiler, saygılar sunuyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi birinci ligin başlamasına artık çok az bir süre kaldı. Transferler yapılıyor. Tabii ki sorunlar var. Teknik direktör transferleri yapan takımlar var. Şimdi biraz toparlayabilir misiniz başlıklar olarak? Transferlerde son durum nedir? Kimler neyi alıyor, hangi futbolcuyu alıyor, hangi teknik direktörle anlaştı? Kısa kısa başlıklar halinde bizimle paylaşır mısınız?
1: Elbette. Öncelikle tabii lig 7 Ağustos'ta başlayacak. 7-8-9 Ağustos. Bu nedenle çember giderek daralıyor. 20'ye yakın futbol takımı, ki 20 takım mücadele ediyor birincilikte. Bu süreye kadar olan arayı en iyi şekilde değerlendiriyorlar. İlk etap kamplarını birçok takım tamamladı. Kısa bir 3 günlük tatil var. Sonrasında tekrar başlayacaklar antrenmanlara. Bu süre içerisinde genelde güce dayalı, kondisyona dayalı idmanlar. Sonrasında da hazırlık maçları var. Elbette tabii yaprak dökümü erken başladı teknik direktörler konusunda. Pendik Spor'da Sinan Kaloğlu ile yollar ayrıldı. Umut Eskiköy Pendik Spor'da daha önce altyapılarda da görev yapmıştı. Pendik Spor'da İstanbul ekibinde göreve devam ediyor. Sinan Kaloğlu da bildiğiniz gibi geçen sezonun ortasında Pendik Spor'a gelen teknik adamlardan biriydi. Yine baktığımızda Bolu Spor'da daha önce Bolu takımında görev yapan, Ankara kökenli, Gençler Birliği'nde de uzun yıllar altyapılarda görev yapan Osman Nuri Işılar göreve başladı Bolu Spor'da da. Orada da sıkıntıları var Bolu Spor'da. Şöyle ki hem FIFA'dan olan dosyalar, hem de biliyorsunuz Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı harcama limitleriyle ilgili ilk etapta Bolu Spor'un sadece sıfır rakamı gözüküyordu. Bolu Spor bütün evraklarını tamamladı. Tabii mutlaka arada eksikler de var. Açıklanan rakama göre sadece Bolu Spor'un harcama limiti resmi olarak 69 milyon TL. Yine hatırlatmakta fayda var. En fazla limit Esenler Erok takımında 476 milyon lira. Civarında Esenler Erok bir harcama yapabilecek bu resmi olarak. Yine işte Süper Lig'den bildiğimiz Antalya Spor, Kayseri Spor, Karagümrük gibi takımlar yine 232 milyon TL civarında yine harcama yapabilecekler. Kısa kısa da takımlardan değinecek olursak, bildiğiniz gibi Karagümrük Aleksandr Stankovic ile yeni sezona başlayacak. Geçtiğimiz yılda İtalyan hoca görev yapmıştı bildiğiniz gibi. Yine görevine devam ediyor. Karagümrük'ün işte Riva'da milli takımlar tesislerinde ilk etap çalışmalarını tamamladılar. Onlar da ikinci etap için belli bölgelere gidecekler. Hazırlık maçlarına devam edecekler. UEFA stadyumu bakımda Karagümrük yine muhtemelen yine Olimpiyat Stadyumu'nda maçları oynayacak. Mardin takımında bildiğiniz gibi ligin yeni takımlardan bir tanesi Ahmet Cingöz yönetiminde lige hazırlanıyorlar. Konya'dan Yasir Subaşı kadrolarına dahil ettiler. Denizhan Taşkan, Emre Taşdemir, Uğur Adem Gezer Ahmet Spor'dan yine. Yine Dordo Deniç Pendik Spor'dan, Eray Korkmaz Rize Spor'dan. Bu isimler de Mardin'in listesinde. Tabii Batman Petrol takımına da gelecek olursak, Batman Petrol hem taraftarıyla hem de böyle bir camiasıyla iyi işler yapıyorlar. Kadroları da güçlü bir kadroları var. Yani en azından belli mevkileri korudular. Onlar da ilk etap çalışmaları için şu anda Bolu yöresindeler. Hem hazırlık maçları yapıyorlar. En son Çektar Orhan Aldırar Ahmet Spor'dan ilk etap çalışmaları 10 Temmuz'da bitiyor. 14 Temmuz 30 Temmuz tarihleri arasında Batman takımı Kayseri'de ikinci etap kamp çalışmalarına gidecek ve burada da bol bol hazırlık maçları yapacak. Ümraniye Spor'a gelince Tayfun Albayrak yönetiminde geçen sezon özellikle uzun süre ateş altında kalmalarına rağmen aldığı seri puanlarla Tayfun Albayrak yönetiminde ligde kalmayı başardılar. İç transferde Yunus Emre Yılmaz, Atalay Babacan, Cihan Topaloğlu ve Gulumaç gibi isimler yine Ümraniyespor'un iskelet kadrosunda yer alacak. Iğdır Alagöz Holding takımına gelecek olursak, Kenan Koçak yönetiminde Ankara'da İncek bölgesinde bildiğiniz gibi kendi tesisleri var. Orada çalışmalarına devam ettiler. İlk etap çalışmalarını tamamladılar bugün. Keçören takımıyla da Etimesgül sahasında bir maç oynadılar. Yine bir Azeri takımıyla hazırlık maçları oynadılar. Evet. İlk etabı tamamladılar. İkinci etapta yine Ankara'da çalışacaklar. Baktığımızda yine takımda gurbetçi futbolcu Baran Moğultay geldi. Emrecan Terzi geldi Beşiktaş'tan. Yine Sakarya'dan kaleci Yakup Şunski iyi bir kaleci. Iğdır Spor'u tercih eden isimler. Sivas Spor'da genel kurulu bekleniyor. Evren Ot Yatmaz yönetiminde çalışmalara başladılar. Servet Çetin'de bir prensip anlaşması var. Büyük bir ihtimalle resmi olarak yönetimin belli olmasından sonra biraz daha Sivas Spor'un hız kazanacağını tahmin ediyoruz. Çünkü Mayıs ayından bu tarafa yönetim anlamında, genel kurul anlamında bir belirsizlik vardı. Mecnun Hoca, Mecnun Başkan da, Mecnun Yatmaz Başkan da yine o takıma uzun yıllar hizmet ettiği için bir ara bulucu rolünü üstlendi. Muhtemelen iyi bir yönetim oluşacak. Burak Özçoban yönetiminde bir çalışmalar var. Gelecek günlerde Sivasspor yönetiminin şekilleneceğini biliyoruz. Bursa Spor'un dün Enes Başkan uzun uzun dile getirdi. En son Ahmet Sait Kıvancı aldılar, kaleci Çorum Spor'dan, Çorum Futbol Kulübü'nden. Bursa Spor'da da artık tatlı bir heyecan var. Dün de söz ettik, 26 Temmuz tarihinde Shakhtar ile Arda Turan'ın takımıyla saat 19'da Bursa'da bir özel maç yapacaklar. Tabii kombine biletlerin tükenmesi ve onlarca formanın satılması yönetimdeki birlik beraberlik camiada böyle bir yeni sezonda iddialı bir kıvama geldiğini söyleyebiliriz. Esenler Eruk takımında Mustafa Gürsel kolları sıvadı bildiğiniz gibi. Çalışmalarını devam ediyorlar. Eyüp Spor'dan Lucas Claro'yu renklerine bağladılar. Libero, Esenler Eruk yine kadrosunu koruduğu için iddialı takımlardan biri olur. Bolu Spor'da Osman Nuri Işılar'ın göreve geldiğini söylemiştik. Erdal Bayrak yönetiminde yönetim kurulunun sıkıntıları var. Kolay değil. FIFA'dan dosyalar bir yönde rahatsız ediyor. Bolu bu ligin en gediklisi ama artık Bolu'nun bir toparlanması, birlik beraberlik içerisinde yukarılara çıkması gerekiyor diye düşünüyorum. Kayseri Spor'da tabii Bilal Beyazıt Samsun Spor'a gitmişti. Yine Furkan Soyad da takımdan ayrıldı. Altı Genç isimli altyapıdan oyuncularla sözleşme imzalandı. Antalya Spor'a gelince Bülent Korkmaz bildiğiniz gibi göreve gelmişti. Ve en sonunda Kaptan Veysel Sarı da takımda kaldı. Antalya Spor'un da ufak tefek sıkıntıları var. Eğer çözdükleri takdirde yine ligin iddialı takımlarından birisi olabilir. Bodrum Spor'a gelecek olursak ligin en mütevazı kadrosuna sahip. Bal Ligi'nden, 3. Lig'den, 2. Lig'den, 1. Lig'den gelen, Süper Lig'de de oynayan birçok oyuncusu var. Yine Burhan Eşer takımda Sefer Hoca'yla beraber, Sever Yılmaz'la beraber. Burhan Eşer'le geçtiğimiz günlerde 2 yıllık bir sözleşme yapıldı. Bodrum Spor'da hazırlıklarını Tobuk Yaylası'nda devam ettiriyor. Pendik Spor'a söz ettik zaten. Umut Eskiköy yönetiminde başladılar. Burak Bekaroğlu Sakarya'dan, Ahmet Özkaya İnegöl'den savunma oyuncusu kadrolarına katıyorlar. İlk etap Bolu'da olacak. Sonrasında yine 18 Temmuz 28 Temmuz tarihleri arasında Pendik Spor Kayseri'de olacak, bir değişiklik olmazsa. Ankara temsilci Keçören Gücü Başkan Sedat Tahiroğlu yönetiminde baktığımız zaman genç bir kadro, yine mütevazı bir kadroyla kendi tesislerinde ligi hazırlanıyorlar. Yörede bulunan takımlarla da hazırlık maçları oynuyorlar. Bandırım Spor'dan söz edelim biraz da. Belçika'dan Muhammed Ali Duran'ı renklerine bağladılar. Yusuf Koca Türk'ü aldılar Ümraniye Spor'dan. Furkan Bekleviç'i kaleci Karagümrük'ten aldılar. Ve yine Fethiye'den Oğuz Yılmaz ile prensip anlaşması yaptılar. Bandırma bildiğiniz gibi geçtiğimiz sezonlarda iki defa Süper Lig kapısından dönmüştü. Van Spor'da şöyle bir gelişme var. Dün de söz ettik.
0: Evet.
1: Büyük bir ihtimalle maçlarını Iğdır veya Batman'da oynayacak. Bu konuda hem taraftarların isteği var. Çünkü Iğdır'la Van arası karayoluyla 3,5 saat civarında. Hem günübirlik taraftarların gitmesi anlamıyla bu konuda çalışmalar devam ediyor. Sarıyer'de gelecek olursak, Sarıyer'de bildiğiniz gibi Cenk Tekelioğlu CEO olarak göreve başlamıştı. Orada da Eşref sözleşmesini uzattı. Işık Kaan Aslan ve yine Efecan Karaca geldi Alanyaspor'dan. Efecan'ın gelmesiyle orada böyle bir hareketlilik oldu. Sarıyer yine o beyaz martılar ligde ses getirecek gibi duruyor. İstanbulspor yine mütevazi bir kadroyla Barış Kambak ve İlyas Öztürk yönetiminde lige hazırlanıyorlar. Genç bir kadro, yine yeni sezonda ligin kilit takımlarından birisi olabilecek gibi duruyor İstanbul ekibi Sarı Seyarlı takım. Bildiğiniz gibi kökü oldukça fazla, Türk futbolunda sayısız yıldızlar kazandıran önemli bir kulübümüz. Manisa takımı bildiğiniz gibi Ege'deki önemli takımlardan bir tanesi. Onlar da kendi bütçeleri ölçüsünde transferlerine devam ediyorlar. Henüz resmi olarak resmi imzalar yok ama birçok oyuncuyla en azından iç transferde bir sorun yaşamadılar. Manisa ekibi de geçtiğimiz sezon yaşadığı sıkıntıları yeni sezonda yaşamak istemiyor. Muğla takımı yine Ege'nin ligdeki yeni takımlardan bir tanesi. En son Göztepe'den kaleci Ekrem Kılıçarslan'ı aldılar ve yine Bandırma'dan Hikmet Çiftçi ile sözleşme imzaladılar. Muğla takımı da Yalçın Koşukavak yönetiminde iddialı bir şekilde yeni sezona hazırlanıyorlar. Ligdeki kısaca değerlendirme bu şekilde Yücel.
0: Şimdi gerçekten transferler yapılıyor tabii ki ama kulüplerin bütçe durumu nedir? Tabii ki sıkıntılar da var anladığım kadarıyla, bütçe anlamda, ekonomik anlamda. Nasıl bir lig bekliyorsunuz?
1: Geçtiğimiz sezonun aksine biraz daha böyle daha iddialı bir lig olacağını tahmin ediyorum. Tabii ekonomik olarak da geçtiğimiz sezon elde edilen gelirlerin büyük bölümü bu sezon olmayacak. Nedenine gelince birçok takım, yani bir yönde baktığımız zaman özellikle yabancı futbolculardan kaynaklı dosyaları var. Eğer bu yabancı futbolcular işte menajerleri aracılığıyla, avukatları aracılığıyla FIFA'ya, UEFA'ya müracaat ettikleri takdirde sıkıntıyla baş başa kalacaklar. Ama eğer bunu çözerlerse zaten bir defa bakın bir örnek vermek istiyorum. Evet. Dün Enes Başkan çok güzel söyledi. Ne dedi? Biz yönetime gelirken 200 milyonu hibe ederek geldik dedi.
0: Evet.
1: Bugün yine yayında da bahsettiniz. Gençler Birliği Başkanı biz geliyoruz. Şu kadar parayı kasaya koyuyoruz ve geri almayacağız. Esasında bütün spor kulüplerinde sadece bu birincilikte değil, işte Süper Lig'de, ikincilikte, üçüncülükte, hatta Bal Ligi'nde göreve gelen yöneticiler bir hibe yapmalı, bir oraya bir kaynak sağlamalı ve onu geri almamalı. Çünkü yöneticilerin büyük bölümünü kulüplerde, spor kulüplerinde idareci olmadan önce çoğu kimse tanımıyor. Ama yönetici olunca bir yönde yerel medya her gün telefonu açabiliyor. Başkanın transferde kim var? Başkanın. Bunlar da bir yönde o iş adamlarının hoşlarına gidiyor. Keyif alıyorlar. Kapılar açılıyor, personel karşılıyor. Belki kendi iş yerlerinde, belki kendi evlerinde o kadar ilgi alaka görmüyorlar. Bu da bir yönde bazı yöneticilerin ayaklarını yerden kesmesine neden oluyor. Ve sonunda kongreler sonunda, yani görevleri biter bitmez veya işte olağanüstü genel kurulların ardından yöneticiler ellerini kollarını sallayarak bir enkaz bırakıp gidebiliyorlar.

0: Bu nedenle futbol kulüplerinin mutlak suretle özellikle kongre delegelerinin, kongre üyelerinin seçimlerde hesap sormaları gerekiyor. Ne verdiniz? Önce siz ne verdiniz? Evet, taraftardan destek isteniyor. İşte Sivas'ta bir kampanya var. Kombine kampanyası. Tamam, belki ilk etapta bir hayal kırıklığı gözüküyor. İşte Bursa bunu bitirdi. Niye bitirdi? Yönetimin yaptığı olumlu işler var. Yönetimin yaptığı doğru transferler var. Hatta sonuna kadar böyle medyaya sızmayan transferler imza atıldıktan sonra gündeme geliyor. Eğer siz bunu başarırsanız hemen yukarı kolay çıkarsınız. Ama başaramazsınız, sıkıntıyla karşı karşıya kalırsınız. Gördüğüm kadarıyla, izlediğim kadarıyla birinci ligde birçok 20 takım arasında en az 10 takımın ekonomik anlamda sıkıntılarla baş başa olduğunu biliyoruz, öğreniyoruz. Onlar da bir yönde artık kulüp idarecileri umutlarını Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelecek olan isim haklarına, havuzdan gelecek olan ücretlere bel bağladılar. Öyle yorumlayalım. Ama şu bir gerçek, ayaklarını doğru uzatan, doğru transferler yapan, bütçesine göre hareket eden, işte Keçören takımında olduğu gibi, Bodrum takımında olduğu gibi, işte Sarıyer, İstanbulspor özellikle en güzel örneklerden bir tanesi.
1: Evet.
0: AŞ olmalarına rağmen iyi yönetiliyorlar. Çok oyuncu kazandırıyorlar. Sadece başarı birinci olmak değil. Başarı bir yönde de üretim yönünde, altyapı yönünde doğru transferler yaparak ve çok yüksek rakamlarla değil. Çünkü bazen de yerli futbolcular maalesef böyle isimli, yeni çıkmış ligin yeni takımlarına menajerler vasıtasıyla hücum ediyorlar. Çok yüksek rakamlar istiyorlar. Biraz da oradaki yerel kamuoyunun baskısıyla hemen bizim aklımıza hemen transfer geliyor. Oysa gelecekle ilgili ne yapılıyor, altyapıyla ilgili ne yapıyor, tesislerle ilgili ne yapılıyor kelimeler hiçbir zaman görüşleri gündeme gelmiyor. Ve bunun sonucunda işte Antalya örneğinde olduğu gibi yılların takımı, nereden bakarsanız bakın 20 yılın ardından lige veda ediyor. Kayseri keza öyle, aynı şekilde uzun yıllar Süper Lig'de yer alan bir takımdı. O da aynı şekilde ve geçtiğimiz günlerde de 60. yaş günü kutladı. Kayseri camiasına nice 60 yıllar diliyoruz. Orada da Atilla Gelin Hoca'nın işi oldukça zor. Çünkü Eyüp Spor'da elde ettiği bir başarı var. O sıkıntılı süreci alıp Eyüp Spor'da genç oyuncuları motive edip takımın ligde kalması da büyük emeği vardı. İşi kolay değil Kayseri Spor'da. Çünkü camia büyük bir camia. Taraftar kitlesi var. Önemli bir medya var ama oradaki şehirdeki birlik beraberlik hem siyaset anlamında hem yerel medya anlamında hem iş dünyası anlamında yeniden böyle bir çırpınış, bir heyecan var Kayseri Spor'da. Eğer bunu hem Kayseri Spor hem Antalya Spor gibi Süper Lig'de uzun yıllar yer almış takımlar yeni sezonda 2026-2027 sezonunda hedefe ulaşamazlarsa bir anda artık bu ligin yediklisi olurlar. O nedenle daha çok gelir elde etmek için, daha fazla seyirci toplamak için, daha fazla ekranlarda gözükmek için futbol takımlarının en azından birinci lige, hatta Süper Lig'e ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu ligin de bir albenisi var. Çoğu futbolcu buralardan gidebiliyor. Çoğu futbolcu buralardan geleceğini tayin edebiliyor. Geleceği evet. için yatırım yapabiliyor. O nedenle bu ligin yeni sezonda yine bu formatla oynanacağı için, playoff sisteminin olacağı için, işte dört takımın küme düşecek olması, ilk iki takımın doğrudan çıkıp üçüncü takımın finalde işte 4-5-6-7'deki birinci olan takımla final oynayacak olması nedeniyle bu birinci ligin daha keyifli olacağını tahmin ediyorum. Bir de tabii TRT ekranlarından da yayınlanması, ekranlara gelmesi de çok büyük artı diye düşünüyorum şahsen.
1: Şimdi şöyle bir iki dakikalık da yorumunuzu isteyeceğim çünkü reklama gitmem gerekiyor. Şu var, dün Bursa Spor Kulübü Başkanı Sayın Enes Çelik'in de çok güzel bir açıklaması var. Biz diyor taraftara güven verdik. Taraftarla oturduk, konuştuk. Taraftar gruplarının liderleriyle ve biz yolumuza öyle devam ettik diyor. Şimdi aslında kulüplerin bir anlamda da evet transfer isteyebilirler, futbolcu odur budur ama bir şekilde yönetimle güven oluşturmak için de mücadele etmesi, aynı masada oturup konuşması gerekiyor diye düşünüyorum. Siz neler söylemek istersiniz?
0: Bir de ama Enes Çelik'i tabii ben de dinledim. Siz de çok önemli sorular sordunuz. Enes Başkan da çok doğru cevaplar verdi.

0: nokta transferler çok çok önemli. İşte Bayramoğlu gibi Azerbaycan Ligi'nde oynamış önemli bir isim. Yine gelecek için umut veren Hüseyin Maldar gibi önemli bir oyuncu aldılar. Yani bir defa yönetimlerin tabii taraftarlarla ilişkini kesmemesi gerekiyor. Yani herkes görevini doğru yapacak. Yönetim görevini yapacak. Taraftarlar tribünde görevini yapacak. Teknik direktör sahada, futbolcu sahada göre yapacak. Hiç kimse bu beşli işte taraftar, yönetim, futbolcu, teknik kadro, işte kulüp çalışanları, yöneticiler, herkes kendi görev bilinci içerisinde olursa başarı gelir. Bursa bunu başardı. Çünkü istikrar da var yönetim anlamında. Çok güzel görev bölümünü özetledi. Bir de Bursa'nın çok güzel altyapısı var. Dün de söz ettim. İşte Kestel gibi bir takımın olması, Yıldırım gibi bir takımın olması, İnegöl'ün ve İnegöl Kafkas gibi bir takımın olması bir futbol şehri. Ve güven verdiği için de kombineler bundan satılıyor. Yani buradaki artı şu. Taraftarlar da bir yönde ağzı yandı, alt taraflara kadar gidince işte Kocaeli bunu yaşadı, Sakarya daha kötüsünü yaşıyor, Adana Demirspor daha kötüsünü yaşıyor, Eskişehir çabuk toparlandı, evet. O Bal Ligi'nden hemen üçüncü geçti. O nedenle Bursa örnek alınacak kentlerden bir tanesi. Umut ediyorum o sezon içerisinde de taraftarlar en azından ceza aldıracak hareketleri yapmazlar. Sadece Bursa anlamında söylemiyorum. Diğer takımlar için de geçerli.
1: Evet.
0: Mutlaka taraftarların tribünlerde centilmence sonuna kadar renklerine destek vermeleri gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ellerinize emeğinize sağlık. Haftaya cumartesi günü tekrar birlikte olacağız. Yine birinci ligi konuşacağız. Kolay gelsin. İyi bir pazar günü diliyorum.
0: Çok sağ olun Yücel Bey. Ben de sizlere iyi yayınlar diliyorum. Çünkü sadece futbola değil hem voleybolla hem diğer branşlara da yer verdiğiniz için sizleri tebrik ediyorum.
1: Çok sağ olun. Sevgili dinleyiciler, spor yazarı Ali İhsan Sarıçoban bizlerle birlikte oldu ve birinci ligi konuştuk.
2: Reklamlar. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
3: Dünya dursun, biz buradayız.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Reklamlar.

Radyo 1. Radyo 1.

0: spor gündemi devam ediyor.
1: Saatimiz 15.36'yı gösteriyor sevgili dinleyiciler ve spor gündemi programını dinliyorsunuz. Şimdi önemli bir konuğumuz var. Samsun Spor Kulübü Başkanı Sayın Yüksel Yıldırım telefon attığımızda. Sayın Yıldırım hoş geldiniz öncelikle.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar, iyi pazarlar.
1: Çok teşekkür ediyorum sizlere de. Şimdi Sayın Yıldırım şöyle diyeyim, Samsun Spor'u biz 1980'li yıllarda çok daha iyi bildik. Gerçekten iyi karşılaşmalar oynadı. Özellikle o dönem dört büyüklere sıkıntılı sonuçlar yaşattı. Ardından ki ben de Merzifon'da askerliğimi yaparken orada bir trafik kazası sonucu her şey başka bir boyuta evrildi. O şampiyonluğa oynayan takım gerçekten farklı bir durumda kaldı. Vefat eden futbolcular oldu. Allah rahmet eylesin. Sakat kalan tamam. Futbolcular vardı. Ancak bir böyle savrulma dönemi yaşadı. Sonradan siz bir noktada elinizi değdirdiniz. Ve bununla birlikte Samsun Spor bir anlamda Avrupa'da boy göstermeye başladı. Şimdi siz elinizi değdirdikten sonra neler yaptınız? Neler yaşandı Samsun Spor'da?
2: Önce yani futbol şehitlerimizi rahmetli analım. Evet, güzel bir dönemdeydi. Maalesef o elim trafik kazasıyla Samsun Spor apayrı bir şeye, döneme girdi. Evet. Kara bir yani tarih oldu bizim o 1989 20 Ocak. Ondan sonra takım kendini bir türlü toparlayamadı. Bir ara toparlar gibi oldu. Tekrar baş aşağı gitti. İnişli çıkışlı bir sezonlar geçirdi. Ta ki Samspor 2018'de artık şeyinde yani diyorsunuz yani atıkları unuttum neyse yani şey atamışlardı kayyum.
1: Evet, 2018'de kayyum
2: atamışlardı. O kayyum da bırakmıştı. Samspor artık aşağı doğru serbest düşüşteyken o zamanlar bir dostum olan İsmail Yanık'la oturduk, bir kurtuluş reçetesi yazdık. Ama sonra istediğimiz gibi olmadı yönetimsel şeyimiz ve Samspor'u 2019 yılında tek başıma ele aldım. Yeniden bir yapılanma planı yaptım.
1: Evet.
2: Çünkü yani benim gibi bir yani hem iyi bir eğitim almışım, Amerika'da Japonlarla çalışmışım, böyle uzun dönem planlama yapmasını bilen bir mühendis kafasıyla futbolda dedim değişim olması lazım Samspor'un şey için. Çünkü ben 90'lı yılların ortalarında da Samspor'da yöneticilik yapmıştım.
1: Evet.
2: Şeyde görmüştüm yani kulübün zorlukları, neler nasıl yapılması gerektiğini. Bunlar için bir acil reçeteyle yola çıktım ve önce ikincilikte takımı şampiyon yaptık. Ertuğrul Sağlam hocamı getirdim ki o dönemde ikinciliğe öyle Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış bir hocayı getirmek kolay değildi. Bu gizli yol bir proje istiyordu. Bunu yaptıydık. Ama sonra Covid girince ve yol arkadaşım Mustafa Kemal Erkan'a da Covid'de kaybettim. Ben de ölümden döndüm. Bir yıl tedavi gördüm. 3 ay tekerlekli sandalye. Yani bunlar hepsi...
1: Çok geçmiş olsun.
2: Sağ olun. Negatif etkiledi Samspor'un gelişimini. Bizim o sene şampiyon olmamız gerektiği dönemde hakkımız çalınarak şampiyon olamadık. 3 takım 70 puanla bitirmişti. O bana bir ders verdi. Futbolda önce temiz ve dürüst kalmam gerektiğini, illaki başarının geleceğini bildiğim ama tabii biliyorsunuz futbolda ne kadar başarıyı hızlı isterseniz o kadar fazla para harcamanız gerekiyor.
1: Doğru.
2: Ben de bunun bir optimizasyonu yaparak yani bu işlerin parayla olmayacağını Türkiye'ye göstermem gerekiyordu. Başarıyı hani mütevazi bütçelerle abartmadan dedik şey yapalım, bu Samsun'u kalıcı yapalım diye. 5 yıllık bir plan yaptım yeni baştan. Ve Samsun'u Süper Lig'e çıkardık ama problemli çıktık. Bunları anlatıyorum ki
1: evet.
2: Bizi dinleyenler bilsin, öyle Samspor gökten zemdilli.
1: Çok doğru söylüyorsunuz.
2: Bir çalışma yaptım. Sonuçta bize transfer yasağı geldi çünkü ben açık söyleyeyim futbola girdim de ben futbolu bilmiyordum. Menajerlerin yalan dolan hikayelerine kandım. Oyuncuları aldık şöyle böyle, sonra oyuncu oynamadı, göndermek istedik gitmedi. Paralar bilmem şu bu kavgalar, biz de biraz sert oynadım oyunculara karşı, tek taraflı şey yaptım, fesihler yaptım.
1: Evet.
2: Tabii beni FIFA'ya şikayet ettiler, bu adam dedi parasıyla bize affedersiniz böyle kötü muamele çekiyor, futbol hayatımızı tehlikeye koyuyor diye böyle yalan yanlış şeylerle gidince FIFA'da Samspor'a bir dönem bir yıl şey verdi, transfer yasağı verdi. Yani bir kuruş oyunculara borcumuz yokken bütün oyuncuları parasını ödemişiz. Nasıl ödemişiz? Gitmeyen oyuncuyu tek taraf fesih etmişim, FIFA'ya gitmiş, FIFA beni cezalandırmış, çat diye parasını ödemişim.
1: Evet.
2: Gitmişim. Ama dediler ki

0: Yani bu böyle olamaz kardeşim. Ben de pek öyle olamazsa yeniden bir transfer şeyini, politikamızı değiştirdik. Bu sefer artık menajerlere olan saygılarımız azaldı. Hepsine değil, çoğunluğuna. Çünkü çok yalan konuşuyor o sektördekiler. Tek amaçları komisyonları alıp parayı cebine indirmek. Ondan sonra oyuncunun problemi varmış, şu varmış, hiç ilgilenmiyorlar. Parayı istiyorlar. Bir, bir şeyde ben de oturum menajerler hepsini listeye koydum. Kara listemiz var. Bunları ayırdık. Biz artık böyle mümkün olduğunca Samsung oyuncu menajerleriyle birebir çalışmaya çalıştık. Onlar içinde de problemli olanlar var. Bu sefer de kalktım, artık dedim ki yeter dedim. Bir oyuncu Samspor'a yeteneğiyle gelir ama karakteriyle kalır diye bir şey uyguladık ve bu karakter analizi yapıyoruz. Bir oyuncuyu almadan önce yurt dışında bazı firmalar var, onlara bir ücret karşılığında ödeyerek şu oyuncuyu alacağız, bunun karakteri nasıl, bize 5-10 sayfalık bir rapor gönderiyor, ona göre bakıyoruz, ya vazgeçiyoruz ya olur diyoruz. Çünkü bu sosyal medyasından, aile yaşamından, antrenman alışkanlıkları, çalışma, hepsini takım arkadaşlarıyla, taraftarla nasıl bir şey olduğunu analiz ediyorlar. Yani biz biraz diğerlerinden farklı çalışmaya çalışıyoruz. Açık ve net bir şekilde söyleyeyim. Çünkü siz başka türlü eğer yapıyı kuramazsanız ordineri oluyorsunuz. Sıradan bir takım. Biz sıra dışı, bu outliner dediğimiz, yani çizgi ötesi bir takım olmak istiyoruz. Bunu olmak için de yani kulübün bir kültürünü kurmanız gerekiyor. Kulübün bir yönetimsel anlayışını kurmanız gerekiyor. Ona göre transfer politikası yapmanız gerekiyor. Bunları yaparken bulunduğunuz lig, ileride planladığınız projeler, yani burada bir gerçekten bir büyük bir çalışma var. İnsanlar buzdağının üstünü görüyor.
1: Doğru.
0: Altındaki çalışmayı gören yok. İşte altındaki çalışmayı Yüksel Yıldırım liderliğinde icra kurulundaki arkadaşlarım ve bir iki danıştığım dünya futbolu içinde isim yapmış büyük futbolda adı olan, tecrübesi olan insanlarla konuşarak Samsunspor'un bir futbol anlayışını, bir futbol kültürünü, bir futbol yönetim şeklini çıkarıyorum. Tabi bu da şey değil, böyle kalıcı olmuyor çünkü ortam çok dinamik olduğu için, statik ortam yok. Biz onu her sezon tekrar yenilemek zorundayız. Değişiklikler yaparak, çünkü Samspor bir hedef, bir proje. Projenin kendisi Anadolu'dan yeni bir Süper Lig şampiyonu veya efsane bir takımı çıkarmak. Bakın,
1: çok doğru.
0: Daha önceden Denizli Spor yaptı bunları, Sivas Spor yaptı, işte Avrupa'ya gittiler geldi ama bugün bakıyorsunuz hiçbiri Süper Lig'de yok, ligde yani sürdürülebilirlik yok. İşte sürdürülebilirliği yapamayanlar maalesef dinozorlar gibi yok olup gidiyor. Bunlar iş dünyasında da böyle, bazı büyük şirketler bir anda yok oluyor, başkası geliyor onu alıyor. Şimdi futbolda da bunu yapabilen maalesef dört büyük takım. Bunlara büyük denmesinin sebebi de yani yaptıkları başarıdan, şampiyonluklardan, taraftar sayısı, camiadan filan kaynaklanıyor. Ama artık biz o büyük lakabını yıkmak istiyoruz. Futbolun büyüklüğü filan olmaz diyoruz. Bu sürdürülebilir başarı şey. Bunun için biz şimdi büyük bir çalışma yapıyoruz. Yüksel Yıldırım'ın Samspor'la birlikte yapmış olduğu farklılaşma göz önüne geldiği için bu sefer ne olduk? Yani Samspor bir hedef takım haline geldi. Maalesef beni anlamayan, Samspor'un vizyonunu anlamayan, Yüksel Yıldırım'ın bir Atatürkçü çizgisi var. Bu yani profesyonel futbol kulüpleri içinde armasında tek

0: olan evet. bir kulüp. Bunun ben başarısını istiyorum. Geçen yaz Avrupa'da yani Avrupa Ligi playoff'unu şey playoff maçını oynadık şeyle Panathinaikos'la. Yani Yunanistan karıştı. İstanbulspor'un tarihteki anlamı vardı. 19 Mayıs Atatürk o Kurtuluş Savaşı'nın evet. başlangıcı ve geçen sezon bizim mavi bir formamız var Atatürk'ün gözleriyle. Bütün Yunanistan ayağa kalktı. O formayı bize yedirmediler Yunanistan'da. Yani burada bir reklam yapıldı. İnsanlar bunun farkında değil. Biz çok iyi farkındayız. Bir farkındalık yarattık. Bütün Yunanistan İstanbulspor'u öğrendi.
1: Şöyle ki esasında hani bu gerçekten bir tavırdı. Bu tavırla Samsun Spor'u bütün Avrupa'da Yunanistan'da gösterdiniz. Ama bir Rayo Vallecano maçınız vardı. Bu maçta kendi sahanızda yenildiniz. Hani ne oldu ne bitti bilmiyoruz ama deplasmanda oynadığınız futbolla çok farklı bir oyun ortaya koydunuz. Hatta az daha eliyordunuz. Sonra baktık ki doğru. Rayo Vallecano'nun konferans ligindeki finalinde karşısındaki takıma ezildiğini gördük fizik olarak. Ve ben şunu düşündüm. Samsun Spor gerçekten fiziki gücü çok yüksek, hızı çok iyi olan, direnci çok iyi olan, şiddetli koşulları yapabilen bir takım. Bu takım eğer finalde oynasaydı belki Rayo Vallecano'dan çok daha iyi olabilirdi. Avrupa'da da çok büyük ses getirdiniz. Belki de kupanın sahibi olabilirdiniz. Çünkü o maçı izledikten sonra Crystal Palace'ın nasıl aldığını gördüm. Şimdi 10 dakikalık bir süremiz var. Hem bu sezonu soracağım hem de Avrupa'daki bu maceranıza neler söylemek istersiniz?
0: Şimdi siz özeti yaptınız yani son kısmında. Biz yani 27 sene sonra ilk defa gidiyoruz Avrupa'ya. Büyük bir heyecan var. Kadromuz yani yeterli değil ama oyun sistemimiz ve hocamıza, evet. oyuncularımıza güvendik. Çünkü biz çok açtık. Daha evet. fazla istiyorduk. Başarı geleceğini biliyorduk ve şeye başladığımızda bize kimse o şansı vermiyordu. Türkiye'deki futbol otoriteleri
1: çok
0: olsun.
1: Doğru.
0: Avrupa'dakiler.
1: Çok doğru.
0: Ama biz deplasman galibiyetiyle başladık Polonya'da. Ondan sonra peşine aldığımız galibiyetlerle bir anda 36 takım arasında iki hafta grup lideri olduk.
1: Evet.
0: Yani bu kadar büyük takımlar arasında bu bizim için inanılmaz bir gurur verici. Hem ülkemiz için hem Samsun için ve bizim yönetimimiz için. Bunu görünce dedik ki ya futbol yani Avrupa'da bu kadar zor değilmiş. Niye zor değilmiş diyorum. Çünkü hakemler o kadar adil maçlar yönetiyor ki
1: evet.
0: siz sadece maçınızı oynuyorsunuz. Hakem faktörü yoktu. Ve oyuncularım da kendileri ve Samspor forması için oynadıkları için başarı orada geldi. Ama biz son şeylerde takımda inanılmaz bir sakatlıklar oldu.

0: top kaptırdık ve kaptırdığımız top gol oldu. Top kaptırdık, kaptırdığımız gol oldu. İnanılmazdı. Yani aynı bizim işte ne bileyim Türk milli takımının evet. Dünya Kupası'nda erken elenmesine benzer gibi o kadar şut çekiyorsun, o kadar pozisyona giriyorsun ama gol olmuyor. İşte futbolun şansı. Tam sporda öyle bir şanssızlık yaşadı Rayo Vallecano maçında. Çünkü biz Madrid'de ezdik. Ne Real Madrid yenmiş, ne Atletico Madrid, ne Barcelona, adamlar yani evlerinde bunlara yenilmemiş. Bilmem ne yapmış, Samspor gidip onları yendi ve yani gerçekten üstün oynayarak yendi. Kaçırdık o goller. Yani o kadar üzüldük ki yani o 3-1 değil 2-1 müthiş olsa veya biz kaçırdığımız gollerin biri olsa biz belki dediğin gibi yukarıya gidecektik. Evet. Belki de finali oynayacaktık. Ama bizim için bu bir motivasyon oldu. Şimdi Samspor dedi ki artık Türkiye'de biz bir hedefi olan takım olduk. Anadolu takımı.
1: Çok güzel.
0: Ve bunu sürdürülebilir yapmak istiyoruz. Ne bu? Bir, artık Samspor her sezonunu ilk 5 hedefiyle açmak zorunda. Biz yani ilk 10 diyemeyiz dersek bu bize yakışmaz.
1: Evet.
0: Yüksel Yıldırım'ın olduğu bir kulüpte böyle bir hedef kabul edilmez. Onun için her sezonumuz bundan sonra biz ilk 5, bakın şampiyonluk falan şu an diyemiyoruz. Evet, ama bir gün bir gün o da inşallah deneyecek. Ama daha oraya vakit var. Kadroyu yani iskeletimizi tam kuramadık. Tam böyle kurduk gibi oluyor. İşte oyuncularımıza talepler geliyor. Çünkü başarılı oyuncularımız var. Avrupa'dan, Türkiye'den kulüpler istiyor. Oyuncular da gitmek istiyor. Haklı olarak 3 senedir oynadılar. Artık yeni bir maceraya sayfa açmak istiyorlar. Onların önünü açmak, hem de yeni oyuncular getirip Samspor markasını daha fazla yani duyurmak dünya pazarında filan, bunlara bakarak çalışmalar yapıyoruz. Sonuçta Avrupa hedefiyle her sezon açacağız ilk 5 olarak. Ondan sonra kupada amaç yarı final ve final oynayıp sonra da kazanmak, Avrupa ya Türkiye Kupası'nı kazanarak gitmek bir hedef. Ondan sonra da Avrupa'da gittiğimiz senelerde de önce ülke puanına büyük destek yapmak. Çünkü Samspor diğer 5 yılda aldığı puanı biz bir sezonda aldık. Yani bunu ben söylemiyorum.
1: Evet.
0: Futbol otoriteleri söylüyor. Böyle başarılı olunca yani insan üzülüyor. Bu sene gidemedik.
1: Evet.
0: Yani 5 puanla kaçırdık. Tamam, şanssızlık diyelim. Yani Samspor artık hedef.
1: Evet.
0: Şimdi bu hedeflere nasıl gideceğiz? İyi bir yapılanmayla gideceğiz. Bu yapılanmayı nasıl yapıyorum? Ben 3 sene önce, 2,5-3 sene önce Fuat Çapı Hoca'yı Samsun Spor'da futbol direktörü, sportif direktör demiyorum, futbolu, yani futbolun patronu yaptım. Yani hocamız, Fuat Hoca geldi, Fuat Hoca'nın bize katılımıyla beraber, üçünün de patronu Fuat Çapı oldu. Yani biz şimdi diğer takımların yapamadığı, on sportif direktörler gidiyor, başkanın altında çalışıyor, hocayla şey yok, biz hocayı da yönetiyoruz. Çünkü kulübün bir oyun sistemi var. Biz oyun sistemi belirledik. Oyun sistemimize göre hocayı seçiyoruz. Hocayla oturuyoruz, konuşuyoruz. Hocam biz böyle böyle oynamak istiyoruz. Hoca da diyor ki evet ben de bunu böyle oynuyorum ama bu şunları da yapıyoruz. Tamam, bakıyoruz. Okey. Ondan sonra hocanın işte bizim istediğimiz şeydeki oyun sistemlerini analiz ediyoruz. Yapay zekalar kullanılıyor. Bir sürü istatistik software bizim kulübümüzde yani bayağı bir sosyal var. Şimdi Anadolu takımlarının birçoğunda bunlar yok. Tamam, büyük takımlarda olacaktır tabii. Ya, olmak da zorunda. Şimdi biz yeni bir şey yapmıyoruz. Ama diyorum ki biz artık teknolojiyi kullanıyoruz. Biz bir SAP Corex, eskiden Yıldırım Holding'di. Şimdi Corex Holding oldu. Onun çatısı altında bir SAP bizim yani finansımızdan tutun kulübün yönetimine her şeyini milyonlarca dolarlık software kullanarak bir grubun parçası olarak Samspor'da bunu kullanıyor. Samspor'un bir sürü kullandığı teknoloji şeyleri var. Yani rakip analiz yapan adamımız var. Her maçımızı rakibimizin analizi yap-

0: yapılıyor, hocalara veriliyor, ona göre çalışma yapıyoruz, kendi oyunumuzun analizi yapılıyor. Yani inanılmaz bir çalışma var. Bunlar hepsi Fuat Çapa hocamın kontrolü altında. Hocam o kadar geniş donanımlı ki, yani kendisi de zaten futbolun içinden geliyor, hocalık yapmış yurt dışında, Türkiye'de. Aldım 5 tane dil biliyor, karakterli. Oyuncularla nasıl konuşulacağını biliyor, hocalarla nasıl konuşacağını biliyor. Gidiyor yurt dışındaki kulüplerle, UEFA, FIFA. Yani artık Samspor o seviyeye geldi. Kızım pazarlamanın başına geçti. Samspor'un marketing kısmı inanılmaz güzel işlere imza atıyor. Yurt dışında o kadar çok biz aktivite, konferanslara katıldığımız konuşmalar yapıyoruz ki bize ödüller. Yani bu geçtiğimiz sezon yurt dışında 2 tane ödül aldık. Formamıza yaptığımız sosyal sorumlulukları filan. Yani şimdi bunlar tabii göze batmıyor ya da spor medyası bunları kaçırıyor ama Samspor bunları yapıyor. Bugün büyük Sayın takımlar Yıldırım, bunları yapamıyor.
1: Evet Sayın Yıldırım, şimdi amaç hani üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek olduğu için başka konuları öne çıkarıyor spor medyası ve bu şekilde de iyi şeyleri öne çıkaramıyoruz. Zaten bizim programımızın da, spor gündemi programında da hep bunu konuşuyoruz. Gerçekten güzel olan işler var ve bunları konuşmak gerekirken dedikodularla, magazinel itiş kakışlarla yürüyoruz. Ondan dolayı sıkıntı oluyor. Futbol bir noktaya gelemiyor. Son 30 saniye içindeyiz. Son olarak, ki daha sonraki aylarda yine sizinle bağlantı kurmak isteriz eğer kabul ederseniz. Yeni sezon için bir iki cümle alabilir miyim sizden?
0: Bir iki cümleyle şunu söyleyeyim. Önce Samspor transferde biliyorsunuz şey bekledik. Yabancı sayısı net karar olduk. 16-4 olduğunu biliyorduk ama Kulüpler Birliği'nde yaptığımız toplantılarda bu sayının uygun olmadığını, bunun değişmesi gerektiği konusunda hemfikirdik. Ama sonunda duyduğuma göre 5 kulüp karşı çıkmış. Bu 5 kulüp 13 kulübün isteğinin önünde olduğu için maalesef Futbol Federasyonu'nda o 5 kulübün talebi doğrultusunda karar aldı. Bu çok üzücü ve hayal kırıklığı yaşadığımız bir karar. Evet. Yani siz çoğunlukla aldığınız, yani bir kararı bile uygulatamıyorsanız burada Türk futbolu oturup düşünmesi lazım. Biz TFF'yle nasıl birlikte hareket edeceğimizi hala anlamış değilim. Bak bu kadar seviyorum, saygım da var TFF'deki arkadaşlara ama siz çoğunluğun kararını uygulamazsanız azınlık 5 kişi neymiş tamam olacakmış hikaye. Bak söylüyorum.
1: Sayın Yıldırım, hayır, çok teşekkür ediyorum. Habere gitmem lazım. Ellerinize tamam, sağlık, yüreğinize şey sağlık.
0: Üç tane yerli oyuncuyla bitirdik. Evet. Transferimizi. Şimdi 16-4 yabancı oylarımızı ona göre oyuncularımızı alacağız. Ben teşekkür ederim.
1: Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
2: Saat 16.
3: Haberler.
2: İyi günler, ben Meltem Ersan. Başkent 36. NATO Liderler Zirvesi'ne hazır. Barışın anahtarı Ankara mottosuyla düzenlenecek tarihi zirve birçok ilke sahne alacak. Savunma Sanayi Forumu ilk kez resmi programda yer alacak. Ay Yıldız Müşterek Karargahı ilk kez kapılarını açacak. Zirveye 32 müttefik ülkenin liderleriyle yaklaşık 100 bakan katılacak. ABD Başkanı Donald Trump 10 yıl sonra Türkiye'yi ziyaret eden ilk ABD Başkanı olacak. İletişim Başkanı Burhanettin Duran Ankara'da yapılacak NATO zirvesine dair detayları paylaştı. İttifakın caydırıcılık ve savunma alanındaki gayretlerinin 360 derecelik bakış açısıyla değerlendirileceğini belirtti. Duran, Kuzey Atlantik Konseyi'nin 8 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde müttefik devlet ve hükümet başkanları düzeyinde toplanacağını ifade etti. Zirve marşında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımcı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirileceği belirtildi. Ankara'daki NATO zirvesi öncesi dikkat çeken bir görüşme yaşandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü. 1,5 saat süren görüşmede Trump'ın NATO zirvesine katılımı ve Ukrayna Savaşı konuşuldu. Trump ve Putin bu yıl 4. kez görüştü. Temasların sürmesi konusunda mutabık kalındı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun katılımıyla Sağlıklı Türkiye Yüzyılı İstanbul Teşkilat Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

0: Memişoğlu, Türkiye'nin ilk proton kanser tedavi merkezinin Başakşehir Çam ve Sakuraşehir Hastanesi'nde kurulacağı müjdesini verdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı güvenli ve konforlu ulaşım için yatırımların aralıksız olduğunu söylüyor. Bakan Abdülkadir Uraloğlu, Sivas-Tokat Karayolu üzerinde inşa edilen Çamlıbel Tüneli'nin temelini attı. 4735 metre uzunluğundaki tünel sayesinde güzergahın seyahat süresi 5 dakikaya düşecek. Yılda 371 milyon lira tasarruf sağlanacak. AK Parti'nin meclis başkanlığına sunduğu kanun teklifi trafik güvenliğini artırmaya yönelik düzenlemeler içeriyor. Aday sürücüler drift yapmaları veya makas atmaları halinde ehliyetlerini doğrudan kaybedecek. Ehliyeti iptal edilenler yeniden sürücü kursuna kayıt yaptıracak, sınavları tekrar geçmek zorunda kalacak. Organize suç örgütlerine göz açtırılmıyor. 16 ilde 22 suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 228 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin banka hesaplarında 10 milyar 166 milyon lira hesap hareketliliği tespit edildi. İstanbul merkezli 8 ilde terör örgütü THKPC Devyol'un gençlik yapılanmasına yönelik operasyon yapıldı. 63 adrese düzenlenen baskınlarda 39 şüpheli gözaltına alındı. Balıkesir'in Kepsut ve 6 Eylül ilçelerinde arazide çıkan yangınlar ormana sıçradı. Her iki yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Beykoz'da yenilenecek Paşabahçe Stadı'nı da kapsayan yaşam alanı projesinin bir yılda tamamlanacağını söyledi. Kurum, doğa sistemiyle 5 günde 7 milyondan fazla ambalajın geri dönüşüme kazandırıldığını açıkladı. Bakan Kurum, İstanbul Beykoz'da tapu dağıtım töreninde konuştu. İranlılar eski dini liderleri Ayetullah Ali Hamene'ye veda ediyor. Cenaze törenleri kapsamında başkent Tahran'da cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan başta olmak üzere askeri ve siyasi yetkililerle din adamları katıldı. Ancak mevcut dini lider Müçtepa Hamene'ye törende yer almadı. Yarın Tahran sokaklarındaki veda töreninin ardından Hamene'nin naaşı Kum kentine götürülecek. İran ve ABD masaya dönüyor. Tahran-Washington hattında yürütülen diplomatik temasların adresi Pakistan olacak. Suudi Arabistan merkezli El Arabiya müzakerelerin 11 Temmuz'da yapılacağını duyurdu. Haberleri dinlediniz.
1: Reklamlar. MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve maksimum.com.tr'de.
2: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da Redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone.

0: tuvalette bulacaksın. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
1: Reklamlar.

0: ve ağır cezası vardır.
1: Bir anlık heves, yıllarca pişmanlık olabilir.
0: Geleceğinizi riske atmayın.
2: Spor gündemi devam ediyor.
3: Saatimiz 16.12'yi gösteriyor. Artık saat 17'ye dek sadece ve sadece voleybol konuşacağız sevgili dinleyiciler. Ve ilk olarak da devamlı konuklarımızdan Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Savaş Eskigülek bizlerle birlikte. Savaş Eskigülek, hoş geldin.
4: Hoş buldum Yüce Bey, nasılsınız?
3: İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız?
4: Gayet iyiyim. Birazcık yorgunluk var tabii ki. Sabahtan Antalya'dan İstanbul'a geldim. Ama tabii dersimiz var, görevlerimiz var. Güzel haberler de geliyor listeli takımlarımızdan. Evet. Dolayısıyla yorgunluğumuzu böyle güzel haberlerle atlatmaya çalışıyoruz.
3: Şimdi zaten o içinizdeki spor aşkı, ardından sporda gelen güzel haberler veya sizin vereceğiniz güzel haberler olunca daha dinamik oluyorsunuz ve o yorgunluk bir anda farklı bir atmosfere bürünüyor ve bu şekilde de mücadelemiz devam ediyor.
4: Çok doğru söylediniz. Bu lafın üzerinde çok bir şey söylememek lazım. Gerçekten inanılmaz bir yaşam enerjisi oluyor. Yani çocuklarımız, gençlerimiz, liseli çocuklarımız, kardeşlerimiz, evlatlarımız orada işte Çin'i yeniyorlar, onu bunu yeniyorlar. Biz burada enerjisini hissediyoruz. Hakikaten değişik bir sinerji yaratıyoruz. Yani dünyanın öbür tarafından da olsa, ha Kanada'da olmuşuz dünyanın öbür tarafında, ha Çin'de olmuşuz öbür tarafında, ama dünyanın en güzel coğrafyasında güzel, keyifli anlar yaşıyoruz voleybol sayesinde.
3: Özellikle Türkiye Voleybol Federasyonu Spor Lisesi. Dün bahsetmiştik, maçlarına çıkacak, çıktı. Ama çeyrek finale kaldığı haberini aldık sizin yazınızla, sizin haberinizle. Çin'de bir çeyrek final geldi. Nasıl oldu ve bundan sonrası neler olacak?
4: Şöyle söyleyeyim, filenin liseli efeleri diyeyim onlara. TBF Spor Lisesi gerçekten biliyorsunuz 2024-2022 yılında şampiyon olmuştu. 2024 yılında bronz madalyayla yetinmek zorunda kalmıştı. Bir kere daha istediğimizi dünkü yayınımızda bahsetmiştik, hatırlayacak olursanız. Gerçekten iyi, çünkü bu çocuklar liseli çocuklar ama altyapı takımlarıyla birlikte Ankara'da çok önemli takımlarda iş yapabiliyorlar. Büyük takımların altyapılarında önemli hocalarla iyi antrenmanlar yapıyorlar. Kaldı ki TBF Spor Lisesi zaten antrenör kadrosu da çok çok iyi. Hatırlayacak olursanız konuk aldığımız TBF Spor Lisesi'ndeki çalışmalarla ilgili Kazım Hidayetoğlu hocamız da net olarak anlatmıştı. Yani bu çocukların hepsi voleybolla yatıp voleybolla kalkıyorlar ama geçiyorlar o tekli sıralarının başında, akademik kariyerlerine devam ediyorlar. Şimdi ne yaptılar? Önümüzdeki rakibimiz Hindistan. Hatırlayacaksınız dün karşılaşmayı kazanmışlardı. Dün akşam oynanan bu Şili karşılaşmasında da 3-0'lık bir galibiyet aldılar. İlk karşılaşmayı 3-1 kazanmıştı TBF Spor Lisesi. Ve şimdi sırada Hindistan var. Hindistan'da çeyrek final karşılaşmasına çıkacağız. Hindistan normal şartlarda voleybol anlamında yeni gelişmekte olan ve özellikle de Endonezya'da, Hindistan'da voleybolu farklı bir statüde oynadıklarını söyleyebilirim. Değişiklikler, cazibe olması bakımından dünyanın en iyi yıldızlarını belirli aralıklarla ülkelerine getirip voleybolu daha fazla yaygınlaştırma yoluna giden iki ülke bu, Endonezya ve Hindistan. Böyle olunca da oradaki liseli çocuklarında voleybola ilgisi artmaya başladı. Ama şurası bir gerçek, hiçbir zaman için Türkiye'deki voleybol ilgisi Hindistan'da şu anda mevcut değil. Bu bakımdan da TBF Spor Lisesi takımımız Hindistan karşısında çok fazla zorlanacağını düşünmüyorum. 7 Temmuz Salı günü oynanacak bu karşılaşmada. Karşılaşmanın başlama saati henüz belli olmadı. Neden? Çünkü bu bir kültürler arası bir organizasyon. Dünya Liseler Avrupa Şampiyonası. Şöyle Dünya Liseler Arası Voleybol Şampiyonası. Şöyle söylemek lazım. Bir tam günü kültürlerin kaynaşmasına kültür günü olarak değerlendiriyorlar. Çok çeşitli güzel etkinlikler yapıyorlar. Her sene her organizasyonda böyle etkinlikler yapıyorlar. İnşallah bir gün oralarda olmak da nasip olur. Çok keyifli anlar paylaşıyorlar. Gidip geldiklerinde dinliyoruz zaten antrenör arkadaşlarımızdan. Çok keyifli bir organizasyon. Bu gençlerimizin hepsi yarın öbür gün voleybol anlamında olmasa bile belki politikacı olacaklar, belki bir bilim insanı olacaklar. Çeşitli platformlarda tekrardan bir araya geldiklerinde bu güzel günleri

0: umursayacaklar. Yani voleybola sadece voleybol gözüyle bakılmamasını istiyoruz diye. İşte bu da onlardan bir tanesi. Bu bakımdan da kadınlardaki temsilcimiz Okyanus Sancaktepe Okyanus Koleji, o da gayet iyi gidiyor. Üçüncü karşılaşmasını da kazandılar. Bugün oynayacakları karşılaşmayı da kazanırlarsa onlar da çeyrek finaline çıkacaklar. Dolayısıyla lisemizden de ortaokullarımızdan da, çünkü biliyorsunuz artık voleybol ortaokullara da indi. Spor ortaokulları da açılmaya başlandı. Bu konuda da inşallah güzel haberler vermeye başlayacağız. Hem ulus içinde hem de uluslararası alanda güzel deneyimler elde edebileceğimiz turnuvalardan haberdar edeceğiz sizleri inşallah.
1: Şöyle ki dün bildiğiniz gibi TRT Spor Yıldız'dan da yayınlandı. 17 yaş altı basketbol takımımız, milli basketbol takımımız Sırbistan'la oynadı ve 76-71 mağlup oldu. Biz bunu da konuştuk programımızın başında ve Sırbistan'la oynadığımız karşılaşmada Sırbistan'ın bir spor kültürüne sahip olduğu, ne zaman nasıl davranacağını çok iyi bildiğini, o çocukların o spor kültürüyle birlikte ve soğukkanlı kalabildiklerini konuştuk. Hani dün de yine bu saatlerde Sayın Semih Oktay bizlerle birlikte oldu ve şunu söyledi ya, 15 bin saat eğitim alması lazım ki sporcularımızın bir noktaya gelsin. Bütün organizasyonlara katılsınlar ki rakiplerini görsünler. Bir spor kültürü aşıladılar voleybolda. İşte bu da esasında çok doğru bir şey söyledin. Liseler arası dünya şampiyonalarında bir kültürü hem alıyoruz hem yayıyoruz ve bir spor kültürünü de yerleştiriyoruz. Bunu voleybol gerçekten spor lisesiyle çok iyi yaydı ve voleybolda hem yetiştirici hem sporcu anlamında güzel işler oluyor. Bunu da dinleyicilerimize paylaşmak isterim.
0: Elbette, federasyon başkanımızın da her zaman söylediği gibi Yüce Bey, kulüplerle birlikte güzel koordinasyonlar oluyor. Şöyle ki Sancaktepe Okyanus Koleji'nin altyapısını şu anda bu takımın altyapısını ve çoğunluk oyuncularını Eczacıbaşı Dynamit takımı, Eczacıbaşı Spor, evet, Kulübü oluşturuyor. Şimdi böyle olunca bu çocuklar zaten Eczacıbaşı'nın bünyesinde. Neredeler? O yeni yaptıkları harika tesisteler. Konaklama imkanları var. Her türlü ihtiyaçları orada karşılanıyor ve eğitim ihtiyaçlarını da Okyanus Koleji ile yapılan anlaşmalar gereği, işte onlar bütün kış o eğitimi alıyorlar. Yazın bu mevsime geldiklerinde de dünya şampiyonası hayırlısıyla şampiyonlukla dönecekler. Yani burada hep bahsettiğimiz şey, her şeyi devletten bekleyemeyiz, her şeyi kulüplerden bekleyemeyiz. İşin içerisinde devletimiz de olacak, federasyonumuz da olacak, kulüpler de olacak, kurumlar da olacak, gördüğünüz gibi eğitim kurumları da olacak. Yani bu bir zincir ise, bu zincirin halkalarının her birinin aynı sağlamlıkta ve birbirine çok iyi bağlanmış olması lazım ki biz o sizin Sırbistan örneğinde vermiş olduğunuz gibi o spor kültürünü verebileceğimiz nesillere eriştirebilirim. Şimdi düşünün, bu voleybolda oluyor. Yarın öbür gün basketbolda da olacak ki basketbolda artık biliyorsunuz bir spor lisesine sahip, evet, gelişim merkeziyle birlikte. Böyle olunca da işte belki yarın öbür gün futboldaki eksikliğini hissetmiş olduğumuz şeylerde en azından voleybol federasyonu ve basketbol federasyonunun yeni yeni başlamış olduğu uygulamaların bir analizini yapıp futbola entegre ettiklerinde, ben inanıyorum ki her şeyden önce o kültürü oluşturmak çok önemli. O kültürü oluşturduktan sonra da işte Semih abinin söylediğine geliyor. Ne diyor? 15 bin saat diyor. Evet. Hep sürekli tekrardan bahsederiz. Voleybol özeline geldiğimizde voleybolun bir tekrar oyunu olduğunu. İşte ben 15 bin tekrar yaptım, bu hareketi yapıyorum değil. Hayır. Bu hareketi yapmaya, doğru yapmaya başlıyorsunuz. Çünkü en ufak bir ihmalde o hareket eskisine dönebilecek. O zaman çok daha fazla çalışmak gerekecek. Dolayısıyla bu bir disiplin. Sporun zaten her branşı çok ayrı bir disiplin. İnanılmaz bir özveri gerektiren, disiplin gerektiren bir şey spor yapmak. Bu sebeple de tekrarların kalitesi, antrenmanların kalitesi, eğiticilerin eğitimi, eğitimlerin kalitesi, birbirleriyle olan ilişkiler, kültürler arası münasebetler dediğimizde önümüzde koca bir spor dünyası geliyor. İşte bizim esas bahsetmek istediğimiz şey bu. Türkiye'nin voleybol ülkesi olmasından ziyade bir spor ülkesi olması, spor ülkesinde bir kültür nasıl oluşturuluyor veya şöyle söyleyeyim, hep bunu bahsediyoruz, arkadaşlarımız da anlatıyordur. Yani üzerinizde Türk milli takımının bir forması olduğunda veya kulübümüzün bir forması olduğunda yurt dışında veya yurt içinde bir yere gittiğiniz zaman deplasmana size o kadar güzel bir gözle bakıyorlar ki, sporcu gelmiş işte memleket.

0: İlimize gelmiş, ilimize gelmiş tarzından bir saygınlık ifadesi de oluyor. İşte bunlarla birlikte bir spor kültürü oluşturabilirsek inşallah o Balkanlarda Sırbistan gibi, işte Polonya gibi Doğu bloku, eski Doğu bloku ülkelerinden çıkan o disiplinin devamını biz de bir yerlerde yakalayabiliriz diye düşünüyorum İcele.
1: Şimdi Filenin Sultanları'na gelelim. Üçüncü hafta başlayacak. Filenin Sultanları'ndan beklentiniz nedir? Nasıl bir periyot önünde Filenin Sultanları'nın?
0: Şimdi özellikle dün İstanbul'da olan o muhteşem yağmur bugün de Osaka'da varmış. Yapılan paylaşımlardan onu anlıyoruz. Kızlar hatta otobüsten salona gidene kadar şemsiyeyle çıkmak zorunda kalıyor. O kadar yoğun bir yağmur varmış Osaka'da, Japonya'da. Böyle olunca da birazcık daha böyle hani o kış havası gibi insanların böyle daha fazla çalışmaya ihtiyacı, daha fazla böyle çalışmaya iten, motivasyon sağlayan bir hava olduğunu düşünüyorum. Kızlarımız zaten Osaka'da neyi yapmaları gerektiğini çok iyi biliyorlar ama Zehra'nın sakatlıkla ilgili iyileştiğini söyleyebilirsek, toplu antrenmanlara başladığını söyleyebiliriz milli takımımızla ilgili. Cansu'nun karın kasıyla ilgili bir problemi var. Oynaması için engel mi? Çok engel değil ama daha sağlıklı bir Cansu için oynatılmazsa da voleybol camiası, özellikle o sosyal medyadaki arkadaşlarımızın ya işte Cansu niye oynamadı veya oynadığında ya bu kadar formsuz niye oynuyor tarzındaki şeyleri, işte bu gibi bilgilendirmeler aslında daha yetkili kişiler ve daha kısa aralıklarla servis edilecek olsa bizim sesimizin ulaştığı yerlerde bunu belki dinleyenler anlayacaklar, akıllarına tutacaklar belki ama oyuncularının sağlık durumuyla ilgili daha net bilgileri daha kısa süre içerisinde ve sıklıkla alabilecek olursak daha da iyi olur. Bu arada Hande'nin bir sakatlığı olduğunu duydum, teyit etmedim, henüz ulaşamadım kendine saat farkından dolayı ama Hande'nin bir sakatlık problemi yaşadığını görüyoruz. En azından paylaşımlarda da hissediliyor bu Hande'nin sakatlık durumu ama çarşamba gününe daha çok var. Bakalım çarşamba günü ilk karşılaşmaları itibariyle Filenin Sultanları 3. ve son etaba başlayacaklar. Zaten dün hani Semih abi de epeyce anlattı, hem erkekleri hem kızları. Baktığımız zaman Milletler Ligi için final etabının en güçlü adaylarından bir tanesi Filenin Sultanları. Böyle olunca da beklentimiz tabii ki buradaki beklentimiz 4-4. Ama her ne olursa olsun Polonya ile Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve Tayland ile oynayacak olan milli takımımızın, özellikle Tayland'ın küme düşmemesini çok istiyorlar. Çünkü Tayland eskiden Milletler Ligi'nin çekirdek takımlarından bir tanesiydi. Çekirdek takım neydi? Sonuncu bile olsa küme düşmüyordu. Kurucu evet. Gibi düşünün. Bu 2024 sonu itibariyle bu uygulama kalktı ve Tayland şu anda küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya. Öyle ki her karşılaşmaya geçen etapta kendi para birimleriyle 1 milyon birim prim koymuşlarken son etap için 2 milyona çıkarttılar. Baht galiba onların para birimleri, yanlış hatırlamıyorsam. Birden motive edebilmek amacıyla ne derler, musluğun ağzını açtılar, para musluğunun ağzını açtılar. Bakalım neler gösterecek. Hani biz Tayland'ı geçeriz falan diyoruz ama son maça kalacak olursa oldukça zorlayacak bir karşılaşma bizi bekliyor olabilecek. Japonya'ya baktığımızda Ferhat Akbaş güzel işler çıkartıyor Japonya milli takımıyla ikinci senesinde. Amerika Birleşik Devletleri tam kadro olacak. Polonya bize her zaman olduğu gibi zorluk çıkartmaya çalışacak ama ben bu etaptan en az 3 ya da 4 galibiyet bekliyorum İcebe.
1: Şimdi gerçekten çok önemli kültürlerle, yani voleybol kültürleriyle, voleybol yapılarıyla mücadele edeceğiz. Anladığımız kadarıyla bununla ilgili de önemli çalışmalarımız var. Onlara karşı, hani daha evvel hatırlarsan Dominik Cumhuriyeti ile oynarken hep sıkıntı yaşıyorduk. Japon, evet. Japon voleybolu da böyle, Tayland voleybolu da böyle. Kendine has bir oyun stilleri var ve bazen bize ters gelebiliyor. Anladığım kadarıyla onlara karşı da biz kendimiz, hani kendi voleybolumuzu ortaya koyarken önlemler de alabiliyoruz anladığım kadarıyla artık.
0: Ya şimdi şöyle, hani hep söyleriz ya Yüce Bey, maç maç, turnuva turnuva değil, maç maç, adım adım düşünmek gerekiyor ki oyuncularımız bunu her seferinde dile getiriyorlar. Daniel Desampere'yle de aynı şekilde dile getiriyor ama baktığımız zaman biz maç içerisinde bile değişiklik yapma durumu hasıl oluyor. Yani yapmak zorunda kalıyoruz çünkü oyuna giren oyuncuların

0: ilk 6'da çıkan oyuncuların performanslarının maçı kurtarmaya yönelik olmadığını görünce, ki erkek milli takımda çok gördük biliyorsunuz Kaan'ın özellikle ikinci etaptaki performansı, son karşılaşmalardaki etkisini konuşmuştuk diğer yayınlarımızda. Dolayısıyla artık final etabına doğru ilerlerken bizim esas hedefimiz olan Avrupa Şampiyonası, ki ev sahibi ülkeyiz biz Avrupa Şampiyonası'nda, oraya doğru artık bizim takımımızın nihai görüntüsünü, nihai isimlerini, nihai kadroyu oluşturmamız gerekiyor ve dolayısıyla da artık hani yaklaştıkça, final zamanı yaklaştıkça daha iyi bir tempo yakalamamız lazım. Yükleme, yani antrenman tekniği hakkında belki konuşacak en son kişi olabilirim ama ağırlık yüklemeyecekler. Daha çok teknik taktik çalışacak günlerimiz yaklaşıyor milli takımımızla ilgili. Bu arada şöyle söyleyeyim. Üniversite arkadaşlarım Şile'deler, bizi dinliyorlar, şimdi mesaj çekmişler ve Trabzonspor taraftarı olan Aslı arkadaşım, kardeşimdir kendisi, selam iletmişler, dedi selam ileteyim ama ben selamımı gene voleybol üzerinden ileteyim kendisine. Yüce Bey, şu Erdoğan Başkan'la bir konu, çok iyi bir Trabzonsporludur bu arada Aslı, şu Erdoğan Başkan'la bir konu, Ertuğrul Başkan'la bir konuşsalar da şu voleybol takımını artık bir hayata geçirseler diyorum. Buradan sevgili Aslı'ya ve arkadaşlarım İsmail'e, Gence'ye, sevgili eşlerine de sevgilerimi iletirim, teşekkür ederim ben bizi dinledikleri için.
1: Şöyle ki dün 17.30'da Karadeniz Gazetesi spor yazarı ile biz burada konuştuk ve Trabzonspor'un yaptığı güzel işleri konuştuk futbolda. Basketbolda da ayak sesleri sert olarak gelmeye başladı. Anladığım kadarıyla voleybolu da yerleştirecekler. Bu anlamda çıkışa geçecekler, yatırım yapacaklar. Adım adım, biraz sabırsızız anlıyorum ama sabredersek daha iyi şeyler olacak Trabzonspor'un voleybol şubesi için.
0: Şöyle söyleyeyim, Ertuğrul Başkan bizi 2-3 senedir bekletiyor. Hakikaten tam böyle hani yüzlük kuyruğuna da geldik. Tam oldu dediğimiz anda anlaşma tekrardan bozulmuştu. Hatırlayacaksınız, Bahçeliler Belediyespor'un yarışma haklarını devralıyordu Trabzonspor. Ama olmadı. Kadro kuramadılar. Geçtiğimiz sene Sultanlar Ligi'ne veda ettiler. Şimdi çok iyi bir kadro kurup önümüzdeki sene tekrardan Sultanlar Ligi'ne çıkabilecekleri yönünde inanılmaz bir çalışma içerisindeler. Biz istiyoruz ki voleybol her ilimizde olsun. İddialı camia takımlarının olduğu, seyir zevki yüksek, güzel karşılaşmalar her yere gitsin. Kadınıyla erkeğiyle voleybolumuz her yere gitsin. Ki biz Ardahan Göle'den çıktığımız zaman işte Edirne'nin en uç noktasına kadar voleybolumuzu konuşabiliyoruz çok şükür.
1: Evet, şimdi kısa bir reklam aramız var ama ardından bir müziğimiz var. Ardından konuğumuzla ve seninle yine voleybolu konuşmaya devam edeceğiz.
0: Tamamdır.
1: Sevgili dinleyiciler, kısa bir reklam arası, ardından birlikte olacağız.
2: Reklamlar.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le
3: sınırsızca. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Reklamlar.

0: Yasa dışı bahis sadece paranızı değil, geleceğinizi de çalar.
1: Unutmayın, yasa dışı bahis suçtur ve ağır cezası vardır.
0: Bir anlık heves yıllarca pişmanlık olabilir.
1: Geleceğinizi riske atmayın.
2: Spor gündemi devam ediyor.
3: Sevgili dinleyiciler, yine voleybol konuşmaya devam ediyoruz. Saatimiz 16.35'e gösteriyor. Saat 16 haber bülteninin ardından Savaş Eskigülek'le Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Filenin Sultanlarını ve TVF Lisesi'nin çeyrek finale kalmasını konuştuk. Savaş Eskigülek, tekrar hattımızdasın.
4: Evet Cice Bey.
3: Tamam. Şimdi Beşiktaş Voleybol Şubesi altyapı sorumlusu antrenörü Mustafa Alkan telefon attığımızda. Hoş geldiniz Mustafa Bey.
4: Merhabalar, hoş bulduk, iyi yayınlar.
3: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi şunu konuşalım. Beşiktaş voleybolda bir çıkış içinde ve altyapıda da önemli çalışmalar yapılıyor. Neler yapıyorsunuz Beşiktaş Voleybol Şubesi altyapı sorumlusu olarak? Bir de antrenörsünüz. Neler yapılıyor Beşiktaş altyapısında voleybol olarak? Kadın, erkek ne yapıyorsunuz, öğrenebilir miyiz?
4: Şimdi öncelikle teşekkürler sorunuz için. Bu sene 7 farklı bölgede 7 şehirde seçme taraması yaptık. Bu bölgeler arasında Mardin, Diyarbakır, Antalya, Samsun, Kayseri ve İstanbul'u son buldurduk. 1000'e yakın çocuk taradık. Bu taramalardan beğendiğimiz çocukları İstanbul'da takım antrenmanlarımıza davet ettik. Onların arasından beğendiklerimizi de altyapımıza kazandırdık. Altyapımıza 3 sene önce lojman imkanı açtık. Lojmanla beraber çocuklarımızı okula yazdırıp lojmanda barınma imkanlarını, yemek imkanlarını sağlayarak şehir dışından oyuncular

0: getirmeye başladık. Şehir dışından oyuncular getirmeye başladıkça oyuncu portföyümüz genişledi. İyi oyuncular bulmaya başladık. Bu şekilde de 3. senenin sonunda rakiplerimizle mücadele edebilecek bir Beşiktaş altyapısı oluşturduğumuzu düşünüyorum.
1: Şimdi gerçekten bir kurumsallık ve bununla ilgili de önemli bir ön çalışma yapılmış anladığım kadarıyla. Bu çalışmayı ne kadar zaman içinde yaptınız ve bu çalışmanın sonunda nasıl hedefler, sonuçlar aldınız?
0: Şimdi şöyle, gerçekçi olmak gerekirse ilk başta bu çalışmalarla ilgili lojman hedefimiz önemliydi. Çünkü İstanbul'daki bütün takımlar, Vakıfbank, Fenerbahçe, Eczacıbaşı, Galatasaray, Esvoleybol, hepsi şehir dışından oyuncular getirebiliyor. Bizim lojman imkanımız yoktu. Lojman imkanımız olmayınca mücadele edemiyorduk bu takımlarla. İlk başta bunu yönetimimize bir rapor halinde sürdük. Kulübümüze yakın bir lojman edinmemiz gerektiğini anlattık. Sağ olsunlar, teşekkür ediyoruz buradan kendilerine. Bize bu imkanı sağladılar. Ondan sonra ekibimizle beraber çalışmaları sürdürdük. Ondan sonra şunu anladık. Herkes İstanbul'da seçme yapıyor, bütün kulüpler. Ama Anadolu kimse seçme yaparak gezmiyor. Maddi imkanlardan dolayı bu seçmelere katılamayanlar oluyor. Çok uzak olduğu için gelmek istemeyenler oluyor. Bunu göz önünde bulunarak 7 bölgede seçme yapmayı düşündük. Ve oradan da çok kaliteli oyuncular elde ettik.
1: Savaş Eskigürek, senin ekleyeceklerin ya da soracakların var mı Mustafa Bey'e?
2: İzniniz olursa Yüce Bey,
1: Mustafa
2: Alkan kardeşimiz diyeceğim. Hani sizinle benim yaşım birbirine yakın. Hani biz hep mahalle kültürüyle büyüdük. Semt nedir, abilik evet. nedir, saygı nedir? Yani mahallenin delikanlısı nedir? Hepimiz bunları gördük açıkça. Vallahi anlatırken tüylerim diken evet, diken oldu. Evet. Yalan yok. Özlediğimiz şeylermiş vallahi. Mustafa da onun örneklerinden bir tanesidir Yüce Bey. Ben bu bilgiyi size daha önceden vermek istedim ama olmadı, fırsat olmadı. Semtin çocuğudur Mustafa. Yani evet. Beşiktaş semtinin çocuklarından bir tanesidir. Mustafa kaç yıl oldu Beşiktaş'ta?
0: Teşekkür ederim önce güzel sözlerin için. 29. sezonuma giriyorum.
2: Ya bu kolay bir şey değil ya Yüce Bey. Onun için özellikle sizin ismini kendisinden duymanızı istedim. 29 sene oyunculukla birlikte, 29 seneyi birlikte devirmiş olduğum bir kardeşimiz. Ve çok güzel işler yapıyor. Öncelikle tebrik ediyorum. Ama benim altyapılar deyince, tabii ki Beşiktaş'ın üst yapısı, erkek takımı, buralara da geleceğiz ama altyapılarla ilgili olarak benim naçizane dışarıda görmüş olduğum bir şey, Beşiktaş özelinde değil, sakın yanlış anlaşılmasın. Bilip profilimizdeki büyüklerimiz, abilerimiz, ablalarımız, kardeşlerimiz bazen sizlerden de daha iyi bilir hale geliyorlar. Bu konuda neler söylemek istersin? Çocuklara yanlış olmuyor mu? Haksızlık edilmiyor mu sence bu ortamda?
0: Kesinlikle haksızlık ediliyor. Yani bir yetenekli çocuk varsa bu çocuğun ilerlemesinde en büyük problem her zaman velidir. Bunu her zaman söylerim. Veli bilinçli değilse çocuğuna çok büyük zararlar verir. Yani bunun örnekleri işte maç çıkışı, soyunma odasından çıktıktan sonra arabada eve giderken ya da evde hocasını kötülemek, takım arkadaşlarını kötülemek, sen Ayşe'den daha iyiydin, niye seni oynatmadı demek. Bunlar hep çocuğun psikolojisini, her şeyini etkiliyor. Bilinçli veli bir çocuğu A takıma çıkmasında en önemli unsurdur bence. Antrenörden bile daha önce gelir bilinçli veli. Bilinçli veli olmadan bir çocuğun başarıya ulaşmasını ben mümkün görmüyorum antrenör olarak yani. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Yani böyle çok kaybolan çocuklar oluyor. Atıyorum burada yeterli bulmuyor, yani günümüzde de çok örnekleri var. Bir kulübü yeterli bulmuyor, başka kulübe getiriyor, çocuğun aklını karıştırıyor, çocuğun mutluluğunu düşünmüyor. Veli çocuğun hayatını, spor kariyerini mahveden çok örnek var hayatımızda. Veli en önemli yani unsur bence. Antrenörden bile daha önemli velinin bakış açısı.
1: Peki Mustafa Bey, şimdi başka bir sorun çıktı ortaya. Şimdi velinin bu anlamda sporcusuna, evladına, çocuğuna zarar vermemesi için bir ön görüşme yapıyor musunuz? Onları bilinçlendirmek için, bir noktaya getirmek için bir görüşme ya da seminerler düzenliyor musunuz?
0: Şöyle, diğer kulüpleri bilmiyorum ama biz iki kere yıl içinde veli toplantısını yapıyoruz. Bir, evet. Şimdi Ağustos'ta çünkü veliler değişiyor, gelenler oluyor, gidenler oluyor, yaşı dolan sporcular oluyor. Her Ağustos ayının sonuna doğru bir veli toplantısı yaparız çocukların olmadı. Veli toplantısını kendimiz ilk başta tanıtırız. Ondan sonra velilerden neler beklediğimizi anlatırız. Ve biz antrenmanlarımızı veliye açmıyoruz. Bizim antrenmanlarımızı hiçbir veli izleyemez. Orası çünkü bize ait olan olduğu için. Velilerimize bir seminer gibi neler beklediğimizi, çocukların nasıl çalışması gerektiğini, evde onlara nasıl destek olabileceklerini tek tek anlatıyoruz. Bir de Türkiye Şampiyonası'na gitmeden önce bir veli toplantısı daha yapıyoruz. İşte orada çocuklarla onların görüşme alanı olmadığını, bir tatile gitmediğimiz,

0: gibi aynı otelde kalamayacağımızı, çocuklarla kısıtlı zamanlarla görüşmeleri gerektiğini belirten ayrı bir veli toplantısı da yapıyoruz.
1: Çok güzel. Peki bunların yararlarını gördünüz mü? Hani büyük ihtimalle yararlarını gördünüz ki veli bilinçli değilse sporcuya zarar verir diyorsunuz ve bu seminerleri yapıyorsunuz veya toplantıları yapıyorsunuz. Bu toplantıların yararını gördünüz mü?
0: Evet, gördük. Yani 4-5 sene önce daha bir bilinçsiz bir veli topluluğu vardı bizde. Çünkü bir de antrenman çıkışı çocukları beklerken veliler kendi aralarına da acımasız oluyorlar. Hani 3-4 veli bir araya gelip başka bir çocuk hakkında görüşler bildirebiliyor. Bunların doğru olmadığını anlata anlata. Şu an bizim veli portföyümüz çok bilinçli bir şekilde oldu. Bilinçli olmayanlar da maalesef ki aramızdan ayrılmak durumunda kaldı bizim kararımızda.
1: Evet. Savaş Eski Gülek.
2: Şimdi Yüce Bey, birazcık da Mustafa'nın özellikle bu sene Eskişehir'de düzenlenen festival voleyboldaki başarılarını anlatmasını istiyorum. Evet. Hiç beklenmedik bir sıçrama oldu. Onlar tabii ki bekliyorlardı ama biz birazcık uzağında olduğumuz için görmemiz biraz zaman aldı. Bunu da hemen belirtelim. Haksızlık etmeyelim Mustafa'ya da rakiplerine de. Ama şurası bir gerçek ki Beşiktaş'ta özellikle kız voleyboluna, kadın voleybolunun altyapısını oluşturacak çok güzel bir çalışma var. Bununla ilgili artık başarılar da gelmeye başladı. Kürsüler gelmeye başladı. Dereceler gelmeye başladı. Biraz da bunlardan bahsedebilir misin sevgili Mustafa?
0: Şimdi Savaş abinin dediği gibi şöyle, aslında biz ikincilikte bunu başardığımızı düşünüyorum. Şubat ayında ikincilik maçlarına katıldık biz genç takım olarak. Burada çeyrek final, yarı final ve final maçları oynadık. Çeyrek finalde Arkas maçında 2-1 geriye düştük. 22-12 mağluptuk. Bu çok büyük bir, yani geri dönüşü olmayan bir şey aslında voleybol içinde bakıldığın zaman. 2-1 22-12'den geri geldik. 3-2 maçı kazandık. Ertesi gün Viranşehir'e karşı 2-1 mağluptuk. Oradan geri gelip 3-2 kazandık ve yarı finale kaldık. Yarı finalde de Etimesgut Belediye ile oynadık. Sultanlar Ligi'nden ablalarına karşı oynadık. Sultanlar Ligi'nin oyuncuları vardı. Orada da 2-1 14-6 gerideydik. Oradan da bir geri dönüşü imza atarak 3-2 kazanıp finallere kaldık. Bu maçları yaşaya yaşaya Mayıs ve Haziran ayına geldiğimizde Yıldız ve Genç Takım Şampiyonası için aslında biz çok tecrübelenmiştik rakiplerimize göre. Biz bunu ekip olarak farkındaydık. Çünkü kızların sahadaki duruşu, inancı, pes etmemeleri o ikincilik maçları bize çok şey kazandırmıştı. Biz zaten Yıldız ve Genç Takım'a giderken çok iddialı olduğumuzu düşünüyorduk. Genç Takım'da çeyrek finalde Fenerbahçe ile eşleştik. Herkes bizi maçın favorisi olarak görmüyordu. Orada da yine 1-0 15-10 gerideydik. Orada da geri dönüşe imza atarak yarı finale kaldık. Turnuvayı dördüncü bitirdik. Aynı şekilde Yıldız takımda da dördüncü bitirdik ve küçük takımda çeyrek final oynadık. Zaten ikincilik genç takım ve Yıldız takım bir takım oluştuğu için 2-3 oyuncu değiştiği için bu ikincilikte yaşananlar bu takımların buraya gelmesine vesile oldu diye biz ekibimizde bu şekilde düşündük. Ve çok da güzel bir sezon geçirdik altyapı olarak.
1: Şimdi özellikle altyapıda çok önemli işler yapıldığını bizimle paylaştınız. Ama bunun devamlılığı için neler söylemek istersiniz? Devamlılığı için, çünkü siz çok büyük emekler veriyorsunuz Beşiktaş olarak. Velisinden sporcusuna kadar. Ama bunun devamlılığı, yani bir 5 yıllık bir master planı ya da 10 yıllık bir master planınız var mı? Gerçekten çok önemli iş ve bu noktaya geliyor sporcu. Ama sonradan işte ekonomik kaygılardan dolayı, işte kulübümüzün bütçe ayıramamasından dolayı deyip başka bir boyuta geçebiliyoruz altyapı olarak. Böyle bir devamlılık konusunda bir bilgi verir misiniz? Ne kadar devamlı olacak bu çalışmalar?
0: Şimdi biz Kabataş Vakıf Okulları ile birleşiyoruz. Yönetimimiz
1: evet,
0: onlarda olacak.
1: Güzel.
0: Beşiktaş altyapı olarak. 10 senelik bir projeleri var. Çok daha güzel imkanlarla çok daha güzel işler başaracağımızı düşünüyorum. Anıl Başkanımız önderliğinde. Bizim zaten asıl hedefimiz şampiyonlarda tabii ki iyi derece elde etmek istiyoruz ama A takıma oyuncu çıkarmak. Son 6-7 sezonda Beşiktaş altyapısından A takıma çıkan bir oyuncu yok. Uzun zamandır yok. Biz ama bu sene 3 tane oyuncu A takıma kazandırdık. Sude Kale 2008 liberomuz bu sene A takımda olacak. Zeynep 2010'lu samaçörümüz milli takımda şu an. Daha yıldız yaşı var. O da A takım kadrosunda olacak. Ve pasörümüz Elif İlhan 2008'de. O da A takım kadrosunda olacak. Bizim asıl hedefimiz tabii ki turnuvalarda başarı. Ama asıl hedefimiz aşağıdan öz kaynaktan A takım oyuncu çıkarmak.
1: Harika. Harika. Gerçekten çok önemli. Neden ki evet, Kabataş Lisesi önemli bir okuldur. İstanbul için, Türk eğitim sistemi için. Oradan büyük bir ortaklık yaratarak önemli bir hamleyle bir noktaya getirdiğinizi görüyoruz ve bunun da devamı gelecek anladığımız kadarıyla ve Beşiktaş voleybolu da bir noktaya gelecek en azından.

0: Savaş Eski Gülek neler söylemek istersin?
1: Özellikle Mustafa'nın bu bahsetmiş olduğu konular çok beni heyecanlandırıyor. Eminim ki o da heyecan duymaya başlamıştır. Şu an tatil başladı size değil mi Mustafa?
2: Evet, geçen hafta sondu antrenmanla. Seçmede gelenlerle şimdi kısa bir tatilden sonra tekrardan yeni sezona başlayacağız.
1: Ama önümüzdeki sezon sizin için çok çok daha zorlu geçecek. Çünkü Kabataş gibi disipliniyle meşhur, disipliniyle ün salmış bir vakfın, okulun vakfının bir temsilcisi olacak Beşiktaş. Ve ben inanıyorum ki çok daha güzel şeylerden bahsedeceğiz ilerleyen programlarda. Peki sevgili Mustafa, önümüzdeki sezon için hani bir antrenörün belli hedefleri vardır. Senin önümüzdeki sene için hedefin var mıdır? İşte A takıma geçeyim, erkek takım kuralım vesaire gibi. Bireysel olarak hedeflerinden bahsedelim, sonra Beşiktaş'ın hedeflerine geçelim.
2: Ya şimdi şöyle, bu sene aslında bizden beklenmeyenleri yaptığımız için hedefleri büyütmemiz gerekiyor. Çünkü her sene Savaş abi de bildik, 3 tane A takım oyuncu çıkarmak çok zor bir şey. Yani biz 4 senede 5 senede 1 tane A takım oyuncu verirsek bunu başarı olarak görüyoruz. Biz bu sene 3 tane verdik. Şimdi asıl hedefimiz takımı 1. lige çıkarmak. İkincilik takımından davet bekliyoruz birinci lige çıkmak için. Ya davetle ya da önümüzdeki sene ikincilikten playofflara kalıp birinci lige çıkma hedefimiz var. Çünkü bu sene yaptıklarımızın üstüne koymak istiyoruz. Bu sene 3 tane A takımdan oyuncu verdik. Yarı finaller oynadık, finaller oynadık. Altyapı olarak bunun üstüne çıkmamız lazım. Ya da en azından yakaladığımız başarıları tekrarlamamız lazım ki adım atalım. Kendim hedefim olarak altyapıyı daha ileri götürmek istiyorum. Tabii ki kendi kişisel hedeflerim var ama daha erken olduğunu düşünüyorum bu hedeflerin gerçekleşmesi için. Uygun ortamların daha Türkiye'de olmadığını düşünüyorum. Bunları Savaş abiyle konuşuyoruz zaman zaman.
0: Evet.
2: İleriki zamanlarda daha güzel hedeflerim var ama şu an için erken olduğunu düşünüyorum.
0: Peki şimdi çok önemli hedefler var, mücadele ediyorsun ama bir de ekibinizin olduğunu düşünüyorum. Bu ekipten de bize bahseder misiniz? Evet, oyunculardan bahsettik, voleybolcular ailesinden bahsettik ama bir ekibinizin olduğunu da hissediyorum. Bu ekipte kimler var, kimlerden oluşur bu ekip?
2: Tabii ki altyapı menajerimiz Elif Uslu var. Her şeyimizi, bütün deplasman ayarlarımızı, evrak işlerimizi hepsini kendisi yapıyor. Kondisyonerimiz Barış Saylı var. Çok önemli. Bu takım bu sene 8 tane 3-2 maç kazandı finallerde. Hiç 3-2 maç kaybetmedi. Sude Mutlu fizyoterapistimiz var. Sakatlıklarla birebir hepsi kendi ilgilendi. Ta hocamız var. Yıldız takım antrenörüydü. Hasan hocamız küçük takım antrenörü. Mükemmel hocamız milli takım antrenörü. 2 tane de Azra ve Efe stajyer antrenörümüz vardı. Aslında kalabalık bir ekiptik. Sürekli biz aynı anda 2 tane salonda antrenman yapıyoruz. Çok çalışkan bir ekiptik. Onu söyleyebilirim. Buradan ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim. 2 ay 3 ay izin yapmadan herkes off. Yani sadece offsuz geçirdiğimiz zamanlar oldu. Sadece bayramın birinci günü izin verip Arife günleri ikinci ve üçüncü gün antrenman yapmak durumundaydık. Çünkü şampiyonaya hazırlanıyorduk. Çok yoğun bir fikstürden geçtik ve herkes bunu özveriyle yaptı. Kimse ben izin yapmadım, yoruldum demedi. Yani sizin huzurunuzda hepsine tek tek teşekkür ediyorum buradan.
0: Peki bu ekibe eklemeler ya da işte şu da olsaydı olur mu? Hani futbolda taç antrenörleri de var, işte duran top antrenörleri var. Böyle eklemeler de yapmayı düşünüyor musunuz?
2: Valla altyapı için bunu şu an sadece bizde bir kişi değişecek. Ta hocam ayrılıyor. Onun yerine Ferhat Hoca'yı aldık Eczacıbaşı'ndan. O aramıza katılacak. Ama şöyle bir durum, ben bunu A takım seviyesinde olacağını düşünüyorum. Altyapı'ya daha hemen geleceğini düşünmüyorum. 5-10 sene içinde A takımda pasör antrenörü, bence zaten pasör antrenörü çoğu takımda var. Gizli de olsa Vakıfbank zaten bunu aşikar şekilde söylüyor. Ve libero antrenörü olacağını düşünüyorum. Nasıl futboldaki kaleci antrenörü ve taş antrenörü gibi. Pasör ve libero antrenörlerin artık ekibin içinde katılacağını düşünüyorum 5 sene içinde A takım düzeyinde. Ama bu altyapıya yani biraz daha sonra gelir. Hemen altyapıya geleceğini düşünmüyorum.
0: Gerçekten çok önemli bir noktaya değindiniz. Hani voley, yani futbolda da var bu, sporun her branşında var. Biraz daha bireysel yetenekleri öne çıkarmak, onların yeteneklerinin yanında çalıştırarak onları biraz daha geliştirmek açısından önemli çalışmalar yapıyor. Anladığımız kadarıyla ülkemizdeki voleybolun neden bu noktaya geldiğini, nasıl başarıya odaklandığını görmüş oluyoruz bu tespitlerle. Savaş Eski Gülek, senin son olarak söylemek istediğin, eklemek istediğin Mustafa hocama neler var?
1: Aklımda olmayan bir şeyi aklıma düşürdü sevgili Mustafa. Hatırlarsanız Yüce Bey, biz programlarımızda bahsediyorduk. Diyorduk ki eskiden smaçörlerin boyları işte çok uzamadığında veya birazcık yaş aldıklarında libero'ya geçiriyoruz diyorduk. Şimdi çok güzel bir şeyden bahsetti Mustafa. Libero eğit.

0: ki kendisi de liberoluk o yaptın. Öyle değil mi Mustafa? Evet. Sen de liberoydun.
1: Evet, doğru doğru. Liberoydum abi.
0: Dolayısıyla şimdi artık neyin eksik olduğunu daha net görebileceğimiz bir ortama gelmişiz ki benim için, benim düşünceme göre pasörün de ayrı antrenörü, liberonun da ayrı antrenörü. Orta

0: şeyler. Bu bakımdan söylemiş olduğun şey beni hakikaten heyecanlandırdı. Bir özellikle libero eğiticisinin olması, sadece libero'ya özel eğitim olması beni çok sevindirdi. Yayılmasını gerçekten bütün takımlarında böyle bir şeyi yapmışsını gerçekten çok isterim. Yoksa biliyorsun işte Fenerbahçe dünyanın en iyi liberolarından bir tanesini aldı. Dominik Cumhuriyeti'nden Brenda Castillo. Şimdi bu demek ki belli bir eğitim almış ki dünyanın en iyisi olmuş. Bizde evet. de var işte Gizem var, Simge var vesaire. Ama bunların hiçbir tanesi libero olarak başlamıştı. Başlamamıştı. Gizem'i Gülden Kuzubaşıoğlu'nu hatırlayınız. Subaçör'de libero'yu çevirdiler. Türkiye'nin en iyi liberosu oldu. Dolayısıyla şimdi artık önümüzde filenin sultanları için libero anlamında çok daha güzel şeylerden bahsedebileceğiz. Bu belirtmek istedim. Elinize sağlık.
1: Teşekkürler ya. Libero kısmı biraz da ön sezi abi. Birilerinin hani antrenörden daha fazla ya A takıma çıktığında senden büyük ablalarından, abilerinden ya da işte antrenörün libero olması gibi şeyler öğrenebilirsin. Mesela ben ilk A takıma çıktığımda smaçör Mark Ziebeck vardı. Ziraat Bankası'ndan bize gelmişti. Ben mesela liberolukla ilgili, defansla ilgili, karşılamayla ilgili hocalarımdan daha fazla şey ondan öğrendim. Yani mesela burada dur diyordu bana. Top buraya gelecek diyordu. Mesela hoca farklı bir şey diyordu ama dedi ki sen burada dur. Yani biraz duruş, gösterme. Ya bu antrenörden daha fazla o sahayı biraz yaşamak da lazım bazı şeyleri gösterebilmek için. Hani sırf ya ben de bu arada ya okulluyum. Sırf alaylı değilim. Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü mezunuyum. Çok saygı duyuyorum. Okuldan da çok şey öğrendim. Kabul ediyorum ama sahanın tozunu da biraz yutmak lazım bazı şeyleri öğretebilmek için. Saha ikiyle alakalı.
2: Tabii. Mustafa Bey çok teşekkür ediyorum. Programımıza katıldınız. Çok teşekkür ediyorum ve başarılarınızın devamını diliyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
2: Sağ olun. Beşiktaş Voleybol Şubesi altyapı sorumlusu antrenörü Mustafa Alkan bizlerle birlikte oldu. Savaş Eskigülek gerçekten ülkemizde özellikle dört büyüklerin bir şekilde bir spor dalına girmesiyle orada rekabet başlıyor. Rekabetin yanında daha da geliştirmek, şampiyon olmak, ilerlemek yatıyor. Anladığımız kadarıyla Beşiktaş da bu yola artık baş koymuş diye düşünüyorum.
0: Mustafa birazcık şanslı.

0: biz Mustafa'yı daha konuk alırız. Çok güzel işler yapıyor Beşiktaş. Önümüzdeki senede bulundukları ligden eğer bir üst lige çıkarlarsa veya eski liglerinde kalırlarsa çok güzel işlere imza atacaklardır. Bu bakımdan da yeniden konuğumuz olarak gelişmeleri kendisinden alacağız diye düşünüyorum kendi düşüncem olarak. Fakat şurası bir gerçek ki böylesine şimdi Mustafa çok güzel bir şey söyledi dedik. Hani ben hem mektepliyim hem alaylıyım. Hani sadece işin içerisinden gelmiyorum ama okul her ne öğretirse öğretsin mutlaka sahanın içerisinde de bir yerlerde olmak gerekiyor diye. İşte hep bahsettiğimiz şey buydu Yüce Bey. Yani voleybolca evladını veren veliler sadece bir işte ne bileyim Zehra Güneş, işte Hande Baladın, Cansu olmasını beklemesin. Voleybolun çok şeye ihtiyacı var. Bu o kadar güzel bir şey ki, verimli bir alan ki, o çocukları eğer siz birçok kötü alışkanlıklardan koruyabilmek için spora verdiyseniz bırakın orada devam etsin. İstatistikçi olsun, fizyoterapist olsun, teknik geliştirici olsun, menajer olsun, yabancı dilini geliştirsin, bu işin içerisinde tercüman olarak kalsın, yeter ki sporun içerisinde kalsın. Bu bakımdan da Beşiktaş camiasını ve özellikle de kardeşim Mustafa'yı hakikaten tebrik ediyorum. Kolay değil Yüce Bey, 29 sene yani Mustafa'nın yaşının yarısından çok daha fazla bir rakam 29 yaş. Dolayısıyla bu gibi değerlerimizi ortaya çıkartıp yer vermek hakikaten TRT'nin bize sağlamış olduğu çok büyük bir imkan oldu. Bir kez daha teşekkür ediyorum TRT'mize. Bu da ne için biliyor musunuz Yüce Bey? Bu arkadaşların hepsi acaba bizi görüyorlar mı? Acaba bizi duyuyorlar mı diye inanın soruyorlar. Şimdi ben telefonu kapattıktan sonra, yayından çıktıktan sonra arayacağım. Abi çok sağ ol, çok teşekkür ederim diyecek. Neden biliyor musunuz? Bu kadar rahat konuşabileceğini kendisi de düşünemiyordu. Ama bildiği evet. Şeyleri soruyoruz, yaptığı şeyleri soruyoruz. Amacımız da o. Neler yapıldığının sesimizin ulaştığı yerlere bildirebilmek.
1: Gerçekten çok önemli. Biz özellikle de senin sayende voleybol camiasından her türlü sese, her kulübe, her okula, her kurumla ilgili önemli bağlantılar yapıyoruz ve bu bağlantılarla da voleybolun bir tek Fenerbahçe, Vakıfbank, Eczacıbaşı, Ziraatbank, Kart, işte Halkbank olmadığını biz gösteriyoruz burada voleybol severlere.
0: Sağ olun, teşekkür ediyorum.
1: Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bu yolu açan kişilerden de birisi sensin. Bu anlamda devamlı konuğumuz olarak da bizi hem geliştiriyorsun hem destekleyerek bir noktaya gelmesini sağlıyorsun. Ellerine sağlık. Son olarak neler eklemek istersin Filenin Sultanları ve voleybol gündemiyle ilgili?
0: Filenin Sultanları ile ilgili olarak çarşamba günden itibaren başlayacak karşılaşmada sakatlarımızın bir an önce iyileşmesini ve inşallah 4-4'le final etabına gitmeyi çok istediğimi belirtmek istiyorum. Filenin Sultanları yolu yarısını geçtiler ama benim için hakikaten şu ayın 15'inden itibaren oynanacak olan erkek karşılaşmalarında Filenin Efelerine canı gönülden başarılar diliyorum. Çok ihtiyacımız olan şeyler var. Semih abi dün gerçekten inanılmaz güzel bilgiler verdi. Bugün bakıyorum sosyal medyada programımız takip edilmiş ve Semih abinin sözleri paylaşılmış. Özellikle X platformundaki voleybol hesapları tarafından çok hoşuma gidiyor böyle şeyler paylaşabiliyoruz. Daha geniş kitlelere ulaşıyoruz bu sayede. Onlara da teşekkür ediyorum. Ve tabii ki teşekkürün büyüğü sizlere. Yepyeni bir haftaya başlıyoruz. Gelen haftanın ülkemize, dünyamıza barış, huzur ve mutluluk dolu, böyle çok sıcak olmadan serin havaların da getirdiği güzel bir hafta olmasını diliyorum.
1: İstanbul'da yağmur yağıyor mu bu arada?
0: Yok vallahi, ben buraya sıcağı getirdim. Antalya'dan sıcağı getirdim Yüce Bey.
1: Çok sıcak. Çok iyi. Kalbinin sıcağını oraya getirdin. Çok teşekkür ediyorum.
0: Sağ olun.
1: İyi günler diliyorum.
0: İyi günler. Görüşmek üzere. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Diliyorum. Sevgili dinleyiciler, saatimiz 16.59'u gösteriyor. Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Savaş Eskigürek bizlerle birlikte oldu. Ve az sonra saat 17 haber bültenimizi dinleyebilirsiniz. Ardından 17 haber bülteninden sonra saat 19'a dek sadece futbolu konuşacağız. Dünya Kupası'nı konuşacağız, kulüpleri konuşacağız. Federasyonda neler oluyor, neler bitiyor? Kulüpler Birliği'nde neler oluyor, neler bitiyor? Bunları konuşacağız konuklarımızla. Spor yazarı Okan Can bizlerle birlikte olacak. Dünya Kupası'nı konuşacağız. Aynı zamanda TRT Spor yorumcusu Lütfü Özel bizlerle birlikte olacak. Sporun gündemini, futbolun gündemini konuşacağız kendisiyle. Teknik direktör Adnan Şentürk yine bizlerle birlikte olacak 18'den sonra. Kendisiyle Dünya Kupası ve Milli Takımı konuşacağız. Ve tabii ki TRT Spor Haber Müdürü Erhan Seven de son konuğumuz olacak ve kendisiyle futbolun gündemini konuşacağız. Transfer

0: haberleri konuşacağız spor gündemi programımızda.
1: Saat 17.
2: Haberler.
1: İyi akşamlar, ben Meltem Ersan. Başkent 36. NATO Liderler Zirvesi'ne hazır. Barışın anahtarı Ankara mottosuyla düzenlenecek tarihi zirve birçok ilke sahne olacak. Savunma Sanayi Forumu ilk kez resmi programda yer alacak. Ay Yıldız Müşterek Karargahı ilk kez kapılarını açacak. Zirveye 32 müttefik ülkenin liderleriyle yaklaşık 100 bakan katılacak. ABD Başkanı Trump da 10 yıl sonra Türkiye'yi ziyaret eden ilk ABD Başkanı olacak. Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO zirvesi öncesi güvenlik tedbirleri üst seviyede. Tedbirler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, büyükelçilikler ve liderlerin kalacağı otellerin çevresiyle konvoy güzergahlarında yoğunlaştı. Esenboğa Havalimanı'nda da zirvenin yapılacağı 2 gün uçuşlara sınırlama getirildi. Belirlenen ve kamuoyuna açılan bazı yollar yarın sabahtan itibaren trafiğe kapatılacak. Bu bölge ve güzergahlarda AVM otoparkları dahil olmak üzere araç park edilemeyecek. Park halindeki araçlar kaldırılacak. İletişim Başkanı Burhanettin Duran Ankara'da yapılacak NATO zirvesine dair detayları paylaştı. İttifakın caydırıcılık ve savunma alanındaki gayretlerinin 360 derecelik bakış açısıyla değerlendirileceğini belirtti. Duran, Kuzey Atlantik Konseyi'nin 8 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde müttefik devlet ve hükümet başkanları düzeyinde toplanacağını ifade etti. Zirve marşında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımcı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştireceği belirtildi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Sürece ilişkin yasal düzenleme olacağını söyledi. Meclisteki komisyon tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda yaz bitmeden gerekli adımların atılacağını dile getirdi. Kurtulmuş açıklamalarını Şırnak'ta düzenlenen Hazreti Nuh'u anma merasiminde yaptı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun katılımıyla Sağlıklı Türkiye Yüzyılı İstanbul Teşkilat Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi. Memişoğlu, Türkiye'nin ilk proton kanser tedavi merkezinin Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde kurulacağı müjdesini verdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı güvenli ve konforlu ulaşım için yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Bakan Abdülkadir Uraloğlu, Sivas-Tokat Karayolu üzerinde inşa edilen Çamlıbel Tüneli'nin temelini attı. 4735 metre uzunluğundaki tünel sayesinde güzergahın seyahat süresi 5 dakikaya düşecek. AK Parti'nin Meclis Başkanlığı'na sunduğu kanun teklifi trafik güvenliğini artırmaya yönelik düzenlemeler içeriyor. Aday sürücüler drift yapmaları veya makas atmaları halinde ehliyetlerini doğrudan kaybedecek. Ehliyeti iptal edilenler yeniden sürücü kursuna kayıt yaptıracak, sınavları tekrar geçmek zorunda kalacak. Organize suç örgütlerine göz açtırılmıyor. 16 ilde 22 suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 228 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin banka hesaplarında 10 milyar 166 milyon lira hesap hareketliliği tespit edildi. İstanbul merkezli 8 ilde terör örgütü THKPC Devyol'un gençlik yapılanmasına yönelik operasyon yapıldı. 63 adrese düzenlenen baskınlarda 39 şüpheli gözaltına alındı. Balıkesir'in Kepsut ve 6 Eylül ilçelerinde arazide çıkan yangınlar ormana sıçradı. Her iki yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. İranlılar eski dini liderleri Ayetullah Ali Hamene'ye veda ediyor. Cenaze törenleri kapsamında başkent Tahran'da cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian başta olmak üzere askeri ve siyasi yetkililerle din adamları katıldı. Ancak mevcut dini lider Müşteba Hamene törende yer almadı. Yarın Tahran sokaklarında veda töreninin ardından Hamene'nin naaşı Kum kentine götürülecek. İran ve ABD masaya dönüyor. Tahran-Washington hattında yürütülen diplomatik temasların adresi Pakistan olacak. Suudi Arabistan merkezli El Arabiya müzakerelerin 11 Temmuz'da yapılacağını duyurdu. Haberleri dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve maksimum.com.tr'de.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa,
3: pilot garaj şoto ekspertiz.
4: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıf

0: istediğin an gelsin Sütaş Ayran. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraat'ten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Sıradaki şarkı Happy'cinden pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Happy hizmet, happy fiyata, happy
2: sigorta. B-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklamlar.

0: Yasa dışı bahis sadece paranızı değil, geleceğinizi de çalar.
1: Unutmayın, yasa dışı bahis suçtur ve ağır cezası vardır.
0: Bir anlık heves yıllarca pişmanlık olabilir.
1: Geleceğinizi riske atmayın.
2: Spor gündemi devam ediyor.
3: Merhaba sevgili radyo dostlarımız, saatimiz 17.11'i gösteriyor. Saat 19'a dek sadece ve sadece futbol konuşacağız, bildiğiniz gibi. Dünya Kupası'nı konuşacağız, futbolumuzu konuşacağız, transferleri konuşacağız. Kısaca futbolu saat 19'a dek sizlerle spor gündemi programımızda konuşmaya devam edeceğiz. Ve şimdi spor yazarı Okan Can bizlerle birlikte. Okan Can hoş geldin. Okan Can hoş geldin. Okan Can, duyabiliyor musun beni?
4: Merhaba, yayınlar diliyorum.
3: Tekrar hoş geldin. Çünkü 13 ana haber bülteninin ardından da konuşmaya başlamıştık. Şimdi Dünya Kupası'nın artık son 16 takımı maç yapmaya başladı. 8 takım belli olacak. Daha sonra da yürüyeceksin. Şimdi dün oynanan karşılaşmalar için neler söylemek istersin? Özellikle Paraguay'ın oynadığı futbolu veya işte ne diyelim, Fransa'yı sinirlendirmek ve başka bir yerden Fransa'yı eksik bırakarak bir şekilde kazanmak istedi Paraguay. Bunun taktiğini yaptı ve bununla ilgili de önemli bir hamle yaptı. Ve çok eleştiriliyor şu anda. Bir kesim spor yazarı Paraguay'ı, bir kesim spor yazarı da Paraguay'ın bu savunma sisteminin kötü olduğunu söyleyen, olumsuz olduğunu, hatta çirkinleştirdiğini söyleyen kişiler var. Neler söylemek istersin?
4: Yani Paraguay başından beri aslında bu oyunu tercih etti. Bize karşı da sert ve biraz hatırlayın kırmızı kartla maçı eksik tamamlamışlardı. Bu bir tercihti. Defansif oyun oynamakla çirkin oynamak arasında bir fark vardır. Paraguay defansif oyun çalışırken biraz çirkin de aslında oynamayı tercih etti. Ama bu bir yere kadar çok fazla kimsenin dikkatini çekmediğini düşünüyorum. Sadece dün akşam biraz daha işi medyatik hale getirdiler. Ama günün sonunda Paraguay kendi açısından kendi Dünya Kupası'nı istediği yer bitirdiğini düşünüyorum. Aklımızda güzel bir şey kaldı mı? Bence kalmadı. Dünya Kupası'nda böyle takım çok fazla var. Kalkıp sadece bunun Paraguay üzerinde eleştirdikten çok fazla da adil olmayabilir. Dükkanda birçok takım bazen bu çirkin oyunu tercih ediyor. Defans oynamak bir sanattır aslında. Futbolda bence defans oynamak, iyi defans yapmak, hücum yapmaktan daha zordur. Çok çok çalışılması gereken, çok detayları olan, hiç boşluk vermemiz, konsantrasyonun düşmemesi gereken, kaymaları çok düzgün yapmamız gereken, kademelerin aksamaması, oyuncuların konsantrasyonu bir an bile düşmesi gereken bir oyun tercihidir. Her zaman söylüyorum, İtalya bunu zamanı çok güzel yaptı. Ama Paraguay işi biraz çirkinleştirmek, biraz çirkinleştirmek, biraz da gidebildiği yere kadar bu şekilde gitmeyi düşündü. Öğlen kuşağında konuşmuştuk. Güneşistan mesela 2004'te şampiyon oldu.
3: Evet.
4: Böyle şampiyon oldu hatırlarsan savunma oyunuyla. Tek gollü galibiyetler olarak ilerlemişti. Paraguay'da biraz bunu denemeye çalıştı ama biraz da işin içindeki oyuncu tacizlerini, rakipleri taciz ediyorlardı. Biraz tadını kaçırdı sadece. Ben açıkçası çok yadırgamadım. Böyle takımlar maalesef oluyor.

0: buraya kadar geldi. Ben de kendi Dünya Kupası'nı başarılı olarak, yani kendi Dünya Kupası'nı söylüyorum. Kendileri adına başarılı bir yerde bitirdiler. Ama futbolun çirkin tarafında bazen maalesef görmek zorunda kalıyoruz.
1: Peki kazanan takımları da konuşalım o zaman. Fransa mesela ilk kez böyle bir futbolla karşı karşıya kaldı belki de. Ama şunu söyledi, biz her şeye hazırız dedi Fransız oyuncular. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Kanada mesela, Kanada milli takımı çok baskılı başladı Fas'a karşı. Ve bunun ne diyelim sonucunu almak isterken Fas bir anda bir golle öne geçti ve maçın sonuna kadar devam etti bu. Ve Kanada Fas'ın oyun sistemini de eleştirdi. Biz dedi böyle savunma futbolu oynamıyoruz. Kazanan takımları nasıl değerlendiriyorsun?
0: Fas'ı böyle yani ben Fas'ın da eleştiri hak ettiğini düşünmüyorum. Fas'ın kendisinin belli bir hedefi ve taktik açısından çünkü Fas'ın bazı maçlarda böyle tercihleri oluyor. Baskın oynamadıklarını görüyorsunuz ama hani sonra oyun içerisinde belli bir şablon içerisinde toplu çıkışları skor almak için o kendi planları da aynı bazı aksiyonları oluyor ama Paraguay öyle değil. Paraguay direkt oyunu öldürmek üzerine gitti. Yani biz bence şöyle bir şey var. Biz mesela Süper Lig'de, ben Süper Lig'leri bazı maçları benzetiyorum buna. Bazı takımlar otobüs çekmek, oyunu öldürmek, zaman geçirmek, güçleri ölçüsünde oyunda skoru koruyabilmek adına, zamanı tüketmek adına böyle oyunlar tercih ediyorlar. Oyun güzelleştirmek, oyundan keyif almak konusu artık dünyada asılan bir şey. Kanada'nın açıklamasını anlıyorum. Biraz romantik bir bakış açısı o. Ama futbol bir yerden sonra skor oyununa döndü Yücel. Yani bu skoru alan kazanı hatırlanan bir oyuna dönüşüyor. Kaybeden hatırlanmıyor. Ben bu açıdan bazı açıklamalar artık gerçekçi gelmiyor bana. Yani doğru an, yani doğru olması ayrı bir şey ama gerçekçi değil. Gün sonunda Fas bir üst turda. Fransa alacağını aldı. Şimdi Fransa İspanya ile oynayacak. Brezilya keza öyle. Yani ben Dünya Kupası'nda baktığımızda mesela Arjantin'in en son oynadığı maçı maçın haklı olduğunu düşünüyor musun? Ben düşünmüyorum ama Arjantin bir şekilde istediğini aldı. Artık bir yerden sonra skoru almak, finale kadar gidebilmek, finale adını yazdırmak. Ben mesela Portekiz-Hırvatistan maçında da Portekiz'in de bir şekilde hakem tarafından ittirildiğini hissediyorum. Bazı pozisyonlar ben de tadım keyif aldım bir maç değildi hakem açısından. Yani dolayısıyla gün artık skoru alma günü, başarıyı alma günü. Bugün Fas şampiyon olsa kimse Kanada Fas maçındaki o açıklamayı hatırlamayacak bile. Yani dolayısıyla şartlar artık başka türlü evrildi. Güzel oyunu oynamak, yani mesela Japonya oyununu oynarken hedef açısından Dünya Kupası'nda final oynamak, yarı final oynamak gibi hedeften öte adamlar belli bir planlama doğrultusunda kendi hikayelerini oluşturmak ve ilerlemek üzerine gidiyorlar. Bu Dünya Kupası'nda yer aldılar. Bir dahaki Dünya Kupası'nda yer alacaklar belki. Daha üst tura çıkacaklar. Yani bunu biraz da bir süreç yönetimi olarak kullanıyorlar. Yani dolayısıyla bugün eğer Fas şampiyon olsa kimse Kanada'nın açıklamasını hatırlamayacak bile diye düşünüyorum. Yani bir artık skoru alma, sonucu alma günü. Futbol buna dönüştü. Ve çok ciddi maddi kaynaklar ve gelirler yaratıyor futbol. Dünya Kupası'nda çok ciddi bir para dağıtacak, 200 milyon dolar. Bir süre kalınca daha fazla para kazanıyorsunuz. Bu tarafı da var bu işin. Dolayısıyla biraz da böyle düşünmek lazım.
1: Peki bu akşamki maçlar için neler söylemek istersin?
0: Yani ben bir kere Dünya Kupası'nın artık bundan sonraki, yani mesela Ancelotti'nin bir açıklamasını gördüm. Haaland'la gözler bir şey yapmayacağız diye. Ben mesela yani biraz Ancelotti futbolunu bilenler hani böyle yapmayacağını, yani ben bu açıklamanın çok gerçekçi olduğunu düşünmüyorum. Ancelotti bir şekilde pasif bir taktik de olsa Haaland'ı bir şekilde etkisiz hale getirecektir. Ben Meksika İngiltere maçını merak ediyorum. Brezilya Norveç maçından çok. Benim burada nedense favorim Meksika. Olduğu da Meksika elerse İngiltere'yi benim adıma yani sürpriz sonuçlardan biri değil, gerçekçi sonuçlardan biri de olabilir. İngiltere çünkü çok fazla Kane üzerinden gidiyor. Çok iyi oyuncuları var. Ama Meksika'nın bir oyun açısından sanki İngiltere'nin biraz daha önünde. Tabii ki İngiltere gibi

0: Avrupa takımlarının, yani Avrupa kulüplerinin biraz daha tecrübesi ve bazen şansı yaver gittiğini düşünüyorum. Ama Meksika İngiltere maçında Meksika sonucu alırsa sürpriz olmaz. Ve yarın tabii ki Portekiz İspanya maçı, ben en çok merak ettiğim maçlardan biri de o. Güzel maçlar bu saatten sonra, bütün maçlar heyecan verici ve dikkat çekici oluyor. Yani sıradan bir maç gözükmüyor artık, hiçbir fikstür, yani hiçbir maç adında hiçbir sıradanlık yok, yani fikstür açısından bütün maçlar heyecan yarattığını düşünüyorum. Ama şu Meksika İngiltere maçı ve İspanya Portekiz maçı açıkçası merak ettiğim en önemli iki maçtan, yani en önemli maçların ikisi.
1: Meksika gerçekten çok ne diyeyim, güçlü bir oyunu var. Hani İngiltere'nin öyle bir güçlü oyunu yok. Harry Kane'in üstüne işte bir iki oyuncuyla ona destek vererek oynuyor, ama Meksika ne yaptığını çok iyi biliyor ve şu ana kadar gol yemediler. Ev sahibi ülke, aynı zamanda nasıl oynaması gerektiğini çok iyi bilen bir kadrosu var Meksika'nın. Nerede nasıl vitesi artıracak ya da vitesi düşürecek, bunları yapabilen bir kadrosu var. Ben de sana katılıyorum. Özellikle Meksika konusunda İngiltere'yi eleyecek diye düşünüyorum ben Meksika'yı.
0: Hem sert bir takım, hem teknik açıdan güçlü bir takım. Yani öyle klasik, hani böyle sert oynayıp rakibi benzemek gibi değil. Oyun içerisinde hem zekalar hem de teknikleri de var. Güçlü bir takım. Ben açıkçası beğeniyorum. İngiltere'yi geçtikten sonra Fas'la beraber belki bir üst turlarda görsek şaşırmamalıyız diye düşünüyorum.
1: Özellikle Meksika, bilmiyorum hatırlar mısın, hatırlamaz mısın, kaç yaşındaydın? Özellikle kendi ülkesinde 1986'da düzenlediği Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı yaşadı esasında. Biraz daha yukarılara çıkmak istiyordu. Ama orada başarılı olamadı. Kıl payı elendi. Ama bu sefer daha sağlıklı yürüyorlar. Daha sağlıklı geliyorlar. Ellerinde de alternatifleri çok fazla. Hem savunma anlamında, hem hücum anlamında, hem de oyun anlamında. Ne zaman ne yapacaklarını biliyorlar. Hani benim güvenim Meksika'ya o anlamda.
0: Yani Meksika bana eski dönemin Kolombiya'sını da hatırlatıyor. Teknik güçlü, hızlı oynayabilen. Bir de Meksika'nın çok fazla oyuncusu Avrupa'da da yer alıyor. Bir Avrupa'ya çok fazla oyuncu gönderen Güney Amerika, yani Amerika takımları, gerçi Meksika Kuzey Amerika takımı, ama oyununda bence çok ciddi şeyler var. Farklılıklar, girişimler olduğunu ben düşünüyorum. Yani mesela Kolombiya'da da, Fas'ta da, Meksika'da da oyuncu ithalatı yapan takımlar bu açıdan biraz önde oluyorlar. İnşallah böyle Meksika'dır, Fas'tır, Dünya Kupası'nda iz bırakır. Mesela Arjantin-Mısır maçı var. Mısır'ın ben açıkçası buralara kadar yükseleceğini tahmin etmiyordum. O anlam, yani o anlamda da ilginç. Mesela Mısır'ın çıkması, ama Meksika, Fas öyle gelmiyor. Biz turnuvanın başından beri Fas'ı hep seninle konuşuyoruz. Son 8'de, son 4'te o takımlardan birini görmek bence güzel olur, heyecan verici olur.
1: Şimdi Brezilya'nın bu akşam Norveç'te oynayacağı karşılaşmaya şöyle bir bakış açısıyla bakalım mı? Hatırlar mısın, 90'lı yıllarda Brezilya hep kendi teknik direktörleriyle ve kendi oyun planlarıyla oynarlardı. Daha doğrusu güzel oyun oynamak açısından. Ama 90'lı yıllarda özellikle Carlos Alberto Parreira'nın bir sistemi vardı. O sistemi uygulayarak Dünya Kupası'nda aldılar 1994'ü. Ve onunla birlikte farklı bir yere evrilmeye başladı. Ancelotti'de biraz bunu görüyorum. Ancelotti bu anlamda çok daha Avrupa futbolunu bilen, Brezilyalı futbolcuların bazı defolarını törpüleyen, oyun anlamında, taktik anlamında böyle bir kadro yarattı. Ne zaman ne istediğini de bilen bir kadrosu var. Bu anlamda bir Brezilya'nın bir adım daha önde olduğunu düşünüyorum Norveç'e göre.
0: Hem öyle, şimdi şey çok doğru, Brezilyalı teknik adamlar, Dunga'sı var, Zagallo, evet. Scolari, yani çok fazla Brezilyalı teknik adam vardı, ama Brezilya milli takımı uzun zamandır Dünya Kupası'nda çok başarılı bir performans ortaya koyamadı. Ancelotti özel bir pragmatist bir teknik adam, çok zeki bir teknik adam, şartları, durumu hemen ona göre çözümünü üretebilen bir teknik adam. Brezilya futbolu biraz sanki geçtiğimiz o efsane yıllara göre biraz daha geride kaldı. Yani ne Ronaldo'su, hani Ronaldinho'su, işte 10 numaraları Kaka'sı, yani daha eski zamanlarda da o üretimden biraz uzaklaşmaya başladı. Biraz oyuncu profilleri de değişiyor. Bence orada ürettikleri oyuncu şablonla, yani ürettikleri oyuncu prototipleri de biraz değişmeye başladı. Ama şöyle bir durum var. Yani Norveç elerse şaşırır mıyız Brezilya'yı? Tabii. Ben açıkçası ben şaşırmam, çünkü Brezilya'nın çok iz bırakan bir oyunu yok. Bilmiyorum, yani Norveç elerse bence çok sürpriz olmaz diye düşünüyorum. Hani tabii ki Brezilya bir adım önde ama çok disiplinli, çok güçlü bir takım. Bir dönemin Danimarka'sına benziyor Norveç. Yani Kuzey Avrupa takımlarının böyle enteresan performansları oluyor. Norveç o açıdan ilginç. Oyuncuları, çok güçlü oyuncuları var. Avrupa'nın merkezinde oynayan oyuncuları var. Yani Haaland'ı, Odegaard'ı, çok çok iyi oyuncular var. Dolayısıyla ilginç bir maç. Disiplini daha fazla takım olan, yani takım disiplini, taktiksel bağlılığı daha güçlü olan takım sanki Norveç. Ama yetenek seti biraz daha gelişmiş olan takımsı Brezilya. İlginç bir maç olabilir aslında.
1: Peki İspanya Portekiz için, ki Portekiz'i şöyle değerlendiriyorum, sen nasıl düşünürsün? Özellikle Ronaldo üzerine kurulu bir oyunları var. Ronaldo çıktıktan sonra ayrı oynayan bir takım taktiği var diye düşünüyorum. Ama İspanya komplike bir takım. Yani ne zaman ne yapacağını, nasıl pas vereceğini ve nereden hangi oyunu kuracağını çok yerinde yapan ve bilen bir ekip.
0: Ya ben Portekiz'i şöyle görüyorum. Ronaldo'yu mutlu etmek üzerine kurulmuş bir takım. Yani her şey Ronaldo'yu mutlu olsun diye yapılmış gibi. Son bir kupa saygı duruşu, hani sahiplik kupası gibi. Onu mutlu etmeye çalışan bir takım var gibi geliyor. Onun bir ülke var gibi geliyor. İspanya farklı bir ülke. İspanya'nın özelliği şu. Hangi oyuncunun santrafor oynadığını, hangi oyuncunun ortası oyuncunu çok anlayamıyorsunuz. Herkes sanki her mevkide oynayabiliyor. Yani bir kanat oyuncusu forvet gibi durabiliyor. Bir forvet oyuncusu ortası gibi duruyor. Dolayısıyla İspanya Portekiz'e göre çok ama çok oyun olarak çok önde. Ya, Portekiz'in mesela, yani Vitinha var. Vitinha bana göre dünyanın en önemli, yani 3-5 orta sahasından biri, yani yüksek profil açısından. Çok güçlü oyuncuları var Portekiz'in ama bir ortaya aynı ahenkli bir tabiri caizse müzik çıkmıyor. İspanya bence oradan, yani mesela Portekiz'deki bireysel yetenekler sorun çözebilecek bir oyun da ortaya koyamıyorlar. İlginç olan o. Yani mesela Brezilya sıkıntı yaşasa bile oradan bir bireysel açıdan birisi çıkıyor. Oyunu kopartabiliyor ama Portekiz öyle de yapamıyor sanki. İspanya Portekiz'in çok üzerinde, çok önünde. Ha, Portekiz İspanya'yı eler mi? Tabii ki eleyebilir, futbol bu ama ben açıkçası İspanya'nın o sürprize mahal vereceğini zannetmiyorum. İspanya çok komplike bir takım, yani çok beğendiğim bir takım. Fransa ve İspanya bu turnuvanın iki özel takımı diye düşünüyorum.
1: Peki Arjantin'in burada bu dönemde durumuna nasıl bakıyorsun?
0: Ya Arjantin bu son Dünya Kupası'nı aldıktan sonra, yani şu Arjantin romantizmi ve futbolla ilgili hem Messi hem de Arjantin oyuncuların da bunu çok yaşatıyorlar. Yani Messi'yi pamukları sarmaları. Yani son Dünya Kupası'nda Fransa'yı hatırlarsan yani Fransa'ya karşı kazandıklarında bence çok iyi oynayarak kazanmamışlardı. O günün şartları, koşulları, oyun rüzgarı, psikolojik şartlar sanki orada Arjantin'i çok fazla işaret ediyordu. Sanki futbol kamuoyu Arjantin kazansın istiyordu. Ama şimdi Arjantin hala oyun açısından ne İspanya ne Fransa, hatta ben iddialı konuşuyorum, hani Meksika kadar bile çok güçlü bir oyun olduğunu düşünüyorum. Yani bireysel yetenekleri çok çok güçlü ama oyun birlikteliği sağladığını söylemek çok kolay değil. Turu geçebilir, Mısır'ı zaten eleyebilir. Ama ben hala şampiyonluk şansı olarak Arjantin'in, İspanya veya Fransa'nın, çünkü İspanya ve Fransa'dan biri finalde olacak muhtemelen. Onların biraz gerisinde olduğunu düşünüyorum. Mısır'ın Arjantin'e karşı bir şansı olur mu? Çok zannetmiyorum. Yani orada Arjantin rahat geçer muhtemelen. Ama hani genel olarak baktığımızda bir yarı finalde, bir finalde İspanya veya Fransa oyun açısından Arjantin çok önünde. Bir de bu son Dünya Kupası'ndaki bu kazanmaları bence artık Türklerin Arjantin'in kazanması yönündeki duygusal mesajların artık eskisi kadar yüksek olacağını düşünmüyorum. Bir de bu Messi ve Ronaldo'nun son dünya

0: Kupası. Dünyada yıldız oyuncu kalmadı. Hani yarı finale çıkıp artık veda ederlerse kimse hayır demez. Yani onlara bir Dünya Kupası kazandırmak zorunda değil futbol kamuoyu. O açıdan ben hem Portekiz hem Arjantin elenirse çok büyük kayıp olacağını düşünmüyorum. Sanki orada bir reytingler açısından da onların kalması istemiyor gibi geliyor bana ama inşallah futbol hak edenin kazandığı bir oyun olur bu Dünya Kupası'nda. Şu anda da bence kupayı hak eden 2-3 takım var. Bunlardan içinde bence Arjantin'de yok.
1: Çok teşekkür ediyorum yorumların için. Kolaylıklar diliyorum. Haftaya cumartesi günü yine seninle konuşacağız spor gündeminde. Eline emeğine sağlık.
0: Ben teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.
1: Sağ olun. Spor yazarı Okan Can bizlerle birlikteydi. Sevgili dinleyiciler, kısa bir reklam aramız var. Ardından tekrar birlikteyiz.
2: Reklamlar. Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Pilot garaj yapı
3: ekspertiz. Sıradaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Pilot garaj yapı ekspertiz.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
8: B-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve maksimum.com.tr'de.
2: Reklamlar.

0: Dur ve düşün.
1: Kontrol sende mi, alışkanlıkta mı?
0: Teknoloji, oyun, madde, bahis.
1: Bağımlılık fark ettirmeden hayatından çalar.
0: Zamanını, sağlığını ve geleceğini koru.
1: Hayat senin, kontrolü geri al.
2: Spor gündemi devam ediyor.
3: Saatimiz 17.37'yi gösteriyor ve spor gündeminde sizlerle birlikteyiz. Ve şimdi TRT Spor yorumcusu Lütfü Özel bizlerle birlikte. Lütfü Özel, hoş geldin.
4: Merhabalar, iyi bir pazar diliyorum, iyi bir gün diliyorum bizi dinleyenlere de, sana da.
3: Çok teşekkür ediyorum.
4: Arkadaşlara da tabii ki, rejidekiler ve aradaki olan arkadaşlarımı da dahil olmak üzere.
3: Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Lütfü Özel, yabancı sayısında, yabancı sınırında çok fazla spekülasyon var. Kulüpler Birliği'nde anlaşma bir noktaya kadar var. Federasyona iletilen bilgiler var. Ama federasyon da diyor ki Kulüpler Birliği çoğunluk olarak 10+4'ü kabul etti. Ve bununla ilgili olan yaşananları nasıl değerlendiriyorsun?
4: Şöyle, benim bakış açım zaman zaman dile getirdiğim bir durum. Şunu diyorum ben, yabancı oyuncu sayısını sınırlamaya gerek yok. Ama siz kulüpler özelinde söylüyorum. Tabii bunun içerisinde federasyonun kulüplerle olan bağlantılarını da işin içine katarak söylüyorum. Siz altyapı ve oyuncu yetiştirme noktasında eğer samimiyseniz, bu noktada bir çaba içindeyseniz, bu noktadaki çabalarınızın sonuç alması için ne gerekiyorsa yapıyorsanız, yani gayretiniz varsa, istediğiniz kadar yabancı oynatırsınız zaten. Bu bir. İki, yani geçtiğimiz sezon, ondan önceki sezon, daha önceki sezon, hangi takım birkaç maç dışında 11, yani o da büyüklerden,
3: evet,
4: bahsediyorum.
3: Evet.
4: Bir Fenerbahçe, bir de Galatasaray yanlış hatırlamıyorsam. Tamamı yabancılardan oluşan kadro sahaya çıkartabildi ki. Yani bu da mümkün değil. Fiziki olarak da mümkün değil. Ekonomik olarak da aslında mümkün değil. Ama şöyle oluyor genellikle. Kulüplerin, yöneticilerin şikayetinin altındaki en önemli nokta bu. Yerli oyuncuların, yani bizim oyuncuların piyasa fiyatları birdenbire spekülatif bir şekilde yükseliyor ve baş edilmez duruma geliyor diye şikayet ediyor kulüp başkanları ya da yöneticileri. Bunu dengelemenin yolu işte yabancı oyuncular vesaire. Ama çok yüksek paralarla, çok yüksek rakamlarla, belki olanın reel anlamda dışında rakamlarla oyuncu getirtip tuhaf bir tabloda oluşmuyor mu? Oluşuyordur.

0: itirazım yok ama bu sefer başka bir sorun çıkıyor. Kulüpler batabilir aslında böyle davranarak ama batmalarına izin verilmiyor. Kendi doğal noktalarında gitmelerine izin verilmiyor. Bu da anlaşılabilir bir şey. Spor çünkü bütün kamuoyunu, bütün toplumu ilgilendiren bir durum. Bütün bunlara baktığımız zaman burada sadece ve sadece işte 10+4 eğer Galatasaray bundan şikayetçiyse ve Şampiyonlar Ligi'ndeki yoluyla ilgili olarak bir problem olarak görüyorsa bunu, çoğunluk istemiyor diyerek bir bakış açısı geliştirmek ne kadar kabul edilebilir? Şöyle diyeyim, ben hani %100 ya böyle şey olur mu arkadaş diyerek reddedecek değilim ama fakat burada eğer biz yüksek perdeden bir başarı öyküsü, başarı hikayesi çıkartmak istiyorsak biraz büyük kulüplerin yol haritalarına destek olmak anlamında da bir sakınca görmüyorum. Ha, güç dengesi, dengesizliği oluşuyor şeklinde bir eleştiri varsa Futbol Federasyonu şimdi bütün tartışmalara rağmen yayıncı kuruluşun gelir dağılımındaki o büyük takımlara, şampiyon takımlara özellikle verdiği bazı payları düşürerek alarak diğer kulüplere, Anadolu kulüplerine diyeyim, yaygın değişte evet, dağıtma kararı aldı. Orada da bir denge oluşabilir. Ama özetle söylersem ben futbolun bir şov sporu olduğunu başkaları gibi, başkaları da söylüyor bunu, düşünürüm. Dolayısıyla burada alabilen oyuncu alır ama ekonomisini ve maliyesini hakkaniyetle ve doğrulukla ve kabul edilebilir bir şekilde sürdürmek kaydıyla. Ama onun dışında işte hayır olmaz bu şekilde, işte fazla oluyor, biz oyuncu yetiştiremiyoruz şeklinde iki itirazlar çok benim kayda aldığım itirazlar değil. Çünkü biraz önce en başta söylediğim sözü tekrar söyleyeyim. Kulüpler altyapı ve oyuncu geliştirme ve yetiştirme konusunda samimi değiller. Elle geçen bütün kaynakları transfer harcıyorlar. Bu çok açık bir şekilde bizim yıllardan beri eleştirdiğimiz, evet, şikayet ettiğimiz bir hikaye.
1: Şöyle ki ben de sizinle aynı düşüncedeyim. Yani yabancı sınırının kalkmasını istiyorum. Hatta şöyle bir şey düşünüyorum. Hani belki komik bulabilir dinleyicilerimizden bazıları. Kim ne kadar fazla transfer yapıyorsa yabancı futbolcu, en az transfer yapan takımlara o limitlerden, atıyorum 100 bin dolar veya limitine göre binde bir veya binde 10 payı o en az yabancı futbolcu bulunduran takımlara vermelerini bile tavsiye edebiliyorum. Federasyon tarafından dağılsın diye, dağıtılsın diye.
0: Teşvik öneriyorsun. Evet. Yani başka şeyler düşünülebilir ama ben şimdi yani Galatasaray'ın avukatı değilim elbette.
1: Tabii ki, tabii ki.
0: Diğer büyüklerin avukatı da değilim ama burada eğer Galatasaray bu 10+4'ün kadro yapılanma konusunda kendilerine rahatsızlık vereceğini düşünüyorsa düşünüyordur ve de bu onun gerçeğidir sonuç itibariyle. Hatta şöyle de biraz daha ileri gideyim ben. Diğer kulüplerle aralarında 10+4'ten vazgeçilmesi ekstra bir avantaj sağlayabilir de ayrıca. Ama biz işte Liverpool'u yendik, onu yendik, bunu yendik, nasıl diyeceksiniz? Bu verilerle diyeceksiniz. Ayrıca Galatasaray gibi büyük kulüplerin kendilerini daha üst seviyelere, üst segmentlere atabilmek için yoğun bir çaba içerisinde olduklarına da tanıklık ediyoruz. Hani milli takım düzeyindeki belki görüntü bazen eleştirel bir görüntü noktasına gidiyor olabilir ama kulüp başka, milli takım başka. Milli takım konusunda tabii bir oyuncu bulma, oyuncu yetiştirme, oyuncu geliştirme konusunda çok büyük radikal bir problem yaşadığımızı ben söyleyemem. Yani eninde sonunda gidip iş bir 9 numaraya evriliyor. Hadi ben de senin gibi bir öneride bulunayım. Yani takımın havuzun içerisinde 9 numaraya evrilebilecek, çevrilebilecek bir oyuncu bulmak bu kadar mı zor? Birini, bu doğrultuda yetenekli birini, tabii, bu işi yapabileceğine inandığınız birini bunun üzerine geliştirin, değiştirin, onun üzerine odaklanın. Yani olmayacak bir şeyden bahsetmiyoruz da. Fakat işin kolayı bir şeyi reddetmek. Hani ona çözüm ortaya çıkartmak konusunda çabalarımız daha kısıtlı oluyor. Niye işte bu U19'lar, U18'ler, U17'ler bir sürü altyapı şeyleri var. Tamam, oralardan futbolcu çıkmasını bekliyoruz. 9 numarada çıkartın. Çıkartmak için çaba gösterin ama bu şey değil ki, elma hani mevsimi gelince topla al sür sahaya, böyle bir şey değil bu. Bu bir plan proje işidir. Bizdeki futbolun, sporu da hatta zaman zaman kattığımda oluyor buna da ama futbol üzerinde konuşuyoruz. Futbolun bu anlamda çok planlı, projeli, şöyle yaparız, böyle yaparız, şunlar olacak, bunlar olacak noktasında gitmekten çok günlük parola göre

0: ile geçtiğini görüyoruz. Aslında en temel sorun da bence bu. Bir adım daha öte gideyim. Sistem deyip eleştiriyor ya bazı dostlarımız.
1: Evet,
0: evet. Evet, aynen, ben de katılıyorum. Sistem problemi var mı? Var. Dün söylenenle bugün söylenen arasında çok büyük değişimler, farklılıklar olabiliyor mu? Oluyor. Ha, bunu toparlamak, düzeltmek için ekstra bir çaba görüyor muyuz? Görmüyoruz. Bu da liyakatla alakalı bir şeydir. Tabii ki futbolu bilen, belki futbolun içerisinden geçmiş insanların futbolu yönetmesi daha doğru. Bu da tartışılabilir. Hepsi belki başka türlü bir bakış açısıyla değerlendirilmeli. Ama ortada somut olan malzeme buysa bunun üzerinden eleştiriyoruz çok doğal olarak. Ama yabancı sayısına geleyim sorunun en başına. Ben kısıtlama karşısındayım. Bunun sağlamasında şöyle yapmıştık. Onu da söyleyeyim de böyle tabii, bu işi kapatayım. Ya da sorun varsa devam edebilirim tabii ki.
1: Evet.
0: O da şu, Fatih Terim o Türkiye Futbol Direktörü olduğu zaman ortaya koyduğu fotoğraf ya da gelecek bakış açısı, vizyon denir mi buna, tam olarak bilemiyorum ama durum bunun gibiydi. O 14 yerli oyuncu olsun, gerisi beni ilgilendirmez noktasında bir bakış açısı vardı. Bizim milli takıma oyuncu ortaya çıkartma, yetiştirme konusunda aman aman bir sıkıntı yaşadığımız söylenemez. Bir adım daha yine ileri gideyim. Denebilir ki işte yurt dışında yetişen futbolcuları alıyoruz. Türk değil mi bunlar? Türkse daha
1: evet,
0: yani yurt dışında doğmuşsa anne babadan Türktür. İlla bu coğrafyanın içerisinde doğmuş olması gerekmiyor. Dolayısıyla onlardan yararlanıyor muyuz? Yararlanıyoruz tabii.
1: Tabii.
0: Ya da çok ekstra bir yetenek ortaya çıkıyorsa Arda Güler gibi örneğin. Onlar onun yerine başka bir yabancı almayı düşünür mü? Mesela Türkiye'de oynasaydı, diyelim ki Fenerbahçe'de kalsaydı, Fenerbahçe onun oynayacağı bölgeye bir oyuncu arar mıydı? Aramazdı. Bu böyledir yani, yetiştirirseniz bulursunuz.
1: Şimdi gerçekten çok önemli bir noktaya geldiniz. Mesela şimdi Fas'ı seyrediyoruz Dünya Kupası'nda.
0: Evet.
1: Fas'ın kendi ülkesinde doğan oyuncuları 11'e baktığınız zaman 2 ya da 3. Diğerleri Hollanda.
0: Ben 1 diyebiliyorum hatta, öyle söyleyeyim.
1: Efendim?
0: Ben 1 diyebiliyorum.
1: Evet, hani
0: önemli giren... değil yani, 1, 2, 3 fark etmez. Ha, az demek
1: giren,
0: istiyorum.
1: Giren, çıkan o anlamda.
0: Şimdi
1: Baktığınız zaman Hollanda'da, İspanya'da ve Fransa'da doğmuş. Yani bu dışarıda doğması önemli değil. Önemli olan hangi bayrağı seçtiyse o milli takımda oynaması. Hemen milli takıma geçmek istiyorum. Çünkü sen yıllardır gazeteci olarak gerçekten haberi midesinden, bağırsağından alan kişilerden birisin.
0: Milli takımda... Sağ ol, bu sözleri duymak hoşuma gidiyor. Sağ ol.
1: Estağfurullah. Yıllardır tanıdığım bir gazeteci olduğunuz
0: tabii ki,
1: için
0: tabii ki.
1: Bunu biliyorum. Şimdi... milli takımda Montella ile devam edilecek anladığımız kadarıyla.
0: Evet, başkan açıkladı.
1: Ha, Montella'nın hani dedik ya, alt kadrosunu en azından bir düzene sokalım. Alt kadrosunda değişiklikler olsun. Hani taç atma antrenörü, işte ne diyelim, serbest vuruş değerlendirme antrenörleri gibi. Buradan durum nedir? Bununla ilgili ne gibi çalışma var?
0: Bence şu anda bütün mesele bizim Dünya Kupası'nda elde ettiğimiz sonuçla doğru orantılı hala ortada devam eden tsunami diyeyim ben buna,
1: evet,
0: hiçbir hata olmaz, o sürecin bir biçimde devam ettiğine tanıklık ediyoruz. Yani hala bazı rahatsızlıklar, bazı niye böyle olmadı, niye şöyle olmadı, niye öyle oldu, böyle oldu şeklindeki serzenişler ve eleştiriler futbol kamuoyunun gündeminde yer almaya devam ediyor. Dolayısıyla bir sakinlik oluşmuş durumda değil. Aslına bakılırsa ortaya çıkan tablo, hani eğer Amerika Birleşik Devletleri'ni kaybetseydik belki istifayı daha keskin,
1: evet,
0: gerektirecek bir tabloya ulaşacaktı. O açık, ama o galibiyet bizi bir biçimde bir dengede tuttu, öyle söyleyeyim. Bu kabul edilir edilmez o ayrı. 7-8 ülkenin teknik direktörleri istifa ettiler, bıraktılar. Montella mutlaka istifa etmeli mi? Bu da ayrı bir tartışma konusu. Yani benim bir görüşüm var elbette. Ben şu anda bir süre daha kalmasında bir sıkıntı görmüyorum bunu. Ama senin dediğine hiç itiraz etmem. Bu senin taç antrenörü, işte serbest vuruş antrenörü, offside antrenörü, şu antrenörü, bu antrenörü. Zaten majör ülkelerin, majör futbol kulüplerinde yapılan, uygulanan işler bunlar. Bunlar aslına bakılırsa çok... düşünülmesi sıradan gibi görünen, basit görünen, önemli olan hani bunu uygulayıp sahaya yansıtma becerinize, evet, bakan bir şey bu. Bizde bu oluyor mu?

0: Pek bazı kulüplerde olduğuna ilişkin haberler duyuyoruz. Pek olmuyor. Fakat milli takım konusundaki dediğin noktaya gelirsek, evet, bir sirkelenmeye ihtiyaç olduğu kanaatindeyim.
1: Evet.
0: Bu senin dediğin gibi bir bakış açısıyla mı olur, başka bir bakış açısıyla mı olur bilmiyorum ama ya biliyorum da aslında bakılırsa şöyle diyeyim. Hayır, şöyle diyeyim. Şimdi bu oyuncu değiştirme, işte başka oyuncu bulma, o taramayla, aramayla alakalı bir şey. Şu anda bizim 11'de oynayan, diyelim ki omurga olarak tanımladığımız oyuncularımızla ilgili çok aman aman radikal bir problem var mı? Ben olduğunu düşünmüyorum.
1: Evet.
0: Bizdeki en büyük problemin antrenör problemi olduğunu düşünüyorum ben. Her zaman da söylüyorum bunu. Bir de teknik direktör, antrenör, ama daha çok antrenörlerden bahsediyorum. Onların ortaya koyacağı performansla doğru orantılı oyuncularımızın gelişmesi, ortaya çıkması ya da daha başarılı olması anlaşılabilir, kabul edilebilir. Çok bu anlamda geride olduğumuzu düşünüyorum. Kusura bakmasınlar. Ben antrenör arkadaşlarımıza saygısızlık etmek istemem ama böyle bir tablonun olduğu gerçekliğinde vallahi birileri söylemezse herkes öbür türlü anlıyor. Ha işte bir problem yok, bu oyuncular zaten kıvıramıyor diye anlıyorlar. Öyle bir şey değil bu. Bu esas itibariyle antrenörden başlar, oyuncu eğitiminden başlar. Küçük yaşlarda oyuncunun gelişimiyle başlar. Niye? Bir gelen transfer olarak gelen bir oyuncunun bu altyapısı Hollanda'da, altyapısı Almanya'da, altyapısı şurada burada diye duyduğumuz zaman bu sağlamdır, bu iyi çıkar bu diye umut ediyoruz ya da düşünüyoruz. Umut etmedi miyim de düşünüyoruz, aklımızdan geçiyor. Bu gerçeklik. Bu gerçeklikle doğru orantılı yaşamazsak biraz önce söylediğim sistem değişikliği konusu da zaten bununla doğrudan ilişkili.
1: Evet.
0: Yani siz bakış açınız ve liyakatla doğru orantılı yürümelisiniz. Liyakatla doğru orantılı yürümezseniz günlük başarılar olur. Bir başarılı olursunuz. Şimdi önümüzdeki Dünya Kupası'na gidecek miyiz, gitmeyecek miyiz? Hadi bakalım. Şimdi bunu düşüneceğiz. Eğer gidebilirsek tamam, çok iyi. O zaman ufak tefek arızalara rağmen doğru bir yolda yürüyoruz demektir. Ama gidemezsek başa döneceğiz. Bu böyle tuhaf bir durum.
1: Şimdi gerçekten çok önemli bir noktaya getirdiniz. Yani bunu yıllardır görüyoruz ama çözümü hep aynı metotlarla arıyoruz. Tabii ki orada da duvara tosluyoruz. Mesela
0: aramıyorum, ondan da emin değilim doğrusu. Öyle vallahi.
1: Peki şöyle ki şundan dolayı dedim. Hani burada kamp yaptığı otelde işte menajerlerin olduğu milli takım için ardından sporcuların ailelerinin olduğu ve bunların yüksek sesle bağırarak diğer futbolcuları etkilediği gibi dedikodular var.

0: daha fazla oyuncu alınacak. Ya bunun yanında ki ben çok beğeniyorum Konyaspor'dan Adil Demirbağ.
1: Evet.
0: Mesela Trabzonspor'dan Mustafa Eskihellaç. Çok beğendiğim, çok düzeyleri her zaman artan futbolcular ve olması gereken futbolcular. Yani yine bu futbolcular değil, yine dört büyüklerden futbolcu alınacaksa, yine bir şey değişmeyecekse Dünya Kupası'nda o zaman hedefimiz sadece katılmak olacak.
1: Yani şöyle oluyor o zaman. Ha katılmak, ya katılmak da kötü bir şey değil Cihet.
0: Tabii ki.
1: Bu çok değerli. Bir istikrar olarak kabul ederim ben bunu da. Fakat o düzen içerisinde başka hikayeler de var tabii. İşte çok sıcaktan şikayet ettiler. Bunun böyle olmak zorunda kaldığına ilişkin federasyonun bir açıklama yaptığını da okuduk medyada. Ama farklı bilgilerim de var. Dolayısıyla çok da ikna olduğumu söyleyemem. İkna olmadığım için de eninde sonunda sonuca bakıyoruz tabii. Yani eğer oyuncular bundan mutsuz ve şikayetçiyse gerçek ve doğruluk budur. Şikayetçi olmadıkları bir alana götüreceksiniz. Ama bütün bunları yapabilmek için de evet, sizin bütün bunları biz eğer playoff'a kalırsak ne yapmalıyız? Biz doğrudan gidersek ne yapmalıyız diye maçları oynamadan aydan önce sistematik bir şekilde, öngörecek şekilde, bilgili bir şekilde ortaya koyup onunla ilgili çalışma yapmalısınız. Eğer siz bunu yapmıyorsanız, zaten karşınıza geldiği anda çözüm üretmeye çalışıyorsanız, karşınızdaki sizden biraz daha güçlü tavır sergilerse tamam peki abi deyip bırakıyorsunuz. Böyle olmak durumunda kalıyorsunuz. Tabii ki senin dediğin gibi bizim de yıllardan beri evet takip edip de değerlendirdiğimiz bütün meselelerin hala karşımıza çıkıyor olmasından aslında o zaman diyoruz ki ya buradan ne çıkacak, Allah'a emanet deyip bırakıp gidiyoruz.
0: Evet.
1: Bu açılardan da çok önemli ve çok değerli. Bunların hepsi liyakatla alakalı bir şey. Öyle söyleyebilirim. Yoksa bak şu da eleştirildi. Çok fazla konuşulmuyor. Futbol Federasyonu Başkanı'nın milli takım kampında eşofmanı çekmiş ne işi var şeklinde de eleştirildi. Belki doğrudur bu. Belki bir açıdan bakarsan yakın olması sorunları çözmeyi, çabuk çözme anlamında iyidir de. Fakat bizim aslında aklımızdan geçirdiğimiz tablo bütün bu konuştuğumuz şeylerin dışında bir tablo. Yani çok profesyonelce, çok akıllıca. Şöyle söyleyeyim, hep bu Can Çobanoğlu'na atıfta bulunuyor da ben konuşmuştum onunla.
0: Evet.
1: Bana demişti ki, ya musluk boylarını bile değiştirttim demişti. Bu hiç konuşulmadı. Yazılanlar içerisinde bu yoktu. Bana söylediği bir cümle.
0: Evet.
1: Futbolcuların rahat eğilip ya da kafalarını sağa sola çarpmalarını önlemek için muslukların yerden yüksekliğini değiştirerek rezervasyon yaptırdık demişti. Şimdi bu aslında bakıldığı zaman küçük bir şey gibi görünebilir de ama bu da bir öngörüdür yani sonuç itibariyle değil mi?
0: Özellikle ince görüş farklı bir şey. Gençlerimizin, futbolcularımızın yemeğinden tutun sabah kalkmasına, yatağından. Mesela Aziz Yıldırım ilk geldi işte yeni, demiş ki kamp yerine bakmış. Ya demiş, benim dönemimdeki yataklarda yatıyorlar, bu yatakları değiştirin kardeşim demiş. Şimdi başka bir şey esas da futbolcuyu, sporcuyu görmek, onların rahatını sağlamak.
1: Tabii.
0: Onların kafasında en ufak bir soru işareti kalmamasını sağlıyor.
1: %100 böyle. Bak sana başka bir hikaye söyleyeyim. Bugün gazetelere yansıdı. Tunus futbolcularında doping çıkmış. Tamam.
0: Evet.
1: 7'sinde mi 8'inde mi? Sonra Meksika'daki etlerin, hayvanların beslenme düzeniyle alakalı olarak kalan kalıntılar olduğu için FIFA'da bunu bir şey olarak, kaza olarak, beslenme kazası gibi bir tanımlamayla geçiştirmiş. Ama İngiltere kendi etlerini kendi getirmiş. Başka ülkeler kendi etlerini, yiyeceklerini, aşçılarını kendi getirmiş. Kendileri getirenler öngörülü, profesyonel, kendileri getirmeyip orada olan bitene razı olan amatör.
0: Evet.
1: Bu kadar basit. Yani bu kadar değerlendirmesi, böyle yapılması gereken bir durumdan bahsediyorum. Bu yemek için tek başına bir şey ifade etmez. Ama bir bakış açısını ve bir mantığı, kafayı ortaya çıkartır ve konuşturur bizi. Ve ister istemez de biraz eleştirel konuşmak durumunda kalıyoruz. Eleştirel değerlendirmeleri de aslına bakarsan eğer bundan hani bir biçimde rahatsız oluyorlarsa da olmamaları gerekir. Bunlardan faydalanmaları gerekir. Gazeteciler, medya biraz abartılı eleştirebilir. Aşırı abartılı eleştirebilir. Biz kendi kendimizle eleştiriyoruz tabii ki. Ama esas itibariyle biz sizin işinize bakmak istiyoruz. Sizin işiniz iyiyse biz sizden daha çok seviniyoruz. Sokaklara dökülüyoruz. Bunu da yaşadık sonuç itibariyle.
0: Şimdi Eylül'de de Uluslar Ligi başlayacak.
1: Evet.
0: Bu sorunlar çözülmüş olarak mı başlayacak? Yoksa sorunlar çözülmeden mi? Hani
1: vallahi
0: kervan yolda düzülür gibi mi olacak?
1: Evet. Bu kervan yolda düzülür meselesi bizim felsefemiz.

0: denetiriz. Bunda bir şey yok. Tespitine aynen imza atarım. Şimdi o zamana kadarki geçen süreç içerisinde bu Dünya Kupası tantanaları biraz hafifler ve o tarafa konsantrasyon yavaş yavaş başlar. Ama bizim ruhumuz skor üzerine olduğu için yenerse kal altına süpürülür.
1: Evet.
0: Galip gelebilirsek ve gruptan düşmezsek B ligine. Eğer çok çabuk bir şekilde, hatta kaybederek, yani Fransa'dan, İtalya'dan, Belçika'dan bahsediyoruz. Buralardan çabucak inersek aşağı, o zaman ayrı bir tartışma olur. Fakat şöyle diyelim, yani ben şu kadronun iyi bir motivasyonla bu az bir süre kalmış olmasına rağmen toparlanabileceğini yine de ummak isterim, öyle söyleyeyim. Yani peşinden battık gittik diye bir yorum yapmaktan kaçınırım tabii ki.
1: Özellikle de Dünya Kupası'nın ardından bu tip lig organizasyonlarında, uluslararası evet, anlamda şunu söylemek lazım. Dünya Kupalarının ardından Avrupa Şampiyonası'na kadar yeni kadrolarını da dener bu takımlar. Fransa, İtalya ve Belçika. O anlamda biz yine güçlü bir kadro ile çıkarsak, yine başka ne diyeyim, başka oyuncuları eklemezsek buraya, yine aynı sonuçları alabiliriz diye düşünüyorum uzun vadede.
0: Ama Yüce, 3 tane oyuncu monte olmak üzere, yani eğer adaptasyonları çok çabuk sağlarlarsa, ben Aral'ın da bu milli takımın içerisinde olmasını tam beklerdim.
1: Doğru.
0: Onun gibi başka oyuncular da ortaya çıkabilir ama bu elenebilir, yenileri gelebilir. Sadece burada bir hani ağalık düzeni gibi bir düzen oluşmaması gerekiyor.
1: Evet.
0: Bazı
1: evet,
0: futbolcuların artık biraz yavaş yavaş daha az süre alarak, biraz yavaş yavaş daha geri planda kalıp daha genç arkadaşlarla bir ana kadro oluşturma çabası iyi bir şey. Bak bugün Kırpınar'da favori olan iki güreşçi elendiler, yenildiler genç güreşçilere.
1: Evet.
0: Ali Gürbüz, ki bu altın kemeri almak istiyor evet, diye açıklamalar yapıyordu. İyi yenildi. Dolayısıyla alttan da iyi sıkı elemanlar geliyor yani.
1: Evet.
0: Futbolda da böyle. Bütün spor branşlarında böyle. Her zaman hazır olacaksınız ama bana bir şey olmaz, ben buranın ana noktasıyım diye bir bakış açısıyla kendinizi yerinizde kaldığınızı zannederseniz valla alttan birileri gelir yerinizi alır. Bu böyledir bu işler.
1: Çok doğru.
0: Hep hazır olacaksınız.
1: Çok doğru. Lütfü Özel, çok teşekkür ediyorum. Ellerine, ben emeğine sağlık, ederim, yorumlarına sağlık.
0: Görüşmek üzere.
1: Sağ olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sevgili dinleyiciler, saatimiz 18.01'i gösteriyor ve programımızın artık son 59 dakikasının içine girdik. Şimdi kısa bir reklam aramız var. Reklam arasından sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız ve son konuğumuz da TRT Spor yorumcusu Lütfü Özel'di. Kendisiyle milli takımı ve futbolumuzu konuştuk.
2: Reklamlar.
3: B-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.

0: Ekmek yediğin an gelsin Sütaş ayran.
1: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Reklamlar.

0: Bir tıkla başlayan heves borçla, huzursuzlukla, yalnızlıkla devam eder.
1: Yasa dışı bahis kazandırmaz.
0: Aileni, emeğini, umutlarını kaybettirir.
1: Hayat bir oyun değil.
0: Yasa dışı bahise dur de.
2: Toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.

0: spor gündemi devam ediyor.
1: Saatimiz 18.08'i gösteriyor ve spor gündeminde sizlerle birlikteliğimiz devam ediyor ve saat 19'a dek sizlerle birlikte olacağız. Teknik direktör Adnan Şentürk bizlerle birlikte. Sayın Şentürk, hoş geldiniz.
2: Merhabalar Yüce Bey, hoş bulduk, kolay gelsin.
1: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Sayın Şentürk, dün iki karşılaşma oynandı Dünya Kupası'nda ve yankıları çok fazla olmaya başladı. İsterseniz önce Paraguay-Fransa maçından başlayalım. Hani bir teknik direktör olarak Paraguay'ın oynadığı oyunu, hatta futbolcuların biraz hani itişmesini, kakışmasını özellikle bir şekilde çirkinleştiren bir futbol dediler. Bunun yanında Fransa'nın çaresizliğini gördük. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle Paraguay'ın oynadığı oyun futbolu çirkinleştirdiler mi? Yoksa ellerindeki malzeme buydu da buna göre mi önlemini alıp bir üst tura çıkmaktı? Hani nelerdir, nedir? Sizden öğrenmek isterim.
2: Evet, aslında biz Paraguay'ı iyi tanıyoruz. En iyi tanıdığımız Dünya Kupası takımlarından birisi. Çünkü bütün Türk milleti, futboldan anlayan, biraz dahi anlayanlar Paraguay ile ilgili birçok araştırma yaptı, birçok yorum dinledi, okudu. Nasıl bir takım olduğunu az çok herkes bilerek Paraguay maçına çıktı. Ama maalesef bu konuda en zayıf kalan teknik ekibimizdi. Bunu bir vurgu olarak böyle bir ironi yapmak istiyorum. Dolayısıyla katı savunma yapan, sert oynayabilen ve Dünya Kupası'na katılma aşamasında da Güney Amerika'nın en güçlü takımlarına kolay mağlup olmayan Brezilya'yı, Arjantin'i yenebilen, Uruguay'ı yenebilen ya da onlardan puanlar alan bir takım olarak tanıdık ki bu da bir gerçek. Bunu yaparken bu katı savunmanın dışında çok hızlı geçişlerle de gol arayan, aslında kapasitesini sonuna kadar bu anlamda zorlayan bir ekip. Bir gerçek var. Takımlar oyun anlayışlarını belirlerken akıllı, iyi bir teknik adam elindeki kadro kapasitesine göre belirler bunu. Oyuncuların yeteneklerine göre, güçlerine göre, yani neyi ne kadar yapabilirler noktasından hareket etmek zorundadır. Dolayısıyla Paraguay Fransa ile oynarken de, ki genel anlayışı bu, takım halinde savunmasını yapıp kolay gol yememek ve oyunu götürebildiği kadar, uzatabildiği kadar uzatıp, hatta Almanya maçında başardığı gibi belki penaltılara kadar götürebilmeyi düşünüyordu. Çünkü oynadığı takım Fransa'ydı ki Fransa takımının her oyuncusu bir yıldız, her oyuncusu en iyi oyuncu ödülüne aday pozisyonda neredeyse, özellikle ön bölgede oynayan 3-4 oyuncusu. Fakat oyunun devamı böyle gelişmedi. Paraguay takımı oyunda bazı futbol dışı sertliklere, hatta topsuz alanda elle kolla, dirsekle, evet, tokat veya bir şekilde vurarak rakip oyuncuları sinirlendirerek onları oyundan düşürmeye, hatta sinirlendirip bozup belki münakaşa çıkartıp kırmızı kart görmelerine neden olacak bir taktik ön hazırlıkla çıkmış gibiydi. Yani bu oyunun devamında gelişen bir şey değildi. Sanki hazırlıklıydı ve birden fazla oyuncu bunu yaparak Fransa takımının sinirlerini bozup bir şekilde sayısal üstünlüğü sağlamak belki. Yani rakipten oyuncu eksilterek ya da onların sinirlerini bozarak oyunun kabul etmeyeceği doğru olmayan bir anlayışa büründü. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Topa karşı sert oynayabilirsiniz, oynamalısınız da. Sizin gücünüz rakibin kalitesi kadar, oyun gücünüz veya teknik kaliteniz rakibin gücü kadar olmayabilir. Elbette ki böyle bir rakiple oynarken savunmanı sağlam tutarsın. Sağının her yerine rakiple kora kara mücadele edersin. Hatta hırsınla, arzunla rakibi yıldırmaya çalışırsın. Ama bu futbolun belirlediği kuralların dışına çıktığı zaman, yani bu kelimeyi kullanmak çok doğru değil ama çirkefliğe doğru gider ki, evet, bunu futbolda da hiçbir şeyde de kabul etmemiz mümkün değil. Maalesef Paraguay takımı Fransa'yı alt ederek bir üst tura daha çıkabilmek için biraz futbol dışındaki yöntemlere başvurdu. Ama şunu gördük, Fransız oyuncular, Fransa milli takımı oyuncuları sanki buna hazırlıklıydı. Maç esnasındaki mimik ve jestleriyle de, özellikle Mbappe'nin maçın devamında da buna karşı tutumunun çok profesyonelce olduğunu gördük. Yani bu tuzaklara düşmedikleri gibi sinirlerini de bozmadan oyun içinde kalarak skoru almaya ve bir üst tura geçmeye çaba sarf ettiler ki aslında bu da çok takdir edilecek bir durum. Sakatlanma pahasına girdikleri ikili mücadelelerde işi uzun.

0: basmadan, itiraz etmeden ayağa kalkabilirler ki maçta sarı kart görmemesi Paraguaylı oyuncularında
1: evet.
0: Farklı bir bakış açısıyla hakemin enteresan bir yönetim gösterdiğini, VAR'ın bazı şeylere müdahale etmediğini de ortaya koymuş oluyor.
1: Şimdi gerçekten çok önemli bir noktada bıraktınız. Hani Dünya Kupası'nda kartlar havada uçuştu. Özellikle kırmızı kartlarla başladı Dünya Kupası. VAR'ın düzeltmesi ya da VAR'ın sarı karttan kırmızı karta dönüştürmesi. Ama burada gerçekten Paraguay'ın yaptığı hareketler var. Hani faulle cezalandırıldı ama kartla cezalandırılmadı. Hatta Fransız oyuncular 3 sarı kart görürken itirazlardan dolayı Paraguay 0 kart gördü. Hani bu da çok eleştirilebilir bu anlamda bu düzeyde bir takımı. Hatırlarsanız hani bunun içinde çok dikkat edilmesi gereken maçlardan biri özellikle sertlik bazında. Buna neler söylemek istersiniz?
0: Evet, evet. Yani Fransız oyuncular bu itirazları yine de ölçülü bırakabildi. Kırmızıya da gidebilirdi. Daha ileriye de gidebilirdi. Yani bir topsuz alanda aldığı darbeden sonra oyuncunun yerden kalkıp devam etmesi bile yani çok kolay kabul edilebilir bir durum değil. Yani o sinirsel ortamda, o gergin ortamda bu kadar sakin kalabilmek daha doğrusu takdir edilecek bir durum. Ama bu kadar sertliğin kartsız olarak geçiştirilmesi de son derece enteresandı. Yani hakem yönetiminin bu anlamda büyük bir zaafı vardı. Hatta bazı durumlarda zaten kart gösterse direkt kırmızı kart göstermesi gerekirdi. Çünkü topsuz alanda rakibin suratına eğer siz yumruk veya dirsekle vuruyorsanız bu sarı karttan farklı bir şeydir. Ceza alanının içinde olsa penaltı ve kart olur. Dolayısıyla bu son derece ilginçti. Paraguay takımı bu anlamda biraz göz ardı edildi, göz yumuldu gibi geliyor bana.
1: Özellikle Güney Amerika'da veya Amerika'da olan turnuvalarda Güney Amerika takımlarının biraz daha kollandığını görüyorum ben. Yıllardır da seyrediyorum. Güney Amerika veya Amerika'da düzenlenen turnuvalarda ağırlıklı olarak Güney Amerika takımları şampiyon oluyor. Ve biraz da göz yumarak, biraz seyirci, biraz bölgesel, biraz itelenebiliyor da. Mesela Avrupa'daysa Avrupa takımları daha çok baskın oluyor. 12 Avrupa takımı Dünya Kupası'nı kazanmış, 10 Güney Amerika takımı Dünya Kupası'nı kazanmış. Hani böyle bir düşünceye sahibim. Hani biraz da kollandıkları çok doğru.
0: Evet, yani burada tabii bu sizin söylediğiniz çok önemli. Bu vardır ama aynı zamanda iklim, evet. Alışkanlık, yani kıta alışkanlığı, bunlar öne çıkabilir. Futbolcuların vücut uyumlarını, biyoritimlerini ayarlama konusunda bulundukları kıtada oynamalarının avantajı olabilir. Kendilerini oraya ait hissetmeleri onlara farklı bir güven verebilir. Ama bunun yanı sıra başka faktörler, aslında futbolun içine olmaması, girmemesi gereken dış faktörler, örneğin hakemin kayırmacılık rolü üstlenmesi kabul edilemez. Ama bunları zaman zaman görüyoruz. Yani ben dünkü müsabakada özellikle boş alanda Kunde'ye atılan yumruğun kartsız kalması, kırmızı kartsız olmasını evet. Doğrusu anlamlandıramadım. Aynı şekilde Mbappe'ye yapılan bir hareket var. Fakat benim daha çok takdir ettiğim Fransız oyuncuların bunlara muhatap olmasına rağmen çok sakin olduğunu düşünüyorum. Yani o durumun sükunetle karşılanıp geçiştirildiğini düşünüyorum. Ki onlar da profesyonelce rakibin yapabileceklerine, belki onlar çok daha iyi analiz ettiği için, daha önce Paraguay'ın bu tür davranışlar içine girdiğini belki bildikleri için, önceden psikolojik olarak da anlatılarak da bu konuda hazırlandıkları için oyunun içinde kalmaya sevk edildiler ve onlar da bunu başardılar. Bir şekilde de bir penaltı golüyle de olsa müsabakadan tur atlayarak çıktılar ki turnuvanın favori takımlarından birisi Fransa, hem kadrosuyla hem de kararlılığıyla artık çok daha deneyimli. Daha önce kupa kazanmış bu genç oyuncular, daha gençken kupa kazanan bu oyuncular şimdi yine genç olmalarına rağmen son derece deneyimli bir şekilde yollarına devam ediyorlar. Dolayısıyla kupanda en önemli favorilerinden birisi. Maç içindeki bu psikolojik sağlam duruş onların ne kadar istekli ve sonuca ulaşma gayreti içinde olduğunu da aslında gösteriyor.
1: Ve bir karşılaşma daha vardı. Kanada ev sahibi olarak turnuvaya veda etti. Fas'la oynadı ve Fas'a

0: 3-0 mağlup oldu. Hatta Kanada teknik direktörü de biz savunma futbolu oynamıyoruz. Her zaman da bu futbolu oynayacağım. Savunma futbolu oynayarak futbol güzelleşmez diye de eklemede bulundu. Bu maçı nasıl değerlendiriyorsunuz? Kanada-Fas maçını ve oyun tarzlarını.
1: İlk su molasına gidildiği ana kadar hatta şunu söyledim. Şimdi su molasına gidiliyor. Aklımda kalsın dedim. Kendi kendime telkinde bulundum. Evet. Şu ana kadar Fas diye bir takım ortada yok dedim.
0: Çok doğru.
1: Dolayısıyla su molasından döndükten sonra da bir 8-10 dakika sonra biraz Fas bir 5 dakikalık kıpırdadığı bir bölüm var. Ama ilk yarı oyunu domine eden, oyun üstünlüğünü alan, sürekli atak yapan, çok istekli, çok cesur, çok iyi kanatları kullanabilen, hızlı ataklarla Fas'ı bunaltan bir Kanada izledik. Yani Kanada'nın ilk maçında da Kanada'nın çok oyuncuyla ceza alanına girmesi beni şaşırtmıştı. O kadar hızlı ataklar yapmalarına rağmen 5-6 sayısına ulaşmışlardı ceza alanı içinde. Yani çok sayıdaki oyuncuyu bu kadar hızlı oraya sokabilmek gerçekten çok üstün bir dayanıklılık gerektirir. Dolayısıyla ikinci yarıda ben Kanada'nın biraz oyundan düşebileceğini düşündüm. Yani bu yüksek tempoyla gol bulamadılar. Fas henüz hiçbir şey yapmadı. Ama Fas'ın tabii ki yaşadığı bir sıkıntı oldu. Çok önemli bir oyuncusu Saibari sakatlandı. Evet. O onlar için çok büyük bir kayıptı. Ama yerine giren oyuncu, o da Avrupa'nın önemli takımlarından birinde oynuyor. Yani İspanya Ligi'nde oynayan bir oyuncu. Dolayısıyla ikinci yarıda Fas'ın daha dingin, diri, canlı olabileceğini ve üstünlük sağlayabileceğini düşünmüştüm. Ne zaman gol attı Fas takımı, ondan sonra aslında tamamen film ters yüz oldu. O dakikadan itibaren son derece kontrolsüz oynamaya başlayan Kanada, yani bu kadar iyi oyunu, ki teknik direktörlerin demeci zaten kendilerini ele veriyor. Bu evet. kadar iyi oynarken gol yiyip geri düşen bir takımın nasıl demoralize olduğunu gördük. İkinci golü 4-2 yakalandıklarında yediler. Hakeza üçüncü golde yine çok hızlı bir geçiş oyunuyla yediler. 1-2 pozisyon daha verdiler. Yine arkada eksik yakalanarak ve rakibin geçiş oyununa müsaade ederek. Fas takımı oyunun her türlüsünü oynayabilen bir ekip. Kanada karşısında oyuna başlarken etkili olamadılar. Evet, iyi başlayamadılar ama kontrolü de hiç elden bırakmadılar ve her an onlardan beklentimiz ne zaman rakip kaleye gidip etkili olacağıydı. Bunlar bu fırsatı 1-0'lık golü, ki mükemmel bir gole önceden çalışılmış, hazırlanılmış, bütün dikkat ceza alanı içine yapılacak bir ortaya çevrilmişken ceza alanı çizgisi üzerine doğru çevrilen bir topta mükemmel bir vuruşla atılan gol. Yani her şeyle tepeden tırnağa çalışılmış, hazırlanılmış, adeta roller çok iyi yerine getirilmiş ve ondan sonra da 1-0 öne geçilmiş. Bu müsabaka o anda itibaren tamamen Fas'ın kontrolüne geçti. Aslında Kanada yine hücum ediyor gibi görünüyordu, yine oyun üstünlüğü varmış gibi görünüyordu ama bu oyun öyle bir oyun ki oyunu kurallarına göre oynamanız lazım. Yani 62 tane şut atıp hiçbir şey yapmamak bir anlam taşımıyor. 2 tane 3 tane şut atarsınız Amerika maçında olduğu gibi Türk milli takımının ve skoru alabilirsiniz. Gerektiği şeyi gerektiği anda yapmak gerekiyor. Yani oyun üstünlüğü güzel bir şeydir. Topa sahip olmak elbette çok değerlidir. Topa sahip olduğunuz sürece rakibin sizin karşısındaki etkisi azalır. Ama kaybettiğinizde onu tekrar kazanmak için gerekli mücadeleyi veremiyorsanız geçişlerde büyük sorunlar yaşayabilirsiniz. Fas takımı kontrolü hiç elden bırakmadan, Kanada takımı da çok pozitif oynadığını düşünerek aldandı. Ama doğrusunu şöyle yorumlayarak bitirmek istiyorum. Oyunun kuralları var. Yani bu sadece hakemler tarafından uygulanan kurallar değil. Futbolun gerçekleri var. Sahada o anda gerekenin yapılması ve sonucun alınması seni bir sonraki tura taşıyacak. Sonuç almak için tabii ki Paraguay'ın yaptığı gibi illegal davranışlar, sert hamleler, futbol dışı, kural dışı davranışlar değil ama futbola özgü gereken şeyleri yerine getirmek seni üst turlara belki hedefe taşıyacak.
0: Şimdi Fas'la Fransa karşı karşıya gelecek ki Fas'ın içinde, Fas milli takımında özellikle Fransa'da eğitim almış sporcular var, Hollanda'da eğitim almış sporcular var, İspanya'da eğitim almış sporcular var. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz Fas-Fransa maçında?
1: Bir kere ben Fransa ile ilgili şunu söylemeliyim. Yani şu anda sahip olduğu kadro, özellikle ön bölgedeki oyuncuları, ki savunması da öyle, savunmada en

0: süratli geriye koşuyu en iyi yapabilen stoperlere sahipler. Ama özellikle Mbappe, ki bu turnuvada biraz daha farklı oynadığını görüyorum. Daha paylaşımcı. İddiası olmasına rağmen hem gol krallığında hem Dünya Kupası'nın genel anlamda en çok sayıda gol atan oyuncu olma hesabını taşımasına rağmen çok daha paylaşımcı olduğunu, arkadaşlarıyla iletişiminin çok daha sağlıklı olduğunu görüyorum. Bir yıl boyunca Arda Güler'in maçlarını izlemek için Real Madrid'de bütün maçlarını takip etmek durumundaydık. Ve bu maçlarda Mbappe'nin sergilediği tavırla Fransa milli takımında ve buradaki arkadaşlarıyla olan iletişiminde çok büyük fark olduğunu görüyorum. Yani milli takım bir yere taşımayı arzu ediyor ve onunla beraber kendisinde büyüyeceğine inanıyor. Ve dolayısıyla buradan yürüdüğünde de Mbappe'nin etkisinin her zamankinden, özellikle bu sezon için bütün lig maçlarına baktığımızda çok farklı ve üstün olduğunu görüyoruz. Olise gibi bir dünya yıldızı var. Bayern Münih'in de yıldız oyuncusu. İnanılmaz işler yapabiliyor. Her an oyunun sonucunu alabilecek, değiştirebilecek bir oyuncu. Dembele zaten geçen yılın Ballon d'Or ödülü sahibi. Son iki sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu, Paris Saint Germain'in en önemli oyuncusu. Ki milli takımda da bir maçta hat-trick yaparak yine ne kadar formda olduğunu ortaya koydu. Due gibi yine çok önemli Paris Saint Germain'in oyuncusu var. Yani say say bitmiyor. Yani alternatifler, Chelsea çok az süre alıyor ama Manchester City'nin de dünya futbolunda yetiştirdiği en iyi kanat oyuncularından birisi. Böyle baktığımız zaman Fransa takımı elbette ki ağır basıyor. Yani işler tıkandığında bile asıl bireysel becerinin lazım olduğu yer, sorunları takım halinde aşamadığınızda bireysel beceriyle o alanlarda yapacağınız işlerle sorunu çözebilirsiniz. Paraguay maçında her şey tıkanmışken ceza alanının içine driplikle dalan Due 2-3 çalım üstü atıp 4. çalımda tekrar topu çekmeye çalıştığında düşürüldüğü için penaltı kazandı Fransa ve sonucu aldı. Bunun gibi yani çok önemli oyuncular olduğu için ben Fransa'nın pas karşısında da favori olduğunu düşünüyorum. Ama diğer rakiplerinin karşısındaki bir ağır favori olduğunu düşünmüyorum. Fas'ın eğer Saibari de dönerse, sakatlığı çok önemli olmazsa, ki pas takımı için çok önemli bir oyuncu. Kuvveti, fizik gücü, oyunun her iki yönde oynamayı becerebilmesi, aslında ikinci bölge savunmasını da çok iyi yapıp ani çıkışlarla ve topu kaybetmeden rakip kaleye kadar gidebilme yetenekleriyle ve onların da sahip olduğu özel oyuncularla çok büyük zorluk çıkartacağını ve son 8'e kalma müsabakaları içinde belki de en heyecan verici maçlardan biri olacağını düşünüyorum.
1: Peki bu akşamki karşılaşmalar için, özellikle Brezilya-Norveç maçı için neler söylemek istersiniz?
0: Ben Brezilya'nın son oynamış olduğu müsabakada özellikle oyunun 30-35. Dakikasından sonra, gol yedikten sonra teknik adamın yaptığı hamlelerle de takımın cesur ve pozitif oyununu son derece beğendim. Yani son yıllarda Brezilya milli takımının oyunu biraz düşmüştü. Neymar gibi yıldız bir oyuncudan yaklaşık 2 senedir yoksun. Hala kadroda ama onu henüz kullanamıyor. Böyle baktığımız zaman oynayan oyuncuların birlikte oyununda Ancelotti'nin aslında pragmatik, sonuç almak adına kısa yoldan hedefe gidebilen düşünce yapısının Brezilya'da yavaş yavaş yer bulmaya başladığını, hatta son oynamış olduğu müsabakada da bunun etkilerini çok fazla gördüm. Norveç'e geldiğimizde belki de şu anda dünyanın bir numaralı santraforu Haaland, evet, yani oynadığı maç sayısından fazla gol atan oyuncu. Hem ligde hem milli takımda. Çok özel bir noktada. Çok güçlü, çok kuvvetli, sprinter, hem savunma arkasına gidebilen hem ceza alanı içinde çok iş yapabilen bir oyuncu. Arkasında Odegaard gibi bir oyuncu. Yanında Charlotte gibi yakından tanıdığımız ama Atletico Madrid'de de çok başarılı olan bir ikinci bir santrafor gibi diğer pozisyonlarda da etkili oyuncuları elbette ki var. Ama ben Brezilyalı oyuncuların deneyimi ve son maçın üstüne koyabilecek, özellikle teknik anlamda, teknik direktörün bakış açısını uygulama konusunda iyi bir performans ortaya koyan oyuncuların Norveç'e göre biraz daha ağır bastığını düşünüyorum. Norveç'in bir özelliği de fizik kalitesinin çok yüksek, evet, olması, dayanıklılığının çok iyi olması ve duran top başarısı. Ama Brezilyalı eskiden olduğu kadar çok yıldız oyuncuya sahip olmasa da hepsi ortalamanın üstünde ve birlikte oynamayı da çok başaran oyuncular. Ben Brezilya'yı

0: biraz daha önde görüyorum.
1: Sayın Şentürk, çok teşekkür ediyorum. Ellerinize emeğinize sağlık. Yorumlarınız için de bir kez daha teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. İyi akşamlar.
0: Rica ederim. Kolay gelsin. İyi akşamlar diliyorum.
1: Sağ olun. Teknik direktör Adnan Şentürk bizlerle birlikteydi. Artık son yarım saatin içine giriyoruz ve son reklam aramız sevgili dinleyiciler.
2: Reklamlar.
3: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun, ayrıcalıklarla buluşun.

ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Bank yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bank kartın jest oldu.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Zeytinyağlarının iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-5 Temmuz tarihlerinde 1 litre zeytinyağlarında aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Reklamlar.

Geç Ol.

0: Bağımlılık.
1: Önce alışkanlık gibi gelir, sonra hayatın merkezine yerleşir.
0: Sevdiklerin susar, hayaller yavaş yavaş uzaklaşır.
1: Unutma, bağımlılık kader değildir.
0: Yardım istemek güçsüzlük değil, cesarettir.
1: Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsin.
0: Bir adım at, hayatını geri kazan.
2: Spor gündemi devam ediyor. Saatimiz 18.36'yı gösteriyor. Artık son 24 dakikanın içindeyiz sevgili dinleyiciler. Ve son konuğumuz TRT Spor Haber Müdürü Erhan Seven bizlerle birlikte. Erhan Seven, hoş geldiniz.
3: Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
2: Çok teşekkür ederim. Dün sizden ayrıldıktan sonra bir buçuk saat sonra Fenerbahçe'de bir transferle ilgili bir bildiri yayınlandı. Bu bildiri sosyal medyada özellikle Fenerbahçe ile ilgili futbol yorumcusu, spor yorumcusu, dijital medyada futbol yorumlayan kişilere biraz ağır geldi. Hatta bazıları tweetlerini X platformundan yazdıkları mesajları sildi. Bu bildiriyi nasıl değerlendiriyorsunuz ve bunun sonuçları neler oldu?
3: Evet, şimdi şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe'ye yönelik bir dün de bahsettik aslında, yayında konuşmuştuk, hatırlıyorsunuz. Evet. Yani Fenerbahçe'nin transferlerine, Fenerbahçe'nin yaptıklarına yönelik.
2: Evet.
3: Özellikle belli bir kesim, belli güruh tarafından bazen Fenerbahçe'ye yakınmış gibi görünenlerden de.
2: Evet.
3: Ama karşıtı olanların net bir şekilde oluşum içerisinde, bir birliktelik içerisinde hareket ettikleriyle ilgili ifadelerimiz olmuştu. Ve o ifadeleri aslında biz hani Ake'nin transferinde, Ake transfer edildikten sonra yapılan eleştirilere yönelik de söylemiştik bu
2: çok
3: sözlerimizi.
2: Doğru.
3: Hatırlıyorsunuz, evet, yani yaklaşık 24 saat önce. Çünkü çok kolayca, çok hemen böyle karalamaya yönelik ve daha maçlar başlamadan, daha maçları başlatan bir zihniyet var zaten Türkiye'de, Türk futbolunda. Maalesef sosyal medyada ben %80 çöp diyorum. Oradan da yola çıkarak baktığımızda maalesef böyle sıkıntılı bir süreç yaşanıyor. Buradan da yola çıkarak da Fenerbahçe bu bildiri yayınlamak durumunda kaldı. Sadece Aki olayıyla da alakalı değil, biraz önce bahsettiğimiz gibi diğer transferlerin sonrasında da.
2: Evet.
3: Sonrasında da o bildirinin karşılığında da net ve sağlam bir duruşunda, Fenerbahçe tarafından net ve sağlam bir duruşunda getirdiği bir sonuç olarak da size bahsettiniz. İşte tweetler silindi, mesajlar kaybedilmeye çalışıldı. Ya Fenerbahçe'nin o net ifadeleri, net duruşu da beraberinde bu iradenin ortaya konması beraberinde bu sonucu getirdi. Yani şunu söylemek istiyorum. Maalesef ya Türkiye'de net bir şekilde karalama politikası üzerinden, çamur at izi kalsın politikası üzerinden insanları, kulüpleri, oluşumları kötüleme noktasında bir çaba var. Sosyal medyada bu çabanın bir ana gövdesi oldu. Parçası diyecektim ama ana gövdesi oldu. Oradan da yola çıkarak bakıldığında bu tür yazılar, çizgiler kolay ve fütursuz yazılmaya başlandı. Ama bunun adı devlet yönetimi olur, bunun adı TRT Genel Müdürlüğü olur, bunun adı Fenerbahçe yönetimi olur, bunun adı farklı yerlerde, farklı şekillerde irade koymak durumunda olan yerler, makamlar, oluşumlar olur. Bu iradeyi koyunca aslında, bu irade karşı hamleyi ve karşı hareketi koyunca çözümler de olur. Olması da doğaldır. Ben bu anlamda Fenerbahçe'nin o bildirisini değerli buluyorum, önemli buluyorum. Biraz önce bahsettiğimiz gibi tweetlerdeki mesajları sildirme noktasına da gider. Zihniyetin de aslında o tür zihniyetle mücadeleyi de beraberinde başarılı getirir diye düşünüyorum. Yani bir kolaycılık olmaya başladı. Yani karakter, az sayıda karakteri olan kişilerin, yani X'teki vuruş anlamında söylüyorum, az sayıda karakteri olan, evet, bu kişilerin yaptığı hamlelerin çok karakterli insanları yaralama şansı olmaması lazım. Buna Türkiye'nin izin vermemesi lazım. Buna Türk milletinin, devletinin izin vermemesi lazım. O nedenle de ben o iradeyi de, Fenerbahçe iradesini anlamlı buluyorum.
2: Şimdi Fenerbahçe'de de kamp kadrosu açıklandı. Bu açıklanan kamp kadrosunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
3: Geniş bir kadro. Bu kadrodaki Geniş kadro olmasının nedenini de şu şekilde açıklayabiliriz. Hem genç oyuncular da var. Kampta katkı yapmalarını sağlamak anlamında. Çift kale maçlar olur. İsimleri, sayıları, sayı anlamında bazen yeterlikler olmaz olur. Bazı isimler de götürüldü. Orada bir kez daha görüp hoca, İsmail Kartal hoca onları değerlendirip ona göre de bazı isimlerle yolların ayrılması gerekiyorsa bu kamp kadrosunu, kamp dönemini gördükten sonra da bu kararlar verilecektir. Ben yani doğruya yakın görüyorum. Yani seçilen isimler mesela bazı Diego Carlos gelmedi mesela. Fenerbahçe iltifatla kuramıyor kendisiyle. O tür sıkıntılar da var mı? Sezon başında var. Carlos ama Fenerbahçe katkında yapamamıştı. Gitmişti Como'ya. Döndükten sonra da çok da iltifat kurmuyor ama İsmail Hoca elindeki isimleri görmek ve onun da sonuçlarını kamp döneminde gördükten sonra artları eksikleri değerlendirip bir yeni oluşum, yeni bir süreç başlatmak istiyor tabii ki.
2: Şöyle ki Diego Carlos'un geleceği sağlık kontrolünden geçeceği ve ardından da kampa katılacağı haberleri de var. Doğrudur, evet. Yanlıştır bilmiyorum ama bu da bir adım diye düşünüyorum. Şöyle ki hani Sıddıkı Şerif'i biz 19 yaşında olarak A takım kadrosunda görüyorsak ki burada Alaaddin Metin'i ki bu geçen sene kupa maçında da oynadı ve ben U19 maçlarını da izliyorum. Gerçekten yetenekli bir genç. Bunun yanında Çağrı Hakan Balta'nın ki Galatasaray'ın altyapısından gelmiş bir oyuncu. Onun da bu kampta olması, İsmail Hoca'nın elinde olması büyük bir avantaj. En azından forvet anlamında ne zaman neyi nasıl kullanabiliri kamp kadrosunda görmesi gerekli. Hani forvet anlamında bunları da değerlendirmesi çok faydalı diye düşünüyorum.
3: Ben de katılıyorum. Şimdi 10+4 yani 14 yabancı 4'ünün 23 yaş altı olma zorunluluğuyla birlikte Şerif gibi isimlerin de aslında kadroda elinizde varsa değerlendirilmesi için çaba sarf etme, bir teknik tecrübeli bir teknik adam için o çabayı gösterme anlamında değerli diye düşünüyorum bu kamp kadrosuna çağrılması. Bir de Fenerbahçe'nin yaklaşık 20 gün sonra bir maçı var. Yani resmi maç oynayacak. Evet, Vedat Kuruç geldi ama sakatlığı ne kadar dönebilir, ne kadar yetişebilir? Talişka'nın sakatlığı ile ilgili soru işaretleri var. Belki çıkar. Biz Ahmet Han diye bir futbolcuyu izlemiştik.
2: Hatırlamaz olur muyum? Aykut Kocaman döneminde.
3: Aykut Kocaman döneminde. Evet, o Sturmgraz maçlarında, evet. Kosova maçlarında.
2: Vardar
3: maçında. Çünkü santrfor yetişmemişti. Sakattı. Derken o şekilde çıkmıştı. Şimdi biz Alaaddin Çağrı'yı da belki maçlarda göreceğiz. Yani yeterlikleri, acabaları var mı? Beraberinde soru işaretleri de getirebilir ama bazen şartlar da kahramanları ortaya çıkartır. Yeni kahramanları görebiliriz. O nedenle ben bu genç isimlerin olması ve belki de maçlarda yer alacak noktada kadroda ve maçlarda yer alacak durumda olmasında onlar adına bir şans. Fenerbahçe'de o şansın değerlendirmesi anlamında baktığımızda da geri dönüşü Fenerbahçe'de bir şans olabilir. Genç oyuncular genelde kamplarda gelecekle ilgili de ne verecekleri ilgili, gelecekle ilgili beklentileri karşılama anlamında da bazı sonuçlar da verecektir. Sadece bu sezonla da alakalı değil, onu da belirtelim. Ama sonuçta Fenerbahçe'nin o geniş kamp, Avusturya kamp kadrosu, öncesindeki Düzce'deki çalışmalar hepsi en kısa zamanda Şampiyonlar Ligi'ne kalabilmek için ki Az Yıldırım'ın bazı demeçlerinde şunları söylediği ifade edilmiş ama Az Yıldırım daha sonra onu bizzat kendi tevil etti. Neydi? Şampiyonlar Ligi falan önemli değil. Lig şampiyonu önemli diye bir tırnak içi ağzından duymamak kaydıyla böyle dediği ifade edildi diye bir sosyal medya ve işte yazılı basın haberi vardı. Aziz Bey ondan sonra Şampiyonlar Ligi'nin önemine vurgu yaparak da mutlaka kalmak istediklerini de belirtmişti. O nedenle şu anda işte bir Polonya takımına karşı çok önemli maça çıkacak. Bu genç isimler de bu süreçte takıma artı değer katacaktır diye düşünüyorum.
2: Şimdi Mert Hakan Yandaş'ın sözleşme imzalaması bir yıllık. Bunu belli bir kesim Fenerbahçe taraftarı olarak ama az bir kesim tepkiyle karşıladı. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz Mert Hakan Yandaş'ın hem sözleşme yenilenmesi bir seneliğine hem de kamp kadrosunda bulunması?
3: Şimdi bunu İsmail Kartal'ın özellikle istediği yoldaki bilgimizi ifade edelim. İsmail Hoca yabancı oyuncunun bu kadar çok olduğu böyle ortamda takım içerisinde Türk tecrübeli Türk oyuncuların varlığından ve tecrübeli Türk oyuncularının katkısından beklentisi var. O beklentileri dile getirmek için de hayata geçirmek için de bu tercihi Mert Hakan Yandaş tercihini yaptığını söyleyebiliriz. Mert Hakan Yandaş geçtiğimiz yıl malum adli olaylar nedeniyle takıma katkıda yapamamıştı. Cezaevinde geçen bir süreç vardı. Şu anda ceza aldığıyla ilgili hani TFF'den ceza aldığıyla ilgili bilgi ve onun tahkim kurulu süreçleri de devam evet. ediyor. Onu da göz ardı etmeyelim. Ya yani şöyle bir şey var. Sanki böyle Mert Hakan Yandaş ile Fenerbahçe birlikteliği sonraki yıllara da devam etmek kaydıyla sadece futbolcu olarak değil de Mert Hakan'ın bir Fenerbahçe ile bağının rabıtasının, iltifakının, ilgisinin devam etmesi anlamında bir sürecin parçası olduğunu düşünüyorum. Öyle söyleyeyim. Yani ben Mert Hakan'dan futbolcu olarak, futbolcu verim olarak çok da faydalanabileceğini sanmıyorum. Onu söyleyeyim. Mert Hakan hakikaten aslında biz onu ta Bolu Spor'dan biliriz. Yani Bolu evet. Spor'dan, Sivas Spor'dan katkılarını biliriz. Fenerbahçe'de belli oranda evet ama sonuç itibariyle kafa karışıklığı da çok fazla. Onun yaşadığı ve yaşattığı olaylarda sıkıntılar da çok fazla. Bu çerçevede baktığımızda futbolcu olarak geri dönüşün ne kadar olabileceği ilgili bende de soru işaretleri var. Ben öyle Fenerbahçe taraf, bir grup Fenerbahçe taraftarının tepki gösterdiği kadar bu sözleşmeye tepki göstermiyorum. Ama ben şu nüansı söylediğim nüansı bir kez daha söyleyeyim. Ben futbolcu olarak çok üst seviyede bir katkı yapabilir mi? Ben o ihtimali zayıf görüyorum Mert Hakan Yandaş'ın. Ama Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe ile ilgili kuvvetli bağının olması, ondan da yabancıların tutulması, irtibatı, arkadaşlık duygusu, abilik hissi gibi gibi unsurlar da bu tür işlerde, bu tür faaliyetlerde katkı yapan unsurlardır. O şekilde değerlendirildiğini düşünüyorum. Yoksa hani bir Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'de kaldı, bir yıl daha burada katkı yapacak, hani bu tür cümleleri iştiyakla söyleyecek durumda değiliz.
2: Şimdi milli takımdan, A milli takımdan dönen futbolcular da özellikle sağlık kontrolünden geçtikten sonra milli takıma katıldı. Özellikle 22 Temmuz'da veya 21 Temmuz'da oynanacak Polonya takımıyla Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına nasıl yansır? Ki formdalardı esasında milli takımdayken ama başarılı olamadık milli takım açısından. Nasıl bir katkı verirler özellikle Şampiyonlar Ligi turlarına?
3: Evet, son maçımızı 26 Haziran'da oynamıştık Amerika Birleşik Devletleri'yle ve onun maçında 24 saat içerisinde de dönüşümüzü gerçekleştirmiştik oyuncu kardeşlerimiz adına Türkiye'ye. Yani Türkiye'ye dönenler döndü, başka yere gidenler gitti. O kısa bir dinlenme yaptı. Fenerbahçeli futbolcular üzerine özelinde sorduğunuz için söylüyorum. Yani kısa bir dinlenme yaptılar. O dinlenmenin ardından da sağlık kontrolü ve ardından da kamp kadrosuna katılma durumunda oldular. Tabii şöyle, hem formda gibi düşünebiliriz.

0: yani bir mekanizmanın, yani sonuçta mekanizma dediğimiz insan vücudu en üst seviyede verim alabilmesi için yapılması gereken unsurlardan biri de doğru bir şekilde vücudun rehabilite edilmesi. Bunun arasında dinlenme olayı da var. Yani doğru çalışmak, zamanlı çalışmak, kuvvetli yüklenmeler yapmak, duruma göre geldiğinde aktif dinlenmeler yapmak, çalışma süre sayısını azaltmak. Yani bunların hepsi aslında bir toplu olarak, zaten antrenör bilgisidir bunlar. Antrene kabiliyeti olan kişilerin ellerindeki malzemedir bunlar. Artırabiliriz de bu maddeleri. Dinlenme olayının da olmasının iki nedeninden, iki baş hatlarından biri de şudur. Daha çok verim verebilmek anlamında. Bir ikincisi de muhtemel sakatlıkların önüne geçmek anlamında. Çünkü bu adale kas grubu, işte dayanıklı anlamında vücuttaki diğer unsurlar baktığımızda yeterli dinlenmeyi sağlayamadığında Allah korusun farklı şekillerde sakatlıklara sebebiyet verebilir. Bunların hepsini tabii ki Fenerbahçe teknik heyeti, Fenerbahçe sağlık heyeti, Fenerbahçe mentor ekibi ve futbolcu kardeşlerimiz hepsi birlikte ayarlayacaktır diye düşünüyorum. Evet, orada oynayarak gelmek değerli ama dinlenebilmenin de önemli bir pozisyon ve değer olduğunu bilerek de hareket etmek gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Peki bu Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında nasıl bir sonuç bekliyorsunuz? Özellikle İsmail Kartal yeni geldi. Takım toparlanıyor. Eksik tarafları var. Ama bu maçı da geçmesinin şart olduğu bir ortam var. Evet. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Şöyle bir şey var. Teknik direktörden başlayalım. İsmail Kartal Hoca'nın varlığı bence değerli, önemli. Aykut Hocaman da olsaydı, ki ben de aynı şeyi söylerdim. Aykut Hocaman'a gelmesini beklediğimizi de geçtiğimiz yayınlarda iletmiştik. Evet. Ama İsmail Kartal'ın olmasının da Aykut Hocaman kadar değeri şu. Bu futbolcuları her maçın hemen hemen her maçını izledi. Yani İsmail Hoca'nın ben irtibatım da var. Yani kaçırdığı maç çok. Fenerbahçe maçı anlamında söylüyorum. Fenerbahçe'nin her maçını izliyor, biliyor. Futbolcuların durumunu biliyor. Bu bir şans. Yani bir teknik direktör, hele hele yurt dışından gelen bir teknik direktör olsa, işte futbolcuları tanıyacak, geçmiş videolarını izleyecek, kimdir, nedir, ne değildir, onları tespit etmeye çalışacak. Ama İsmail Kartal'ın varlığı bu anlamda bir şans diye düşünüyorum. Bu kısa sürede Türk teknik direktör tercihi ve Fenerbahçe içerisinden çıkmış bir ismin tercihi çok doğruydu. Ve bunu da Az Yıldırım ve ekibi yaptı. Zaten bir yıllık bir seçim kazanıldı. Seneye Haziran'da, yani sonuçta bir ayda geçti, 11 ay kaldı. Haziran'da yine seçim var. O seçim ardından da bir yıllık bir hoca, Türk hoca ve Fenerbahçe orucunu bir hoca doğru tercihti. Oradan da yola çıkarak ben kısa vadede bir ay sonra oynayacak olan kişi, süre şu anda 20 güne düştü. Bu tercihi çok doğru buluyorum. Teknik heyet anlamında. Futbolcu kardeşlerimize baktığımızda da iki takımı karşılaştırdığımızda da kalite olarak da Fenerbahçe'nin kalitesi rakibe göre çok daha üstte. Yani teknik heyet artı yazar, futbolcu kalitesi olarak artı yazar. Ama bu tür maçlarında şöyle bir özelliği vardır. Konsantrasyonunuzun da kalitenize katkı yapması, kalitenizi ortaya çıkarması anlamında konsantrasyonda etkili olduğunu düşünüyorum. Yani konsantrasyon kelimesine ısrarla vurgu yapıyorum. Neden? Eldeki potansiyeli, hacmi ortaya çıkartmak anlamında iyi bir konsantrasyon değerlidir diye düşünüyorum. Burada Fenerbahçe'de futbolcuların, camianın konsantre olarak maçlara, turu geçme inancı ve bilinciyle maçlara çıkması gerektiğini düşünüyorum. En önemli unsurun bu kısa vadede bu maçlar sürecinde konsantrasyon olduğunu düşünüyorum.
1: Şimdi baktığımız zaman Sayın İsmail Kartal'ın son dönemi 99 puan, 99 gol. Ama burada önemli ayakları da vardı. Tadiç gibi, Edin Dzeko gibi. Hem abilik hem oyunun geçişlerini sağlayan akıl, zeka, her şeyi ortaya koyan iki oyuncuydu. Evet, gönderilmesi hoş değildi ama bu oyuncular çok büyük katkı verdiler. Sakat sakat da oynayan mesela Edin Dzeko maskeyle oynadı. Şimdi Sayın İsmail Kartal'ın elinde bu kez ne Edin Dzeko var ne Tadiç var. Onu, bu oyununu, o güçlü oyununu, 99 puan toplayan, 99 gol atan o güçlü oyununu Edin Dzeko ve Tadiç olmadan da yapabilecek mi? Veya bu kadronun içinde Edin Dzeko ve Tadiç var mı?
0: Tabii onlar başlı başlı. Başat farklı isimler. Yani onlara benzerini bulmak bile aslında.

0: ön bölgede iyi bir sağlıklı Vedat da takımı sahiplenen bir isim. Bakın Düzce'deki kamp döneminde tribünler Vedat'ı çağırıyor, Vedat'a sesleniyor. Vedat da takım arkadaşlarıyla beraber gidip onları selam. Ya şuraya geleceğim. Vedat hani yeni gelmiş, 3 hafta önce gelmiş bir isim değil, gibi değil. İşte zaten öyle de değil, daha öncesi de var mutlaka. Ama böyle 40 yıllık Fenerbahçeli gibi oynuyor veya bulunuyor. Ben bu tür şeyleri önemserim, değerli bulurum. Talişka'nın varlığı değerli her şeye rağmen. Ön bölgede bazen hoyrat, bazen gereksiz metrajdan şutları da oluyor ama Talişka'nın varlığı da her zaman rakipleri rahatsız ediyor. İyi bir Kerem. Bunu da göz ardı etmeyelim. Yani Kerem Aktürkoğlu'nun da üzerine geçtiğimiz yıl çok önemli baskılar da kuruldu. Farklı mihrak ve odaklar tarafından çok önemli baskılar da kuruldu. Çok önemli direnç de gösterdi. Ama belli yerde reaksiyon da veremediği de zamanlar da oldu. Onu da söyleyelim ama son tarihte baktığımızda ben 99 puan zaten çok ekstraydı. 2.67 puanla 2.67 puan ortalamasıyla şampiyon olamadı Fenerbahçe. Bu sene zaten 2.20'lerle şampiyon oldu bir başka takım. O nedenle baktığımızda olaya o rakamlar, o oranlar tutması kolay değil. Her zaman tutması imkanı olan bir durum değil. Ama zaten 2.20 ile 2.30 arasında bir puan ortalaması sizi normalde de şampiyon yapar. Bu bir gerçektir. Yani Türkiye ortalaması son 3-4 yılda bazı ortalamalar çok yükseldi. Şampiyon takım, ikinci takım. Ona rağmen işte bazı sıkıntılar yaşanıyor. Veya şampiyonluk oranı için çok yüksek ortalama gerekiyor. Öyle baktığımızda. Ben hani o rakamlar, o puanlar, o sayılar tutmasa bile daha düşük rakamlarla Fenerbahçe'nin yine İsmail Kartal'la şampiyonun en büyük adaylarından biri olduğunu söylemek isterim.
1: Peki şu anda birçok isim konuşuluyor Fenerbahçe'de transfer olarak. Siz de TRT Spor Haber Müdürü olarak kulağınıza gelen, hani doğruluk açısından bir şey diyemeyiz. Kulüpten teyit etmiyoruz, edemiyoruz. Kulüpte zaten Sayın Aziz Yıldırım'ın gelmesiyle birlikte bir abluka oldu. Artık televizyondan ve radyosundan kulübün yayınlar yapılarak duyuruluyor. Evet. Buradaki transfer olarak var mı kulağınıza çalınan veya isim vermeden hangi mevkiye transfer olacak ilk olarak?
0: Şimdi Greenwood ismiyle ilgili şunu söyleyeyim. Greenwood ismini aslında Hakan Safi Bey ortaya atmıştı ve Hakan Safi'nin de rakamdı efendim, işte kulüp bonservisiydi. O tür unsurlar da dile getiriliyor. Ama Roma takımı da çok fazla, çok üst seviyeden de Greenwood'la ilgili görüşmeler yaptığını da biliyoruz. Bu isimle ilgili Fenerbahçe'nin de hala bir beklentisi var. Onu da dile getirelim. Yani Hakan Bey'le başladı süreç, Aziz Bey'le de devam ediyor ama rakamların yüksekliği nedeniyle yani çok fazla öne çıkan da bir durum değil. Akin transferiyle ilgili şu detayı verelim. Ederson'la ilgili Aziz Yıldırım Ederson'u arayıp da seninle devam edeceğiz, birliklerimiz devam edecek sözünde kuvvetli olarak kullanmasının ardından Ederson'a gelen bu özgüvenle birlikte onun da takıma sahiplenme noktasında Ake ile birlikte çalışmak isteğinin ve bu isteğinin ardından da bu sürecin olduğu ile ilgili bir bilgimiz var. Yani Ederson daha önce City'de Ake ile birlikte işte kaleci ve stoper olarak oynamıştı. Birlikteliği anlamında Ake'nin de transferinde de Ederson'un etkisinde belirtmiş olalım, o detayı da vermiş olalım. Son tarihte baktığımızda yani çok fazla isim evet öne çıkmıyor. Ama mevki olarak santro mevkine ihtiyacını tekrar dile getirmiş olalım. Stoper mevkine bence çok önemli, hakikaten harika bir isim. Transfer de sakatlanmadığı sürece büyük katkı yapacaktır diye düşünüyorum. Onun dışında da Fenerbahçe'de orta sahası çok kuvvetli. Orta sahasında zaten bir sakatlık ya da problem olmadığı sürece Fenerbahçe orta sahası her zaman büyük iş yapacaktır diye düşünüyorum. Onu da bu şekilde genel itibariyle belirtmekte kalayım diyeyim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ellerinize emeğinize sağlık. Haftaya cumartesi ve pazar tekrar aynı saatte yine sizlerle birlikte olacağız. Çok teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Haftaya görüşmek üzere. İyi akşamlar diyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. TRT Spor Haber Müdürü Erhan Seven bizlerle birlikteydi. Bu arada sevgili dinleyiciler, hemen bir bilgi verelim. Bildiğiniz gibi programımızın da başında basketbolumuzu konuşmuştuk. 17 yaş altı milli takımımızın bugün bronz madalya maçı vardı ve 77-69 mağlup oldu Avustralya'ya ve dünya şampiyonasını, 17 yaş altı milli takımımızın dünya şampiyonunda, şampiyonluğunda, şampiyonasında dördüncü olduğunu bildirelim. Ellerine sağlık, emeklerine sağlık, yüreklerine sağlık. Bu arada sevgili dinleyiciler, bu akşam da iki karşılaşma var. Saat 23'te TRT 1'den.

Brezilya-Norveç karşılaşmasını, yine sabaha karşı 3'te Meksika-İngiltere karşılaşmasını izleyebilirsiniz TRT1'den sevgili dinleyiciler. Bunların özetlerini de TRT Spor'dan dinleyebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Saatimiz artık 18.59 ve yayınımızın sonuna geldik. Sevgili dinleyiciler, program yapımcımız Işılay Dikmen, teknik yönetmenlerimiz önce Adem Karaban ve Sertaç Canbaz, sonra Volkan Kahraman bizlerle birlikteydi. Zafer Altay da bizlerle birlikteydi. Spikeriniz ben Yüce Er. Hepimizden hepinize sevgiler, saygılar sunuyor. İyi bir akşam diliyoruz. Esen kalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyenler. 19 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Adem Karabey. Önce özetler. NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi 22 yıl sonra yeniden Türkiye'de. 36. zirve 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek. Başkent Ankara tarihi NATO liderler zirvesine hazır. Zirve kapsamında güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Hollanda Genelkurmay Başkanı Onno Ekelsheim, Ankara'daki liderler zirvesi öncesi Türkiye'nin ittifaktaki güçlerin konumuna dikkat çekti. NATO'da Türkiye'nin rolü daha da artacak dedi. ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski dini lideri Hamaney ve aile fertleri için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Başkent Ankara, NATO'nun en önemli buluşmalarından birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 22 yıl sonra yeniden Türkiye'de düzenlenecek NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi için hazırlıklar tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğindeki zirvede ittifakın geleceği ve küresel güvenlik gündemi ele alınacak. Türkiye, NATO üyesi 32 ülkenin liderlerinin yanı sıra davetli ülke temsilcilerini ağırlayacak. Zirve NATO 3.0 olarak ifade edilen yeni stratejik konsept çerçevesinde gerçekleştirilecek. Zirveyi dünyanın dört bir yanından yaklaşık 3000 basın mensubu takip edecek. Uluslararası Medya Merkezi, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde oluşturuldu. Merkezde yaklaşık 1800 çalışma alanı, 100'e yakın canlı yayın noktası, televizyon stüdyoları ve 40 kurgu odası yer alıyor. Böylece NATO tarihindeki en kapsamlı medya çalışma alanlarından biri hazırlandı. Zirvenin yayıncı kuruluşuysa Türkiye'nin haber ekranı TRT olacak. TRT, 96 kamera, 18 canlı yayın aracı ve 26 yayın noktasıyla zirveyi dünya kamuoyuna aktaracak. Zirve haftasında Ankara genelinde yaklaşık 5000 açık hava iletişim noktasında tanıtım çalışmaları yapılacak. Billboard ve dijital ekranlarda NATO zirvesinin yanı sıra Türkiye'nin COP31 başkanlığı, savunma sanayi ve Go Türkiye tanıtım kampanyasına ilişkin görseller yer alacak. Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO zirvesi öncesi güvenlik tedbirleri de üst seviyede. Güvenlik çemberi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, büyükelçilikler ve liderlerin kalacağı otellerin çevresiyle konvoy güzergahlarında yoğunlaştı. Belirlenen ve kamuoyuna açıklanan bazı yollar yarın sabahtan itibaren trafiğe kapatılacak. Bu bölge ve güzergahlarda AVM otoparkları dahil olmak üzere araç park edilemeyecek, park halindeki araçlar kaldırılacak. Başkent 6000 kamerayla Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Merkezi'nden kesintisiz izleniyor. Sanal devriye faaliyetleri de 7 gün 24 saat esasına göre 639 personelle yürütülüyor. Şehir genelinde 48.841 polis, 7.447 jandarma olmak üzere toplam 56.288 güvenlik görevlisi sahada. Sadece karada değil, havada da önlemler sıkı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı zirve boyunca Esenboğa Havalimanı'nda sivil uçuşlara geçici sınırlamalar getirdi. Salı günü 10-18, çarşamba günü ise 14-21 saatler arasında hava trafiği tamamen kontrol altında olacak. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara'da yapılacak 36

0: 6. NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesine dair detayları paylaştı. İttifakın caydırıcılık ve savunma alanındaki gayretlerinin 360 derecelik bakış açısıyla değerlendirileceğini belirtti. Burhanettin Duran, Avrupa-Atlantik coğrafyasına yönelik tehditler, riskler ve sınamalar hakkında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulacak. Ukrayna'daki durum ve ittifakın güneyinde son dönemde meydana gelen gelişmeler ele alınacaktır dedi. Zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, konuk devlet ve hükümet başkanlarıyla eşlerini resepsiyon ve akşam yemeğinde ağırlayacak. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Kuzey Atlantik Konseyi'nin ise 8 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ev sahipliğinde müttefik devlet ve hükümet başkanları düzeyinde toplanacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirvede katılımcı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirmesi bekleniyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara'nın uluslararası diplomasinin önemli merkezlerinden biri haline geldiğini belirtti. Türkiye'nin barış yapıcı vizyonu çok büyük etkiler ortaya koyuyor dedi. Kurtulmuş, Şırnak'ta TRT Haber özel yayınına katıldı. NATO zirvesinin ittifakın geleceği açısından önemli mesajlara sahne olacağını ifade etti. Gökyüzündeki milli takımımız Türk Yıldızları NATO Liderler Zirvesi için Ankara semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Akrotim ekibi gösteri öncesi Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde son prova uçuşunu yaptı. Türk Yıldızları NATO Zirvesi için gösteri uçuşunu yarın saat 15.15'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde gerçekleştirecek. Ankara'daki NATO zirvesi öncesi dikkati çeken bir görüşme yapıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump telefonla görüştü. Görüşmede Trump'ın 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO liderler zirvesine katılımı ele alındı. Trump, zirvedeki önemli dosyalardan biri olan Ukrayna Savaşı için barışçıl çözümü kolaylaştırmaya hazırım dedi. Özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Kushner'in Moskova'yı ziyaret etmeye hazır olduklarını da söyledi. Trump ve Putin bu yıl 4. kez görüştü. Temasların sürmesi konusunda mutabık kalındı. Amerikan Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile de telefon görüşmesi yaptı. Detayları sosyal medya hesabından duyuran Zelenski, savaşı sona erdirmek için Amerika'nın kararlılığı belirleyici bir önemde ifadesini kullandı. NATO zirvesini işaret ederek, görüşmemize Ankara'daki zirvede yüzle devam etme konusunda anlaştık dedi. Hollanda Genelkurmay Başkanı Onno Ekelsheim, Ankara'daki liderler zirvesi öncesinde Türkiye'nin ittifaktaki güçlenen konumuna dikkat çekti. NATO'da Türkiye'nin rolü daha da artacak dedi. Hollanda Genelkurmay Başkanı, Amerika bazı kabiliyetlerini geri çekerken bu eksikliklerin karşılanmasında Türkiye'ye de ihtiyaç duyacağız. Bu nedenle Türkiye'nin NATO içindeki rolü daha da büyüyecek ifadesini kullandı. Onno Ekelsheim, Türkiye'nin yalnızca askeri gücüyle değil, savunma sanayindeki teknolojik kapasitesiyle de NATO için önemli bir ortak olduğuna işaret etti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Sürece ilişkin yasal düzenleme olacağını söyledi. Meclisteki komisyon tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda yaz bitmeden gerekli adımların atılacağını dile getirdi. Kurtulmuş, açıklamalarını Şırnak'ta düzenlenen Hazreti Nuh'u anma merasiminde yaptı.
1: Uzun süren İhtimamlı, sabırlı, özenli bir çalışma sonunda bildiğiniz gibi bir rapor ortaya çıktı. Bu yaz ayları bitmeden de bu raporun gereği olan işler yapılacak. Terör örgütünün silahlarını tamamen bırakması tasfiyesiyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çıkarılacak yasalarla birlikte artık bu iş tamamen geride kalacak. Kardeşliğimizi gözümüzün içi gibi koruyacağız. Biz bir oldukça, birlikte oldukça, hep beraber kardeşlikle kalplerimiz yoruldukça Allah'ın izniyle bir daha inanıyorum ki bu memleketin hiçbir yerinde hiçbir evladı terörle karşılaşmayacak. Hiçbir insanımız terörün mağduru asla olmayacak.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'nin mevcut görüntüsünden üzüntü duyduğunu belirtti. Partinin iç sorunlarını aşması ve milli meselelerde çözüm üreten güçlü bir muhalefet konumuna gelmesi temennisini dile getirdi. Meclis Başkanı Kurtulmuş, meclis başkanlığı mahkeme değildir. CHP'nin vasisi de değildir. Bütün partilere

eşit mesafedeyiz dedi. Organize suç örgütlerine göz açtırılmıyor. 16 ilde 22 suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 228 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin banka hesaplarında 10 milyar 166 milyon lira hesap hareketliliği tespit edildi. İstanbul'da sahte belgeleri kargoyla yurt dışına gönderdiği belirlenen bir şüpheli yakalandı. Kollerin içerisine gizlenmiş 4 sahte pasaport, 6 kimlik kartı ve 9 sürücü belgesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Türkiye, demiryolu yatırımlarını 2053 hedefleri doğrultusunda sürdürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 2028'de hızlı trenle bağlı il sayısının 27'ye çıkacağını açıkladı. 2053'te ise ülkenin dört bir yanının hızlı tren ağıyla birbirine bağlanarak 48 saatte Türkiye turunun mümkün olacağını kaydetti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Beykoz'da yenilenecek Paşa Bahçe Stadı'nı da kapsayan yaşam alanı projesinin bir yılda biteceğini söyledi. Kurum, doğa sistemiyle 5 günde 7 milyondan fazla ambalajın geri dönüşüme kazandırıldığını açıkladı. Bakan Kurum, İstanbul Beykoz'da tapu dağıtım töreninde konuştu. İstanbul Maltepe'de bir restoranda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler iki katlı işletmenin tamamına yayıldı. Yangın itfaiyenin yaklaşık bir saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Bitişik'teki ormanlık alanın alevlerden etkilenmesi önlendi. Balıkesir'in Kepsut ve 6 Eylül ilçeleriyle Kütahya'da arazide çıkan yangınlar ormana sıçradı. Kepsut ve Kütahya'daki yangınlar büyük ölçüde kontrol altına alındı. Rüzgarın etkisiyle yayılan 6 Eylül'deki yangına müdahale sürüyor. ABD, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski dini lideri Hamaney ve aile fertleri için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi. Tören İmam Hüseyin'i Musalla Camii'ndeki özel alanda yapıldı. Cenaze töreninde İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian başta olmak üzere askeri ve siyasi yetkililerle din adamları katıldı. Ancak mevcut dini lider Müşteba Hamaney törende yer almadı. Cenaze namazında Ali Hamaney'in 3 oğlu da hazır bulundu. Sabahın erken saatlerinde ellerinde bayraklarla tören alanına gelen yüz binlerce İranlı cenaze namazına katıldı. Yarın Tahran sokaklarındaki veda töreninin ardından Hamaney'in naaşı Kum kentine götürülecek. İran ve Amerika Birleşik Devletleri masaya dönüyor. Washington-Tahran hattında müzakereler sürecek. Görüşmelerin adresinin Pakistan olması bekleniyor. Suudi Arabistan merkezli El Arabiya televizyonunun kaynaklarına dayandırdığı habere göre İran ve ABD heyetleri 11 Temmuz'da İslamabad'da yeniden müzakere masasına oturacak. Görüşmelerin ana gündem maddesi İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması olacak. Dondurulan İran varlıklarının serbest bırakılması ve nükleer programda masadaki diğer başlıklar. Tarafların temsilcileri daha önce de Pakistan'da bir araya gelmiş ve zaptı imzalamıştı. Heyetler İsviçre ve Katar'da da görüşmelerde bulundu. İki ülke arasında varılan mutabakata rağmen Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan şiddetli çatışmalar ve İsrail'in Lübnan'a saldırıları diplomasi sürecini gölgelemişti. Dinlediğiniz haberlerden özetler. NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi 22 yıl sonra yeniden Türkiye'de. 36. zirve 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek. Başkent Ankara tarihi NATO liderler zirvesine hazır. Zirve kapsamında güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Hollanda Genelkurmay Başkanı Ona Ekelsheim, Ankara'daki liderler zirvesi öncesi Türkiye'nin ittifaktaki güçlenen konumuna dikkat çekti. NATO'da Türkiye'nin rolü daha da artacak dedi. Amerika, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski dini lideri Hamaney ve aile fertleri için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi. Spor. 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı yaşanıyor. Saat 23'te Brezilya ile Norveç, saat 3'te ise ev sahibi ülkelerden Meksika ile İngiltere karşılaşacak. Maçlar TRT1'den yayınlanacak. Fenerbahçe takım kaptanı Mert Hakan Yandaş'la bir yıllık sözleşme imzaladı. 2020 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Mert Hakan Yandaş, sarı lacivertli formayla 149 resmi maça çıkıp 11 kez gol sevinci yaşadı. Milli ultra maraton yüzücüsü Aysu Türkoğlu Japonya'daki Tsugaru kanalını 13 saat 44 dakikada geçmeyi başardı. 25 yaşındaki sporcu

0: Bu başarısıyla Tsugaru kanalını geçen en genç Türk sporcu olarak tarihe geçti. Rahmi Kaan Karahan Türk kano tarihine geçti. İki bronz madalya kazanan milli sporcu bu dalda ülkemize dünya şampiyonlarındaki ilk madalyaları getirdi.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Muğla'nın iç kesimleri, Afyonkarahisar, Tokat ve Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece ve yarın sabah saatlerinde Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu ve Giresun çevrelerinde, öğleden sonra Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük hava sıcaklığı ise şöyle: Ankara 16, İstanbul ve Rize 21, Bursa 17, Çanakkale ve Muğla 19, İzmir, Gaziantep ve Diyarbakır 23, Antalya 24, Adana 25, Trabzon 22, Bolu ve Erzurum 10 ve Van 13 derece.
1: Yol durumu.
0: Bozantı-Tarsus otoyolunun 6 ile 8. kilometreler arasında üst yapı bakım onarım ve asfalt çalışmaları nedeniyle sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 56 ile 59. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak devam ediyor. Tokat-Almus yolunun 9 ile 13. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bülteni dinlediniz.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

Atının koşuşturmasına kısa bir mola. Her salı saat 14.30'da edebiyat konulu sohbetler ve yayıncılık dünyasından sevilen konuklarla Ayraç, Aslı Tunç'un sunumuyla Türkiye'nin radyosu TRT Radyo 1'de.

0: bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Hasan Eylen'in yönetici Kürdili İcazkar faslını dinleyeceksiniz. Ara taksimini Viola ile Şenol dinleyen yapacak.

Radyo 1. Saat 21. Haberler. Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefinin %80 oranında tamamlandığını söyledi. Ümidim meclis tatile girmeden yasal düzenlemenin bitmesi dedi. Şırnak'ta TRT Haber özel yayınının konuğu olan Kurtulmuş'un gündeminde CHP

0: CHP'de yaşanan son tartışmalar da vardı. Kurtulmuş CHP'nin mevcut görüntüsünden üzüntü duyduğunu belirtti. Partinin iç sorunlarını aşması ve milli meselelerde çözüm üreten güçlü bir muhalefet konumuna gelmesini temennisini dile getirdi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO zirvesi öncesinde Türkiye'nin önlenemez yükselişine hep beraber şahit olacağız dedi. Kurtulmuş, Ankara'nın uluslararası diplomasinin önemli merkezlerinden biri haline geldiğini belirtti. NATO zirvesinin ittifakın geleceği açısından önemli mesajlara sahne olacağını söyledi. Başkent Ankara, NATO'nun en önemli buluşmalarından birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 22 yıl sonra yeniden Türkiye'de düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için hazırlıklar tamamlandı. Zirve liderleri, binlerce gazeteciyi ve dünya kamuoyunun dikkatini Ankara'ya çevirecek. NATO'da Türkiye'nin rolü daha da artacak. Bu ifade Hollanda Genelkurmay Başkanı'na ait. Onu Ecclesiastes Ankara'daki liderler zirvesi öncesinde Türkiye'nin ittifaktaki güçlenen konumuna dikkat çekti. Türk savunma sanayine de övgüde bulundu. Rütük, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde yayıncılara yönelik açıklama yaptı. Kurul, kamu yararı, milli güvenlik, teyit edilmiş bilgi ve yayıncılık sorumluluğunun zirve süresince öncelikli olması gerektiğini vurguladı. Gökyüzündeki milli takımımız Türk Yıldızları NATO Liderler Zirvesi için Ankara semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Akrotim ekibi gösteri öncesi Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde son prova uçuşunu yaptı. Türk Yıldızları gösteri uçuşunu yarın saat 15.15'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde gerçekleştirecek. İletişim Başkanlığı'nın hayata geçirdiği Geleceğin Mührü kampanyası sosyal medyada büyük ses getirdi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın Türkiye'nin küresel diplomasideki gücünü vurguladığı paylaşımı kısa sürede on binlerce etkileşim alarak trend listesinde ilk sıraya yerleşti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, gençleri sporla buluşturmayı birinci görev olarak gördüklerini söyledi. Sporun kötü alışkanlıklardan ve bağımlılıklardan uzak tutmada etkili bir yol olduğuna vurgu yaptı. Bakan Aşkınbak, Edirne'de sporu teşvik eden Genç Kart Projesi'nin ödül törenine katıldı. Depozitosu olan ambalajlar sistemi, kısa adıyla DOA sayesinde Türkiye genelinde geri dönüşüm hızlandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, uygulamayla 5 günde 7 milyon 600 bin ambalaj toplandığını açıkladı. DOA uygulamasını telefonuna indiren kullanıcı sayısı da yaklaşık 1 milyon 400 bine ulaştı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yürüttüğü Yeşil Vatan Benim Okulum Geleceğe Çare etkinlikleriyle çevre ve sürdürülebilirlik bilinci milyonlarca öğrenciye ulaştırıldı. Program kapsamında 150 binden fazla etkinlik gerçekleştirildi ve 32 milyonu aşkın kişi katıldı. Balıkesir'in Kepsut ve 6 Eylül ilçeleriyle Kütahya'da arazide çıkan yangınlar ormana sıçradı. Orman ekipleri rüzgarın etkisiyle yayılan alevlerin yerleşim alanlarına ve hayvan barınaklarına sıçramasını önledi.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Muğla'nın iç kesimleri, Afyonkarahisar, Tokat ve Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Haberleri sunduk.

Viyana'nın 9. bölgesinde Berggrasse Caddesi 19 numaradaki binanın kapısından içeri yavaşça giriyoruz. Üst katta kırmızı, eski el dokuması halıyla kaplı bir divan, yanı başında bir sandalye ve diğer mobilyaların sağını solunu dolduran antika heykelciklerin bulunduğu bir oda dikkatimizi çekiyor. Burası psikanalizin kurucusu Sigmund Freud'un 47 sene boyunca yaşadığı evdeki çalışma odası. Tam bir antika meraklısıydı Freud. Özellikle eski Mısır kültürüne ilgi duyuyordu. Mısır'a hiç gitmemişti fakat Paris ve Londra'daki müzelerde en sevdiği yerler eski uygarlıklar bölümüydü. Çalışma odası, muayenehanesi ve kütüphanesi de çoğu antika, orijinal eserlerle doluydu. Mumya portreleri, ölüm maskeleri, cenaze vazoları gibi nesnelerle doldurduğu odasının Mısır firavunlarının mezar odalarına benzediğini yazıyor bazı araştırmacılar. Freud 1938'de Nazi işgali sebebiyle Viyana'dan ayrılmak zorunda kaldığında Londra'da da benzer bir çalışma ve muayene odası oluşturmak istemiş, mimar olan oğlu Ernst Freud bu konuda babasına yardım etmişti. Çağdaşı ve dostu Stefan Zweig, Ruh Yoluyla Tedavi kitabında Freud'un yaşamı ve psikanaliz çalışmaları hakkında bilgi verirken onun karakter tahlilini de yapar. Şunları yazar ünlü bilim adamı için. Viyana'da bir kira evinin somurtkan kapısı 50 yıldan beri Sigmund Freud'un özel yaşamının üzerine kapanmıştır. Kişisel varlığı öylesine sade ve olaylardan uzak sürmüştür ki insanın neredeyse onun özel yaşamı olmamış diyesi geliyor. 70 yılını aynı şehirde, 40 yılı aşkın bir zamanı aynı evde geçirmiştir. 6 çocuklu bir aile babası, mesleğinden ve misyonundan başka hiçbir tutkusu olmayan, kişisel ihtiyaç duymayan bir insan. Hem tutumlu hem de savurgan olarak kullandığı zamanının bir dakikasını bile boş şeylere, kendini göstermek, mevki, makam ve paya uğruna harcamamıştır. Yaşamın ritmi bu adamda dur durak bilmeyen, aynı şekilde ve sabırla akan çalışma ritmine tabi olmuştur. Akademik çalışmaları zamanında haftada bir gün üniversitede ders veriyor, çarşamba akşamları Sokrates yöntemine göre öğrencilerle yuvarlak düzen oturumda düşünsel bir sempozyum düzenliyor, cumartesi öğleden sonraları bir kez İskambil Partisi, bunun dışında sabahtan akşama ya da gece yarılarına kadar her dakikayı analiz, tedavi, araştırma, okuma ve bilimsel veriler oluşturmak için son saniyesine kadar kullanıyor. Bu ödün vermeyen çalışma takviminde boş bir yaprak yoktur. Herhangi bir iş gününde zihinsel bakımdan meşgul olmadığı bir saati bile geçmemiştir.

1971 yılında açılan Sigmund Freud Müzesi, kızı Anna Freud'un bağışladığı, babasına ait orijinal eşya ve kitaplarla zenginleştirilmiş. Müzedeki psikanaliz kütüphanesi, Sigmund Freud ve psikanalizin kuramı, tekniği ve tarihi üzerine geniş bir literatürü bir araya getiriyor. Burada Sigmund Freud'un eserlerinin ilk baskılarının yanı sıra Almanca ve diğer dillerdeki bütün baskıları da mevcut. Bu kütüphane yaklaşık 40 bin ciltlik envanteriyle Avrupa'nın psikanalize adanmış en büyük kütüphanesi. Viyana'da yaşadığı yıllarda Freud'un çalışma odasını süsleyen en değerli parçalardan biri 2300 yıllık üstü kırmızı desenlerle kaplı Yunan vazosuydu. Prenses Marie Bonaparte'ın kendisine 75. doğum gününde hediye ettiği vazo, Londra'daki ofisinde de hep yanı başında dururdu. Hatta Marie Bonaparte'a yazdığı mektupta bu vazoyu mezara götürememenin çok üzücü olduğunu söylemişti Freud. 1939'da Londra'da hayata gözlerini yumduğunda ailesi küllerini bu vazonun içinde saklamaya karar verdi. Freud ve karısı Martha'nın küllerinin bulunduğu kap bugün Londra'daki Golden Screen Krematoryumunda muhafaza ediliyor. Viyana'dan Freud'un psikanaliz hastalarından biri olan Gustav Mahler'in Diriliş Senfonisi'nden bir bölümle ayrılıyoruz bu akşam. Program yapımcısı Filiz Arıcıoğlu, mikrofonda Hafize Okan. Yarın akşam aynı saatte Müzikli Şehir Rehberi'nin sayfalarında birlikte gezinmek dileğiyle.

TRT Radyo 1'in sabah kuşağında yayınlanan Sabahın Hayrı programı hafta içi her gün 6:10-6:30 arasında farklı bir konu ve konukla sizlerle olmaya devam ediyor. Yalçın Çetinkaya'nın hazırlayıp sunduğu Sabahın Hayrı, sabahın ilk ışıklarıyla sizlere hem farklı konularda önemli bilgiler aktarıp zihinleri aydınlatıyor, hem de bu akıcı ve sıcak sohbeti güzel bir müzikle zenginleştiriyor.

0: Gönül Sultanları.
1: Kıymetli dinleyiciler, Gönül Sultanları programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Ayşe Kadır Palalar, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür ve spikeriniz ben Emre Şimşek. İnsan hakikati arama yolculuğunda kimi zaman bir sözün, kimi zaman bir eserin, kimi zaman da örnek bir hayatın izini sürer. Asırlar boyunca ilim ve irfan geleneğimizi besleyen pek çok isim, geride bıraktıkları eserlerle bu arayışa rehberlik etmeyi sürdürmüştür. Bu hafta Gönül Sultanları'nda ilimle tasavvufu buluşturan, eserleriyle geniş bir etki alanı oluşturan ve düşünceleri günümüze kadar ulaşan önemli bir şahsiyeti İbni Acibe'yi konuşacağız. İbni Acibe, ilim ve tasavvuf alanında ortaya koyduğu eserlerle tanınan önemli bir düşünce ve gönül insanıdır. Küçük yaşlarda başladığı eğitim hayatında tefsir, hadis, fıkıh ve Arap dili gibi alanlarda kendini yetiştirmiş, zamanla tasavvufi yönüyle de dikkat çeken bir isim haline gelmiştir. İbni Acibe, soyunun Hazreti Hasan vasıtasıyla Hazreti Peygamber'e ulaştığını belirtir ve bu sebeple şerif olduğunu ifade eder. Bu konuya eserlerinde de yer verir. Nesebine dair aktardığı bir rüyada Mescid-i Nebevi'de Hazreti Peygamber'i gördüğünü nakleder. Rüyasında Hazreti Peygamber ona "Sen Fakih İbni Acibe misin?" diye sorar. İbni Acibe'nin "Evet, Ahmet bin Acibe benim" cevabı üzerine Hazreti Peygamber "Sen gerçekten benim neslimdensin. Bunda hiçbir şüphe yoktur" buyurur. İbni Acibe bu rüyayı eserlerinde nesebine dair zikrettiği önemli rivayetlerden biri olarak aktarır. İbni Acibe'nin ilim yolculuğu küçük yaşlarda başlamıştır. İlk eğitimini Hamis'te alan İbni Acibe, Kur'an-ı Kerim'i hıfzederek temel dini eğitimini tamamlamıştır. Daha sonra öğrenimini ilerletmek amacıyla Kasrül Kebir'e gitmiş ve burada bir süre çeşitli ilim dallarında kendisini yetiştirmiştir. Gençlik yıllarında Tıtvan'a yönelen İbni Acibe, bu şehirde dönemin seçkin alimlerinden dersler almış, fıkıh,

tefsir, hadis, Arap dili ve mantık gibi alanlarda derinleşmiştir. İlmi birikimi arttıkça öğreticilik yönü de öne çıkan İbni Acibe, henüz 30 yaşına varmadan ders halkaları kurarak talebe yetiştirmeye başlamıştır. Bilgi ve tecrübesini artırmak için ilerleyen yıllarda Fas'a da seyahat etmiş, burada yürüttüğü çalışmaların ardından yeniden Tıtvan'a dönmüştür. Hayatının bundan sonraki bölümünü eser kaleme almaya, ilim öğretmeye ve ardında kalıcı bir ilmi miras bırakmaya ayırmıştır. İbn Acibe'nin tasavvuf yolculuğunda nefis terbiyesi önemli bir yer tutar. Hocası tarafından yürütülen manevi eğitim sürecinde çeşitli hizmetlerde bulunmuş, kendisine verilen görevleri büyük bir samimiyetle yerine getirmiştir. Sokakları süpürmüş, çöpleri taşımış ve hocasının yönlendirmesiyle merkebe binerek çarşıda gezmiştir. İbn Acibe bu hizmetleri yalnızca bir görev olarak değil, nefsini terbiye etmenin bir vesilesi olarak görmüştür. Hatta zaman zaman kendisine emredilmeyen bazı işleri de üstlenmiş, bu amaçla bir süre sakalık yapmıştır. Ona göre bütün bu hizmetler insanı benlik duygusundan uzaklaştıran, tevazuyu güçlendiren ve manevi olgunluğa hazırlayan önemli öğretilerdir. Tasavvuf geleneğinde sıkça vurgulanan bu tevazu anlayışı, Yahya'nın şu beytinde de veciz bir şekilde ifade edilmektedir. Gönül alçaklığın eyle ziyade, büyüklense kişi hak sevmez anı, konulmuştur kibir üstünde bu lev, yazılmış anda hattılen terani. Ey gönül, alçak gönüllülüğünü arttır. Çünkü insan kendini büyük görürse Allah onu sevmez. Kibrin üzerine şu söz yazılmıştır: beni göremezsin. İbn Acibe'nin manevi eğitimi hayatının olgunluk döneminde şekillenmiştir. Şazeli geleneğinin önemli isimlerinden aldığı tasavvuf terbiyesi sayesinde yalnızca ilim alanında değil, maneviyat sahasında da öne çıkmıştır. Özellikle Muhammed Buzidi'nin rehberliğinde yetişen İbn Acibe, aldığı icazetle insanlara yol göstermeye başlamış, ilim ve tasavvufu buluşturan yaklaşımıyla geniş bir etki alanı oluşturmuştur. Bu yönüyle yaşadığı dönemin dikkat çeken manevi şahsiyetlerinden biri haline gelmiştir. İbn Acibe tasavvufu İslami ilimlerin zirvesi, özü ve seçkin kısmı olarak görür. Ona göre tasavvuf, Allah'a giden yolun bilgisini veren bir ilimdir. İbn Acibe'ye göre tasavvuf ilmi, insanın kalbini kötü huy ve sıfatlardan arındırarak güzel ahlakla bezemesi esasına dayanır. Kalp bu arınmayı gerçekleştirdiğinde ilahi nurların tecellisine ve manevi sırların açığa çıkmasına zemin hazırlar. Bunun sonucunda kişi irfan ehline mahsus hakikatleri ve Rabbani sırları kavrama imkanı bulur. Müşahedeye dayanan bir marifet anlayışına erişerek ihsan makamına yaklaşır. Ona göre tasavvufun özü ve nihai gayesi bu manevi olgunlaşmadır. İbn Acibe'nin güzel ahlak ve manevi olgunlaşma anlayışının merkezinde kalbin temizlenmesi vardır. Bu temizlenmiş gönlün ilahi nurlarla aydınlanmasını dile getiren Şadi'nin şu beyti bu düşünceyi şiir diliyle ifade etmektedir. Mir'ati dili, mazhar-ı envarı hüda kıl, alude-i çirkabı dalal eyleme ya Rab. Ey Rabbim, gönül aynasını ilahi nurların tecelli ettiği bir yer haline getir. İbn Acibe marifeti iki kısımda ele alır. İlk mertebede bulunanlar, varlıklarda tecelli eden ilahi sıfatları ve bunların eserlerini müşahede eden kimselerdir. Buna karşılık ikinci mertebedekiler, daha ileri bir marifet seviyesine ulaşmış olan cem ehlidir. İbn Acibe bu grubu da ikiye ayırır. Fena ve cezbe halinde bulunanlar yalnızca Hakk'a yönelirken, beka makamına ulaşanlarsa hem varlık alemini hem de onda tecelli eden hakikati birlikte müşahede eder. Ona göre bu son mertebe marifetin en olgun derecesidir.

İbn Acibe marifetin kalbin Allah'a yönelişiyle gerçekleştiğini ifade eder. Ona göre kalbin temizlenmesi ve arınması nispetinde marifet nuru artar. Kalpte beliren bu nur, insanın iç alemini aydınlatarak basiret gözünün açılmasını sağlar. İbn Acibe'ye göre marifet nuru arttıkça insanın basiret gözü açılır ve hakikati idrak etme kabiliyeti gelişir. İbn Acibe fakrı dünyadan yakayı kurtarmak, kalbi şikayet etmekten korumak şeklinde tarif eder. Dünya nimetlerinin geçiciliğine dikkat çeken ve insanı onlara aşırı bağlanmaktan sakındıran Yunus Emre bu düşünceyi şu mısralarla ifade etmektedir. Mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi? Mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da sen o yalan. İbn Acibe'nin dünyadan yakayı kurtarmak şeklinde ifade ettiği anlayış, Şemseddin Sivasi'nin şu öğütlerinde de açıkça görülmektedir. Nice bir gafletle nefsü hevaya uyasın. Vaktidir uyanasın, pes tutasın rahı sevap. Gele ey dil ata namus ile ağrı yabana. Ayra gör anları yoldan ki olur sana hicap. Bülbül-i ruh ile gülzar-ı habibe uça gör. Cife-i dünya ile aldamasın nefsi gurap. Nefsinin isteklerine ve boş heveslerine daha ne kadar uyacaksın? Artık uyanmanın ve doğru yolu tutmanın zamanı gelmiştir. Ey gönül, şan, şöhret ve insanların övgüsü gibi şeyleri geride bırak. Seni hakikatten alıkoyan ne varsa onlardan uzaklaş. Ruhunun bülbülüyle sevgilinin gül bahçesine doğru uç. Karganın leşe aldanması gibi, nefsin de dünyanın değersiz ve geçici nimetlerine aldanmasın. Dünyanın aldatıcı yönüne kapılmamayı öğütleyen bu anlayış, hayalinin şu beytinde de dile getirilmektedir. Talibi dünya yuduğundan ehli dil ummaz vefa, meyve ümmit eylemez akil nihali bidden. Gönül ehli kimseler geçici dünyanın taliplerinden vefa beklemezler. Nitekim akıllı olanlar söğüt ağacının dallarından meyve alabileceklerini zannetmezler. İbn Acibe kalbi şikayetten korumanın manevi yolculuğun önemli duraklarından biri olduğunu söyler. Zira sürekli yakınan bir gönül nimeti de hikmeti de görmekte zorlanır. Bu düşünceyi Nabi'nin şu beyti veciz bir şekilde dile getirir. Bir aferiye deden itme le bir şikayeti baz ki nakştan gile nakkaştan şikayettir. Yaratılmışlardan şikayet etmeyi bırak. Çünkü nakıştan yani eserden yakınmak aslında onu işleyen nakkaştan, sanatkardan şikayet etmek gibidir. Hayatı boyunca ilim öğrenmeye ve öğrendiklerini aktarmaya büyük önem veren İbn Acibe çok sayıda talebe yetiştirmiş ve çeşitli eserler kaleme almıştır. Eserlerinde insanın iç dünyası, ahlaki olgunlaşma, samimiyet, teslimiyet ve kulluk bilinci gibi konulara geniş yer veren İbn Acibe, ilmi yalnızca bilgi edinmenin bir aracı olarak değil, insanı hakikate yaklaştıran bir yol olarak değerlendirmiştir. Bugün de eserleri ilgiyle okunmaya devam eden İbn Acibe, ilim ve irfanı bir araya getiren yaklaşımıyla İslam düşünce tarihinde önemli bir yer edinmiştir. Kıymetli dinleyiciler, şimdi kısa bir musiki arasının ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.

desek

0: Kıymetli dinleyiciler, bu akşam Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Süleyman Derin konuğumuz. Hocam, programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim beni misafir ettiğiniz için.
0: Kıymetli hocam, İbni Acibe hakkında bizlere neler söylersiniz?
1: İbni Acibe Fas'ta, Tıfvan bölgesinde doğmuş, 1747 senesinde.

Dini ilimlerde, İslami ilimlerde yüksek mertebelere erişmiş. Ama daha sonra Hazreti Mevlana gibi tasavvufa ve batini ilimlere yönelmiş. Allah dostu bir zattır. Pek çok eserleri vardır ama bu bölgede Arap kabilelerinin İslam'a girmesi, İslam'ı daha güzel yaşaması açısından çok etkili olmuş bir zattır. Genç yaşlarda İslami ilimleri öğrenmeye başlamış. Ama belli yaşa geldiği zaman İmam Gazali'de de biz bunu görüyoruz. Öyle manevi bir kriz geçirmiş. Sadece ilim öğrenip de bunu yaşamadan bu ilimlerde devam etmek tabii ki insana zarar veriyor. İslam ilimlerinde öğrendiğimizi yaşamakla görevliyiz. Ve bu krizden sonra kendisi tasavvufa girmiş. İslam'ı daha ince, daha güzel yaşamaya başlamış. Tabii öncelikle kendindeki hastalıkları, kalbi hastalıkları tedavi etmiş bu süreçte. Mesela bir örnek de vermek istiyorum. Biz bunu aynısını Aziz Mahmud Hüseyin Hazretleri'de görüyoruz. Kendisi Bursa katısı iken Bursa pazarlarında ciğer satmıştı. Niye? Narsizmini, kibrini kırmak için. Aynen bunun gibi İbn-i Acibe de şeyhinin, mürşidinin emriyle Tıtvan'daki camilerde direncilik yapmış. Hani böyle bir şey var, narsizmin tedavisi yoktur, kibrin tedavisi yoktur diye bir iddia var batılı psikoloji sahalarında. Halbuki biz Müslümanlar her hastalığın tedavisinin olduğunu biliyoruz. Çünkü Peygamber Efendimiz her hastalığın bir tedavisi vardır diyor. Sadece ölümün diyor çaresi yoktur. Durum böyle olunca manevi olarak da Muzidi işte şeyhi İbn-i Acibe'nin ona ilginç metotlar uygulamış. Ondaki böyle kibir, gurur, ucup gibi manevi hastalıkları ilginç metotlarla tedavi etmiş. Bu şekilde hem zahiri ilimleri hem de batını ilimleri öğrenen İbn-i Acibe El-Bahrul Medid isminde güzel bir tefsir de yazmıştır. Ben de bu eseri özetleyerek tasavvufta Şehir Usulü adında bir eserde ortaya koydum elhamdülillah. Kısacası bu zat ilmiyle, yaşantısıyla Hazreti Mevlana gibi, Aziz Mahmud Hüseyin Hazretleri gibi Kuzey Afrika'da, Fas, Cezayir bölgesinde çok önemli bir, faydalı bir ilim ortaya bırakmıştır. En meşhur eseri 8 ciltlik El-Bahrul Medid adlı tefsiridir. Türkçemizde Ruhul Beyan tefsiri var. İsmail Hakkı Bursa Efendi'nin yazdığı. Aynen bunun gibi rivayet, dirayet ve işaret. Yani hem ilmi yetkinliği var hem de işaret tefsiri dediğimiz manevi olarak ayetleri yorumlamıştır. Bu bizim için çok önemli. Herkesin kendi durumuna göre uygulayabileceği tasavvufi çözümler var bu yorumlarda. Sonra İkazül Himem diye bu Hikem Atayye'yi şerh etmiştir. Bu çok kıymetli bir eserdir. Türkçe'de çevrilmiştir. Sonrasında El Futuhat-ı İlahiye, Miracı Teşavvuf ve kendi hayatını anlattığı El Sehrese diye bir eseri var. Bu İmam Gazali'nin El Munkızı Bin Abdelal adlı eserine çok benziyor. Kendi hayatını, otobiyografisini yazmış. Bu eseri okunmasını çok tavsiye ederim. Çünkü orada kendi geçirdiği manevi süreçleri, manevi sıkıntıları, bunu nasıl çözdüğünü anlatıyor bu eserinde. Yani kısacası pek çok eseri Türkçe'ye tercüme edildiği için, özellikle bu tefsiri tercüme edildiği için Türkçemizde de tanınan bir sufi müelliftir. Şiirleri var. Daha çok kendi şiir değil de çok fazla şiirleri şerh etmiş. Bu meşhur İbn-i Fariz var. Şerifne alâ zikül habibi müdâmeten ve sekirne bihâ min gâble yuklegel kârmı diyor. İçtik. İçtik ve sevdiğimizden bahsettik. Onu andık. El-Kamre-i Ezeliye diyor buna İbn-i Fariz. Yani ilahi aşk şerbeti diyebilir Türkçe'de. Bu tür şiirleri şerh etmiş İbn-i Acibe. Kendi efendim şeyhi Buzeli'nin şiirlerini pek çok diğer tasavvufi şiirleri şerh etmiştir. Ama tahmin ediyorum bu şiirler, bu eserlerin Türkçe tercüme edilmediğimiz diyebiliyorum. Edebi yönü çok güçlü bir insan. Bu manada da Mesnevi Mevlana'nın eserleriyle hani kıyaslanabilir mi bilemiyorum ama böyle bir metot da uygulamıştır kendisi. Diyor ki Seyri Sülük'e olan ihtiyaç, niye muhtacız biz? Şunu söyleyeyim, insanın bir toprak tarafı var, bir de ruh tarafı var. Toprak tarafımız bizi çamura çeker, dünyaya çeker, maddeye çeker. Ruhumuz ise bizi göklere, cennet alemine, melekler alemine çeker. Bu sebeple diyor insan bu toprak tarafını temizlemeli, arıtmalı ve cennetlere layık bir hale gelmelidir diyor. Bu hizmetleri yaparken kendisi bir ara hapse düşmüş. Çünkü şikayet olmuş kendisine alakalı kıskananlar tarafından. Orada da şu

0: diyor 3 gün hapiste kaldık. Burayı diyor dergaha çevirdik. Ömrümün en güzel günlerini bu hapiste zikirle geçirdik. Hatta oradaki pek çok mahkum da bizden diyor manevi ders aldı diyor. Buradan şunu anlıyoruz ki irşad etmek için bir mekan yoktur. İnsan hapiste de olsa, sarayda da olsa, okulda da olsa her yerde İslam'ın yayılmasına, güzel ahlakın yayılmasına hizmet edebilir. Bunun gibi yani insanın manevi gelişimini önceleyen eserlerinde çok güzel sözleri var. Bunlardan istifade etmek gerekiyor. Özellikle tefsirini alıp okumak son derece faydalı olur diye düşünüyorum. Şöyle diyor, tarikata girmeden önce maddi durumum iyiydi. Ama tarikata girince diyor, maddenin etkisinden kurtulmak için elimde olan her şeyi dağıttım, infak ettim. Ve şu ayet-i kerimeyi öne sürüyor. Andolsun ki sizi ilk defa yarattığımız gibi teker teker bize geleceksiniz. Bu ayet Enam 94. Yani dünyadan kurtulmak, dünyanın tesirinden kurtulmak için önce dünyadan sıyrılıyor. Bunu biz diğer Allah dostlarında da görüyoruz. Ama tekrar tabii Allah'ın rezzak sıfatıyla Rabbim İslam yolunda harcanan her şeyi fazlasıyla geri veriyor. Şeyhleri kendisi hakkında sen Cüneyd'e benze, sen zamanın beyaz elbisesi o gibi dualar ediyorlar. Ve bunları da görüyoruz. Bir başka mesele de diyor ki Allah'a hamdolsun ki ilim tahsilimiz ibadet hayatımızla baş başa gidiyordu. Gece namazına kalkmadığımız günler çok nadir, yani çoğu zaman namaza kalkarmış. Bu şekilde ibadetle, takva ile ilimi baş başa götüren bir zat olduğunu söyleyebilirim. Bu manada bizim genç kardeşlerimize de bir güzel örnek olduğunu düşünüyorum.
1: Değerli katkıları ve kıymetli paylaşımları için hocamıza teşekkür ediyoruz. Şimdi gönül dünyamıza hitap eden bir eser eşliğinde kısa bir musiki arası verelim.

0: Kıymetli dinleyiciler, İbn Acibe'nin hikmet dolu dünyasından ayrılırken onun güzel ahlakı merkeze alan yaklaşımını bir kez daha hatırlıyoruz. Kalbin arınmasını ve güzel ahlakla süslenmesini manevi yolculuğun temel şartlarından biri olarak gören İbn Acibe, bu yönüyle günümüze de önemli mesajlar bırakmıştır. Temennimiz odur ki bu akşam paylaştığımız düşünceler gönül dünyamızda yeni ufuklar açsın. Kıymetli dinleyiciler, Gönül Sultanları programı sona erdi. Gönül Sultanları programını hazırlayan Ayşe Kıdır Palalar, teknik yapımda Zuhal Ergür ve spikeriniz ben Emre Şimşek. Gönül Sultanları'nın bir sonraki bölümünde yeniden buluşmak ümidiyle, geceniz huzurla, gönlünüzün umutla dolmasını diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
1: Gönül Sultanları.

Sevgili dinleyiciler, Ergin Altay'ın dilimize çevirdiği Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Seslendiren Sevda Piyasa.

En başta annesi nefretle, aşağılamayla karşılamıştı onu. Beni rezil ettin. Önce annesi aşağıladı onu. Marie'nin döndüğü duyulunca herkes onu görmeye koştu. Neredeyse bütün köy yaşlı kadının evine doluştu. Yaşlılar, çocuklar, kadınlar, genç kızlar, herkes. Marie annesinin ayaklarının dibinde aç, üstü başı yırtık, yerde yatıyor, ağlıyordu. Köylüler eve doluşunca Marie dağınık saçlarıyla yüzünü kapayıp yüzüstü yere kapandı. Herkes başına toplanmış, iğrenç bir şeye bakar gibi bakıyordu ona. Yaşlılar onu suçluyor, ağızlarına geleni söylüyordu. Gençler alay bile ediyor, kadınlar aşağılıyor, hakaret ediyor, bir örümceğe bakar gibi küçümseyerek bakıyordu. Annesi bütün bunlara sesini çıkarmıyordu. Öyle oturuyor, başını sallayarak söylenenleri onaylıyordu. Yaşlı kadın o aralar ağır hastaydı, ölmek üzereydi. Gerçekten 2 ay sonra da öldü. Yakında öleceğini biliyordu zaten. Ama ölünceye kadar barışmayı düşünmedi bile kızıyla. Bir sözcük bile konuşmadı onunla. Uyuması için samanlığa yolladı kızcağızı. Hatta neredeyse yemek bile vermedi ona. Yaşlı kadının şiş ayaklarını sık sık ılık suya sokması gerekiyordu. Marie her gün ılık suyla annesinin ayaklarını yıkıyor, her türlü hizmetine koşuyordu. Onun bütün bu yaptıklarına karşılık annesi tatlı tek sözcük söylemiyordu kızına. Hepsine katlanıyordu Marie. Ve ben onunla tanışmamdan sonra Marie'nin de bütün bunları onayladığını, kendisini iğrenç bir yaratık olarak gördüğünü fark ettim. Annesi iyice yatağa düştükten sonra oranın geleneklerine göre hizmetini görmek için köyün yaşlı kadınları sırayla eve gelmeye başladı. O zaman bütünüyle aç kaldı Marie. Köyde herkes uzak duruyordu ondan. Artık kimse iş vermiyordu ona. Herkes yüzüne tükürüyordu. Erkekler bile kadından saymamaya başlamışlardı onu. Yüzüne karşı iğrenç şeyler söylüyorlardı. Çok seyrek de olsa sarhoşlar bazen pazar günleri eğlence olsun diye önüne doğrudan yere ufak paralar atıyorlardı. Atılan paraları yerden alıyordu Marie. O sıralar öksürmeye, kan tükürmeye başlamıştı. Üzerindeki yırtık pırtık giysi artık iyice paçavraya dönmüş, köy içine çıkamaz olmuştu. Köye dönüşünden beri yalın ayak dolaşıyordu. O ara özellikle çocuklar hep birlikte, 40 kişiyi aşkın bir öğrenci çetesiydi bu, peşine takılıyor, onunla alay ediyor, hatta üzerine çamur atıyorlardı. Köyün çobanına ineklere bakmasına izin vermesi için yalvarmıştı. Ama kovmuştu onu çoban. Bunun üzerine o da çobanın izin vermemiş olmasına karşın bütün gün sürünün peşinde dolaşmaya başlamıştı. Çoban Marie'nin böyle yaparak ona çok yararlı olduğunu fark ettiği için olacak bir daha kovmadı onu. Hatta yemeğinden artan peyniri, ekmeği ona vermeye bile başladı. Bu yaptığının kendisi için büyük bir yüce gönüllülük olduğunu düşünüyordu. Annesi öldüğünde papaz kilisede Marie'yi herkesin içinde hiç utanmadan aşağıladı. Marie öylece üzerinde yırtık pırtık giysisiyle tabutun başında durmuş ağlıyordu. Onun nasıl ağlayacağını, sonra tabutun arkasından nasıl yürüyeceğini görmek için büyük bir kalabalık toplanmıştı. Ünlü bir din adamı olma hayalleri kuran genç papaz kilisede

Toplananlara dönüp Marie'yi gösterdi. Bu saygıdeğer kadının ölümüne neden olan kişi bu işte. Oysa doğru değildi bu. Yaşlı kadın 2 yıldır hastaydı çünkü. İşte karşınızda dikiliyor. Yüzünüze bakamıyor. Çünkü Tanrı utanç içinde yaşamaya mahkum etti onu. Bakın, erdemini yitiren herkes gibi üstü başı perişan, yalın ayak. Kimdir o? Ölen kadının kızı. Böyle bir sürü şey daha saydı. Düşünebiliyor musunuz? Bu rezillik orada toplananların hepsinin hoşuna gitmişti. Ama o andan sonra önemli bir şey oldu. Çocuklar ortaya çıktı. Çünkü benden yanaydılar ve Marie'yi sevmeye başlamışlardı. Bu da şöyle olmuştu. Marie için bir şey yapmak istiyordum. Para vermeliydim ona. Ama orada tek kapik olmuyordu cebimde. Pırlanta başlı küçük bir iğnem vardı. Köy köy dolaşıp eski giysiler alıp satan bir vurguncuya sattım onu. 8 frank verdi bana. Oysa çok daha fazlasını ederdi. Uzun süre Marie'yi yalnız yakalamaya çalıştım. Sonunda köy dışında dağa giden patikalardan birinde bir ağacın altında karşılaştık. Orada 8 frankı verdim ona ve bu parayı dikkatli kullanmasını, çünkü başka paramın olmadığını söyledim. Sonra öptüm onu. Kötü bir niyetimin olduğunu düşünmemesini, kendisine aşık falan olduğum için değil, çok acıdığım için, ta başından beri suçlu değil, yalnızca şanssız olduğunu düşündüğüm için ona bu parayı verdiğimi söyledim. Hemen orada teselli etmek istiyordum onu. Herkesin karşısında kendisini öyle küçük görmesinin gerekmediğini anlatmaya çalıştım. Ama sanırım anlamıyordu beni. Hep susmasına, bir şey söylememesine, karşımda başı önünde, utangaç, öyle durmasına karşın hemen fark etmiştim bunu. Konuşmam bitince elimi öptü. O anda ben de tutup onun elini öpmek istedim. Ama hemen çekti elini. Meğer o sırada kalabalık bir çocuk grubu bizi gözetliyormuş. Uzun süredir beni izlediklerini daha sonra öğrendim. Islık çalmaya, alkışlamaya, kahkahalarla gülmeye başlamışlardı. Marie koşarak uzaklaştı yanımdan. Çocuklarla konuşmak istedim ama taşlamaya başladılar beni. O gün köyde öğrenmeyen kalmadı bu olayı. Herkes tekrar Marie'ye saldırmaya başladı. Bu kez daha çok nefret ediyorlardı ondan. Kızcağızı cezalandırmayı bile düşündüklerini duydum. Neyse ki gerçekleşmedi bu düşünce. Ama çocuklar çok sıkıştırıyorlardı onu. Şimdi eskisinden daha çok takılıyor, üstüne başına çamur atıyor, onu kovalıyorlardı. Zayıf ciğerleriyle kaçmaya çalışıyordu zavallı. Tıkanıyordu. Ama çocuklar peşini bırakmıyor, bağırıp çağırıyor, küfürler ediyorlardı. Bir gün söylenmiştim bile onlara. Sonra konuşmaya başladım çocuklarla. Fırsat buldukça hemen her gün konuşuyordum onlarla. Marie'ye küfür etmeyi sürdürseler de bazen durup dinliyorlardı beni. Marie'nin ne zavallı bir kız olduğunu anlatıyordum onlara. Bir süre sonra ona küfür etmeyi kestiler. Peşini bıraktılar. Yavaş yavaş konuşmaya başladık. Hiçbir şeyi gizlemiyordum onlardan. Her şeyi anlatıyordum. Büyük bir dikkatle dinliyorlardı beni. Çok geçmeden Marie'ye acımaya başladılar. Bazıları Marie ile karşılaştıklarında artık gülümseyerek selamlaşıyordu onunla. Orada adettendir. Yolda karşılaşan, tanıdık olsun olmasın, herkes merhaba diyerek selamlaşır. Marie'nin bu değişikliğe nasıl şaşırdığını tahmin ediyordum. Bir gün 2 kız çocuk tabaklarla yemek götürdüler ona. Sonra bunu gelip bana anlattılar. Marie'nin ağladığını, artık onu çok sevdiklerini söylüyorlardı. Bir süre sonra çocukların hepsi sevmeye başlamıştı Marie'yi. Bu arada birden beni de sevmeye başlamışlardı. Sık sık beni görmeye geliyor, onlara bir şeyler anlatmamı istiyorlardı. Güzel anlatıyor olmalıydım ki beni dinlemeyi seviyorlardı. Bu arada onlara anlatmak için birçok şey öğrenmeye, okumaya çalışıyordum. 3 yıl sürekli olarak bir şeyler anlattım onlara. Daha sonraları köyde herkes, Schneider bile, beni çocuklarla, büyüklerle konuştuğum gibi konuşmakla, onlardan hiçbir şey gizlememekle suçlarken, çocuklara yalan söylemenin utanılacak bir şey olduğunu, aslında onlardan saklamaya ne kadar çalışırsanız çalışın, çocukların iğrenç şeyleri çok iyi bildiklerini, oysa benim onlara kötü bir şey öğretmediğimi söylüyordum. Herkesin bir zamanlar kendisinin de nasıl bir çocuk olduğunu hatırlaması yeter diyordum. Ama kabul etmiyorlardı. Marie'yi annesinin ölümünden 2 hafta önce öpmüştüm. Papaz kilisede bu olaydan söz ettiğinde çocuklar çoktan benim yanımdaydılar. Hemen o gün papazın sözlerini açıkladım onlara.

ve gizlice gidiyor, sonra koşarak dönüyorlardı. Ansızın bulduğu bu mutluluktan neredeyse aklını yitirecekti Mary. Bu kadarını hayal bile edemezdi. Hem utanıyor hem seviniyordu. En önemlisi de çocukların, özellikle kız çocukların koşarak yanına gelip ona benim onu sevdiğimi, onlara sürekli kendisinden söz ettiğimi söylemeleriydi. Onlara söylediğim her şeyi gidip onu anlatıyorlardı. Onu sevdiklerini, ona acıdıklarını, her zaman da seveceklerini, acıyacaklarını söylüyorlardı. Sonra küçücük yüzleri sevinçle apaydınlık, telaşlı, Mary'nin yanından koşarak bana geliyor, biraz önce Mary'yi gördüklerini, bana selam yolladığını söylüyorlardı. Akşamları Çağlayan'a gidiyordum. Orada köyden görünmeyen, dört bir yanı kavak ağaçlarıyla kaplı, küçük, kuytu bir yer vardı.

Sevgili dinleyiciler, Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını Ergin Altay'ın çevirisinden okumaya devam edeceğiz. Teknik yapımda Ahmet Erdoğan, programı hazırlayan Elmas Coşkun.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyenler. 23 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Adem Karabey. Önce özetler. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Sürece ilişkin yasal düzenleme olacağını söyledi. NATO zirvesi 22 yıl sonra yeniden Türkiye'de. Ankara'da tarihi zirve için güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıktı. İran ve Amerika Birleşik Devletleri masaya dönüyor. Yeni haftada hava sıcaklıkları birkaç derece artacak. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Sürece ilişkin yasal düzenleme olacağını söyledi. Meclisteki komisyon tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda yaz bitmeden gerekli adımların atılacağını dile getirdi. Kurtulmuş açıklamalarını Şırnak'ta düzenlenen Hazreti Nuh'u anma merasiminde yaptı.
2: Uzun süren, ihtimamlı, sabırlı, özenli bir çalışma sonunda bildiğiniz gibi bir rapor ortaya çıktı. Bu yaz ayları bitmeden de bu raporun gereği olan işler yapılacak. Terör örgütünün silahlarını tamamen bırakması tasfiyesiyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çıkarılacak yasalarla birlikte artık bu iş tamamen geride kalacak. Kardeşliğimizi gözümüzün içi gibi koruyacağız. Biz bir oldukça, birlikte oldukça, hep beraber kardeşlikle kalplerimiz yoruldukça

0: Allah'ın izniyle bir daha inanıyorum ki bu memleketin hiçbir yerinde hiçbir evladı terörle karşılaşmayacak. Hiçbir insanımız terörün mağduru asla olmayacak.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'nin mevcut görüntüsünden üzüntü duyduğunu belirtti. Partinin iç sorunlarını aşması ve milli meselelerde çözüm üreten güçlü bir muhalefet konumuna gelmesi temennisini dile getirdi. Meclis Başkanı Kurtulmuş, meclis başkanlığı mahkeme değildir, CHP'nin vasisi de değildir. Bütün partilere eşit mesafedeyiz dedi.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle bir görüntü içerisinde olmasından asla razı değiliz. İçimiz sızlıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir an evvel kendi iç huzursuzluğundan kurtulmasını ve Türkiye'nin şu anda meclisteki sayısal olarak ikinci partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin milli meselelerimizde çözüm üreten, kararlılık içerisinde olan, Türkiye'de hakikaten iktidar alternatifi olan bir parti görünümüne, haline gelmesini temenni ederim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin samimi temennim bu görüntüsünden bir an evvel uzaklaşmasıdır. Meclis Başkanlığı parlamento hukuku ile sorumludur. Meclis Başkanlığı mahkeme değildir. Meclis Başkanlığı Cumhuriyet Halk Partisi'nin vasisi de değildir. Biz bütün partilere karşı eşit mesafedeyiz.
1: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Şırnak'ta TRT Haber özel yayınına katıldı. Ankara'nın uluslararası diplomasinin önemli merkezlerinden biri haline geldiğini belirtti. Türkiye'nin barış yapıcı vizyonu çok büyük etkiler ortaya koyuyor dedi. Kurtulmuş, NATO zirvesinin ittifakın geleceği açısından önemli mesajlara sahne olacağını ifade etti.
2: Türkiye her alanda hakikaten bir yıldız gibi parlamaya başladı. Bu zirvelerde bunların sadece bir göstergesi. Benim hatırlayabildiğim kadarıyla bu yıl 5 tane büyük zirveye ev sahipliği yapıyoruz. Türkiye'nin artık bir merkez haline dönmeye başladığını, bir çekim merkezi haline geldiğini ifade ediyor. Türkiye'nin barış yapıcı vizyonu çok büyük etkiler ortaya koyuyor. Siklet merkezi olma özelliğiyle bütün dünyanın farklı bölgeleri arasında bir makul görüşülebilir, konuşulabilir ve uzlaştırıcı bir zemin oluşturuyor. Burada yeniden NATO ittifakının geleceğine dair bağlılıklarını teyit etmek bakımından bu toplantının önemli olduğunu düşünüyoruz. Çok merkezli bir dünyanın kurulmasının da artık işareti ne gösteriyorlar, ortaya koyuyorlar. Bu merkezlerden birisi de Türkiye'dir.
1: Başkent Ankara, NATO'nun en önemli buluşmalarından birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 22 yıl sonra yeniden Türkiye'de düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için hazırlıklar tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğindeki zirvede ittifakın geleceği ve küresel güvenlik gündemi ele alınacak. Türkiye, NATO üyesi 32 ülkenin liderlerinin yanı sıra davetli ülke temsilcilerini ağırlayacak. Zirve, NATO 3.0 olarak ifade edilen yeni stratejik konsept çerçevesinde gerçekleştirilecek. Zirveyi dünyanın dört bir yanından yaklaşık 3000 basın mensubu takip edecek. Uluslararası Medya Merkezi Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde oluşturuldu. Merkezde yaklaşık 1800 çalışma alanı, 100'e yakın canlı yayın noktası, televizyon stüdyoları ve 40 kurgu odası yer alıyor. Böylece NATO tarihindeki en kapsamlı medya çalışma alanlarından biri hazırlandı. Zirvenin yayıncı kuruluşuysa Türkiye'nin haber ekranı TRT olacak. TRT 96 kamera, 18 canlı yayın aracı ve 26 yayın noktasıyla zirveyi dünya kamuoyuna aktaracak. Zirve haftasında Ankara genelinde yaklaşık 5000 açık hava iletişim noktasında tanıtım çalışmaları yapılacak. Billboard ve dijital ekranlarda NATO zirvesinin yanı sıra Türkiye'nin COP31 başkanlığı, savunma sanayi ve Go Türkiye tanıtım kampanyasına ilişkin görseller yer alacak. İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ile ilgili paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak zirvenin detaylarına ilişkin bilgi verdi. Duran paylaşımında zirvede savunma yatırımlarının artırılması kararı bağlamında atılan adımlar ve ittifakın caydırıcılık ve savunma alanındaki gayretleri 360 derecelik bakış açısıyla değerlendirilecek. Öte yandan liderler tarafından Avrupa-Atlantik coğrafyasına yönelik tehditler, riskler ve sınamalar hakkında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulacak, Ukrayna'daki durum ve ittifakın güneyinde son dönemde meydana gelen gelişmeler ele alınacaktır ifade.

seni kullandı. Duran zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımcı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştireceğini kaydetti. Zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan konuk devlet ve hükümet başkanlarıyla eşlerini resepsiyon ve akşam yemeğinde ağırlayacak. Ankara'da tarihi zirve için güvenlik önlemleri de en üst seviyeye çıktı. Güvenlik çemberi özellikle büyükelçiliklerle liderlerin kalacağı otellerin çevresinde yoğunlaştı. Belirlenen ve kamuoyuna açıklanan bazı yollar yarın sabahtan itibaren trafiğe kapatılacak. Bu bölge ve güzergahlarda AVM otoparkları dahil olmak üzere araç park edilemeyecek, park halindeki araçlar kaldırılacak. Başkent 6000 kamerayla kent güvenlik yönetim sistemi merkezinden kesintisiz izleniyor. Sanal devriye faaliyetleri de 7 gün 24 saat esasına göre 639 personelle yürütülüyor. Şehir genelinde 48.841 polis, 7.447 jandarma olmak üzere toplam 56.288 güvenlik görevlisi sahada. Sadece karada değil, havada da önlemler sıkı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı zirve boyunca Esenboğa Havalimanı'nda sivil uçuşlara geçici sınırlamalar getirdi. Salı günü 10-18, çarşamba günü ise 14-21 saatler arasında hava trafiği tamamen kontrol altında olacak. Gökyüzündeki milli takımımız Türk Yıldızları NATO Liderler Zirvesi için Ankara semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Akrotim ekibi gösteri öncesi Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde son prova uçuşunu yaptı. Türk Yıldızları gösteri uçuşunu yarın 15.15'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde gerçekleştirecek. Rütük, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde yayıncılara yönelik açıklama yaptı. Rütük açıklamasında zirvenin Türkiye'nin NATO içindeki kilit rolünü, diplomatik etkinliğini ve bölgesel caydırıcılığını bir kez daha öne çıkaracağı belirtildi. Yayıncı kuruluşların haber ve tartışma programlarında kamu yararını ve milli güvenlik perspektifini gözetmelerinin önem taşıdığı kaydedildi. Yayınların teyit edilmiş bilgiye dayalı, ölçülü, toplumsal hassasiyetleri gözeten ve dezenformasyondan uzak bir anlayışla yürütülmesi temel beklentimizdir denildi. Rütük açıklamasında zirve süresince tüm yayın akışlarının izleme ve değerlendirme uzmanlarınca titizlikle takip edileceği vurgulandı. Ankara'daki NATO zirvesi öncesi dikkat çeken bir görüşme yapıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump telefonla görüştü. 1,5 saat süren görüşmede Trump'ın NATO zirvesine katılımı ve Ukrayna Savaşı konuşuldu. Amerikan Başkanı Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile de görüştü. Detayları sosyal medya hesabından duyuran Zelenski, savaşı sona erdirmek için Amerika'nın kararlılığı belirleyici bir önemde ifadesini kullandı. NATO zirvesini işaret etti ve görüşmemize Ankara'daki zirvede yüz yüze devam etme konusunda anlaştık dedi. İran ve Amerika Birleşik Devletleri masaya dönüyor. Tahran-Washington hattında yürütülen diplomatik temasların adresi Pakistan olacak. Suudi Arabistan merkezli El Arabiya müzakerelerin 11 Temmuz'da İslamabad'da yapılacağını duyurdu. İranlılar eski dini liderleri Ayetullah Ali Hamane'ye veda ediyor. Cenaze törenleri kapsamında başkent Tahran'da cenaze namazı kılındı. Yarın başkent sokaklarında veda töreninin düzenlenmesinin ardından Hamane'nin naaşı Kum kentine götürülecek. Katil İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine saldırılar düzenledi. Başkent Beyrut'la Güney Banliyosu üzerinde de insansız hava araçlarıyla alçak irtifada uçuş gerçekleştirdi. Rum yönetiminin Aya Napa kentinde bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı kimliği belirsiz bir grubun saldırısına uğradı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman olaya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Erhürman, Aya Napa'da 47 yaşındaki bir yurttaşımız henüz kimlikleri tespit edilememiş bir grup saldırganın saldırısına uğramış ve yaralanmıştır ifadesini kullandı. Erhürman, konunun yakından takip edildiğini söyledi.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Beykoz'da yenilenecek Paşabahçe Stadı'nı da kapsayan yaşam alanı projesinin bir yılda biteceğini söyledi. Kurum, doğa sistemiyle 5 günde 7 milyondan fazla ambalajın geri dönüşüme

0: kazandırıldığını açıkladı. Bakan kurum İstanbul Beykoz'da tapu dağıtım töreninde konuştu.
1: Hak sahibi kardeşimize tapularını teslim ediyor ve yıllardır beklenen bir hakkı sahipleriyle buluşturuyoruz. Tüm hak sahibi kardeşlerime, Beykozlu hemşehrilerime, Beykoz'umuza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Beykoz için yeni bir adımımız daha var. Beykoz Paşabahçe stadını inşallah yeniliyoruz ve stadın önündeki alanı denizle birleştiriyoruz ve orada çocuklarımızın koşup oynayacağı, annelerimizin güvenle oturabileceği bir yaşam alanını Beykoz'a kazandırıyoruz ve önümüzdeki yılda bu projeyi teslim edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. 1 Temmuz itibariyle ülke genelinde uygulamaya aldığımız depozito yönetim sistemimizde sadece şu 5 günde 7 milyon 600 bin ambalaj topladık. İnşallah bu sistem tamamen oturduğunda bu sayı yıllık 25 milyar ambalaja ulaşacak ve ekonomimize, vatandaşımıza yine yıllık 30 milyar lira kazanç sağlayacağız.
0: Bal arısı ürünlerinin kullanıldığı alternatif tedavi yöntemleri, apiterapi sektöründe ürün çeşitliliğini geliştirecek arı zehrinin toplanmasına ilişkin yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliği değerlendirdi. Katma değeri yüksek bu yeni üretim alanı arıcılığımızı çok daha ileri bir noktaya taşıyacak dedi. Düzenlemeyle arı zehri üretimi kayıt altına alınacak, üretim ve kalite standartları belirlenecek. Üreticilerin teknik yönden ve eğitim faaliyetleriyle desteklenmesini de içeren düzenlemeyle arı ürünlerinde güvenirlik ve izlenebilirlik artırılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Sivas-Tokat Karayolu üzerinde inşa edilen Çamlıbel Tüneli'nin temelini attı. Sivas'taki törende konuşan Uraloğlu, proje seyahat süresini 5 dakikaya indirecek dedi. 4735 metre uzunluğundaki tünel sayesinde yılda 371 milyon lira tasarruf edileceğini vurguladı.
2: Çift tüplü olarak inşa edeceğimiz 4735 metre uzunluğundaki Çamlıbel tünelimiz 3 kilometrelik bağlantı yollarıyla toplam 7.7 kilometre uzunluğunda önemli bir projedir. Tünelimizle ulaşım kodunda 286 metre aşağıya çekerek 1684 metrelik rakımı 1398 metreye indirecek 13 keskin virajı bypass edecek güzergahı 2,3 kilometre kısaltacak, seyahat süresini ise sadece 5 dakikalara düşürmüş olacak. Zamandan 313 milyon lira, akaryakıttan 58 milyon lira olarak yılda 371 milyon lira tasarruf edeceğiz.
0: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 6. Arktik Bilimsel Araştırma Seferi'nin başladığını duyurdu. Küresel iklim değişikliğinin etkilerini yerinde inceleyecek olan bilim heyeti, kritik araştırmalar yürütecek. Bakan Kacır, bilim heyetinde TÜBİTAK yarışmalarında dereceye giren 3 lise öğrencisinin de yer aldığını söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı LGS tercihi yapacak öğrenciler için önemli bir uygulamayı devreye alıyor. Tüm okul bilgilerini, taban puanları ve fiziki imkanları tek çatıda toplayan Rota Marif platformu 10 Temmuz'da açılıyor. rotamarif.meb.go.tr adresine giren kullanıcılar il, ilçe, okul türü, pansiyon durumu ve hatta okul kademesine göre filtreleme yapabilecek. Balıkesir'in Kepsut ve 6 Eylül ilçeleriyle Kütahya'da arazide çıkan yangınlar ormana sıçradı. Yangın Kütahya'da tamamen, Balıkesir Kepsut'ta ise büyük ölçüde kontrol altında. 6 Eylül'deki yangına ise müdahale sürüyor. Yeni haftada hava sıcaklıkları birkaç derece artacak. Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Trakya, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'de, Doğu Anadolu'nun doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Denizli çevreleri ve Konya'nın batı

0: batısında yağışın yer yer kuvvet kazanması bekleniyor. Haftanın sonuna doğru Balkanlar üzerinden gelecek serin hava dalgası etkisini hissettirecek. Marmara ile Karadeniz'de Perşembe ve Cuma günü gök gürültülü sağanak yeniden gündemde olacak. Yarın Ankara'da hava sıcaklığı 29 derece. Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri yağış beklenmiyor. İstanbul'da yarın en yüksek sıcaklık 30 derece. Perşembe ve Cuma günü kentte gök gürültülü sağanak geçişleri görülecek. İzmir'de ise sıcaklık yarın 34 derece bekleniyor. Kent genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Sürece ilişkin yasal düzenleme olacağını söyledi. NATO zirvesi 22 yıl sonra yeniden Türkiye'de. Ankara'da tarihi zirve için güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıktı. İran ve Amerika Birleşik Devletleri masaya dönüyor. Yeni haftada hava sıcaklıkları birkaç derece artacak. Spor. 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı yaşanıyor. Brezilya ile Norveç şu sıralarda karşı karşıya geliyor. Saat 3'te ise ev sahibi ülkelerden Meksika, İngiltere ile kozlarını paylaşacak. Maçlar TRT1'den yayınlanacak. Fenerbahçe takım kaptanı Mert Hakan Yandaş'la bir yıllık sözleşme imzaladı. 2020 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Mert Hakan Yandaş, sarı lacivertli formayla 149 resmi maça çıkıp 11 kez gol sevinci yaşadı. Beşiktaş yeni sezon çalışmalarını Slovakya'da sürdürüyor. Siyah beyazlar kamptaki ikinci hazırlık maçında Macaristan'ın MTE 1904 takımıyla 0-0 berabere kaldı. Öte yandan Beşiktaş Salih Özcan'la anlaşma sağladı. Milli futbolcunun resmi sözleşme imzalamak için Perşembe günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Milli takımımız FIBA 17 yaş altı Dünya Kupası'nda 4. sırayı aldı. Ay Yıldızlar bronz madalya maçında Avustralya'ya 77-69 yenildi. Turnuvada Sırbistan'ı yenen Amerika Birleşik Devletleri altın madalyanın sahibi oldu. Asırlık geleneğin kalbi bir kez daha saray içi er meydanında attı. Gün boyu süren zorlu mücadelelerin ardından dualı çayır yeni baş pehlivanını belirledi. 665. tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinde altın kemerin sahibi finalde rakibini puanlamada geçen Erkan Taş oldu.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Muğla'nın iç kesimleri, Afyonkarahisar, Tokat ve Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece ve yarın sabah saatlerinde Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu ve Giresun çevrelerinde, öğleden sonra Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük hava sıcaklığı şöyle: Ankara 16, İstanbul ve Rize 21, Bursa 17, Çanakkale ve Muğla 19, İzmir, Gaziantep ve Diyarbakır 23, Antalya 24, Adana 25, Trabzon 22, Bolu ve Erzurum 10, Van 13 derece.
1: Yol durumu.
0: Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5 ile 9. kilometreler arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Antalya-Manavgat-Alanya yolunun ilk 28 kilometresindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'ndan bildirilmiştir. Denizcilere 656 numaralı bildiri. Karadeniz. Sondaj çalışmaları Yavuz, Osman Bey, Aybüke, Florya, Mürüvvet İlhan, Mihrimah, Menderes, Ertuğrul Bey, Orhan Bey ve Yeşilköy isimli gemilerle 27 Haziran-10 Eylül 2026 tarihleri arasında aşağıdaki Türkali 37 sahasında yapılacaktır. 42 derece 48 dakika 46 saniye kuzey, 31 derece 7 dakika 26 saniye doğu. 42 derece 50 dakika 46 saniye kuzey, 31 derece 7 dakika 23

3 saniye doğu, 42 derece 50 dakika 49 saniye kuzey, 31 derece 10 dakika 6 saniye doğu, 42 derece 48 dakika 49 saniye kuzey, 31 derece 10 dakika 9 saniye doğu. Çalışma gemilerinden 10 mil açık geçilmesi. Denizcilere 695 numaralı bildiri. Karadeniz. Sondaj çalışmaları Fatih, Osman Bey, Aybüke, Florya, Mürüvvet İlhan, Mihrimah, Menderes, Ertuğrul Bey, Orhan Bey ve Yeşilköy isimli gemilerle 6 Temmuz-24 Eylül 2026 tarihleri arasında aşağıdaki Taşköprü 1 sahasında yapılacaktır. 43 derece 10 dakika 40 saniye kuzey, 33 derece 4 dakika 5 saniye doğu, 43 derece 12 dakika 40 saniye kuzey, 33 derece 4 dakika 5 saniye doğu, 43 derece 12 dakika 40 saniye kuzey, 33 derece 6 dakika 49 saniye doğu, 43 derece 10 dakika 40 saniye kuzey, 33 derece 6 dakika 49 saniye doğu. Çalışma gemilerinden 10 mil açık geçilmesi. Denizcilere 697 numaralı bildiri. Saros Körfezi. Atış eğitimi 6-11 Temmuz 2026 tarihleri arasında saat 8'den saat 23'e kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 40 derece 34 dakika 0 saniye kuzey, 26 derece 20 dakika 2 saniye doğu, 40 derece 43 dakika 27 saniye kuzey, 26 derece 45 dakika 48 saniye doğu, 40 derece 35 dakika 7 saniye kuzey, 26 derece 50 dakika 21 saniye doğu, 40 derece 24 dakika 48 saniye kuzey, 26 derece 23 dakika 50 saniye doğu. Denizcilere 696 numaralı bildiri. Karadeniz. Atış eğitimi 7 ve 8 Temmuz 2026 tarihlerinde saat 10'dan saat 16.45'e kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 41 derece 25 dakika 0 saniye kuzey, 31 derece 18 dakika 0 saniye doğu, 41 derece 15 dakika 0 saniye kuzey, 31 derece 18 dakika 0 saniye doğu, 41 derece 15 dakika 0 saniye kuzey, 30 derece 36 dakika 0 saniye doğu, 41 derece 19 dakika 0 saniye kuzey, 30 derece 36 dakika 0 saniye doğu, 41 derece 25 dakika 0 saniye kuzey, 31 derece 5 dakika 0 saniye doğu. Denizcilere 699 numaralı bildiri. Karadeniz. Sondaj çalışmaları Fatih, Osman Bey, Aybüke, Florya, Mürüvvet İlhan, Mihrimah, Menderes, Ertuğrul Bey, Orhan Bey ve Yeşilköy isimli gemilerle 6 Temmuz-24 Eylül 2026 tarihleri arasında aşağıdaki Taşköprü 1 sahasında yapılacaktır. 43 derece 8 dakika 36 saniye kuzey, 33 derece 3 dakika 3 saniye doğu, 43 derece 10 dakika 36 saniye kuzey, 33 derece 3 dakika 3 saniye doğu, 43 derece 10 dakika 36 saniye kuzey, 33 derece 5 dakika 47 saniye doğu, 43 derece 8 dakika 36 saniye kuzey, 33 derece 5 dakika 47 saniye doğu. Çalışma gemilerinden 10 mil açık geçilmesi.

0: gecenin içinden.
1: Sevgili dinleyiciler, bugün 5 Temmuz 2026 Pazar ve İzmir'deyiz. Yaşanmış ve bitmek üzere olan bir günü alıp hiç yaşanmamış bir günün ilk saatine katacağız birlikte. Yapımcılarımız Gönül Gezbul ve Burhan Kaya. Teknik yönetmenimiz Serdar Özeren ve ben Çağatay Sevdi. Bilgilendiren, dinlendiren ve yeri geldiğinde de eğlendiren içeriğimizle yine yanı başınızdayız. Sesimizin ulaştığı herkese kucak dolusu sevgiler sunuyoruz. Yaz geldi.

Sıcaklar bastırdı. Yaz ayları yaşam tarzımızı ve beslenme alışkanlıklarımızı etkileyen bir dönem. Bu mevsimde beslenmemizde belirli değişiklikler yapmamız sağlık açısından büyük önem taşıyor. Yazın doğru gıdaları yemek, serinlemek için değil, vücudu yaz koşullarına uyum sağlamak için de önemli. Sıcak havalar, vücutta terleme yoluyla vitamin ve minerallerin kaybını artırırken, sindirim sisteminin işlevselliğinde sınayabiliyor. Uzmanlar, beslenmenin sadece kalori alımını kontrol etmekte kalmaması gerektiğini, su dengesi, bağırsak sağlığı, bağışıklık sistemi ve genel iyilik halinin de göz önünde bulundurulmasının önemine işaret ediyor. Peki nasıl beslenmeliyiz? Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi'nden beslenme ve diyet uzmanı Gizem Görmüş Çakır'la enine boyuna ele alıyoruz. Bisiklet sporunun en büyük organizasyonlarından Fransa Bisiklet Turu başladı. Bu yıl 113. edisyonu koşulan yarış, İspanya'nın başkenti Barcelona kentinden start aldı. Turun son etabına her zamanki gibi Paris ev sahipliği yapacak. 2025'te ilk kez kullanılan Montmartre yokuşu da yine finalde koşulacak. 21 etap boyunca dünyanın en önemli bisikletçilerinin yarışacağı tur 26 Temmuz'da sona erecek. Dünyanın en prestijli yarışlarından olan Fransa Bisiklet Turu'nun dününü, bugününü, kültürel anlamını ve bu yıl bizi bekleyenleri TRT Spor muhabiri Ömer Yavru ile konuşuyoruz. Ve programımızın son bölümünde Bitlis'e doğru yolculuk yapacağız. Bitlis Eren Üniversitesi öğretim görevlisi ve yazar Mehmet Törehan Serdar konuğumuz olacak. Tarih, eğitim ve kültür alanında çok sayıda çalışmaya imza atan, Bitlis'le ilgili pek çok eser kaleme alan Törehan Serdar'la eserlerini ve ilham kaynaklarını, Bitlis'i, tarihini ve kültürünü konuşacağız.

0: Dinleyiciler, yaz geldi, sıcaklar bastırdı. Yaz ayları yaşam tarzımızı ve beslenme alışkanlıklarımızı etkileyen bir dönem. Ve bu mevsimde beslenmemizde belirli değişiklikler yapmamız sağlık açısından da büyük önem taşıyor. Konuyla ilgili detayları da beslenme ve diyet uzmanı Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi Gizem Görmüş Çakır'dan alacağız efendim. Merhaba.
1: Merhabalar Çağatay Bey, iyi geceler dilerim.
0: Teşekkürler, nasılsınız?
1: Çok teşekkürler, iyiyim. Siz nasılsınız?
0: Sağ olun efendim, yayınımıza hoş geldiniz diyerek başlayalım. Efendim, sıcaklar geldi, bir yandan iştah artıyor, şekerli ve sulu gıdalara karşı, bir yandan da azalıyor terledikçe, böyle ne yesek acaba diye de düşünüyoruz. O yüzden bir bilene danışalım istedik efendim bugün. Şimdi sıcak havalarda özellikle vücudumuz ve sindirim sistemimiz nasıl etkileniyor diye başlamak da isteriz.
1: Öncelikle yaz aylarında artan sıcaklıklar nedeniyle tabii ki de vücudumuzun su ve mineral ihtiyacı da artıyor. Bu dönemde beslenmenin aslında temel amacı ve biz diyetisyenlere düşen görev de şu: su kaybını önlemek, enerji dengesini korumak ve gıda kaynaklı sağlık sorunlarından korunmak olacaktır. Özellikle ilk yapmamız gereken şey şu: beslenmede ağır, yağlı ve sindirimi zor yemekler yerine daha hafif, su içeriği yüksek besinleri tercih etmemiz gerekiyor. Sebze ve meyve tüketimini arttırmamızda da bu konu hakkında önem büyük. Öğünlerin de tabii ki dengeli ve düzenli bir şekilde ilerlemesi lazım. Aslında diyetisyenlerin hep temel olarak söylediği şey şu: 6 öğün beslenme, 3 ara, 3 ana şeklinde gidelim. Ama artık tabii ki çalışma temposu, yaşam koşulları pek bu 6 öğüne de müsaade etmiyor. O yüzden biz artık şunu savunuyoruz: bireye özel, bireyin yaşam koşullarına uygun, uyanış, yatış ve çalışma düzenine göre bir öğün planlanması yapılmalı. Bu bireyin sadece 6 öğün beslenmesi değil, yeri geliyor 4 yeri geliyor, 3 yeri geliyor, 7 öğünde beslenmesi gerekebiliyor. O yüzden bu temel felsefeler çerçevesinde aslında yaz beslenmemizde, normal günlük beslenmemizde ayarlamamız lazım.
0: Peki mesela bu 4-7-3 dediniz ya, genelde aralıklı oruç dediğimiz bir beslenme tarzı da var sanırım. 2 öğün besleniyor insanlar. Buna nasıl bakıyorsunuz?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. Aslında aralıklı oruç, yani intermittent fasting dediğimiz kavram, aslında kişinin klinik sağlık ölçüsüne göre düzenlenmesi gereken bir beslenme stili. Yani 12 saat, 16 saat, 18 saat açlıklar her bireye uygun olmayabiliyor. Eğer bir tansiyon probleminiz varsa, bir şeker öykünüz varsa, gebelik durumunuz varsa, 18 yaş artı adolesan dönemdeyseniz eğer, bazen bu tip beslenmeler ters tepebiliyor ve sağlık koşullarımızı tehlike altına sokabiliyor. Ama bazen de işte yaşam koşullarımız, vücut dengemiz, vitamin mineral değerlerimiz, biyokimyasal yani kan değerlerimiz düzgünse tabii ki de aralıklı oruç uygulamak zor olmayacaktır. Ama bunun da yine bir uzman kontrolünde olması, kesinlikle bireyin sağlık verilerinin değerlendirilmesi, bu diyetlere ya da bu beslenme stillerine uygun olup olmadığını da görüşmek gerekiyor.
0: Evet, peki o zaman şunu da sormak istiyorum. Bir de tek öğün beslenenler var. Özellikle zayıflamak için de uğraşan kişiler tek öğüne düşüyorlar beslenmeyi. Bu beslenme tarzına yaklaşımınız nedir?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim, biz aslında kliniğimize gelen tüm bireylere Tanita dediğimiz ölçüm aletiyle bir vücut analiz yapıyoruz. O vücut analizde organlarınızın durumu ve günlük almanız gereken organlar için bir enerji miktarı ortaya çıkıyor. Genellikle zaten bir bireyin organlar için gerekli olan enerji miktarı minimum 1200 kalori ile 1400 kalori arasında değişiyor. Bu kalorinin altında beslenmek evet sizi bir müddet zayıflatır ama daha sonra diyeti bıraktığınız zaman iki katı kalori alarak ve iki katı kilo olarak geri dönebiliyor. O yüzden bireye özel kalorinin hesaplanıp bu şekilde bir düzen oluşturulması lazım. Tek öğünlük beslenmeyle de zaten mümkünatı yok bu kadar kaloriyi bir anda alabilirsiniz. Çünkü genellikle de o tek öğün günün en geç saatlerine ve metabolizmanın en yavaş olduğu saatlere kayıyor. O yüzden almamız gereken kaloriyi bölerek gün içerisinde metabolizmanın en hızlı olduğu saatlere dağıtmakta fayda var. Çok şöyle yapmayacağız. Aslında akşam saat 7:30-8'den sonra günde almamız gereken kalorinin büyük bir fazlalığını o saatlere yaymamaya özen göstermemiz lazım.
0: Evet, o zaman burada beslendiğimiz saatler de ön plana çıkıyor anladığım kadarıyla. Yani yatma mesela o gün kalori almadı ya da eksik kalori aldı. 7'den sonra bu kaloriyi tamamlanmasını önermiyorsunuz anladığım kadarıyla.
1: Önermiyoruz çünkü zaten vücut artık dinlenmeye giriyor doğal olarak.

0: metabolizma da yavaşlıyor. Aldığınız her bir öğün 7,5 ve 8'den sonrası 2 katı kalori olarak algılanıyor ve vücutta yakmak zor oluyor.
1: Peki yaz aylarında beslenme ile kış aylarında beslenme arasında fark nedir?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim, öncelikle zaten aslında su tüketimiyle başlamamız lazım. Diyet çünkü zayıflama anlamında aslında %25 ile %30'luk bir başarı sağlıyor. Su ve spor yaz aylarında çok önemli. Normal kış aylarındaki beslenmede 30 cc kilogram başına su gerekirken, örneğin ben 60 kiloluk bir bireysem, bunu 30 cc ile çarptığımda kış aylarında 1800 mililitre su almam lazım. Yani bu 1800 mililitrenin çok çok yukarısında da su tüketmek ödem tutturur, kilo aldırır. Daha azını tüketmek de aynı sonuca sebebiyet verir. Yaz aylarında ise tabii ki terleme daha fazla olduğu için bunu 32 cc ile çarpıyorum. Yine 60 kiloysam bunu 32 cc ile çarptığımda 1900-2000 mililitreye yakın bir suya eşdeğer oluyor. Her zaman mevsimine göre sıvı alımını hesaplamak lazım. Beslenmeler arasındaki de fark şu, tabii ki de mevsimindeki meyve ve sebzeler de aslında her iki mevsimde de zayıflamamıza yardımcı oluyor. Özellikle yaz aylarında domates, salatalık, işte kabak, semizotu, yeşil yapraklı sebzeler, karpuz, kavun, şeftali, kayısı, bunlar metabolizmayı hızlandıran, antioksidan özelliği olan, terlememize yardımcı olan, vitamin, mineral ve eksiklikleri tamamlayan sebze ve meyveler. Kışın tabii ki de daha tersi brokolidir, karnabahardır, lahanadır. Daha çok koyu yeşil yapraklı sebzeleri öneriyoruz ve kuru bakliyatlara yöneltiyoruz. Aslında her iki grupta da lif tüketimi çok önemli ve tam tahıl tüketimi lazım. Ve proteinin de tabii ki kilogram başına 1.2 gram alınması da önemli bir kavram.
1: Evet, peki protein de mesela kalori miktarı, aynı zamanda su da yine 32 cc ile çarptığımızda hep bir matematik hesabı var. İnsanlarda evet. Bu gibi geliyor bana açıkçası. Hep bir matematik hesabıyla beslenmek ya da devam etmek hayatına. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
0: Şöyle söyleyeyim, bu anlattığım hesaplamalar aslında çok basit yöntemler. Bunları zaten sağlık profesyonelleri olarak biz diyetisyenler hesaplıyor ve bireye en basit şekliyle ayarlayıp bir liste halinde veriyoruz. Yani ben açıkçası tartılarla veya gramajlarla gıdaların ölçülmesi taraftarı olan bir diyetisyen değilim. Bizde bir değişim kavramı denilen bir olgu vardır. El ölçüleri çok önemlidir. Ev ölçüsünden kastım şudur: bir peynir yiyeceksiniz eğer, o klasik hepimizin bildiği bir kibrit kutusu kavramını artık biz diyetisyenler kullanmıyoruz, ama herkesin orta parmağı, işaret parmağı uzunluğu ve genişliği yemesi gereken bir dilim peynire eşdeğerdir. Biz sadece artık kalorik peynirler ya da daha sağlıklı peynirler olarak adlandırdığımız grupları diyette bireylere serbest bırakıyor ya da kısıtlıyoruz. Ama kendi yumruğunuz büyüklüğünde bir orta boy elma diyoruz, ya da işte kendi avuç içiniz kadar yemeniz gereken taneli bir meyve grubu diyoruz, ya da işte kendi avuç içi ölçünüz kadar bir ekmek grubu hakkı, ya da el ölçüsü, el ayası boyunda et ve et grubu hakkı olarak nitelendiriyoruz. Herkesin el ölçüsü aslında yemesi gereken besin ve besin gruplarına eşdeğer oluyor. Bireye özel beslenmeyi de artık bu şekilde anlatmış oluyoruz.
1: Evet, evet. Peki yazın kaçınmamız gereken gıdalar var mı hocam?
0: Evet, kesinlikle aşırı yağlı ve kızartmalı gıdaları önermiyoruz. İşlenmiş et ürünleri, sucuktur, salamdır, şarküteri gruplarıdır. Bunlar daha çok yiyeceksek eğer kış aylarında daha fazla tüketmemiz gerekenler olarak adlandırılıyor. Şekerli içecekler, fazla miktarda tatlı, enerji içecekleri, ki bu konu çok önemli. Özellikle de hani depo olarak yaptığımız enerji içecekleri, sporcu içecekleri terlediğimizde daha fazla yaz aylarında tercih edilmesine rağmen aksine kardiyovasküler, yani kalp rahatsızlıklarına da sebebiyet verebiliyor. Bir çok önemli bir nokta da var: aşırı çay ve kahve tüketimi. Çünkü çayın içerisinde tanen denilen bir madde var, kahvenin içerisinde kafein denilen bir madde var. Biz her zaman çay ve kahvenin top tutucu özelliği olduğunu biliyoruz, ama aslında çay ve kahve birer yağ metabolizması. Bizi çok çabuk toklaştırır, ama aşırı şekilde mide asitini arttırarak da çabuk acıkmamıza da sebebiyet verebilir. Çay ve kahveyi bir açlık anında, yani bir ara öğün ya da ana öğün saatinde kullanıyorsanız, her bir çay kahve 2,5 dilim beyaz ekmeğe aslında eşdeğer oluyor. Biz çay ve kahveyi mutlaka yanında bir karbonhidrat artı protein kombinlemesiyle öneriyoruz. Mesela çay

0: istiyorsam yanına 4-5 tane bardağın fındık, yanına bir yarım porsiyon meyve veriyoruz. Ya da kahveyi içiyorsak sütlü kahve grubu olarak öneriyoruz. Ama bu tabii ki öğünler anlamında bunları kullanıyorsanız, aralarda içtiğiniz çay ve kahveler bu etkileri yaratmıyor. Ama bir açlığı bastırmak için kullanıyorsanız eğer, ne yazık ki her içtiğiniz çay aslında ekmek ve ekmek yerine geçebiliyor.
1: Evet, o zaman peki öneriniz nedir? Mesela kaç tane kahve ya da çay içilmeli günde?
0: Şöyle yaz ve kış olarak onu da aslında ikiye ayırıyoruz Çağatay. Yaz aylarında aslında iki kupadan fazla kahve, bir kupadan fazla çay günlük önermiyoruz. Kış aylarında da ikiye iki ölçü öneriyoruz. İki kupa çay, iki kupa kahve olarak.
1: Evet.
0: Bu şekilde bir sınırlandırma koyabiliriz.
1: Bir de mesela soğuk kahveler var ve hatta bunun türevleri var. Şekerliler, sütlüler, frappuccinolar var. Bir sürü çeşitli kahveler var mesela. Bunlara bakışınız nedir?
0: Şöyle söyleyeyim, aslında bu çeşit kahvelerin de kavrulma oranına göre zaten bir değişiklik oluyor. Kahveyi ne kadar kavurursanız o kadar fazla kafein yağlanma metabolizmasını arttırıyor ve doğal olarak kahvenin kalori miktarı da artmış oluyor. Biz daha çok filtre kahve, Türk kahvesi taraftarıyız diyet yaparken. O yüzden bu iki kahve grubunu kullanırsak daha iyi olacaktır. Filtre kahveden sonra Türk kahvesi, Türk kahvesinden sonra Amerikan, Amerika'dan sonra frappeler vesaire vesaire gibi. Ne
1: Evet.
0: kadar çok şeker ya da katkı maddesi koyarsak aslında o kadar fazla kahvenin de kalorisi artmış oluyor.
1: Evet. Peki bu filtre kahveyi soğuk olarak içme şansımız var mı?
0: Tabii ki de kullanabiliriz. Sade filtre kahve, soğuk filtre kahve, sütlü filtre kahve, bunları tercih edebiliyoruz diyette.
1: Peki soğuk su içilebilir mi? Mesela buz gibi susuyoruz ya, mesela buz gibi bir soğuk su içsek onun metabolizmamıza etkisi nedir?
0: Şimdi size şöyle söyleyeyim, çok sıcak su içmek ya da çok soğuk su içmek, aslında midemiz asidik bir ortamda. Siz bu asidik ortama aslında bazik bir şey göndermeniz gerekiyor ki mide asidi nötrleşsin ve midedeki besinleri daha iyi parçalasın diye. Biz her zaman çok çok sıcak gıdalar, buna su, çay, kahve de dahil, ya da çok çok soğuk gıdalar önermiyoruz. Her zaman ortalama ısıda, ağız içerisinde tutabileceğiniz şekildeki olmasına dikkat etmekte fayda var. Çok buzlu buzlu su içmek de mide hararetine, gastrit, reflü riskini arttırıyor. Aynı zamanda çok sıcak içeceklerde aynı etkiyi de yaratmış oluyor.
1: Evet. Peki mineral ve vitamin desteği almak gerekiyor mu yazın özellikle?
0: Tabii ki, aslında bunun yazlık kışlık diye bir kavramı yok ama biz de aslında diyet yaparken 4 temel vitamin mineral çok önemli. Özellikle de D vitamini ve magnezyum, biz diyet yaparken aslında kiloyu kitleyen ve doğal olarak da kilonun gitmesini engelleyen vitaminler. Bu vitaminlerin düşük olması otomatikman diyet yapma sürecinizi zora sokuyor. Ama bununla beraber B12 vitamini, demir, potasyum ve sodyuma da dikkat etmek lazım. Bu vitamin mineraller eksik olduğu zaman eğer kilo verme sürecindeyseniz ne yazık ki diyetten fayda elde edemiyorsunuz.
1: Evet. Bir de yazın metabolizmayı yavaşlar, o yüzden az yemeliyiz gibi bir algı var mesela. Yazın terlediğimiz için daha hızlı kilo veririz gibi yaygın bir inanış da var. Şimdi burada işin aslı nedir? Sıcak hava metabolizma hızımızı gerçekten nasıl etkiliyor?
0: Şöyle söyleyeyim, aslında çok soğuk havada, çok sıcak havada da tabii ki de metabolizma yavaşlıyor. O yüzden içtiğimiz su miktarı, diyetin dengeli oluşu, bireye özel olması çok önemli. Metabolizmayı hızlandıran tabii ki bizim de özel programlarımız oluyor. Ama ben bu şok diyet adı altında yapılan veya işte uzun vadeli belirli besin grupları, işte sadece protein ağırlıklı ya da sadece sebze meyve ağırlıklı diyetlere karşıyım. Çünkü bunların uzun vadede tüketilmesi metabolizmayı ekstra bir yavaşlatıyor. Doğal olarak da aslında bir süre sonra yapacağınız farklılıklar veya diyetteki değişiklikler vücuda etki etmiyor. Yapacağımız şey şu, tamamen bireye özel olması, gerçekten bir beslenme profesyoneliyle bu sürecin yönetilmesi, size özel uyanış, yatış, kalkışınıza göre bir listenin oluşturulması şart.
1: Evet. Bir de az önce magnezyumdan, potasyumdan bahsettik hocam. Dilerseniz bunları nasıl alabileceğimizi, çünkü şu ara çok fazla magnezyum alan kişi var, görüyorum etrafında C vitamini alanlar var. Destek olarak alıyorlar bunları ama doğal yoldan almak mümkün müdür? Siz nasıl öneriyorsunuz?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim, ne yazık ki tabii ki sanayileşmenin ve teknolojinin gelişmesiyle beraber meyve ve sebzelerin artık ne kadar sağlıklı olduğuna dair pek bir elimizde iyi veri yok.

0: O yüzden takviyeler aslında elimizdeki ikinci koz oluyor. Takviyenin de biliyorsunuz ki zaten piyasalarda ciddi anlamda hem marka olarak hem de kullanım miktarı olarak çok fazla çeşit var. Fakat her çeşit acaba gıda takviyesi mi yoksa vitamin mineral takviyesi mi, bunun ayrımını yapmamız lazım. Nitelikli takviye için yine bir uzmana danışmak gerekiyor. Biz diyetisyenlerin ilaç takviye yazması ya da bunu önermesi gibi bir yetkisi yok. Biz her zaman multidisipliner çalışan bir ekibiz. Mutlaka bir dahiliye hekimiyle, bir endokrinoloji hekimiyle beraber görüşüp aslında biyokimya değerlerinize baktırıp ondan sonra onların önereceği bir magnezyum, D vitamini, B12 vesaire gibi bir takviye mi, yoksa gerçekten preparat şeklinde mi alınması gerekiyor? Bunun kararının verilmesi lazım. Çünkü gıda takviyesi aslında hiçbir sağlık probleminiz yoktur. Beslenmeniz de gayet güzel gidiyordur. Sadece oradaki verilerin ya da işte biyokimyasal rakamların aşağı inmemesi için kullanılması gerekenlerdir. Ama kanda ciddi bir eksiklik varsa bunu primer hekim ilaç formatındaki vitamin ve mineral takviyeleriyle tamamlamış oluyor. İkisinin arasında aslında bir fark var.
1: Evet, bir de meyve suları, aynı zamanda asitli içecekler, bu asitli içeceklerin özellikle hani şekersiz olanlarını da tavsiye ediyorlar gibi geldi, onu tercih ediyorlar, kalori almıyorum diye. Bunlara bakışınız nedir?
0: Şöyle söyleyeyim, yani bu tip içecekler yerine daha çok ayran, kefir, maden suyu, işte soğuk bitki çayları daha sağlıklı seçenekler. Çünkü saydığımız bu besin grupları ya da içecek grupları diyeyim, ne yazık ki hepsinin içerisinde E kodu dediğimiz kimyasal maddeler var ya da tatlandırıcılar var. Bunlar tabii ki de ağız tadı olarak insanı tatmin ediyor ama sağlıklı değiller. Ben onlar yerine bu saydığım ayran, kefir, maden suyu ya da soğuk bitki çaylarını öneriyorum. Çok tatlandırmak isterseniz de pekmezle, balla bu ürünleri tatlandırabilirsiniz.
1: Evet, peki meyve yemeli miyiz yoksa meyve suyu içsek olur mu, tazesi kılmış?
0: Hemen şöyle söyleyeyim, her zaman meyvenin kendisini tüketmemiz lazım. Çünkü meyve suyunun olgusu şudur: meyveye siz mekanik bir işlem uyguladığınız zaman, yani bir presleme sıkma uyguladığınız zaman, içerisindeki fruktoz dediğimiz meyve şekeri parçalanıyor ve meyvenin kalorisini 3 katına çıkarıyor. Yani bir meyve, atıyorum meyve dili olarak elma diyelim, 80 kaloriyken elma suyu halinde eğer içiyorsanız bu size oluyor 280 kalori. Ne kadar fazla bir şeye pres uygular, ne kadar fazla bir şeyi sıkma, doğrama, ezmeye maruz bırakırsanız içerisindeki şeker o kadar fazla parçalanıp kalori miktarını arttırıyor. O yüzden meyve suyu değil, meyvenin kendisini tüketmeniz lazım.
1: Peki son zamanlarda bir de proteinli içecekler, yiyecekler çok popüler oldu ve bu konuda önümüzde çok fazla da ürün çıkıyor. Bu konuyla ilgili nelere dikkat etmeliyiz?
0: Bu konularda ilgili şöyle, öncelikle etiket bilgisi okumanın önemi büyük ve tekrar diliyorum, hani bir sağlık profesyoneline, beslenme uzmanına ve doktora mutlaka danışmak lazım. Çünkü her içerik, her proteinli içecek ya da her protein takviyesi kişiye özel olmayabiliyor. Bu kadar ürünün ya da markanın çıkmasının nedeni de bazı grupların eksik, bazı grupların içerisinde fazla olması. O yüzden bu konuyla ilgili spesifik belki bir cevap veremeyebilirim ama bu ürünlerin bireye özel olarak piyasalarda olduğu ve kişiye özel seçilerek kullanılması taraftarıyım. İşte marketlerde satılan proteinli içecekler, protein tozları vesaire, bunları günlük olarak spor yaptığımız dönemlerde ben alınması taraftarıyım. Çünkü sporla beraber kas çalıştığı zaman fazla alınan protein ekstradan kasa zaten gönderilmiş oluyor. O yüzden şunu şu kadar kullanalım demek buradan çok doğru olmayacaktır.
1: Evet. O zaman şunu da sorayım hocam. Şimdi bu proteinler özellikle ana yemeklerde mutlaka olması gerekiyor mu?
0: Şöyle söyleyeyim. Biz aslında bir öğünün içerisinde ya da bir günün öğünlerinin içerisinde bir öğün protein ağırlıklı, bir öğün meyve sebze ağırlıklı beslenin diyoruz. Ama işte metabolizmayı şaşırtmak için bazen zayıflama diyetinde olan danışanlarıma metabolizmayı şaşırtmak anlamında iki öğün de protein verdiğim, iki öğün sebze verdiğim de oluyor. Ama mutlaka gün içerisinde kilogram başımıza 1.2 gram kadar protein alacak kadar bir diyet listesinde proteine ihtiyaç var. Proteini sadece et, tavuk, balık olarak nitelendirmeyin. Süt ve süt ürünlerinin içerisinde de protein var. Bunu hesaplayarak işte 60 kilogram yine bir bireysek eğer günlük 65 gram protein alarak bir liste oluşturuyorum ben. O protein

0: proteinleri de süt ve süt gruplarına, et ve et ürünlerine, yumurtaya, peynir gruplarına dağıtmış oluyorum.
1: Evet, peki karbonhidrat alımına ne diyorsunuz hocam?
0: Şöyle söyleyeyim, karbonhidratsız diyet olmaz. Çünkü vücudun temel enerji kaynağı karbonhidrat. Biz kilo verirken bile içerideki vücudun metabolizmanın çalışması için karbonhidrat lazım. Ama bahsettiğimiz karbonhidrat kompleks karbonhidrat, yani sağlıklı karbonhidratlar. Biz her zaman şunu savunuyoruz: beyaz olan her şeyi kahverengiye çevirin. Örneğin işte beyaz ekmek değil, kepekli ekmek değil, çaldır ekmeği değil ama tam buğday ekmeği. Bazen diyorlar niye kepekliyle çaldırı önermiyorsunuz? Çünkü çaldır ekmeğinin de kepekli ekmeğin içerisinde de %40 oranında beyaz un var. O yüzden ne kadar fazla kompleks grup alırsanız, yani kahverengi grubu tüketirseniz, aslında karbonhidrat kaynağı da o kadar iyi oluyor. Pirinç değil, makarna değil, ya da makarna değil ama tam buğday makarnasını okeyiz. Pirinç değil ama bulgura okeyiz. İşte çorba grupları, mesela sadece karbonhidrat dediğimiz zaman ekmek ve ekmek grupları aklınıza gelmesin. Bir kase çorba bile iki dilim beyaz ekmeğe eşdeğer bizim kendi diyet planlarımızda. İşte ben çorba tercih ediyorsanız mutlaka kuru bakliyatlı çorbalar birinci tercihiniz. Sonra sebze çorbaları. Sonra un ve et suyu bazlı çorbaları tercih edin diyorum. Çünkü ne kadar aroma, tat, kıvam artarsa o kadar fazla kalori ve karbonhidrat miktarı da artmış oluyor. Tekrar diyorum, karbonhidratsız sıfır diyetler size anlık başarı getirir. Uzun vadede kiloyu korumak istiyorsak, eğer sağlıklı bir şekilde zayıflamak istiyorsak, birazcık karbonhidrat kullanmak şart, yine kişiye özel hesaplanarak.
1: Evet, evet. Bir de spor diyelim hocam, biraz da yaz akşamları serinliğinde yürüyüş yapanlar var ama bir de gündüz de mesela öğle saatlerinde koşanlar, spor yapanlar da var. Spor en uygun hangi saatte yapılmalı, ne kadar yapılmalı, performans düşüklüğü yaşamamak için altın kurallar nelerdir?
0: Şöyle söyleyeyim, zaten sporun saati aslında sabah çok erken saatler, 6:30-8 arasındaki saatleri biz şu an yazarlar için ideal. Daha sonrasında da akşam 6:30-8:30 arasında ideal görüyoruz. Çünkü gündüzleyin 12 ile 4 arasında yapılan spor, gerek güneş ışınlarının da zararlı etkisiyle beraber, tabii ki sıcak havanın etkisiyle tansiyon, metabolizma bozukluklarına sebebiyet veriyor. O yüzden gündüzleyin 12 ile 4 arası çok spor önermiyoruz. Ya da bir klimalı ortamda ya vesairede de kapalı bir alanda da spor yapmanın çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Oksijenli bol olan, doğa yürüyüşlerine hakim olan açık alanlarda bu söylediğim saat aralıklarında yaparsak sporun bize faydası daha çok olacaktır.
1: Evet. Bir de okulların tatil olmasıyla birlikte çocukların beslenmeleri biraz daha esniyor gibi hocam. Şimdi çocuklar bu yaz döneminde nasıl beslenmeli?
0: Şöyle söyleyeyim, tabii ki yaz tatilinin vermiş olduğu eğlenceyle birlikte dışarıda beslenmeler, fast food türlü beslenme türevleri çocuklarda artış gösteriyor. Sağlıklı atıştırmalıklarla, sağlıklı besin tercihleriyle bu süreci atlatmak mümkün. Ben her zaman gelen çocuk danışanlarıma şunu öneriyorum. Mesela bir hamburger yiyecekse eğer, diyorum ki bir hamburger yanına bir...

0: olağanüstü mutlaka ev yemeği yemesinde fayda olacaktır. Dışarıda birçok seçenek var ama hep fast food türevine kaymadan bu saydığım şekilde kombinlemek çocuklar için iyi bir alternatif olabilir.
1: Evet, bir de yaz tatillerinde özellikle belli tatillere gidenler haftada ya da bir haftalık ya da günübirlik gezmeye gidenler var hocam. Şimdi o gün gözleri de dönüyor, açlık krizi geliyor sanırım. Birçok yiyeceği görünce de bir arada birden yüklenme yapılıyor. Ve ertesi günde onu korumak için de aç kalmak gibi bir yönteme başvuranlar da var. Böyle bir durumlarda ne yapmalıyız, neler yapabiliriz, tüyolarınız var mı bu konuya dair?
0: Şöyle söyleyeyim, zaten bir açık büfeye gittiğiniz zaman hani bir otel menüsünden bahsedelim. Orada zaten bir porsiyon ana yemek kavramını gerçekleştirecek ya da yerine geçecek seçenekler oluyor. Bir ızgara grup alıp ya da işte bir ev yemeği ana yemek grubu alıp yanına mutlaka bir salatasını koyup yanına işte bir bulgurudur, atıyorum bir makarna grubudur ya da bir dilim ekmek ya da bir kase çorba grubunu alıp yanına yoğurdunu, ayranıyla, ancacığıyla kombinlemesini bekliyoruz. Hani diyet listeleri bu şekilde ama işte mezeler giriyor. O yoğurt, ayrancacık haklarının yerine diyorum ki ben ikişer kaşık, dört çeşit meze bunun yerine geçer. Bunu ondan kombinleyin. Bir ızgara grubunuzu alın. Yanına bir dilim ekmeğinizi ya da avuç içi kadar bir pide grubunuzu ya da yarım lavaşınızı alarak o günü tamamlayın diyoruz. Döndükten sonra da zaten şok diyet ya da aç kalma gibi diyetler değil de daha çok sebzeden ağırlıklı, meyveden ağırlıklı ya da az sık sık beslenmeye yönelik kısıtlayıcı diyetler veriyorum. Bunu zaten tatile gitmeden önce de bazen bir hafta önden yaptırıyorum. Tatilden döndükten sonra da bir hafta sonrasında yaptırıyorum. Ama tatil döneminde sadece dengeye ve karbonhidrat protein yağ kombinlemesine dayalı öğünler yapıyoruz.
1: Evet, bir de yaz olması sebebiyle bazı ürünler çabuk bozuluyorlar ya da unutuluyor bir şekilde, buzdolabından çıkarttığımız unutuyoruz. Biz biraz daha fazla dışarıda kalıyor. Şimdi besin zehirlenmelerine karşı hangi önlemler alınmalı?
0: Hazırlayacağımız şeyin, yani eğer kullanacağımız gıdaya o gün kullanacağımızı öncelikle karar vermemiz lazım. Ne yapmamız gerekiyor? Aslında ellerimizi sık yıkamamız lazım. Çiğ ve pişmiş gıdaları mutlaka birbirinden ayrı tutmamız lazım ki donuk bir bölümden aşağı indirdiğimiz zaman ya da oda koşullarına çıkardığımız zaman orada yanında bir pişmiş gıda varsa besin zehirlenmelerinin en büyük nedeni bu oluyor. Ya da buzdolabının dondurucu rafından soğuk rafını aldığınızda orada pişmiş bir başka gıda varsa iki rafın birbirinden mutlaka ayrı olması lazım. Dışarıda beklemişse gerçekten hani kokladığınızda gözle görülür bir şekilde bir bozulma ya da kokusal anlamda bir sıkıntı varsa eğer bunu tüketmemeye özen göstermeliyiz. İyi yıkamalıyız. Hani özellikle de sebze ve meyvelerin üstünde bazen pestisit kalıntıları, ilaç kalıntıları olabiliyor. Mutlaka her sebzeyi, her meyveyi bir litre suyun içerisine iki yemek kaşığı sirkeyle beraber böyle bir 30 dakika bekletmekte fayda olacaktır. Güvenilir yerleri tercih edip oralardan ürün almamız gerekiyor. Genelde de işte yaz aylarında pikniklerde, sahil ortamlarında vesairelerde de gıdalar bekleyebiliyor. O yüzden hani soğuk zinciriniz yoksa ya da soğuğa gerek duyan bir gıdaysa ya da çok sıcak bir gıdaysa 1-2 saat içerisinde bu gıdaları o kısımlarda ve alanlarda da tüketmemiz gıda zehirlenmeleri önleyecektir.
1: Evet hocam, peki sürdürülebilirliği nasıl yapabiliriz? Diyeti bırakanların çoğu sürdürülebilir olmadığını düşündükleri için, yapamadıklarını düşündükleri için bırakıyorlar ama bunu nasıl sağlayacağız?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim, aslında diyetleri sürdüremememizin nedeni bizlere uymadığı için. Yani sizin yaşam koşullarınızla, uyanış, yatış, çalışma düzeniniz, sevdiğiniz, sevmediğiniz gıdalar ya da özlem duyduğunuz gıdalara karşı ayarlanan bir liste olmadığı için biz bu gıdalara ya da bu diyetlere uyamıyoruz. O yüzden yapmamız gereken hareket şu: öncelikle kendime özel, bireye özel listeyi uygulamak ve hızlı bir şekilde değil, yavaş bir şekilde hedefimi öncelikle koyup bu hedefi bir sağlık profesyoneli, bir diyetisyen tarafından şu zamanda şu kadar bir veri ve başarı elde edeceğiz deyip hedefi koyup ona göre hareket etmek olacaktır. Hiçbir gıda aslında diyet yaparken yasak değildir. Sadece porsiyon kontrolü çok önemlidir. Siz her gıdayı porsiyonunda

0: kontrolünde ve bazı gıdalarla birlikte tükettiğiniz zaman aslında kilo almaya değil sağlıklı beslenmeye dair bir alışkanlık oturtmuş oluyorsunuz. Diyette aslında yasak denilen bir şey yoktur. Sadece hangi gıdanın neyle tüketildiği kişiye özel ayarlanması gereken bir durum vardır. Yeterli su tüketip mevsim meyvelerinden yararlanmak, sizi tok tutan gıdayı tespit etmek bu kişiden kişiye göre değişen bir şey. Bunlar yaklaşık olarak 1,5-2 saatlik seanslar. Diyet sadece 20 dakikada yazılıp bireye verilen, bunu sen 1-2 hafta uygulayacaksınız dediğiniz bir program değil. Biz burada kişiye özel yaşamı boyunca sürdürebileceği alışkanlıklar kazandırmaya çalışıyoruz. O yüzden ben her gelen hastama ilk dediğim şey şu: bir an önce bu beslenme alışkanlıklarını kazan. Çünkü bir listeye bağımlı kalmak aslında psikolojik ve sosyal olarak da insanı kısıtlamaya sokuyor. Önemli olan kişiye özel beslenme planının ömür boyu sürebilmesi.
1: Ne güzel söylediniz hocam. İsterseniz son birkaç cümle alalım, veda edelim. Ne eklemek istersiniz?
0: Şöyle, yani yaz aylarında sağlıklı beslenmenin sırrı, işte yeterli su tüketeceğiz, mevsim sebzelerinden, meyvelerinden faydalanacağız, güvenli gıdaları tercih edeceğiz, bitkisiz takviye kesinlikle kullanmayacağız. 6 ayda ya da çok sağlıklı bir bireyseniz yılda bir kez mutlaka kan tahlillerine bakılması gerekiyor. Hangi gıdaya dayalı bir eksiklik varsa bunu gerek takviye gerek diyet programı anlamında tamamlamamız lazım. Sağlıklı beslenme sadece yaz, kış, ilkbahar, sonbahar değil, yılın her döneminde önemli ve tabii ki de bireye özgü beslenme de bizim için önemli olmalı.
1: Diyelim, teşekkür ederim, iyi geceler dileyelim hocam.
0: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar.
1: Sağ olun. Değerli dinleyiciler, Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi'nden beslenme ve diyet uzmanı Gizem Görmüş Çakır telefon hattımızdaydı. Kendisine aktardıklarından dolayı teşekkür ediyoruz.

0: gecenin içinden İzmir'den devam ediyor.
1: Ve devam ediyoruz değerli dinleyiciler. Bisiklet sporunun en büyük organizasyonlarından Fransa Bisiklet Turu başladı. Bu yıl 113. edisyonu koşulan yarışın İspanya'nın Barcelona kentinden start aldığı ve detayları da telefon hattımızda TRT Spor muhabiri Ömer Yağur var. Kendisinden alacağız. Merhaba.
2: İyi akşamlar, iyi yayınlar. Dinleyicilerimize selamlar.
1: Teşekkürler. Yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kolay evet. Gelsin. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. En son Türkiye'de ağırlamıştık sizi. Bu Çeşme'den başlamıştı sanırım koşu. Evet. Sonrasında da devam etmiştik ama şimdi de Fransa'dan ağırlıyoruz. Şimdi Fransa bisiklet turu başladı. Neler yaşandı? Sanırım ilk iki etap koşuldu. Bununla ilgili evet. Neler söylersiniz?
2: İlk iki etap geride kaldı sizin de söylediğiniz gibi. Dünyanın işte Olimpiyat, Dünya Kupası gibi büyük organizasyonlardan sonra en fazla izlenen bir organizasyon Tour de France ya da Fransa Bisiklet Turu. Birinci etapta 2019'undan sonra ilk defa takım zamana karşı yarış koşuldu ki Barcelona'da başlamıştı. Siz az önce ifade ettiniz. 27. kez Fransa topraklarının dışından başlıyor. Neden böyle yapıyor? Küçücük bir parantez açayım izninizle. Hem bisiklet sporunun tanıtımı, hem Fransa bisiklet turunun tanıtımı, hem de tabii ki maddi olarak çok ciddi bir gelir sağlıyor. Ve önemli bir seyirci kitlesi getiriyor. Belki izleyenlerimiz vardır. İlk iki günde inanılmaz, yolların kenarında inanılmaz sayıda bisiklet severi ya da spor severi gördük. Çok keyifli görüntüler vardı. Yani gerçekten hani binler on binler yolun kenarında o 5 saniyede, 10 saniyede ya da belki 1 saniyede önden geçecek bisikletçileri izlemek için bekliyorlardı. Keyifli alkışlıyorlardı bisikletçileri. Hemen tekrar birinci etaba dönüyorum. 19,6 yani yaklaşık 20 kilometrelik bir takım zamana karşı yarışı koşuldu. Biraz teknik bir bilgi vereceğim çünkü bu sene bir değişiklik var. Fransa bisiklet turunda daha önce takım zamana karşı yarışı 2019 senesinde son defa yapılmıştı. Uzun süredir yapılmıyordu. O sene dördüncü geçen bisikletçi, takımdan dördüncü geçen ismin zamanı bütün takıma veriliyordu. Şimdi bu sene bir değişiklik yaptı ASO, Fransa Bisiklet Turu'nun organizasyonu yapan şirket. Dedi ki hayır, biz 8 kişiyle start alacağız ve ilk geçen kimse onun zamanını bütün takıma vereceğiz. Takım zamanı olarak vereceğiz ama herkes kendi bitirdiği zamanı alacak dedi. Dolayısıyla çok önemli bir değişiklik yaptı. Ve dün Visma takımı Vingegaard'la ki önemli favorilerden zaten Pogacar ve Vingegaard şu anda ikili olarak en çok öne çıkan ve konuşulan iki isim. Vingegaard dün sarı mayoyu kazandı. En iyi, çünkü dünkü etapın sonu hafif tırmanışla bitiyordu. Vingegaard önemli bir tırmanışçı. Aynı zamanda Tadej Pogacar Slovan bisikletçi ki 4 kez kazandı Fransa bisiklet turunu. 5. kez kazanıp

0: listeye adını ekletmek istiyor. Çünkü daha önce tarihte bunu yapan sadece 4 kişi var. 5. isim olarak Tadej Pogačar kendini o listeye ekletmek istiyor. Ama ilk etapta sarı mayoyu Vingegaard aldı. Bugün ise ilginç bir etap vardı. Yaklaşık 168,5 kilometrelik bir etap vardı. Ortalarına doğru inanılmaz bir tırmanış vardı ki bitişe de hafif tırmanış ve sonunda da inişle bitiyordu. İkinci etap Tarragona'dan başladı. Yine Barcelona'da bitti. Barcelona'nın inanılmaz bir coğrafyası ve görüntüsü var bu arada. Hı hı. Bisiklet sporunun en önemli özelliği, daha önce de belki birazcık konuştuk, hatırlarsınız. Bu doğayı, tarihi, kültürü tanıtma açısından çok değerli bir spor. Çünkü bir şehirden başka bir şehre gidiyorsunuz veya bir ülkeden başka bir ülkeye geçiyorsunuz. Ki bunu niye söylüyorum? Yarın İspanya topraklarında başlayacaklar, Fransa topraklarına geçecekler ekipler. Bugünkü etap, yani ikinci etapın ortalarındaki o tırmanışı söyledim. Bitişte de yine hafif bir tırmanış vardı. Dolayısıyla yine genel klasmancıları önde gördük. Yani Del Toro, Tadej Pogačar, Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard. Çok böyle isimlere boğmak istemiyorum ama Del Toro 22 yaşında, Meksikalı, önemli bir bisikletçi. Tadej Pogačar'ın takım arkadaşı. Yani bu sene Birleşik Arap Emirlikleri çok ciddi, çok sağlam bir takımla geldi. Bugün günün kazanı Isaac Del Toro oldu, 22 yaşındaki Meksikalı. 3 saat 40 dakikada bitirdi yaklaşık 168,5 kilometrelik bu parkuru. Yarın da yine zorlu, çünkü Pireneler tırmanılacak ve Fransa topraklarında bitecek yarınki etap. 196 kilometre uzun bir etap olacak. Keyifli bir yarış geçiyor. Genel klasmanda çok büyük bir çekişme var ve ilk günden bu çekişmeyi sağlayacak da bir ortam sağlamış ASO. Zamana karşı da bu değişiklik bayağı bir gidişatı değiştirdi ve insanları daha çok heyecana çektiğim gibi gözüküyor şu anda.
1: Evet, peki yarışın etap profilleri ve tırmanış noktaları nasıl baktığımızda genel olarak ilerleyen turlarda da mesela?
0: Yani şimdi şöyle, 21 günlük bir turdan bahsediyoruz. Hı hı. Biliyorsunuz. Yaklaşık 3300 kilometre yol kat edecek bisikletçiler ve 54 bin metre civarında bir irtifa kazanımı olacaklar. Yani çok ciddi bir tırmanışları var ve uzun bir yolları var. Daha henüz 2 gün geride kaldı. Bu 21 günde Fransa bisiklet turunun Pireneleri aştığı, Alp Cezi 2 kez geçtiği zorlu etapları olacak da keyifli olacak. Bu anlamda eğer genel klasmanı nerede görebiliriz veya bu tırmanış nerede heyecanlı olacak diyorsanız, şimdi 6. etap gibi gözüküyor. Hı hı. Ama dediğim gibi hani bu ilk 2 günde de hafif tırmanışla bittiği için genel klasmancıları önde gördük aslına bakarsanız. Ama ilk sınavlar nerede derseniz, evet, Pireneler'de yarın, çünkü Fransa, İspanya'dan Fransa'ya geçerken Pireneler aşılacak. 6. etap ve 14. etabı yine sayabiliriz. Oradaki dağlık etapta da 3800 metrelik bir irtifa kazanımı yaşayacak bisikletçiler. Keza 15. etap ve aslında 3. hafta, yani şampiyonun belirleneceği son haftada Alp d'Huez 2 kez çıkılacak ama o 21 filketenin olduğu ünlü çıkış bir kere, bir de diğer tarafından çıkılacak. Ve bence 20. etap kraliçe etap olacak. Hem zorlu açısından hem tırmanışlı açısından, 171 kilometrelik de uzunluğu açısından çok değerli bir etap olacak ve 5500 metrenin üzerinde de irtifa kazanımı olacak. Dolayısıyla o gün ekran başında herhalde 6 saat falan otururuz diye düşünüyorum. En azından benim gibi bisiklet severler.
1: Evet, ne güzel. Peki favoriler kimler baktığımızda? Sizin favoriniz var mı özellikle, yoksa bir de genelde favoriler kimler?
0: Şimdi şöyle, son 6 seneye baktığımız zaman 4 şampiyonluk Tadej Pogačar, 2 şampiyonluk Jonas Vingegaard ve bu ikili o şampiyon olamadıkları senelerde de ikinci olmuşlar. Bu sene Vingegaard Giro'yu kazandı, yani İtalya bisiklet turunu kazandı. Bu ne demek? 3 büyük tur var takvimde. İtalya bisiklet turu, Fransa bisiklet turu ve İspanya bisiklet turu. Bu tarihte dubleyi yapmak, yani İtalya bisiklet turu ile Fransa bisiklet turunu aynı sene içinde kazanmak çok kolay değil. Vingegaard bunu yapmak istiyor ve bu sene iddialı geliyor. Danimarkalı bisikletçi daha önceki senelerde bazı kazalara karıştı, düştü. Dolayısıyla çok formda gelmemiştir. Özellikle son 2-3 seneden bahsediyorum. Ondan önce

0: baktığımızda Isaac Del Toro aslında bir genel klasmancı olacak kapasiteye sahip bir profil çiziyor. Ve bugün etabı kazandı ve Tadej Pogačar'la çok ciddi bir kutlamaları vardı. Birbirlerine sarılmalarını görmek evet. gerekiyordu. Dolayısıyla takım içindeki o birliktelik bence çok önemli. Çünkü tırmanışlarda sizin domestikleriniz, yani o tırmanışta ve yol alırken sizi koruyacak ekip elemanlarınız çok değerli oluyor. Tırmanışta Birleşik Arap Emirlikleri biraz öne çıkıyor gibi gözüküyor. Tabii Remco Evenepoel gibi isimler var. İşte Vingegaard, Pogačar, Del Toro şu anda böyle öne çıkan şey. Ama iki isim herkesin ortak fikri. Diyor ki bu şampiyonluk mücadelesi ya Jonas Vingegaard'a ya da Tadej Pogačar'a gider deniliyor.
1: Evet, o zaman baktığımızda aslında bisiklet yarışları bireyselmiş gibi görünse de bir takım oyunu diyebilir miyiz?
0: Kesinlikle, çünkü hani kilometreleri böyle tekrar kısa bahsedeyim. 171 kilometre diyoruz, işte 196 kilometre yarın. Bisikletçilerin en sevmediği şeylerin başında rüzgarı yemek vardır. Yani rüzgarı tam kafadan karşıdan aldıkları zaman çok fazla güç sarf ederler. Takım elemanları da o günkü etabını ya da işte liderlerini korumak için kendilerini önüne siper ederler bir anlamda. Dolayısıyla gerçek bir takım oyunu oynanıyor. Özellikle bu ilk etapta da biraz onu gördük. Son yaklaşık 500 metreye kadar Visma Lisa Bike takımı Vingegaard'ı getirdi ve Vingegaard o son 500 metredeki atağıyla tırmanışıyla birlikte sarı formayı kazandı ve en iyi takım oldular. Dolayısıyla çok haklısınız. Bireysel, ama şöyle düşünelim, çok kısa bir parantez açayım. Hani futbolda da golü biri atar ama takım seviniyor, ama o golü atması için o takımı çalışması gerekiyor. Burada da biraz aynı şey geçerli. O liderliği almak ya da o etabı kazanmak için takımın iyi çalışması gerekiyor.
1: Evet. Bir de aslında Paul Seixas var. 19 yaşında profesyonel bisikletçi. Hedefi de var. Fransa hasretini bitirmek, Fransa turu hareketini, bisiklet turunu hasretini bitirmek. Bu da favorilerden mi? Neler söylersiniz onunla ilgili?
0: Ya, işin gerçeği Paul Seixas bugüne kadar çok iyi yarışlar çıkarttı, ama bu yarış öncesinde bir kazaya karıştı. Eski adı Dufini olan yarışta. Ama Paul Seixas çok yetenekli bir isim. Dilerim bu yarışmayla, yani bu turla birlikte önemli bir deneyim kazanır. Henüz 19 yaşında, evet 80'lerden beri Fransız bir bisikletçi Fransa bisiklet turunu kazanamıyor ve Fransızlar için çok önemli bir durum bu. Ama Seixas için biraz erken gibi geliyor bana. Bu sene o kendini yetiştirecek, bir etap kazanırsa, ki etap kazanması muhtemel, bence onun için çok değerli olacak. İlk 10'da yer alırsa da, yani sonuçta 21 gün sonunda ilk 10'da yer alması bence çok değerli olacak Paul Seixas için. Fransızların bundan sonraki senelerde daha büyük ümidi olacağını düşünüyorum ben.
1: Hı hı. Bir de 1903'ten bu yana koşuluyor yarış. İki Dünya Savaşı dönemleri haricinde dünya tarihindeki yeri nedir turun diye sorsak, böyle nasıl başladı diye böyle kısa tarihinde sizden dinlemek isteriz aslında.
0: Önce son birkaç cümle, yani daha doğrusu son döneme dair birkaç cümle diyeyim. Az önce söylediğim gibi hani Dünya Kupası futbolda, olimpiyat oyunları, ardından Fransa bisiklet turu geliyor. Dolayısıyla çok prestijli ve en çok izlenen bisiklet turlarının başında geliyor. Bunu bir hemen saplayalım. 1903 yılında sizin de söylediğiniz gibi aslında bir gazetenin tirajını arttırmak için yaptığı bir organizasyon oluyor. O dönem ikiye ayrılan bir gazete yönetimi var. La Auto diyor ki biz bir yarış yapalım ve bu yarışı Fransa'da geçirelim ve her gün bu yarışla ilgili detayları verelim, insanlara merak salalım diyor. O zaman için bu strateji tutuyor ve böyle başlıyor aslında bir gazetenin buna ön adım atması ve Fransa'yı tanıtarak, evet biz Fransa'da daha fazla nasıl okunabiliriz diyen bir gazetenin bir hedefiyle çıkıyor ve bugünlere geliyor. Çok değerli şu anda Fransa bisiklet turu.
1: Evet, evet. Peki şimdi kültürel anlamda baktığımızda turun nasıl bir katkısı oluyor düzenlenen ülkelere özellikle? Çünkü dediğiniz gibi oldukça bir maddi getirisi de var başka ülkelerde, başka şehirlerde başlamasının.
0: Yani şimdi şöyle, bisiklet sporu zaten bir spor turizminin

0: aracı aslına bakarsanız ve en değerli aracı. Çünkü belki Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda da birazcık değinmişizdir. İşte Çeşme'den başladık, başkent Ankara'da bitirdik. 2 yıllar sonra Ankara'da bir finish noktası yaşandı. Bizim o yöremizdeki hem doğal güzelliklerimiz, hem tarihi güzelliklerimiz, kültürel değerlerimiz hepsi dünyanın çeşitli ülkelerinde izlenebildi ki Fransa bisiklet turu milyarlarca insana ulaşan bir bisiklet turu. Burada bir Meksikalı'nın şampiyonu olması da çok değerli. Çünkü insanlar burada hem bisiklet yarışını izliyorlar hem doğayı izliyorlar. Bu arada belki izleyicilerimiz şu anda dinleyicilerimiz de dikkatini çekiyordur. Formaların üzerinde çok reklam vardır. Çünkü bisiklet sporu bu anlamda da reklama çok hizmet ediyor aslında. Dünyanın işte milyarlarca insanına bir formanın üzerinde bir firmayı tanıtmak, bir ülkeyi tanıtmak. Örneğin Astana takımını Kazakistan devleti de destekliyor. Niye? Çünkü devlet olarak biz böyle bir şeyde olmalıyız diyor. Astana takımı böyle var oluyor. Dünyada söz sahibi olmak, kendini gösterebilmek için çok değerli bir spor, bisiklet sporu. Bence hem yemek kültürümüz, işte hem farklı kültürlerimiz, hem de tarihi değerlerimizi öne çıkartıp anlatabileceğiniz bir dal oluyor bisiklet sporu.
1: Evet. Peki Fransa bisiklet turunu diğer turlardan ayıran özellikler nelerdir? Mesela İtalya ve İspanya turlarıyla karşılaştırdığımızda özellikle sanırım İspanya Ağustos'ta olacak, İtalya geride kaldı diye biliyoruz. Onları evet. Karşılaştırdığımızda en büyük fark veya farklar neler oluyor?
0: Şimdi Fransa bisiklet turunun çok önemli bir prestijli çıkışı var ve şöyle baktığımız zaman Giro'da aslında 1910'larda yine bir gazetenin ön ayak olmasıyla çıkıyor. Dolayısıyla Fransa bir anlamda bir ilham kaynağı oluyor bu tür yarışlara ki Fransa bisiklet turundan önce aslında tek günlük yarışlar var. Hani 1890'lara dayanan daha eski yarışlar var ama Fransa bisiklet turu kendini hem Fransa'yı tanıtmak hem de bu farklı bisikletçileri burada yarıştırmak anlamında çok önemli bir misyonu var. Hep aynı yere geliyorum. İşte Dünya Kupası diyoruz. Futbolda belki dinleyicilerimizden bir kısmı izliyordur. Dünya Kupası devam ediyor. Dünyada en fazla izlenen spor organizasyonlarının başındaki olimpiyat 4 yılda bir yapılıyor. Fransa bisiklet turunu yurt dışından gelip Fransa'da izlemek için o yolun kenarında işte 5 saniye görmek için bisikletçileri çok fazla insan gidiyor. Keza benim de en büyük hayallerimden biridir. Yani birkaç etabı orada görebilmek, o heyecanı yaşayabilmek çok değerli. Ayrıca bisiklet severler o etaplarda zaman zaman pedallayabiliyorlar. Bu da ayrı bir hissiyat doğuruyor tahmin ediyorum. Hani işin sportif boyutu ve tanıtım boyutu anlamında çok çok değerli bir işlevi var.
1: Evet. Şimdi bisiklet sporu ve kültürü nasıl dünyada diye de soralım. Böyle yavaş yavaş sona doğru gelelim. Sizin de bisikleti sevdiğinizi, bisiklet kullandığınızı biliyoruz. Aynı zamanda ben de çok seviyorum. Hatta buraya iş yerine bisikletle de geldim. Geçen programda da bahsetmiştik biraz.
0: Evet,
1: biraz
0: daha bir bahsedelim. Bisikletiniz vardı galiba.
1: Evet, doğru. Güzel hafıza. Aynı zamanda hem yarışları takip ediyorsunuz hem bizi unutmuyorsunuz. Teşekkür ederiz.
0: Yani bisiklet sever olmak böyle bir şeydir bende. Çünkü yolda giderken siz de fark ediyorsunuzdur. İki tekerlekler birbirlerine yardım ederler. Çünkü evet. Bizim kaportamız her zaman vücudumuz olduğu için bisiklet severlerin bence bu anlamda önemli bir birbirine desteği var. Hafta sonu burada turlar yapılıyor. İşte birlikte kahve içiyoruz, oturuyoruz, kalkıyoruz diye. Dolayısıyla çok önemli bir kültür oluşuyor tabii ki. Biz bu kültürün biraz gerisindeyiz, bu bir gerçek. Ama dünyada bisiklet özellikle Avrupa'da, Danimarka'da ve mesela Amsterdam'da. Bu arada Fransa bisiklet turu ilk defa 1954 yılında Amsterdam'dan başlıyor mesela. Prudhomme'la ben bir röportaj yapmıştım 2010 yılında İstanbul'a geldiğinde. Prudhomme Fransa bisiklet turunun yarış direktörü olan isim. Buraya geldiğinde Türkiye'den başlayabilir mi, neler olması gerekiyor diye bir röportaj yaptığımda bisiklet kültürümüzün gelişmesi lazım. Önemli bir bisiklete kendinizi iyi hissetmeniz lazım. Yani hayatınızın merkezine koymanız lazım dedi. Bu anlamda aslında çok önemli adımlar atıldı. Mesela Süslü Kadın Turu diye çok değerli bir evet. Etkinlik vardı. Dünyaya yayıldı bu. Hani Türkiye'den çıkıp dünyaya

0: evrilen önemli bir etkinlikti. Evet,
1: son yıllarda yapılmadı ama 10 yıl yaptı sanırım. Sonrasında evet. 10. yılda bıraktılar diye hatırlıyorum.
0: Evet, sonradan dediler ki biz misyonumuzu tamamladık. Sokaklarda kadınların güzel kokusu böylece daha yaygınlaştı. Ki gerçekten bu çok etkili oldu. Türkiye'nin yanılmıyorsam 70 iline kadar yayılmıştı. Ve hala zaman zaman kendi kendilerine yapanlar var. Ben haberlerde rahat denk geliyorum. Dolayısıyla hani bisiklet böyle de bir etki yaratabiliyor. Çünkü bisiklete işte belki çok klişe bir laf olacak ama sizin sağlığınıza ve çevre sağlığına çok büyük etkisi olan, çok önemli katkı sağlayan bir alet. Dolayısıyla hani Fransa bisiklet turundan yola çıkarsak da izledikçe keyiflenip bisikleti hayatımıza sokmayı isteyebiliriz diye düşünüyorum.
1: Evet, evet. O zaman son sözleri de alalım, veda edelim.
0: Ya son sözler belki Fransa bisiklet turu ile ilgili olacak. Çok keyifli bir tur devam edecek. Çok zorlu etaplar var. Bence izlemeye devam etmek lazım. Çok teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ediyoruz. İyi geceler diliyoruz. Sağ olun, var olun. Değerli dinleyiciler, TRT Spor muhabiri Ömer Yavru telefon hattımızdaydı. Çok değerli bilgiler aktardı. Kendisine teşekkür ediyoruz.

0: Ve değerli dinleyiciler, programımızın son bölümünde Bitlis'e doğru bir yolculuk yapıyoruz. Telefon hattımızda araştırmacı yazar Mehmet Törehan Serdar var. Merhaba.
1: Hayırlı geceler Çağatay Bey, nasılsınız?
0: Sağ olun efendim, teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun, var olun.
0: Yayınımıza hoş geldiniz diyerek başlayalım. Öncelikle sizi tanımak isteriz. Bir yazarın kendisini anlatmasını istiyoruz efendim. Kimdir Mehmet Törehan Serdar, bize kendinizden bahsedebilir misiniz?
1: Ben kısaca arz edeyim efendim. 1958 yılında Bitlis'te doğdum. İlk, orta ve lise tahsilimi Bitlis'te yaptıktan sonra 1977 yılında Ankara Ticaret Turizm Yüksek Öğretmen Okulu'na başladım. 81 yılında bu okulun işletme muhasebe bölümünden mezun oldum. Daha sonra bu okulumuz Gazi Üniversitesi'ne bağlandı. Şimdi de Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi olarak geçiyorum.

0: ve Diyarbakır'da askerliğimi ifa ettim. Daha sonra Bitlis'e tayinim çıktı. 93 yılına kadar Bitlis Ticaret Lisesi'nde görev yaptıktan sonra Van 100. Üniversitesi'ne öğretim görevlisi olarak atandım. 2007 yılında Bitlis Eren Üniversitesi kurulunca Bitlis Eren Üniversitesi'ne tayinimi aldım. 2023 yılında da bu üniversitemizden emekli oldum efendim. Evliyim, 3 çocuğum var.
1: Ne güzel,
0: kısa
1: maşallah.
0: Bu efendim.
1: Ne güzel, ne güzel. Peki yazmaya ne zaman başladınız, nasıl başladınız?
0: Şimdi Çağatay Bey, biraz ilginç, enteresan bir olay. Ben aslında muhasebeciyim. Benim tarihle, kültürle pek bir alakam yok.
1: Evet.
0: 1982 yılında Kahramanmaraş'ta göreve başlarken çok sevdiğim bir meslektaşım vardı. Allah gani gani rahmet eylesin. Yalçın Özalp Bey, tarihçiydi o. Üstelik o dönemlerde de bu elçilerimizin Asala tarafından katledildiği dönemlerdi. Bu bir eser yazmıştı, Maraş'ta Ermeni olayları diye. Affedersiniz. Bu kitaptan bir tane bana hediye verdi. Üzerine de İdrisi Bitlisi'nin torununa sevgilerim diye yazmıştı. Ben de boş bulundum. Hocam kim bu İdrisi Bitlisi dedim. Tanımıyor musun dedi. Hayır dedim. Peki Bitlis tanıyor mu? Çok az dedim herhalde, tanıyan yok. Yazık dedi, yazık. Bütün dünyanın tanıdığı İdrisi Bitlisi, Bitlis'in kendi çocukları tanımıyor dedi. Tuttu elimden, okulun kütüphanesine götürdü. Kütüphaneciden dedi ki İslam Ansiklopedisi'nin iyi maddesini verir misiniz? Açtı, oku dedi. Okudum ama yeni bir şey anlamadım. Utancımdan bir şey de söylemiyorum. Dedi ki sana ahdımdır, İdris'i araştıracaksın. Aman hocam etmeyin dedim. Ben muhasebeciyim, ben tarihten, kültürden ne anlarım? Hayır dedi, araştıracaksın. 85 yılında Bitlis'e tayin çıktığında, geldiğimde dedim ki İdris'e bir bakayım. Bir baktım ki İdris beni çok çok aşan bir olay. Öyle basit bir olay değil. Ama yine de hocamın vasiyetine uyarak araştırmak istedim. Bu arada baktım araştırılacak Bitlis'te o kadar çok konu var ki el değmemiş. Ne kurtuluşu, ne işgali, ne Cumhuriyet dönemi olayları, ne geçmişteki Ermeni olayları, ne tarihi, kültürü, gelenekleri, görenekleri, şahsiyetler, hiçbir şey yok.
1: Evet.
0: Ben İdris'i araştırırken ara sıra bunları da araştırmaya başladım. Efendim İdris benim 22 senemi aldı. 22 sene sonra bir gün kitap hazır, Ötiken Yayın Evi'nden aradılar. Sizde böyle bir eser varmış dediler. Biz de nice zamandır böyle bir şey arıyoruz. Acaba basabilir miyiz? Vallahi dedim mutluluk duyarım. Ama o zamana kadar Çağatay Bey 5-6 tane eserim çıkmış ortaya İdris'in dışında. Neyse bunlar eseri bastılar. Hocama gönderdim. Teşekkürlerini bildirdim. 2007 yılında tekrar Kahramanmaraş'a bir seyahatte bulunurken hocamla yine karşılaştık. Bana yine bir kitap hediye etti. Bu defa kendi öğrencisini yazdığı bir kitap. Kahramanmaraş'ta yatan gönül sultanları. Aha dedi bir de bunu araştır. Aman hocam dedim Allah aşkına benim bir 22 sene ömrüm daha yoktur. Yok dedi vasiyetimdir. 12 senede o kitabı aldı efendim ömrümden.
1: Evet.
0: Böylece şu derken bu derken hocamın şu vasiyeti, benim şu isteğim, efendim şunu araştıralım, tarihi araştıralım, kültürü araştıralım derken efendim muhasebecilikten tarihçiliğe geçmiş olduk. Başladık yazmaya, nasip oldu efendim. Evet. Bir de muhasebe ders kitabımız çıktı. Böylece benim yazmamın tek nedeni hocamın beni teşvik etmesiydi efendim.
1: Ne güzel olmuş efendim, iyi ki de olmuş diyor musunuz?
0: O ne diyorsunuz efendim, rahmet ve minnetle yad ediyorum onu. Ömrü, onu iki cihanda yüzü ak olsun, cehennem yüzü görmesin. O onun sayesinde Bitlis'in tarihini, kültürünü az da olsa ortaya çıkarabildik efendim.
1: Ne güzel. Peki eserlerinizde genellikle tarihten mi bahsediyorsunuz, nelerden bahsediyorsunuz? Biraz da eserlerinizden konuşalım.
0: Şimdi efendim eserimin bir kısmı bu Ermeni meselesi. Biliyorsunuz malum bu 79 sonları 80 başlarında Asala Ermeni olayları ortaya çıkınca bayağı bir üzüntü duyduk. Çünkü yurt dışında 40'ın üzerinde elçilik personelimiz katledildi. Ankara'da Esenboğa Havalanı basıldı. O tarihlerde de ben bu konuyu zaten kısmen araştırıyordum.

0: konuyla ilgili. Sonra sağ olsun İçişleri Bakanlığı çağırdı. Bu konuda bir detaylı araştırma istedi. Ben de efendim nasip oldu. DAKA'ya çok teşekkür ederim. BİT'teki Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'na, bir de BİT Valiliğine. İki ciltten oluşan bu eseri yayınlayınca bu bir anda gündeme geldi efendim. Gündeme gelmişken dediler ki bunu küçük küçük broşürler halinde de çıkaralım, Türkiye geneline dağıtalım. Bunu yazarken ister istemez konuyla ilgili olarak BİT'in işgalden kurtuluşu ortaya çıktı. Nasıl işgal edilmiş, nasıl kurtulmuş, efendim Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın rolü ne olmuş, milis halkın rolü ne olmuş diye. Bunları baktık, bunları yaptık ve derken tarihin içinde kendimi buldum. Tarih yazmışken derken dedik ki efendim bitsin kültür yapısını yazalım. Gelenekleri, görenekleri, halk inanışları, bunu yazarken bitsin manevi şahsiyetlerini yazalım dedik. Kısacası Çağatay Bey, deryaya girdik ama nasıl çıkacağımızı biz de bilmiyoruz. Ama kısmen de olsa bir şeyler yazdımsa eğer, bir şeyler başarabildimse kendimi bahtiyar hissederim efendim.
1: Ne güzel, ne güzel. Bir oldukça da fazla eseriniz var baktığımızda efendim. 25 sanırım daha fazla da eseriniz vardır diye düşünüyorum. Bu genelde eserlerinizde bahsettik ama hep böyle yaşanmış hikayeler, biyografiler ve tarihten mi bahsediyorsunuz?
0: Yok efendim, sadece tarih değil. Dediğim gibi kültür yönü biraz ağırlıklı. Özellikle Bitlis'in kültürü başlı başına bir olay. Halen Bitlis'te belki inanmayacaksınız ama bizim Türkistan coğrafyası dediğimiz Orta Asya'nın kültürü halen Bitlis'te şu anda da yaşamaktadır. Ve birçok kelimelerimiz şu anda da aynı. Aynı şiveyi kullanıyoruz. Hemen hemen folklorumuz birbirine çok yakın. Gelenek göreneklerimiz çok yakın. Yaparken Bitlis'in kültürünü bir araştıralım dedik. Geleneklerinden, göreneklerinden her yöne varıncaya kadar, hatta ekmek yemeklerine kadar, yemek çeşitlerine kadar, örneğin çok özür dilerim, mesela Bitlis'te bir kısım halk ekmeğe nan der. Bugün Özbekistan'da da nan diyorlar. Türkistan, Türkmenistan'da da nan diyorlar. Bunları araştırırken baktık ki Bitlis'teki birçok köy isimleri, mahalle isimleri, şahıs isimleri halen Orta Asya'da kullanılan isimler. Ha demek ki bu kültürün ta uzandığı boyut oraya kadar gidince kalktık bir halk inanışlarını hazırladık. Bitsin kültürlerin geleneklerini, göreneklerini hazırladık. Bunu hazırlarken baktık ki efendim gerek Selçuklu döneminde gerek Osmanlı döneminde bir ilim kültür merkezi. Örneğin Bitlis'te 13. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar Bitlis şehir merkezinde 8 tane üniversite var. Darülfünun dediğimiz, o da böyle basit üniversiteler değil, basit medreseler değil. Gelen şahsiyetlere, eğitim verenlere, öğrencilere bakıyoruz. Medine'den gelen var, İsfahan'dan gelen var, Hamedan'dan gelen var, Afganistan'dan eğitim için gelenler var, Azerbaycan'dan gelenler var. Bir ilim kültür merkezi. Orayı da bir araştırdık efendim. Bitsin ilim adamlarını ortaya çıkarmaya çalıştık. Kimler var, ne yapılmış, ne edilmiş, ne icatlar bulunmuş.

0: efendim. Tabii tarih yanında bir de yaşantı, sosyal yaşantılarına değinmeye çalıştık. Günümüzdeki sosyal yaşantıyı geçmişle bir kıyasladık. Bir de bir valimiz benden özel bir eser istemişti efendim dedi. Bazen dedi okunanlar akılda kalmaz ama resimler akılda kalır dedi. Senden dedi şey istiyorum. Bu geçmişten bitse bit mazisini anlatan bir resim albümü istiyorum dedi. Efendim arşivlerde çalıştık. Vatandaşların elinde eski resimler vardı. Topladık. Ortaya çok güzel bir eser çıktı. Efendim maziden, geçmişten günümüze Bitlis diye bir de bir albüm kitabı hazırladık. Bu arada öğrenciler efendim maruz kalmasın diye bilmiyorum kendimizi biraz bir şeye kaptırınca biraz insana şevk geliyor. Evet. Şairler ne diyor? İlham mı geliyor? Ne derler onlar bilmiyorum. Dur dedim öğrencilere bir de muhasebe, genel muhasebe ders kitabını hazırlayalım dedim. Sağ olsun üniversitemizde bana her türlü yardımı yaptı. Halen de okulumuzda ders kitabı olarak okutuyor. Çağatay Bey işte böyle bizim yazarlık hayatımızda böyle başladı. Devam edip gidiyor efendim.
1: Ne güzel. Peki Bitlis sizin için ne ifade ediyor diye sorsam?
0: Çok şey ifade ediyor efendim. Her yemiyle hem beni üzüyor hem de gururlandırıyor. Üzüldüğüm nokta şu. Selçuklu ve Osmanlı döneminde çok önemli bir konumda. Osmanlı döneminde 24 vilayetten birisi ki o tarihlerde bir vilayet olmak eyaletten sonra geliyordu. Bugünkü Muisir, Bingöl, Bitse bağlı birer sancaktı. Ama bugün geldiğimiz nokta beni üzüyor. Geçmişte ticaret merkeziyken Rusya'ya, İngiltere'ye, Fransa'ya mal ihracatı yapılırken bugün Türkiye'nin en sondan dördüncü kalkınmış vilayeti. Bu geçmişle günümüzü kıyasladığında çok üzülüyorum. İnşallah Bitlis bu makus talihini yener. Bitlisli olmaktan da bir gurur duyuyorum efendim. Bu kadar önemli şahsiyetler yetişmiş. Bu kadar güzel insanlar yetiştirilmiş. Bunlara baktıkça mesela yakın bir zamanda vefat gününü efendim şey yaptığımız, andığımız bugün Almanya'da enstitü kuran Profesör Faal Sezgin hocamız. Ama Bitlis'in çocukları bunu bilmiyordu. Ne zaman ki duyurduk, ne zaman ki bilindi. Aa bu adama bak 27 tane dil biliyormuş dediler. Hayret edilecek bir şey. Bir İslam enstitü kurmuş. İslam'ın bütün icatları yapılan icatları sergiliyor diyor. Bir İdrisi Bitlis'i, bir Şükrü Bitlis'i araştırdıkça Bitlis'i olduğum için ben bundan bir gurur duydum. Aslında ülkemizin her tarafından gurur duyulur. Her tarafı birbirinden güzel, harika yerler, harika insanların olduğu yer. Ama bir Bitlis olarak Bitlis benim için çok şey ifade ediyor efendim. Onun için Bitlis'i seviyorum ben.
1: Evet. Peki Bitlis'i anlatın o zaman biraz da bize. Bitlis'te neler var geldiğimizde, gördüğümüzde neler, nerelere gezmeliyiz, nereleri görmeliyiz?
0: Şimdi efendim... bu son keşifler dünya tarihinde bir değişikliğe gitti. Mesela biz okul sıralarında bize şunu derlerdi işte 5000 sene evvel 6000 sene evvel insanlar mağaralarda kalıyordu. Yok denizin üzerine kulübeler yaptılar ama bir Göbekli Tepe'nin ortaya çıkması, bir Karahan Tepe'nin ortaya çıkması bakıldı ki Anadolu toprakları öyle 5000-10000 yıldan bahsedilecek bir şey değil. En son bundan birkaç yıl önce Bitlis'in Adıcavaz ilçesinde dağcılar Süphan Dağı'na çıkarken mağarada kaya resimleri buldular. Bu kaya resimleri Van Yıldız Üniversitesi tarafından karbon testine tabi tutulunda bakıldı ki bu Van Gölü Havzası'nın yerleşim yeri 10 bin yılı buluyor. Şimdi Bitlis'in efendim bir konumu şu. Şu anki ulaşımların olmadığı zamandan ben bahsediyorum. Kavimlerin gelip geçtiği yer. Güneydoğu'yu Doğu Anadolu bölgesine bağlayan bir yer. Her gelen kavim kendisinden bir kültür bırakmıştır, bir eser bırakmıştır. Yemeğinden, folklorundan, inançlarından ve bir mozaik haline gelmiş. Mesela Bitlis'te halen Kıpçakların, Uzların, Pekeneklerin çocukları veya onların bıraktığı eserler devam ediyor. Zaten Selçuklar'da ana bir merkez efendim. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bitlis dediğiniz vakit ilk akla gelen yerlerden biri.

0: Partisi Ahlat. Hı hı. Biliyorsunuz her sene şenliği oluyor. Efendim ben herkesin, ben Türk'üm diyen, Türkiye'yi seven herkesin gelip görmesini isterim. Sanki Orta Asya'dan Orhon abidelerini alıp getirmişsin, binlerce çoğaltmışsın, Ahlat'a dikmişsin, 4,5 metre, 5 metre yüksekliğinde mükemmel mezar taşları, o kümbetleri, o kaleleri. Tabii bu sadece Ahlat'ta değil, Adıyaman ilçemizde var, Bitlis merkezde var, Güruymak ilçemizde var. Bu güzellikleri ben herkesin görmesini isterim. Ayrıca çok güzel bir gastronomisi var efendim. Çok güzel yemek çeşitleri var. Ve misafirperverliği var. Ben şunu isterim ki gelip Bitlis'te bir kalsınlar, Bitlis'in bir misafirperverliğini görsünler, Bitlis'in mahalli ürünleriyle tanışsınlar ve bu güzelim ecdat yadigarı bu toprakları bir gelsinler, Alparslan'ın diyarını, Melikşah'ın diyarını, hatta efendim Ertuğrul Bey'in babası Gündüz Alp'ın mezarının bile Ahlat'ta olduğu söyleniyor. O toprakların gelip görünmesini, oranın bir kültür mozaiğinin, kültür zenginliğinin bakılmasını ve bir şeyler kapılmasını çok arzu ediyorum efendim. Ben zatınızı da davet ediyorum. Misafirim olursanız çok sevinirim efendim.
1: Umarız efendim, o yolumuz düşerse mutlaka ararız sizi. Bir çayınızı içeriz, sohbetinizi ederiz. Bitlis'e dair neler var daha orada dinlemek isteriz eserlerinizi konuşurken. Peki mesela yeni projeleriniz var mı? Onlardan da bahsetmenizi isteriz. Şu anda hazırlıkmış.
0: Yeni projeye geçmeden evvel müsaade ederseniz zaten halinize bir şey arz etmek istiyorum. Buyurun efendim. Bitlis sizin için doğduğunuz yer neyse, ki oraya bir hayranlık, insan doğduğu yere hayranlık düşer, duyar. Bitlis benim toprağımda atalarımın olduğu, efendim toprağımda gezdiğim, suyunu içtiğim, havasını teneffüs ettiğim bir şehir. Her ne kadar geri kalmışsa da bu geri kalmışlığı yıkmak için acaba ne yapabiliriz? Nasıl bir uğraş verebiliriz? Neler yapabiliriz? Bunun hep gayreti içerisinde olduk. Hep bunun düşüncesi içinde olduk. Emekli olmama rağmen ben yazmaktan geri durmadım Çağatay Bey. Hı hı. Şu anda 6 adet eser hazırladım. Tabii bu bir anda hazırlanan bir şey değil efendim. 20 yıldan bu tarafa. Dedim ya, bir eseri hazırlarken diğer esere de ister istemez değiniyordu. Bir başka kapı açıyordu, bir başka konum açıyordu. O konuyu da devam etmek istiyordum. Misalen efendim Bitlis'in iktisadi tarihi, ta Ahlat Müzesi'nde bulduğumuz bir o dönemin insanların yaptığı bu doğal cam yatakları dediğimiz obsidiyenden yapılmış baltaları bulduk ki bundan 7000 sene evvel biz de 7000 yıldan başlayarak elde ettiğimiz bulgularla bir eser hazırladık. Ansiklopedi boyutunda 550 sayfalı Bitlis'in iktisadi tarihi günümüze varıncaya kadar inşallah basılır efendim. Bir diğer eserimiz efendim Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'ya yerleşilmesi gerekiyordu. Anadolu'nun vatan edilmesi gerekiyordu. Yurt edilmesi gerekiyordu. Melikşah buna çok güzel destek verdi. Anadolu'da birçok atabeylikler kuruldu. Bugün Doğu Güneydoğu Anadolu bölgesi bizim atabeyliklerin olduğu yer. Mesela Mardin'de Artuklular, Diyarbakır'da İnaloğulları, Erzurum'da Saltuklular, Bitlis'te de Dilmaçoğulları. Ki Dilmaçoğlu Mehmet Bey bizzat Malazgirt'te Alparslan'ın komutanlarındandı. 1084 yılında Dilmaçoğulları Atabeyliği kurulması emredildi. Başşehri Bitlis. 300 sene boyunca Bitlis ve çevresi ta Gürcistan'a varıncaya kadar, o topraklara gidinceye kadar bu Dilmaçoğlu Atabeyliği elinde kaldı. Biz dedik ki bir araştıralım, bu atabeylik nedir? Ne getirmiş, ne götürmüş? Onların mimari yapısı, kültür yapısı, efendim ticaret yapısı, yetiştirdiği şahsiyetler. Bunu hazırladık yaklaşık bir 250 sayfa olarak. Sonra arkasından Bitlis tarihinde Kara Koyunlar, Ak Koyunlar, Safeviler diye konuya girdik.
1: Evet, Mehmet Bey, şöyle 20 saniyemiz kaldı. Dilerseniz böyle son cümleleri alalım.
0: Efendim ben şöyle söyleyeyim, 6 eser inşallah basılır, biter, bunu da Bitlis'in ve ülkemizin hizmetine sunar.

0: olurum. Ben şunu söylemek istiyorum. Hı hı. Gecenin geç saati de olsa TRT'ye minnet borçluyuz. Şükran borçluyuz.
1: Evet.
0: İlimizi tanıtmakta bize bir vesile oldu. İnşallah diğer vilayetler de bu şekilde TRT'miz gayesi aracılığıyla tanıtılır. Ben evet. TRT'nin çalışan bütün elemanlarına çok teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ederiz. Halkı
0: adına şükran ve minnettarlığımı bildiririm.
1: Sağ olun.
0: Ömrünüz uzun, sağlıklı, mutlu olsun. Geceniz hayra kalsın.
1: Teşekkür efendim. Ediyoruz. İyi geceler diliyoruz efendim. Sağ olun değerli dinleyiciler.
0: Çok
1: araştırmacı
0: teşekkür
1: yazar.
0: Ederim. Hayırlı geceler.
1: Mehmet Törehan Serdar telefon hattımızdaydı. Kendisine teşekkür ediyor ve biz aranızdan ayrılıyoruz. Gönül Gezi Uğurhan Kaya, Korkmaz Koçoğlu ve Çağatay Sevdi ile birlikteydiniz.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO zirvesi öncesinde Türkiye'nin önlenemez yükselişine hep beraber şahit olacağız dedi. Şırnak'ta TRT Haber özel yayınına katılan Kurtulmuş, Ankara'nın uluslararası diplomasinin önemli merkezlerinden biri haline geldiğini belirtti. NATO zirvesinin ittifakın geleceği açısından önemli mesajlara sahne olacağını söyledi. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefinin %80 oranında tamamlandığını da söyledi. Ümidim, meclis tatile girmeden yasal düzenlemenin bitmesi dedi. Ankara NATO zirvesi kapsamında uluslararası güvenlik diplomasisinin önemli buluşmalarından birine ev sahipliği yapacak. Müttefikler Ankara'da programında üst düzey devlet temsilcileri, politika yapıcılar ve stratejik araştırma kuruluşları bir araya gelecek. İki gün sürecek etkinlikte NATO'nun savunma kapasitesinden deniz güvenliğine kadar güncel güvenlik başlıkları farklı oturumlarda ele alınacak. Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO zirvesi öncesi güvenlik tedbirleri üst seviyede. Tedbirler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, büyükelçilikler ve liderlerin kalacağı otellerin çevresiyle konvoy güzergahlarında yoğunlaştı. Esenboğa Havalimanı'nda da zirvenin yapılacağı iki gün uçuşlara sınırlama getirildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NATO zirvesini takip edecek uluslararası basın mensuplarını anlamlı bir resepsiyonda ağırladı. Resepsiyonda yabancı basın mensuplarına Türk sofra kültürüne ait yemeklerden ikram edildi. Duran, Türk mutfağını değerli kılan yalnızca yemeklerin zenginliği değil, bu zenginliğin paylaşılmasıdır, dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Beykoz'da yenilenecek Paşabahçe Stadı'nı da kapsayan yaşam alanı projesinin bir yılda tamamlanacağını söyledi. Mega kent için kentsel dönüşümün gerekliliğini bir kez daha vurgulayan kurum bu konuda kararlılık mesajı verdi. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarına sebep oldu. Kazalarda 6 kişi öldü, 79 kişi yaralandı. Aydın'da denize giren 4 kişi boğularak hayatını kaybetti. Sinop'ta denizde akıntıya kapılan genç kızın cansız bedenine ulaşıldı. Burdur'da baraj gölüne giren bir kişi boğuldu. Samsun'da ise akıntıya kapılan yabancı uyruklu 2 kişi kurtarıldı. Zonguldak, Sivas ve Kayseri'de kaybolan 3 kişi arama çalışmaları devam ediyor. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Edirne Sarıyiçi Er Meydanı'nda 665. kez gerçekleşti. Başpehlivanlığı finalde rakibi Feyzullah Aktürk'ü yenen Erkan Taş kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırkpınar'ın yeni başpehlivanını tebrik etti. Pehlivanlara ödüllerini Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak verdi. Yeni haftada hava sıcaklıkları birkaç derece artacak. Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak, birçok bölgede sağanak görülecek. Haftanın sonuna doğru Marmara ve Karadeniz'de yağışlar yeniden etkisini artıracak. Rum yönetiminin Aya Napa kentinde bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı kimliği belirsiz bir grubun saldırı

saldırısına uğradı. Olaya ilişkin açıklama yapan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, yaralının Rum yönetiminde tedavi altında olduğunu açıkladı. İran ve Amerika Birleşik Devletleri masaya dönüyor. Tahran-Washington hattında yürütülen diplomatik temasların adresi Pakistan olacak. Suudi Arabistan merkezli El Arabiya, müzakerelerin 11 Temmuz'da yapılacağını duyurdu. İranlılar eski dini liderleri Ayetullah Ali Hamane'ye veda ediyor. Cenaze törenleri kapsamında başkent Tahran'da cenaze namazı kılındı. Katil İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine saldırılar düzenledi. Başkent Beyrut'la güney banliyosu üzerinde de insansız hava araçlarıyla alçak irtifada uçuş gerçekleştirildi. Ankara'daki NATO zirvesi öncesi dikkati çeken bir görüşme yapıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump telefonla görüştü. 1,5 saat süren görüşmede Trump'ın NATO zirvesine katılımı ve Ukrayna Savaşı konuşuldu. ABD Başkanı, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile de görüştü. İsrail'de Yüksek Mahkeme, özel televizyon ve bölgesel radyo yayınlarını denetleyen 2. Otorite Konseyi'nin çalışmalarını sürdürmesine hükmetti. İsrail hükümeti kararı reddederek ülke tarihinde ilk kez yüksek yargının bağlayıcı bir kararını uygulamayacağını açıkladı. Haberleri dinlediniz.

Yazan Can Girgin Koç. Dramatürk Selma Fındıklı. Yöneten Semih Sergen. Yapımcı İsmet Keten. Efektör Kani Akın. Teknik yapım Mustafa Şimşek. Oynayan sanatçılar: Engin Cahit Öztüfekçi, Levent Ünsal Ünlü, Yasemin Zeynep Eronat, David Volkan Özgömeç, arkadaş Tardu Flordun.

0: Buyurun, kim aradınız?
1: Engin Bey'le mi görüşüyorum?
0: Evet, benim.
1: Adım Levent efendim. Dün akşam telefonda konuşmuştuk sizinle. Dağcılık serüveniniz hakkında bir röportaj yapmak istediğimi söylemiştim.
0: Evet evet, hatırladım. Bu sabah için randevu vermiştim size.
1: Evet efendim.
0: Buyurun, içeri girin lütfen.
1: Teşekkür ederim.
0: Radyo Televizyon Yüksek Okulu'nda öğrenciydiniz değil mi?
1: Evet efendim. Hı hı. Son sınıf öğrencisiyim. Dünyanın en zorlu dağlarından birine tırmanan bir dağcının serüveni üstüne belgesel bir program hazırlayacağım. Kısacası bu söyleşi benim tez ödevim olacak.
0: Anlıyorum. Gelin şöyle balkona geçelim.
1: Tabii.
0: Dışarıda çok güzel bir hava var. Bu arada ne ikram edebilirim size? Çay ya da kahve.
1: Çay olabilir ama şimdilik zahmet etmeyin. Önce biraz konuşalım dilerseniz.
0: Nasıl isterseniz, buyurun.
2: Balkonunuz gerçekten güzelmiş. Şu sıra sıra uzanan kavaklar. Sonra şehri çevreleyen dağlar ne güzel görünüyor buradan.
1: Neyse, ben şu teybi hazırlayayım da hemen başlayalım. Çıktığınız şu dağla ilgili bazı araştırmalar yapmıştım ben önceden. En yüksek dağlar arasında değil. İlk 10'a, ilk 20'ye bile girmiyor ama çıkılması en zor olan dağlardan biriymiş. Ve tırmanmaya kalkıp doruğa varabilenlerin sayısı da pek azmış bildiğim kadarıyla. Bir kısmı da maalesef.
0: Evet.
1: O dağa çıktığınızı ortak bir tanıdığımız aracılığıyla öğrendim. Basın ya da televizyonda bu yolda bir habere rastlamadım. Bu yüzden acaba diyorum, yarı yoldan dönenlerden misiniz?
0: Dönüşümden bu yana konuştuğum ilk gazeteci sizsiniz. İsterseniz sorunuzun cevabını da öykümüzün sonuna saklayalım.
1: Nasıl isterseniz. Gelin en baştan başlayalım. Tırmanışınızın hemen öncesinden. Evet, kaydı başlatıyorum.

0: Bu küçük Uzak Doğu ülkesine tırmanışa geçtiğim tarihten bir hafta önce gitmiş, o haftayı hazırlanarak geçirmiştim. Maceramın asıl ciddiyetini en başta yerlilerin yüz ifadelerinde hissettim. Pek çok dağcı görmüşlerdi ve oraya kadar gittiklerine göre hepsi de kendine güvenen, inançlı, kararlı insanlardı. Bunlardan pek azı doruğa ulaşabilmiş, çoğu yarı yoldan, kimi daha birkaç gün geçmeden dönmüş, kimi ise sizin de az önce söylediğiniz gibi hiç dönmemişti.
1: Türk oluşunuz ilgi uyandırdı mı?
0: Bana olan yaklaşımları biraz farklı olmuştu. İlk kez bir Türk dağcı görüyorlardı ama beni gözlerinde özel kılan bu değil, yalnız başıma oluşumdu.
1: Özellikle mi yalnız olmak istediniz?
0: Bu da yalnız başıma çıkmak uzun zaman önce verilmiş, kesinleşmiş bir karardı benim için. Ama neden o kadar önemliydi, bunu tırmanışa geçtiğim o andan itibaren kesinlikle bilmiyordum.
1: Ya şimdi?
0: Şimdi biliyorum. Kasabada geçirdiğim o bir hafta boyunca gözüm hep doruktaydı. Hiç durmadan yürüdüğüm, eteği kat ettiğim ilk gün boyunca ise doruğa nedense hiç bakmamıştım.
1: Anlıyorum.

0: bulabileceğim hiçbir tümsek ya da kayalık yoktu. Bu yüzden akşam patlak veren haşin bir rüzgar yüzünden uyuyamamıştım. Rüzgar çadırıma güm güm vuruyor, tam da uyuklamaya başladığım bir anda aklımı başımdan alıyordu. Birkaç saat sonra uyku baskın çıkmış ve o gümbürtülere rağmen uyumayı başarmıştım ki kendimi bir anda çadırla birlikte yuvarlanıyor buldum.
1: İnanılmaz, düzdeydiniz oysa değil mi?
0: Evet. Rüzgar çadırımı yerinden sökmüş, önüne katmış yuvarlıyor. Ben de içinde neye uğradığımı şaşırmış bir halde sürüklenip duruyordum.
1: Neler hissettiniz?
0: Anlatması zor. Zifiri karanlıkta bir kabusa uyanmış gibiydim. Kendimi daha önce öylesine aciz ve komik hissetmemiştim. Rüzgarın sürüklediği yetmiyormuş gibi şaşkınlık içinde boş yere debelenip duruyor, tulum ve çadırın fermuarlarını açıp dışarı çıkmayı bir türlü beceremiyordum. Nihayet bunu başardığımda bu kez de o keskin rüzgarın soğuk şamarlarını yemeye başlamış, soğukkanlılık denen o hali tümden elimden kaçırmıştım. Çadır, erzaklar, hepsi bir yere dağılmıştı ve bu karmaşanın üstesinden gelebilmem mümkün değildi. Onları göremiyordum bile.
1: Ne yaptınız?
0: Her şeyi olduğu gibi bıraktım ve karanlıkta tesadüfen fark ettiğim bir çalının içine tulumum ve çadırıma sarınarak saklanıp birkaç saat olsun uyumaya karar verdim. Bütün o cümbüşe rağmen öyle bir uyumuşum ki uyumaktan ziyade bayılmış gibiydim.
1: Ya uyandığınızda?
0: Eşim Yasemin'i görmüştüm rüyamda. Sabahleyin güneş göz kamaştırıcı ışığıyla erkenden uyandırmıştı beni. Ama kalkamamıştım yerimden. Gözlerimin önünde dans etmişti üzgün hayali.
2: Vay, şu sofraya bak. Bu özel bir gün müydü yoksa?
0: Özel bir gün, evet.
2: Doğum günüm değil. Seninki de değil. Peki ya ne?
0: Söyleyeceğim. Yalnız önce bir hediyem var sana.
2: Şuna bak. Ne kadar güzel bir şey bu böyle.
0: Sana olan duygularımın cılız bir ifadesi.
2: Cılız ha.
0: Aynı zamanda asıl sürprizime bir köprü.
2: Neredeyse evlenme teklif edeceğini falan düşünmeye başlayacağım.
0: Doğru, edeceğim.
2: Edecek misin? Ama daha yalnızca birkaç ay oldu tanışalım.
0: Doğru.
2: Yine de ediyor musun?
0: Ediyorum.
2: Yani?
0: Bir dakika. Bence uzun uzadıya düşünmeye gerek yok. Seni seviyorum. Sen de beni seviyorsan gel evlenelim. Hem de buna şu anda, burada, bu güzel ortamda karar verelim ve böylesi güzel bir başlangıç yapmış olalım ha?
2: Hayır demeyeceğimi biliyordun tabii, değil mi?
0: Biliyordum, biliyordum, evet.
2: Hayır.
0: Hayır mı?
2: Canım, hiç hayır diyebilir miyim sana ben? Mümkün mü böyle bir şey?

0: Affedin, dalıp gittim bir anda.
1: Sabah uyanışınızdan, eşinizden bahsediyordunuz.
0: Yasemin'den. Hı-hı. Evet. Bu söylediklerimi çıkartacaksınız değil mi?
1: Tabii elbette.
0: O gün azıcık uyuyabilmiş olmama rağmen gücüm yerimdeydi ve epey bir mesafe kat etmiştim. Çadırımı kuracağım noktaya vardığımda birinin ağladığını duydum. Tırmanışa geçtiğimden bu yana tek insan görmemiştim ve bana yalnızlığın ortasındaymışım gibi geliyordu o ana kadar. Hey! Hey! Merhaba.
2: Kim o? Johnny?
0: Adım Engin. Engin! İçeri geliyorum. Burada böyle bir mağara olduğundan haberim yoktu.
2: Ne istiyorsun?
0: Yardıma ihtiyacın olup olmadığını öğrenmekten başka hiçbir şey.
2: Doktorluktan anlar mısın? Ya da sizin grupta doktor...

0: doktor olan biri.
1: Hayır, hayır maalesef. Yalnızım ben. Yaralı mısınız?
0: Herhalde sen de benim gibi inatçı, dediğim dedik birisin. Sana bu dağa yalnız başına çıkmanın çılgınlık olduğunu söyleyen oldu mu daha önce?
1: Evet, pek çok kişi.
0: Ben artık neredeyse 40 yaşındayım. 60'tan fazla tırmanışım oldu. Hiçbirinde de ciddi bir kaza geçirmedim. O dediğim dedik tavrım beni koruyor diye düşünüyordum. Aslında belki gerçekten de korur. Ama bu kadar inatçı olmasaydım, şu mağaraya kaçıp ağlayan adam da ben olmayacaktım şu anda.
1: Sorun nedir peki?
0: Kardeşim Richard benden 10 yaş küçük ve evleneli daha 2 ay bile olmamıştı.
1: Yoksa
0: 10 metreden yere çakıldı. Şu anda hala baygın olmalı. Benim ısrarımla gelmişti. Balayının ardından ciddi bir hayat tecrübesi edinsin istemiştim. Ama onlara bir felaket hediye etmiş oldum. Bütün suç da benim o dediğim dedik inadımdı. Onlara bir şey olursa bu acıyla nasıl yaşarım?
1: Şey, sizce durumu nasıl?
0: Birkaç sıyrık dışında hiçbir şey yok görmüştü. Ama iç kanamı varsa fena. Ambulans helikopter istedik telsizde. Doktor görmeden bilemeyeceğiz nasıl olduğunu.
1: Geçmiş olsun.
0: Sağ ol. Ama bil ki bu sana da bir uyarıdır. Böyle bir kaza geçirsen kim yardım edecek sana? Ha? İşte helikopter geliyor. Seni tanıdığıma memnun oldum. Adım David. Doktor durumunu ciddi bulursa kardeşimle gideceğim. Bizimkiler yola devam edecek. Yardıma ihtiyacın olursa ilişki kur.
1: Teşekkürler. Tanrı yardımcınız olsun.
0: Senin de.

0: Ömrümün göğünü aşıyormuş gibi duran şu yüce doruğun gölgesinde kendi bakışlarımda yürüyorum sanki. Benden bana gerili bir ip üzerinde, öncemden sonrama halatlarla bağlanarak.
1: Tırmanış sırasında yazdınız bunu herhalde.
0: Evet. Geceleri tabii sıcak bir yatak değil. Rüzgarın ürpertici uğultusuyla dalgalanan bir karanlık bekliyordu beni. Bu uğultularla duvarlanan o dev yalnızlığın içinde defterimle baş başa kalmak beni biraz olsun rahatlatıyordu. Kolay değildi geceler. Gündüzlerden daha zordu çoğunlukla. Tersi olması gerekir değil mi? Gündüz tırmanıştasın, belki kaza ihtimaline karşı her an tetiktesin. Oysa zor olan gecelerdi. Gündüzki performansım tamamıyla akşamki başarıma bağlıydı. Bak, burada da şöyle yazmışım. Evet Taci, biliyorum. Yorgun ve bitapsın. Korkuyorsun, üşüyorsun. Tanımsız bir yalnızlıkta, isimsiz bir boşlukta kayıpsın. Ne var ki hatırla. Karanlığın ardı ışıktır. Her seferinde de gün doğuyor ve anne yüzü gülüyormuşçasına rahatlatan gün ışığı içimi dingin bir sevinç ve taptaze bir enerjiyle dolduruyordu. Gecenin karanlık düşlerini o canım sabah rüzgarı çoktan almış götürmüş, yaşama sevinci denilen o besberrak duygular alıp koymuştur beni yola yeniden. Geceliğin korkunç iblis yüzleri gibi duran kayalıklar çocuk yüzleri kadar yalın ve berraktır şimdi.
1: Bütün bu anlattıklarınız daha önceki tırmanışlarınız için de geçerli mi?
0: Yok yok, bu tırmanış her yönüyle öncekilerden farklıydı. Asıl yolculuk içimde oldu. Kendimi kazanma savaşımı veriyordum. Üstesinden gelmeye çalıştığım oradaki yaşam koşullarından çok korkularımdı.
1: Biraz açar mısınız? Yani şu korkular meselesini.
0: İnsan güvensizliğe düşerse doğuruyor korkularını. Hayat da bir tırmanış. Sürekli bir hareket, bir oluşum halinde. Bu tempoya ayak uydurmak zorundayız. Ben bir maceracı değilim. Eskiden öyleydim. Bu yüzden de korkusuzdum. Şehir hayatından, sosyal yaşamdan bunalmış bir delikanlıyken hiçbir mesleği kendime yakıştıramamış ve yaşam biçimim olarak dağcılığı seçmiştim. Çok da gurur duyardım. Tepeden bakıyordum insanlara. Yüksek dağların doruklarından. Onlar birbirlerini yiye dursunlar, ben dünyanın tepelerinde gezineyim diyordum. Ama içimi kavurmaya başlayan sıkıntıların nereden çıkıp geldiklerini anlayamıyor, oflayıp poflamalarımı sebepsiz sayıyordum. Beni düşünmeye etti bu sıkıntılar. Bir dağcının arayışı da tırmanışlarında olur tabii.
1: Bu yüzden böylesine zorlu bir dağ seçtiniz ve bu yüzden tek başınıza tırmandınız.
0: Evet. O çetin iç hesaplaşmalarıma kadar da bu sıkıntıların nereden geldiklerini anlayamamıştım. Babamdan bir gelirim vardı ve meslek edinmeye gerek görmemiştim. Bu yüzden dağcılık dışında hiçbir konuda tecrübem olmamıştı.
1: Her şeyinizi verdiğiniz bu uğraşınızın kimseye bir yararı olmadığını düşünmeye başladınız. Öyleyse sıkıntılarınız da bu düşüncelerden kaynaklandı.
0: Bütünün tüm parçalarının bütüne iyi ya da kötü hizmet etmekte olduklarını görüyordum. Bense öyle bir çıkmıştım ki bu döngünün dışına, bütünün emeğiyle hazırlanıp önüme gelen gıda ve kültürle besleniyor ama karşılığında hiçbir şey vermediğim gibi sosyal yaşama ilişkin her şeyi de küçümseyerek kendi yoluma gidiyordum. Bu yüzden özellikle son zamanlarda şehre indiğim zaman bir yabancı gibi hissediyordum kendimi. Öyle zor bir duygudur ki bu.
1: Tahmin edebiliyorum.
0: Ben dediğim gibi birkaç yıl öncesinde bu değişimin sancılarını yaşamaya başlamış, yakın çevrem için zor bir insan olmuştum. Şu an bu yüzden kızamıyorum kendime. Çünkü sebepsiz görünen sıkıntılar yoruyor, bocalatıyor insan. Cevap arıyorsun, bulamıyorsun. Hıncını kendinden ve yakınlarından çıkartıyorsun.
2: Of. Hayatım, bu ne surat böyle? Neden oflayıp ofluyorsun?
0: Şu lanet olası kravat. Doğru dürüst durmuyor ki Meret. Eğri büğrü bir şey.
2: Ütüleseydin keşke.
0: Akıl mı kaldı?
2: Seni zorlamadım gel diye. Madem istemiyordu neden söylemedin? Seni zorla götürüyormuşum gibi tavırlara giriyorsun.
0: Hayda, ben kravat eğri büğrü olmuş diyorum. Sen işin nerelere getiriyorsun? Öyle bir şey söyledim mi şimdi ben?
2: Canım, kravat eğrilmiş diye bunalımlara düşmez ki insan. Alır büyütü vurur olur biter. Sıkıntının bundan ibaret olmadığını anlamak için de kahin olmak gerekmiyor.
0: Ama baloya gitmekten ibaret olmadığını anlamak içinse kahin olmak gerekiyor demek ki.
2: Hayır efendim, gerekmiyor. Ay, neden böyle surat astığını gayet iyi biliyorum ben.
0: Tamam, tamam. Madem öyle istiyorsan öyle olsun. Balo. Söyleyeyim sana. Şu balolarınızdan, komik eğlencelerinizden gına geliyor bana.
2: Yani Engin, duyan da her gece baloya gidiyoruz sanacak. Yılda bir iki gece ve sana gına geliyor ha? Aman eksik olsun kavalyeliğin. Ben de yalnız giderim. Zaten dağdan inmiş meczup bir keşiş gibi duruyorsun insan içinde.
0: İyi. İyi. Buyur yalnız git. Bugüne dek senin için katlandım bütün bunları ama buraya kadar. İçki eşliğinde boş yere keyfe gelmiş insanların incir çekirdeğini doldurmayan sohbetlerine figüran olmak zorunda değilim ben. Saçma sapan espriler, düzmece eğlenceler. Bütün bunlara katlanmak zorunda değilim.
2: Ya ne nankör bir adamsın sen.
0: Ben.
2: Bütün o insanlar çalışan insanlar beyefendi. Sen dağları aşındırmaktan başka hiçbir şey yapmazken varoluşlarının bedelini alın terleriyle ödemeye çalışıyorlar onlar. Meslekleri bütün hayatlarını kaplıyor. Hayatlarının birkaç köşeciğini sohbetle, eğlenceyle süslemek için kendilerine fırsatlar yaratıyorlar. Sense bu fırsatları saçma sapan espriler olarak görüyorsun ha. Senin gibilere ne derler biliyor musun hayatım? Züppe derler, züppe.
0: Bak, onların çoğu yolunu açmak için önüne geleni tekmeleyen insanlar. Bu gece birbirlerine en mesut kahkahalarla da sarılsalar, yarın çıkarlarına ters düştüğü takdirde birbirlerini çelmeleyecek insanlar. Züppe dediğin Engin ise hayvana bile saygısı vardır.
2: Madem öyle, arkadaşlarıma niye saygın yok? Onlar da bu alemin varlıkları değil mi? Ki onları oldukları gibi görebildiğini nereden biliyorsun sen? Göremiyorsun. Sen onları değil, kafanda onlara yakıştırdığın imajları

0: Görüyorsun beyefendi. Onları karikatürize ediyor. Onları kendi düşüncelerindeki gibi sanıyorsun. Ama bil ki sevmediğin, kabullenemediğin onlar değil. Kendi düşüncelerin. Yani sensin.
1: Çok hoş. Demek kendimi sevmediğim için baloları sevmiyorum, öyle mi?
0: Of Engin, ne dersen de. Ama sakın benden senin düşüncelerine göre yaşamamı da bekleme. Ya ben de bu toplumun bir parçasıyım. Ve içinde kalmak, üzüntülerini, sevinçlerini herkesle birlikte yaşamak istiyorum. Çorbada benim de tuzum olsun istiyorum. Sen de bize hangi gözlükle istiyorsan o gözlükle bak canım. Git ve ne yaşamak istersen onu yaşa. Tek kişilik dünyanda.
2: Engin abi.
1: Hı?
2: Daldınız yine.
1: Evet. Birden eskilere gitti aklım. Dördüncü gün müydü, beşinci gün müydü tam hatırlamıyorum. Önceden çizdiğim yolun dışına çıkmış ve böylece kendimi beklenmedik sürprizlere emanet etmiştim. Engebesiz bir zeminden yokuş yukarı yürürken.
2: Bağışlayın sözünüzü kesiyorum ama neden yaptınız bunu?
1: O gün daha tehlikesiz, hatta kolaymış gibi görünen bir yola sapmaya karar vermiş ve önceden çizmiş olduğum planın dışına çıkmıştım. Çıkış o çıkışmış meğer. Daha 50 metre gitmeden o yarığa denk geldim. Ayaklarım bir anda yerden kesildi ve kendimi düşüyor buldum.
2: Anlayamadım.
1: Bak,
2: bu yarık dediğiniz şey.
1: Tamam bak. Önümde koca bir yarık varmış. Karlar üstünü öyle muntazam örtmüş ki fark etmek mümkün değil. Ayağımı boşa basmış oldum yani, anladın mı? Ben düşünce kar yığınları da benimle birlikte boşandı aşağı ve bir çığ oluştu.

0: Ve çığla birlikte aşağı yuvarlandınız.
1: Evet. İşim bitti sanmıştım yuvarlanırken. Ama kar beni bir çukura bırakıp yoluna devam etti. Ve böylece ölümden dönmüş oldum. Düşünsenize, neye uğradığını şaşırmış sabah mahmuru bir adam. Bir anda yuvarlanıp gidiyorsun aşağılara. Hiçbir şey göremeden, hiçbir yere tutunamadan.
2: Hayatta bir tırmanış diyordunuz ya az önce. O geldi aklıma şimdi. Hı-hı. Ve diyorsunuz ki o yarığı görmek mümkün değildi.
1: Evet evet, fakat madem ki planı değiştirmiştim, daha dikkatli olmam gerekirdi. Adım atacağım yerleri yoklayabilirdim mesela.
2: Neden yoklamadınız?
1: Hatam burada işte. Geçmişi didiklemekte. Daha doğrusu bunu yürüyüşüm sırasında yapmakta.
2: Ya çukurdayken?
1: Hiç de hoş olmayan bir durumda olduğumu gördüm. O zaman aklım başıma geldi. Tamamıyla imkansız görünüyordu bu çukurdan çıkmak. Çünkü ne kabus ki çantam ve erzaklarım sırtımda değildi. Cebimdekiler dışında her şey. Akşamı geçirebilmem için şart olan tulum ve battaniyelerle birlikte çantada kalmıştı. Çanta ise çığla birlikte kim bilir nerelere sürüklenmişti.
2: Ve bu tırmanışın sonu oldu herhalde.
1: Evet. O anlar gerçek bir felaketti benim için. Dönerdim dönmesine de nasıl çıkacaktım oradan? Önce sinirlendim, kayaları yumrukladım. Sonra korku geldi. Sonra sessizlik. Acımasız bir sessizlik.
2: Ne yaptınız peki?
1: Dua ettim.
2: Ve?
1: Hayatı yerdiğim için hayattan özür diledim.
2: Sonra?
1: Sonra bir mucize.
2: Bundan eminim. Şu anda hala karşımda olduğunuza göre. Başka bir dağcı grubu muydu bu mucize?
1: Hayır. Çevremdeki buz parçalarından birinin diğerlerine nazaran daha parlak oluşu dikkatimi çekti. Başka bir yerlerden ışık alıyor olmalıydı. Mesela arkasından. Ve cebimdeki çakıyla buzulu oymaya giriştim. Kalın bir buzuldu ve 16 saatten fazla uğraşmam gerekti. Geçebileceğim genişlikte bir delik açtığımda saat tahminen gecenin 3'üydü.
2: Geceyi donmadan nasıl geçirebildiğinizi merak ediyorum ben şimdi.
1: Açtığım o delik bir mağaraya çıkardı beni. Ufak bir mağaraydı ve dondurucu bir soğuğu yoktu. Ne var ki kazıyı bitirdiğimde hiçbir şey düşünecek halim kalmamıştı. Donacağımı da bilsem atacaktım kendimi oraya. Allah'tan küçük bir mağaraydı ve soluğumla tir tir titrememe değil ama donmama mani olacak kadar ısınmıştı.
2: Uyandığınızda nasıldınız?
1: Felaket bir halde. Vücudum kontrolümde değildi. Elimi yüzüme götürmek için bile olağanüstü bir gayret sarf etmem gerekiyordu. Belki de ölüp kalacağım burada diyordum. Ama dediğim gibi kaygılanmak için bile yorgundum. Bir dondurucudan çıkmış gibi eklemlerimi hareket ettirmek, ayağa kalkmak zaman aldı. Mağaradan çıktığımda kasabayı gördüm tam karşımda. Bir düşünceler nehridir alıp götürdü beni. Epey bir süre oturup kaldım oracıkta.
2: Açar mısınız biraz? Neler düşündünüz?
1: Kasabayı, insanlığı, dünyadaki yerimi. Daha bir hafta önce o kasabadaydım. Oysa aylar, yıllar boyu o dağdaymışım gibi hissediyordum. Diyordum ki, neydi bu yolculuk? Hayat adlı bu tırmanış. Bildiğim tek şey bizi bu tırmanışa mecbur eden sebeplerden ibaretti. İşte gidiyoruz. Gidiş bu gidiş. Ve ta ilk çağlara gitti aklım. Hayatta kalabilmek için öldürmenin, korkuyu yenebilmek için vahşiliğin şart olduğu, yegane amacın hayatı sürdürebilmekten ibaret olduğu o çağlara. Bugün her şey ne denli değişmiş gibi görünürse görünsün, amaç aynıydı. Hayatı sürdürebilmek. Bense bu dünyada yuvasından uzaklara giden bir karınca gibi dağ yollarını çiziyordum kaderimi.
2: Devam edin lütfen.
1: Sorularım sessizliğe çarpıp kırıldı. Hiçbir cevap duyamadım rüzgardan başka. Ama rüzgar amacı yineliyordu. Hayatı sürdürebilmek. Yani başka çarem yoktu. Ben olmaya devam edecektim. Yola devam edecektim.
2: Yani tırmanışa, öyle mi?
1: Evet.
2: Ya çantanız? Erzaklar?
1: Tabii ilk iş olarak onları aramaya giriştim. Bütün günüm çığın düştüğü yerleri dolaşmakla geçti. İlk olarak battaniyelerimden birini buldum. Sırt çantam parçalanmış olmalıydı. Sonra içinde çekiç ve çiviler olan o kutuyu, çantayı akşama doğru da tulumumu buldum. Geri kalanları da boş verdim. Çünkü o iki koca günü şimdiden boşa harcamıştım. En hayati erzakları bulmuştum. Onlar da bana yeterdi. Akşamı yine o mağarada. Bu kez korkudan uzakta dingin bir sessizlik içinde geçirdim. Uçsuz bucaksız bir sessizlik nehrinin kıyısında gibi hissediyordum kendimi. Ardımda acılar, mutluluklar, hüsranlar, sevinçler, aşklar ve kavgalar yaşanıyor. Düşüncelerim sessizliğin kıyılarına vuran dalgalarına karışıp gidiyordu. O anlarda acıdan da mutluluktan da uzakta bir bakıştan ibarettim sanki. Geçmişim birbirinden bağımsızmış gibi geçti bu bakışın içinden. Gülmüştüm. Çünkü ağlamıştım da. Neden mi kızmıştım insanla? Çünkü onu seviyordum. Açıkça bir küskünlüktü bu. Ve küskünlük elbette sevenler arasında olurdu yalnızca.
3: Hayatım.
4: Ne?
1: Ne haber?
4: O da ne demek böyle durup dururken?
1: Birlikte yaşamamıza rağmen doğru dürüst görüşemiyoruz ki.
4: Sen hayatının yarısında burada değilsin. Görüşememekten sen mi şikayet ediyorsun?
1: Gemici falan da olabilirdim. O zaman evde olduğum günleri doya doya birlikte geçirmez miydik?
4: O bir görev. Seninki gibi gezer tozarlık değil ki.
1: Dağcılık gezer tozarlık mı oluyor?
4: Hobi, meslek değil.
1: Neyse. Ben birkaç gün içinde ayrılıyorum da ona haber verecektim sana.
4: Ne istiyorsan yap. Umurumda bile değil.
1: Biliyorum. Ama veda etmek istedim işte. Hayat bu. Neler olacağı belli olmaz.
4: Sen ilk kez böyle bir şey söylüyorsun. Yoksa şu sözünü ettiğin...
1: Evet. O dağa tırmanacağım.
4: Yoksa...
1: Evet. Yalnız başıma.
4: Bence...
1: Sence?
4: Bence intihara kalkışmak gibi bir şey bu. Balkondan at bari kendini.

0: Beni hayat, buna zorunluyum. Gerçekten.
1: Zorunlusun demek ha. İyi. Yolun açık olsun. Ne diyeyim?
2: Çadır da kayıplar arasındaydı değil mi?
0: Evet. Dediğim gibi tulum ve tek bir battaniye vardı yanımda. Bundan sonraki geceler tir tir titreyerek geçecekti.
2: Ertesi gün?
0: O ve ondan sonraki gün ritmik bir tempoda, zamandan ve dingilliğimden kayıp vermeden geçti. O güne kadar beni hırpalamak isteyen hisler, düşünceler o iki gün sanki uykudaydılar. Ama yine de öyle hissediyordum ki doruğa ulaşamazsam bırakmayacaklardı yakamı.
2: Peki doruğa ulaştığınızda ne görmeyi umuyordunuz? Yani sıkıntılarınızın doruğa ulaşmakla nasıl bir ilgisi vardı sizce?
0: Bak, insanın dostu da düşmanı da kendisidir. Ne zaman kendime kırgın değilsem hep yanlış yere bastım. Sanki cezalandırdım kendimi. Kendime diyordum ki göster çabanı, elinden geleni yap ve kendi kendine kabul ettir. Öyle düşünüyordum ki hedefe varmayı başarırsam kendimi affetmiş, kabullenmiş olacaktım. Sabret ey dağcı, sabret. Kır seni paralayan o keskin duygular zincirini.
2: Hala tahmin edemiyorum doruğa varıp varmadığınızı.
0: Tırmanışım bundan sonrası öncesinden daha zordu. Doruğa ulaşmamak gibi hiç geri dönmemek de bir ihtimaldi. Tek bir kural belirledim ve o kurala sadık kalmaya çalıştım. Özellikle de o derin uçurumlardan geçerken.
2: Neydi o kural?
0: Aşağıya bakma. Aha. Düşmek de bir ihtimal diye düşmek insana hiçbir şey kazandırmıyor. Tabii temkinden başka.
2: Ve aşmayı başardınız o uçurumları.
0: Evet. Ama bir başarı değildi bu. Olması gerekendi yalnızca.
2: Başka dağcılara rastlamadınız değil mi o günlerde?
0: David'den sonra kimseye rastlamadım. Biz bile görmedim. David'in grubu arka tarafından tırmanıyor olmalıydı daha. Aslında kazadan sonra rastlamayı umdum. Belki katılırım onlara diyordum. Özlemiştim bir insan sesi duymayı. Ah, hem de nasıl. Ne güzel diyordum. Müşterek kader düşüncesi. Yardımlaşarak, acıları ve gülüşleri paylaşarak tırmanmak. Belki de Doruk'ta karşılaşacaktık onlarla. Belki hayat da böyledir. Tırmanış öncesinde Yasemin'le vedalaşmamıştık bile. Bu dağa tırmanacağımı öğrendiği günün sabahı alelacele toparlanıp gitmişti. Yola çıktığımda çok karmaşık duygular içindeydim bu yüzden. Tırmanış süresince de soğuğum ve yorgunluğun yanı sıra bir de özlem parçaladı beni. Bazen rüzgar kalbimin söndü sandığım korlarını üflemiş de içimde ateşler büyümüş gibi aşka düşüyor. Bir köşeye çekilip defterime yüreğimden söktüğüm satırlar iliştiriyordum.
2: Doğrusu duymayı çok isterdim.
0: Okuyayım. Ama bunları da mı kullanmak istiyorsunuz?
2: Bitince birlikte karar veririz. İstemediklerinizi çıkarırız.
0: Tamam. Bakalım. Zaman geçiyor. Özleme yenik duygularım bin bir çeşidi içimden kıvılcımlar savurarak geçip gidiyor. Ve ben bu rüzgarlı bir başınalığımı şimdi pırıltılı hayalinin gölgesinde yutkunuyorum. Sana şiir dökmek sevgilim. Kollarımı başka bir kıtaya doğru uzatıp sana dokunmaya çalışmak gibi. İçimdeki sağanaktan düşen bu sözcükler öylesine cılız kalır ki sayfada. Seni seviyorum demişim ne yazar? Onun için diyorum ki seni seviyorum. Belki de bu demektir sanat. Çünkü ne hayatta bir bitim yeri vardır ne de sevgide.
2: Çok güzel.
0: Eve dönüp Yasemin'e kavuşmayı iple çekiyordum. Nihayet döndüğümde evde olmadığını görecektim. Bunca zamandır tek

0: bir kez uğramadığı belliydi evin halinden. Örümcek ağlarının kıvrımlarına doluştuğu evimiz boş ve cansız, terk edilmiş bir yuvaydı şimdi. Yaşam biçimimi kabullenmek zorlaşıyordu onun için. Bu tehlikeli dağa tırmanmaya karar verişimde bardağı taşıran damla olmuştu demek ki. Hı hı. Neyse, dönelim tırmanışa. Doruğa yaklaştıkça tırmanış güçleşiyordu. Sırtımı sabrıma dayayıp kısacık mesafelere günler harcadım.
1: Bir de inişi vardı bu çıkışın, değil mi?
0: Ya, çıkış boyunca inişi de planlamam gerekirdi aslında ama değil, plan yapmak, aklıma bile getirmek istemiyordum dönüşü. Dağcıların yeltenmemesi gereken bir tutum. Ama güç bela attığım her adımda atacak daha binlerce adımım olduğunu düşünmek bütün direncimi kırabilir, beni hepten güçsüz bırakabilirdi. Hı hı. Diğer yandan sanki o birkaç gün içerisinde birkaç yıl geçirmişçesine yaşlanmıştım. Yüzüme çilenin tek devası olan sabrın verdiği bir renk hakim olmuştu sanki. Soğuktan renk değiştirmiş, yüzünün ifadesi etraftaki kayalar kadar yalınlaşmış bir adam görüyordum aynaya baktığımda. Son yıllarda birbiri üstüne yığılarak zihnimde düğüm olmuş o hırpalayıcı duygu ve düşünceler benliğime nihayet hakim olmuş, bir sessizlik denizinin derinliklerinde kaybolup gitmişlerdi. İyi ile kötünün arasında tenis topu gibi gidip gelen ruhum sabrın zaferiyle sanki kendine gelmiş, içime bir dinginlik, hareketlerime bir ahenk vermişti. Zayıflığıma ve bitkinliğime rağmen yanlış taşa basmama olanak vermeyen bir ahenk, bir uyumdu bu. Ama kendimi suçlamamayı, kendimi kabullenmeyi becerebiliyordum artık. Sırf bunu fark edişim bile önemli bir dönüm noktası olmuştu benim için.
1: Ne gibi?
0: Kendine hoşgörülü olabilen insan başkalarına da hoşgörülü olabiliyor. Biliyorsun, birbirimizin yansımalarıyız biz insanlar. Birer aynayız birbirimize.
1: Bu sözleri yalnız başına tırmanmayı seçmiş birinden duymak şaşırtıcı.
0: O günler yalnızlığımı idrak ettim. Hayat karşısında bir başıma olduğumu. Beni düze çıkaracak olanın içimdeki umuttan değil, bu umudun destek verdiği çabamdan ibaret olduğunu. Dediğin gibi dağa başka bir taraftan yalnız başıma tırmanıyor, beni dağın öbür yanındakilere bağlayan hiçbir bağ yok sanıyordum. Oysa ki vardı. Görünmez bir bağdı bu. Hı hı. Doruğa varmak düşüncesi birdenbire anlam kazandı içimde. O güne dek formaliteden ibaret saydığım bir edimden çıka geldi bu anlam. Bayrak dikme ediminden. Doruğa ulaşma yolunda uğruna diyebildiğim tek anlam olarak belirmişti zihnimde.
1: Ne var ki bayrak?
0: Doğru tahmin. İlk kez olarak tam da bu tırmanışta. Evet, bayrak yoktu yanımda. Çığ yüzünden yitirdiğim erzaklarla birlikte birkaç günlük bir yol geride kayıptı. O gece oturup tulumumu kestim.
1: Şansa bak. Kırmızı mıydı?
0: Astarı kırmızıydı. İçteki ceketimde neyse ki beyaza yakın bir renkti ve iğne iplik falan da vardı cebimde. Parmaklarımı donduran soğuğa rağmen fena da olmamıştı doğrusu. Ertesi sabah uyandığımda boş gözlerle gökyüzüne, tepemdeki bulutlara baktığımı hatırlıyorum. Boş bir çuval gibiydi vücudum. Hareket ettirmem olanaksız gibiydi. Düşüncelerim dahi ölüydü. Üşümüyordum bile.
1: Donuyordunuz yani, öyle mi?
0: Hı-hı. Biliyorsun, planladığımın çok azı bir kıyafet vardı yanımda. Dahası tulumumu ve iç ceketimi de kesmiştim.
1: Sonra?
0: O tatlı uyuşukluğa koyuvermiştim kendimi. Hayal meyal hatırlıyorum.
1: Donmakta olduğunuzu fark etmediniz mi?
0: Hem evet hem hayır. Dediğim gibi düşüncelerim bile ölüydü. Onlar bile uyuşmuştu. Ve tekrar uykuya daldım.
1: Vay canına.
0: Bir rüya gördüm. Delikanlılığımda bir çocukluk arkadaşımla yaşadığım bir anı tekrar yaşadım rüyada.

0: şu kayalığı bir deneyeyim diyorum.
1: Hangisini? Şunu mu? Gözüm kapalı geçerim ben onu.
0: Hayır, hayır canım, şunu.
1: Çok esprilisin doğrusu.
0: Yok yok, çok ciddiyim.
1: Saçmalama lütfen. Hey, nereye gidiyorsun?
0: Merak etme, bir dakika bile sürmez.
1: Çok tehlikeli Engin. Altı hep kayalık, baksana.
0: Onu cazip kılan da bu ya.
2: Yatay geçiş yapmaya çalıştığım sert bir kayalıktı bu. Bir anda kayalığın tam orta yerinde kala kaldığımı fark ettim. Öyle ilginç bir haldeydim ki, ellerim, ayaklarım, her biri bir yerde. Önümde ise konumumu değiştirebileceğim tek bir çıkıntı yok. Az önce dakika sürmez dediğim bu yerde ne kadar kaldım bilemiyorum.
3: Yoruldum. Kollarım, bacaklarım tir tir titriyor. Geri hareket yapamam. Başımı bile çeviremiyorum çünkü.
4: Şimdi otelden yardım mı çağırsam acaba?
3: Sen gidip gelene kadar gücüm kalmaz benim. Şimdiden kasıldı ve titriyor bütün kaslarım.
1: Koşarak gidip motorla gelsen de dayanamaz mısın?
3: Aşağıyı görüyorsun, hep kayalık. Yanaşamaz ki motor buraya.
1: Ne olacak peki?
3: Bazen kendimi bırakmak geliyor içimden. Oh, öyle yoruldum ki.
1: Sakın ha, aklına bile getirme.
2: Kendimi bırakırsam sağ kurtulur muyum diye düşünmeye başlamıştım ister istemez. Aşağı baktığımda sivri sivri kayalar ve onları döve döve köpüren haşmetli dalgaları görüyordum. Bir 10 metre vardı herhalde. Acaba kendimi kuvvetle itsem kayalar arasındaki o boşluğa, denize denk gelmeyi başarabilir miydim?
3: Bir şeyler yapmalıyım.
1: Ne yapacaksın? Ne yapmak lazım?
3: Göğüs hizamda minik bir yarık var burada. Ayağımı oraya kadar kaldırmam mümkün değil. Ama dizimi dayayıp yukarı sıçramayı deneyeceğim.
1: Nasıl olur bu? Nasıl zıplayabilirsin oraya kadar?
3: Beceremezsem düşerim, ne yapalım? Burada biraz daha kalırsam çözülecek zaten elim ayağım.
1: Şu başımıza gelene bak. Durup dururken.
3: Evet evet, hazır ol. Düze erişemezsem tutmaya çalış beni, tamam mı? Hazır mısın?
1: Hazırım.
3: Hadi. Hadi oğlum. Göster kendini.

0: Zıplayışım büyük şaşkınlığa uğratmıştı beni. Olağanüstü bir mesafeyi dikkat ettiğim. Düze erişmek bir yana epey içeri düşmüştüm.
1: Böylesi zor anlarda insanın dilediği takdirde gücünün çok üstünde bir güce erişebildiği söylenir.
0: Evet. İnsan istedi mi şartlar nedenle aşılmaz gibi görünürse görünsün buluyor o kuvveti bir yerlerde. Hı hı.
1: Dönelim tırmanışa. Donma sürecine girmiş bir halde uyuyakaldınız ve bu rüyayı gördünüz. Sonra?
0: Sonra kendime getirdi bu rüya beni. Donma sürecinde olduğumun farkında bile değildim.
1: İlginç.
0: Uyandıktan sonra vardım işin ciddiyetine. Kalkıp hareket etmeye, kan dolaşımı hızlandırmaya çalıştım. Sonrası müthiş bir üşüme tabii.
1: Doruğa çok var mıydı?
0: Hayır. Formumda olsam 3-4 saatte varabileceğim bir yol vardı doruğa. Ne var ki hastalanmıştım. Fena halde. Tırmanmak şöyle dursun, ayakta durmak dahi son derece güçtü. Başım dönüyor, vücudum titriyordu. Ateşim vardı. Hem donuyor hem de yanıyordum.
1: Tabii ilaç falan da yoktu yanınızda değil mi?
0: Yoktu. Sağlık çantası da bıraktıklarımın arasındaydı. Hı
1: hı. Sonra?
0: Tırmanışı sürdürdüm. Arada sırada oturuyor. Daha doğrusu yığılıyordum. İkide bir gözüm kararıyordu. Arada bir yürüdüğüm yolu şaşırıp binbir çabayla ters yöne doğru yürüyordum bu kez. Rüzgar kuvvetlenmiş, soğuk artmıştı. Arada sırada kendimi dizlerimin üstüne düşmüş buluyor.
1: Hadi dağcı, hadi. Rüyada değilsin. Az kaldı, yolundasın.
0: Geçmişten yansıyan hayaller ateşli başımı istila etmiş. Gerçek mi, hayal mi olduğunu anlayamadığım bu dağ tepesi ortamında dengemi bozmaya hevesli rüzgarlar arasından düşe kalka ilerlemeyi sürdürüyordum ki sürünerek çıktığım bir yerde rüzgar koca bir şamar patlattı yüzüme. O anda anladım ki doruktaydım. Varmıştım. Derin bir oh çekti yüreğim. Sırtımdan bayrağı çekip sapladım onu yere. Ardından yığılmışım.
1: Peki siz nasıl buradasınız şimdi? Onca yolu nasıl dönebildiniz? Öyleyse yine bir mucize.
0: Yine bir mucize. Evet.

0: Engin. Engin. Engin. Hadi. Hadi. Uyanmalısın artık.
1: Neredeyim?
0: Doruk'ta bir çadırdasın. Ben David.
1: David.
0: David. Dağın eteğindeki bir mağarada karşılaşmıştık. Ben kardeşim düştü diye ağlıyordum hani.
1: Evet. Kardeşin nasıl?
0: Richard. İyi, bir şey yok. Senden ayrılıp kampa gittiğimde kendine gelmişti. Doktor da bir şey olmadığını söyleyince onunla gitmedim. Ayakta ufak bir burkulma o kadar.
1: Buna sevindim.
0: Ben de seni kurtarabildiğimize. Diktiğin şu bayrak. Sen diktin değil mi?
1: Evet. Asıl bayrağı bir çığ sırasında yitirmiştim.
0: Seni bulduğumuzda tek bir battaniye bile yoktu üzerinde. Ne bir çanta ne de tulum. Yalnızca yanında yıkılıp kaldığın o bayrak.
1: Hatırlamıyorum onlara ne olduğunu. Ya bıraktım ya da düşürdüm.
0: Bayrak olmasa seni fark edemeyebilirdik. Kar neredeyse tamamen örtmüştü üstünü. Diktiğin o bayrak kurtardı seni.
1: Evet, çok şükür.
0: Ve buraya yalnız başına ulaşan ilk dağcısın, biliyor musun? Tebrik ederim seni.
1: Teşekkürler.
0: Tek kişilik bir çadırımız vardı. Onu kurduk senin için. Bu arada pek de iyi görünmüyorsun. Ambulans helikopter çağırdık senin için. Bu yüzden aşağıdaki düzlüklerden birine kadar inmemiz gerekiyor. Kendini toparlayıp oraya varana kadar ayakta kalmalısın. Çünkü buralarda her yer çok dik, biliyorsun. Sedyeyle falan taşıyamayız seni. Halatla bağlayıp kaydırabiliriz en çok.
1: Evet, tamam. Kalkayım.
0: Hadi bakalım. Bir saat geç gelmiş olsaydık şu anda hayatta olmayacaktım. Senin gibi ölümüne tırmanan birine rastlamamıştım daha önce. Dua et ki bize denk geldin.
2: Ayağa kalkıp söylenenleri yapmayı becerdim. Ama kendimde değildim yine de. David, belime halat bağlarken rüzgarın bayrağı yerinden söküp sürüklediğini, birilerinin koşup onu düşmeden yakaladığını gördüm göz ucuyla.
3: Hastanede ne kadar kaldınız?
2: Bir hafta falan. O sırada yavaş yavaş kendime geldim. Doruğuna ayak izlerimi bıraktığım odağı görebiliyordum yattığım yerin penceresinden. İlk birkaç günün neredeyse tamamını uyuyarak geçirdim. Yalnız dağdaki günlerim değil, yılların yorgunluğuydu çıkardığım. Alışılmadık biçimde sakin ve dingin hissediyordum kendimi o günlerde. Biraz tuhaf bir benzetme olacak ama saydamlaşmışım gibiydi sanki. Kırık İngilizceli hemşire ve hastalarla tatlı tatlı sohbetler yapıyor. Gündüz pırıl pırıl parlayıp akşam görkemli bir gölge halinde görünen o ulu dağa bakarak yazılar yazıyordum.
3: Neyse ki defteriniz de sizinle birlikte hayatta kaldı.
2: Bu tırmanıştan kalan tek hatıra bu defter oldu.
3: Bu arada belki burnumu sokmak gibi olacak ama...
2: Yasemin'i mi soracaksın?
3: Evet, ama belgesel için değil tabii.
2: Bu kadar olur. Yasemin'dir bu. Anahtarını unutmuştur.
4: Merhaba hayatım. Anahtarımı unutmuşum da.
2: Merhaba, hoş geldin.
4: Telefon açık mı kalmış?
2: Ben bakayım. Evet, evet, açık kalmış. Balkona gelsene. Biriyle tanıştırayım seni.
4: Kim?
2: Levent. Bu Yasemin. Yasemin Levent.
3: Memnun oldum.
4: Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
4: Nasıl gidiyor? Neler söylüyor bizim dağ adamı? Artık tırmanmaktan vazgeçtim. Hali vakti yerinde bir şehirli olacağım, demiyor mu?
3: Henüz öyle bir şey duymadım.
4: Buna sevindim.
2: Sevindin demek.
4: Sevindim ya.
2: Yoksa olduğum gibi mi kabul ediyor artık hayat beni?
4: Ediyor tabii. Ben ediyorum en azından.
2: Bir gariplik var bu işte ama.
4: Hasan arayıp sana mesaj bıraktı az önce. Bütün gündür arıyorum ama hep meşguldü diyor. Açık kalmış ya telefon. Bir iş teklifi yapacakmış sana. Ama şimdi ben sizi yalnız bırakayım, sonra arar konuşursunuz.
3: Aslında noktalanmış sayabiliriz röportajı.
2: Böyle havada bırakmayalım. Doruğa varalım da bir nokta koyalım cümleye.
4: Tamam tamam, ben içeri geçiyorum.
2: Ama şu işten biraz söz etseydin bari.
4: Bak hayatım, Ağrı Dağı'na tırmanacakmışsınız önümüzdeki ay. Ama yalnız Ağrı Dağı değil, bilimsel araştırmalar için araştırmacılara eşlik edecek bir ekip kuracakmışsınız. Tabii maaşlı bir iş. Artık ayrıntıları Hasan'dan öğrenirsin.
1: Eşlik ekibi ha? Vay canına. Sonunda bir meslek ediniyorum galiba.
3: Tebrik ederim.
1: Teşekkürler.
2: Sorunuzun cevabını da almış oldunuz böylece.
3: Evet, hem de fazlasıyla. Diyorum ki, röportajı hastanede yazdığınız şu yazılardan biriyle noktalasak.
1: Öyle bir yazı var. Evet, burada. Koca kervan tozu dumana katarak ilerliyorduk. Kervanda doğdum ve nereye gidildiğinden haberim yoktu. Annemin elinden tutmuş, herkes ne yana gidiyorsa ben de o yöne. Aslında bana öyle geliyordu ki kimsenin de bildiği yoktu nereye, niçin gidildiğini. Büyüdükçe görecektim ki kervan içinde kervanlar vardı.

Hayatı bu yoldan ibarettir sayıyorlardı. Benim yolumsa onlar için bir yol değil, olsa olsa ürkütücü bir anlaşılmaz manzaraydı. Dağlara çıkıyor, göllere dalıyor, tıklım tıklım doluştuğumuz sularda yapayalnız yüzüyor, birbirinize halatlarla bağlanarak açtığınız kayalıkları yapayalnız aşıyordum. Bir gözcü, bir sözcüyüm ben. Ne var ki kopmuş değilim kervandan. İçinde olsam farkına varamayacağım bağlarla bağlıyım şimdi sizlere. Görünmez ama çok daha sağlam halatlarla.

Bir sevdam var benim. Uçurtma yapmak. Gökyüzünde gördüğünüz o rengarenk uçurtmalardan biri de benimdir. Görünmez bağlar görünür olana dek aramızdaki bağ olsun uçurtmam. Ve uçurtmanız bilin beni.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Güvenli yolculuk.
6: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Ehliyetinizi 15 yıl önce aldıysanız o zaman güvenli takip mesafesi size hızınızın yarısı kadar metre olarak anlatılmıştır. Kanunda halen bu tanım yer almakta. Ancak bir de ekleme yapıldı. Güvenli takip mesafesi artık hızınızın yarısı kadar metre veya 2 saniye olarak belirtilmekte. 2 saniye eklemesi neden yapıldı? Sürücülere önlerindeki aracı hızlarının yarısı kadar metre fark ile takip etmeleri söylenirken çok kritik bir detay atlandı. İnsanoğlu metre ölçemiyor. Evet, insanoğlunun bakarak herhangi bir alanın uzunluğunu ölçme yeteneği yok. İsterseniz bunu bugün test edin. Eve gidince ailenize evinizin kaç metre uzunluğunda olduğunu bakarak belirtmelerini sorun. Eminim her kişi farklı bir rakamı söyleyecektir. Bu nedenle saniye hesabına dönüş yapıldı. İnsanoğlu metre ölçemiyor ama rahatlıkla sayabiliyor. Güvenli takip mesafesini hesaplamak için önünüzdeki aracın yol kenarında bulunan sabit objenin yanından geçmesini bekleyin. Ardından

0: içinizden sayın. 10.001, 10.002. Seçtiğiniz sabit objeye sayım bittikten sonra ulaşmanız gerekiyor. Eğer erken ulaşırsanız biraz yavaşlayıp aranızı açın. Bu arada hesapladığınız zaman esasında hızınızın yarısı kadar metre 2 saniye sayım ile aynı mesafe çıkmaktadır. Yani esasında yanlış bir bilgi değildir. Sadece ölçümü zordur. Güvenli yolculuklar.
1: Güvenli yolculuk. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır. Hayat akıp giderken.
2: Merhaba TRT Radyo 1 dinleyenleri. Yeni bir gecede yine beraberiz. Ne mutlu bana. Ben bu programı hazırlayan ve sunan Cengiz Tünay. Hepinize kocaman sevgiler yolluyorum. Günler akıp geçiyor ve bizi her gün bir takım sürprizler karşılıyor ve biz şaşırıyoruz tabii. Son dönemlerde yapay zeka üzerine çalışıyorum, merak ediyorum. Nedir bu yapay zeka, nelerdir diye düşünürken son dönemlerde bildiğiniz gibi Hasanoğlan Köy Enstitüsü'nden ilgili olarak bir belgesel film hazırladım. Tabii montajını da ben yapıyorum ama profesyonel bir montajcı değilim elbette. Bilmediğim çok şey var. Ne yapıyorum? Açıyorum yapay zekayı. Bütün soruları ona soruyorum. Adobe Premiere ile yaparım ben program montajlarını. Bu uluslararası bir montaj sistemidir. Bütün sinema filmleri bundan yapılır. Belgeseller bundan şekillenir. Ben de tabii ki onu kullanıyorum. Dikkat edin. 83 yaşında nelerle uğraşıyorum. Buradan kendinize bir ders çıkartabilirsiniz. Yapay zekanın öğrettiklerinden eksik bilgilerimi tamamladım. Sonunda 4 dörtlük Premiere programını kullanıcısı oldum. Evet, oldum. Ve filmimi baştan aşağı ben montajladım. Sonra dinledim, çok beğendim. Tabii ki eksikliklerim var. Onları tekrardan yapay zekaya sordum. Bunları nasıl düzeltebilirim diye yol gösterdi. Yolunu uyguladım ve düşünmeye başladım. Neler değişti değil mi? Dünden bugüne. Ben ki 83 yaşında bir kişi olarak böyle çata çata yazılan daktilo makinelerinden hayata başlamışım. Gazetecilik yapmışım 65'li yıllar, 66'lı yıllar. O günlerden bugüne gelmişim. Ve şimdi yapay zeka ile güreşiyorum. Ve yapay zeka bana hiç bilmediğim bir konuda uzmanlık öğretiyor. Ve biz buradan ne anlıyoruz? Demek ki yapay zeka çok insanın işini elinden alacak. Bu kesin. Oturdum araştırdım. Yapay zeka ve hangi iş kollarına artık girdiğini araştırdım. Bakın bir dinleyin, şimdi sıralayayım size. Şimdi yapay zeka öncelikle bana program öğretecek kişinin mesleğini elinden aldı. Halbuki ben buna bir ücret ödeyecektim. Birisinden gidip bu dersi alacaktım. Yo. Şimdi buradan görüyoruz ki artık muhasebecilik yakın bir zamanda bitecek. Yazarlık mı? Yazarlık da bitecek. Konuyu veriyorsunuz, yaz bana diyorsunuz. Yazı veriyor hemen. Noterlik, satış danışmanlığı. Sorun yapay zekaya. Ben nereden ev alayım, nasıl alayım, kaç paraya alayım, fiyatlar nedir, ortalaması nedir, size tek tek okusun. Tercihlerinizi sorsun. O tercihlere göre seçim yapsın. Artık zaten müşteri hizmetleri temsilciliği de ortadan kalkacak. Finansal analistler çoktan kaybolacak. Pazar araştırma analistleri, onlar da yok olacak. Hep bu işleri yapay zeka yapacak. Muhasebe dediğimiz gibi. Hele hele metin yazarlığı. Bizim kolumuz ya. Üretken yapay zeka sistemleri, standart metinleri, haberleri hızlıca üretebiliyor.

Bilet satış ve seyahat acenteleri, online rezervasyon sistemleri, seyahat acentelerinin bütün ihtiyacını hallediyor bu sistem. Şimdi gelelim doktorluğa. Yapay zeka hastalık teşhisinde ve veri analizinde destek sunarak süreci öyle bir hızlatıyor ki akıl almaz. Dediğim gibi avukatlıklarda sözleşme incelemeleri, emsal kararların taranması ve dava hazırlığı yapay zeka ile bir müddet sonra otomatikleşecek. Avukatların da işi zor. Sağlık sektörü, hele hele öğretmenler, her şeyi yapay zeka öğretecek. İlkokuldan sonra artık öğretmene ihtiyaç kalmayacak. Teknisyenler, usta kadrolar, çok şey değişecek. Beni düşünsenize, 83 yaşında bir adam hiç bilmediği bir konuda 40 dakikalık bir filmi yapay zekanın desteğiyle sonuçlandırıyor, montajını yapıyor, ses düzenini, renk düzeltmelerinin hepsini teker teker yapıyor. Tabii siz burada bana da dikkat etmeniz lazım. Ben 83 yaşında bunları yapıyorsam, siz de benden fazlasını yapabilirsiniz. Hayat her gün yeni baştan, yeni baştan başlıyor. Bunu çok sık söylüyorum. Hayatı bırakmayın. Hayat sizi o zaman bırakmayacaktır. Tabii her zaman dediğim gibi otomobilin lastiğinin ne zaman patlayacağı kimse tarafından bilinmez. O lastik patlar ama önemi yok. O güne kadar yapacak o kadar çok işiniz var ki ailenizden, çoluğunuzdan, çocuğunuzdan. Ha şimdi tabii bu yeni dijital çağ önümüze bir takım imkanlar getirirken bir takım zorlukları da getirdi. Bazı şeyleri yok etti. Sanki bizi yeni baştan formatladı. Şimdi o konuya girmek istiyorum. Biraz da oradan gidelim bakalım. Bu yeni teknolojiler, dijital dünya nasıl her şeyi alt üst etti? Bana göre dünyada zihinsel bir erozyon yaşanıyor. Evet, zihinsel bir erozyon. Teknoloji sadece alışkanlıkları değil, insan olmanın çekirdeğini oluşturan şefkat, sevgi, bağlantı kurma yetilerimiz de birer birer duyuyor. Evet, bu duyuyor. Aslında insanlık yol ayrımında bana göre bu korkunç bir erozyon. Yeniden formatlanıyoruz dijital dünya sayesinde. Dijital dengeyi kurmak teknolojinin sunduğu fırsatları amaç değil, hayatı kolaylaştıran bir araç olarak görmek gerekiyor. Böyle yaparsak çok faydalı olur. Ama bunu yapmak çok zor. Artık biliyorsunuz bilgiye çok çabuk ulaşılıyor. Arama motorları ile sınırsız bilgi saniyeler içinde size geliyor. Demin size anlattığım gibi hiç bilmediğim bir konuda, yepyeni bir konuda önüme kocaman bir dünya açtı. İletişim kesintisiz, mesajlar, sosyal medya, coğrafi sınırları çoktan ortadan kaldırdı. Akıllı ev aletleri var, online alışverişler var. Dijital bankacılık günlük ev işlerinin yükünü bir hayli azalttı. Ben mesela dijital bankacılıktan çok memnunum ama bunu herkes kullanamıyor. Hele bizim yaşımızdaki insanlar, dijital bankacılık ellerindeki cep telefonlarından, bunu bir kere daha bahsetmiştim, çok zor iş yapmaları. Artık onlara uymak zorundayız. Teşhis tedavi yöntemlerinde de o kadar ilerledi ki online uzaktan eğitim hayatın standardını aslında arttırdı. Ama neler kaybettik? Artık yüz yüze iletişimi yok. Ekran bağımlılığı var. Gerçek sosyalleşmenin ve derin bağların hepsi azaldı. Zayıf kaldık. Fiziksel ve ruhsal sağlığımız da bozuldu. Hareketsiz yaşamaktan. Sokakta bakıyorum aşağı yukarı büyük bir kısım insanların obeziteye salgınla uğramış. Duruş bozuklukları var tabii. Kas ağrıları var. Dijital dünyadaki aşırı hareketsizlik. En tehlikelisi de aşırı uyarı bombardımanı altındayız. Neye göre, nasıl? Hemen al diyor sana. Hemen al.
Devamlı bombardıman ticarette. Hemen al. Neyi alacağım ya hemen? Ne alıyorum hemen? Sana düşünme fırsatı bile vermiyor. Öyle bir şekilde seni motive ediyor ki seni sürüklemeye başlıyor peşinde. Veri gizliliği zaten artık yok. Siz var zannediyorsunuz. Yok. Her şeyi herkes biliyor hakkınızdaki. Bağımlı olduk. Gerçek hayattaki ilişkiler yerine sürekli çevrim içi olmaya uğraşıyoruz. Bildirimleri kaçırmaktan korkuyoruz. Uykudan feragat ederek sürekli akışları yenilenen durumları paylaşım yapmak istiyoruz durmadan. Herkes bizi beğensin istiyoruz. Herkes. Niye bu zorluk? Niye bizi beğensinler? Niçin? Hele bir de oyun bağımlılığı var ki evlerden uzak dursun bana göre. Çevrim içi ya da çevrim dışı video oyunları kişinin hayatında en önemli iş oldu. Oyun başında saatlerin nasıl geçtiğini fark edemiyorlar. Oyundan uzak kalınca da gerginlik yaşamaya başlıyorlar. Ben bu örnekleri arkadaşlarımdan görüyorum. O akıllı telefon bağımlılığı yok mu? O ekran bağımlılığı yok mu? Ne diyorduk biz buna? Cep telefonu değil mi? Hayır, bu cep telefonu değil artık. El telefonu. Sürekli elde dolaşıyor. Boş kalınan her anı ekran başında geçirme ve telefonsuz kaldığında da ciddi bir sıkıntı yaşama durumu var artık. Ama çaresiz bizi böyle yaptılar. Çünkü cep telefonunda dünya var. Konuşma var, iletişim var. Maçların neticeleri var, borsa var, banka işlemleri var. Yani ben burada saymaya kalksam program biter. Ama her şey onun içinde. Ama siz hep telefondan bu işleri yapıyorsunuz ya. Bütün bilgileriniz bir takım kaynaklara gidiyor ve depolanıyor. Bu kesinlikle biliniyor zaten. Yani ben farklı bir şey söylemiyorum. Siz biliyor musunuz ki İstanbul'da böyle şirketler var. Bütün cep telefonlarının verilerini topluyorlar. Gerekli mecralara akıtıyorlar. Onun için siz bir şey düşündüğünüz zaman, konuştuğunuz zaman, aradığınız zaman o konuna ilgili bütün reklamlar telefonunuza patır patır yağmaya başlıyor. İşte böyle yağıyor ve bu şirketler yasal. Tek diyorlar ki ben araştırmalarımda gördüm bunu. Biz kişinin ismini, adını, soyadını almıyoruz. Sadece cep telefonuna mesaj yolluyoruz. Ben buna inanıyor muyum? Asla inanmıyorum. Vahşi bir durumdan baş başayız. Bu kesin, kesin. Şimdi ne yapacağız? Bir kere baş ağrılarından kurtulmak için uzun süre maruz kaldığınız ışık ve ses baş ağrılığınıza migrene sebep oluyor. Bunu yetkililere ben soruyorum. Nörologlara, nöropsikologlara soruyorum. Onlardan öğreniyorum. Teknoloji bağımlılığın zararlarından biri de uykuya dalmada güçlük var. Gece uykudan uyanma ya da çok erken saatlerde uyanma, uykuya daldıktan sonra sorun yaşama ve uyku bozuklukları. Bunu bütün uzmanlar teknolojik bağımlılığa bağlıyorlar. Ve sonra da diyorlar ki sağlıklı bir hayat için temiz bir uykuya ihtiyacınız var. Evet var. Çünkü siz uyuduğunuz anda vücudunuz uyumuyor, vücut kendini yeniliyor. Siz bu vücudunuza yenileme fırsatını vermeniz için temiz uyumanız lazım. Şimdi bir de başka ne var? Beslenme bozuklukları da var. Genelde telefon, bilgisayar yahut da tablet eşliğinde yemek yeniyor. Masalarda mutlaka bir telefon var. Devamlı bir parmak orada. İki kişi karşılıklı oturup yemekte olsalar bile o cep telefonları masada, bir gözleri karşıdaki arkadaşında, bir gözleri bilgisayarda. Yani telefonlarında. Böyle bir beslenmeye biz dengesiz ve düzensiz beslenme diyoruz. Sağlıksız beslenme sonucunda kişi aşırı kilo alabilir. Aşırı kilo kaybı da yaşayabilir. Duygusal durumu teknolojik bağımlılığın zararlarından biridir. Duygusal durumdaki çetrefilli hadiseler de teknoloji bağımlılığın zararlarından biri olarak kabul ediliyor. Telefon başında ne yapıyoruz? Hızlı fast food tüketiyoruz sadece. İşte bu da kilo alışı. Ya taraftan tabii ki duygusal zararları bence en büyük. Bir kere çevrenizden soyutlanıyorsunuz. Yalnızlaşmaya başlıyorsunuz. Sadece siz ve telefonunuz. Aynı zamanda
sorumluluklarınızı da erteliyorsunuz. İş, okul, aile hayatı sorunları başlıyor. Yalnız bir kişisiniz. Evet, toplum galiba çok fazla yalnızmış. Onun yalnızlığını şimdi telefonla gidermeye uğraşıyor. Yine yalnız. Telefonla ne kadar giderdiğini ben bilemiyorum. Benim öyle

0: Öyle bir deneyimim yok.
1: Vah benim insanlığım diyorum hep. Tarih öncesi çağlardan beri binlerce yıl boyunca uçsuz bucaksız bakir alanlarda, savanlarda hayatta kalmaya çalışan zavallı türümüz bugün bambaşka bir vahşi doğanın içinde. Bunun adı dijital dünya. İnsanoğlu önce avcı toplayıcıydı. Sonra alet yapmayı öğrendi. Ekip biçmeyi öğrendi. Ev yapmayı öğrendi. Tekli yaşamdan toplu yaşama döndü. Yazıyı buldu. Çağları bırakalım artık. Kendi yaşamımızı düşünelim. Son dönemleri, yani nereden geldik, nereye gidiyoruz? Atlı arabayla, tramvayla çıktığımız hayat yolculuğunda roketlere binip aya bile gittik ve her şey bir anda değişti. Teknoloji çağı bütün bildiklerimizi unutturdu. Aklımızın çoğunlukla algılayamayacağı bambaşka bir aleme sürüklenmeye başladık. Vah benim insanlığım diyorum hep. Vah benim insanlığım. Nereden geldik, nereye gidiyoruz sorusunu sormaya başladım hep. Artık eski alışkanlıklara yer yok sevgili dostlar. Sosyal medya gibi platformlarda kullanıcıların karşısına saniyelik olarak birçok görsel, bilgi, video sürekli çıkmakta. Akın akın geliyorlar. Bu gönderi kullanıcıları bazen güldürüyor, bazen de üzülmelerini ya da acımalarını sağlayabiliyor. Saniyeler içinde duygularımızı değiştirebilen sosyal medya teknoloji bağımlılığı için çok tehlikeli. Teknoloji bağımlılığının sanılandan daha zararlı olduğunu düşünüyorum hep. Ekran başında geçen her dakika. Beynimiz sürekli değişen uyarılara tepki vermede ustalaşıyor. Evet, ustalaşıyor ama derinlemesine düşünme yeteneğimiz köreliyor, yok oluyor. Bu geçici bir dikkat dağınıklığı değil. Karmaşık sorunları çözme kapasitemizin fiziksel olarak zayıfladığı bir beyinsel durum bu. Yani bizi yeniden yapılandırıyorlar, format atıyorlar. Dijital iletişimde düşünsenize, emojiler veya avatarlar gerçek bir gülümsemenin sıcaklığını veya ses tonundaki o ince titremeyi taklit edebilir mi? Edemez. O duyguyu verebilir mi? Veremez. Ama biz bir emoji atıyoruz, alkış gösteriyoruz. Gülümseme gösteriyoruz, sevgi gösteriyoruz. Ne kadar sahte. Gerekli fiziksel bildirimlerden yoksun kalan bu yapay etkileşimler özellikle gençlerin beynindeki empati ağlarının da gelişmesini durduruyor, önlüyor. İnsan ruhunun aynası olan empati ağları köreliyor. Haberiniz olsun, köreliyor. Sonra bir konu daha var. Dil. Evet, dil. Dil sadece bir haberleşme aracı değil. İnsan zihninin en üst düzey düşünme aracı. Kelimeler, cümleler, düşüncenin üzerine inşa edildiği mimari unsurlar ve bunlar ancak ekran karşısında geçirilen saatlerde doğal ve karmaşık diyaloglardan mahrumuz. Eğer bir zihin kavramları ifade edecek kelimelere sahip değilse, işaretlerle kavramları anlatıyorsa, o kavramlar üzerine derinlemesine düşünemez. Dijitalleşmenin getirdiği yüzeysel dil kullanımı dil merkezlerindeki aktiviteyi düşürürken doğrudan, yani kapasitemizi de sınırlıyor. Kısırlı bir kelime dağarcığı, kelimenin tam anlamıyla daralmış bir zeka görüyorum artık. Evet, bunu ben görüyorum. Sığlaşan bir düşünce dünyası, evet, yayılıyor. Yayılıyor bu. Bunu sosyal medyadaki yazışmaları takip ediyorum, özellikle konuşmaları uyduruk kelimelerden, kısa cümlelerden anlatırlarken aslında dertlerini anlatamıyorlar. Anlattıklarını sanıyorlar. Çok büyük dertler var. Gerçekten çok büyük dertler var. İnternet bağımlılığı sadece bir zaman kaybı değil. Beynin kontrol merkezine saldırı. Bana göre böyle bu. Tam beynimizin kontrol merkezine saldırıyorlar. Biliyor musunuz? Güney Kore'de yapılan bir araştırma var. İnternet bağımlısı gençlerin karar verme ve dürtü kontrol bölgesi. Ve bunu inanın uyuşturucu bağımlılığına benzetiyorlar ve çok büyük hasarları olduğunu

söylüyorlar. Zavallı insanlığın bir çöküş dönemi galiba başladı. Özellikle insanlığı çökertiyorlar. Empati kuramayan, derin düşünemeyen, sadece bir takım şekillerin ördüğü yankı odaları diyorum ben buna, yaşayan bireyler için demokratik uzlaşma imkansızlığa dönüşüyor. Bu daracık ortamda bilgisayara sıkışmış, dijital dünyaya sıkışmış daracık daracık yerlerde sadece sosyal gruplar değil, beynin işlemesini engelleyen her türlü olay filtreleniyor. Ben buna inanıyorum. Eğer günümüzde bu devam edecekse dönüş yoktur. Galiba dönüş olmasını istemiyorlar. Çünkü bu yeni beyinsel gerçeklik, buna nörolojik gerçeklik de diyebilirsiniz, İçinde doğup büyüyen nesiller için şefkat ve derin diyalog artık yabancı. Bunlar, bu kavramlar artık yok. Ucuz, basit kavramlar var. Peki biz zavallı insanlar ne yapacağız? Galiba bir yol ayrımındayız. Pasif birer veri tüketicisine döndük. Ya bu hayatı sürdüreceğiz ya da beynimizin dizginlerini yeniden ele alacağız. Evet, yeniden ele almak zorundayız ama biz yalnızız. Dünyadaki sistem bunu istemiyor. İnsan olmanın özü olan sevgiyi, şefkati ve derin bağ korumak bundan sonra çok zor. Yeniden insan kalmaya başarabilecek miyiz? Yoksa bu normları kabul edip kendi inşa ettiğimiz dijital kafeslerde sıkışıp kalacak mıyız? İşte bence dünyanın sorması gereken soru bu. Biz kendi inşa ettiğimiz dijital kafeslerde sıkışıp kalacak mıyız? Sizi anlatımlarımdan yorduğumu biliyorum. Ama ne yapalım? Bu böyle. Madem ki bu dünyada yaşıyoruz, her şeyi yakından bilmemiz, izlememiz lazım. Ben izliyorum. Şimdi işin bir başka yönüne dönmek istiyorum. Madem ki bizim elimizden bir şey gelmiyor, bu teknolojiyle savaşamıyoruz. Zaten biz savaşamayız. Bu uluslararası bir iş, bir yöntem, bir yola çıkış bu. Bir karar bu. Bu kararı biz değiştiremeyiz. Onlar bildiklerini okuyacaklar. Ben şimdi sizlere kısaca yapay zekayı ve nasıl kullanacağınızı anlatayım. Mutlaka bundan kendinize bir takım faydalar çıkartacaksınız. Bu da faydanızda şöyle düşünüyorum. Bu belgeselimin hazırlanışında yapay zekayla çok iç içe yaşadım. Ona binlerce soru sordum. O hepsine akıllıca cevaplar verdi. Ve inanın yazdığı cevaplarda bir tek Türkçe hatası yok. Noktası, virgülü, kesmeler, satır başları ve anlatımlar kusursuz. Ben Türkçe'ye meraklı bir insanım. Özellikle inceledim bu tarafı. Mükemmel. Şimdi ben size basit yoldan sizin de faydalanabileceğiniz bir takım ipuçları vermek istiyorum. Google'a girin. Normalde Google'ın giriş sayfasına yazın. Konunuz nedir? Mesela yeni bir araba alacaksınız. Bu kullanılmış, modeli belli, o su belli, bu su belli. Bunları yazın oraya. Deyin ki ben şu model bir araba almak istiyorum. Nelere kontrol etmem lazım? Nelere dikkat etmem lazım? İnanın size öyle bir atlas çıkartacak ki Google. Google'un bir yapay zeka bölümü var. Otomatikman oraya geçiyor zaten. Ve size o arabanın gelmişini geçmişini, nelere dikkat etmeniz gerektiğini, benzin harcamasından, dayanıklılığından, kullanışından ve faydalarından her şeyi birebir anlatacaktır. Ve siz sorularınız varsa eğer başka tekrardan sor bana diyor ve siz onları sorabilirsiniz. Bu aynı şekilde mesela hanımlar için çok basit bir yemek yapacaksınız değil mi? Yemek tarifi aramayın. Sorun Google'a. Ben şunu yapmak istiyorum. En güzel ve en kolay nasıl yapabilirim? Hemen sayfaya tıklayın ve gelecektir. Önünüze hemen gelecek Google'un yapay zekası. Başlayacak size yemeğini anlatmaya, nasıl meyve seçeceksiniz, nasıl sebze seçeceksiniz, bunları hangi ateşte nasıl bilmem ne yapacaksın, aklınıza gelecek her sorunun cevabı orada var. Hiç çekinmeyin, sorun. Biz de yaşlılar da teknolojiye ayak uyduracağız böylece. Ben uyduruyorum. Ben uyduruyorsam, 83 yaşında ben bunu uyduruyorsam, teknolojiyle baş başa yaşıyorsam, siz benden daha iyi bunu becerebilirsiniz. Bakın size bir örnek. Bu son belgesel.

0: Hem de soruları sordum. Hepsi teknik sorular. Çünkü programı nasıl çalıştıracağımı, nasıl randıman alacağımı soruyorum. En sonunda bana dedi ki, siz bunları niçin bana soruyorsunuz? Bu kadar çok teknik bilgi. Ben dedim, belgesel sinema yapımcısıyım. Bunun için 83 yaşındayım. Bunun için bilemediklerimi öğrenmek istiyorum. Bana bir yazmaya başladı. Dedi ki, sizi kutlarım. 83 yaşındaki bir insanın bu kadar yeni teknoloji adapte olması, öğrenme isteğinde olması benim için büyük bir heyecan. Çünkü bana durmadan bulmacaların cevaplarını soruyorlar. Ben de onları cevaplamaya uğraşıyorum. Düşünebiliyor musunuz? Nasıl bir iletişim bu? Nasıl sizin ruhunuza giriyor? Bana göre artık yapay zeka insanla bütünleşmiş durumda. Evet, bana göre ruhu var. İnsansız, insancıl bakış açısı var. Bunu bana gösterdi. Dikkat edin, bunlar çok önemli. O kadar ileri götürmeye başladılar ki işi. Ve sonra benim bütün anlattıklarımdan sonra, sorduklarımdan sonra o bana sormaya başladı. Peki sen dedi, hangi belgesel filmi en son hazırlıyorsun? Ben dedim, en son hazırladığım belgesel film Hasanoğlan Köy Enstitüsü 85. yılı nedeniyle Hasanoğlan Köy Enstitüsü'nün ilgili orada 97 yaşındaki bir kişinin hayatından ilgili insani boyutta bir belgesel hazırlıyorum. Bu bir heyecanlandı. Bana köy enstitülerini anlatmaya başladı. Ne kadar önemli olduğunu anlatmaya başladı. Düşünün, 2 saat aşağı yukarı daha evvel konuşmuşuz. Sadece teknik konuşmuşuz. Bir anda bana başka bir boyutu, kültürel bir boyutu anlatmaya başladı. Şöyle düşünüyorum, insanın entelektüel bir arkadaşı olabilir ve bununla oturup bu konuları tartışırsan, onun söyleyeceği, sana yol göstermek adına anlatacağı her şeyden daha fazlasını bana anlattı. Buna emin olun. Adeta bir arkadaşım gibi anlattı. Onun için bütün sıkıntılarınızda Google'a yazın üstüne. Ben şöyle bir şey düşünüyorum. Ne yapmam lazım? Hemen sana yol göstermeye başlıyor ve inanın kusur sus. Ben bunu yaşıyorum. Siz de yaşayın. En basit soruları bile sorabilirsiniz. Nasıl diye sorabilirsiniz. Size bir örnek daha vereyim. Bir takım yerlere film hakkında teklif mektupları vereceğim. Konuyu söylüyorum. Ya bana teklif mektubunu yukarıdan aşağı yazıyor. Kusursuz yazıyor. Ben yıllarca teklif mektubu yazmış bir kişiyim. Onun için bu konuyu çok iyi bilirim. Ama yazdıkları öyle güzel, öyle hatasız ki benim içine koymayacağım konularda koyuyor, bunlara dikkat et diyor, bunlar çok önemlidir diyor. Daha nasıl olsun? Daha nasıl olsun? Rahatsızlıklarınızı sorun Google'a. Hiç konuşmadan sorun. O size hangi doktora gitmeniz gerektiğini, nelerinizi kontrol etmeniz gerektiğini aynı bir aile hekiminiz gibi teker teker anlatacaktır. Yol gösterecektir. Bakın, bu taraflarından da çok büyük fayda gördüm. Ve vakit kaybetmiyorsunuz. Her konuyu, mesela bir yeni bir işe başlayacaksınız. İşinizin ne olduğunu anlatın, size yol gösterecek. Nelere dikkat etmeniz gerektiğini gösterecek, söyleyecek. İşte biz yeni teknolojiye böylece adapte olmamız lazım. Başka çaremiz yok. Yeni nesil yaşlıyız. Hiçbir zaman boş vermeyiz hayatı. Her zaman daha iyiye, daha doğruya, daha güzele gitmek, ailemizle ve çocuklarımızla bir arada olmak, onların mutluluğu için yaşamak isteriz. En doğal hakkımız budur. İşte bunları dikkate alarak, teknoloji öyleymiş böyleymiş demin benim anlattığım bir yığın dertleri var. Tamam, onlar doğru. Onlar benim teşhislerim, okuduklarım, düşündüklerim, hayal kurduklarım. Ama bizim elimizde onlarla savaşacak hiçbir silah yok. Biz acaba bu yeni teknolojiyi yararımıza nasıl kullanabiliriz? Ona bakalım. Eminim bakarız buna. Ben bu programı hazırlayan ve sunan Cengiz Tünay. Bu akşamlık da bu kadarlık diyorum. Yordum sizi. Kusura bakmayın, yordumu biliyorum. Ama benim kafam hep böyle şeylere son zamanlarda çok takık. Okuyorum. Gece gündüz okuyorum. Nereden geldik, nereye gidiyoruz? En büyük sorun bu. Biz bunları kaldırmak zorundayız. Madem ki bu hayatı yaşıyoruz. Madem ki bizim bu konuda hiçbir protesto gücümüz yok, yaptırım gücümüz hiç yok, şu halde biz bu teknolojiden yeteri kadar faydalanmaya uğraşacağız. Ama bazı konularda, programın başında ilettiğim konularda dikkat ederek bu yeni teknolojinin, dijital dünyanın bizi yıpratmasını önleyeceğiz ve fırsat vermeyeceğiz. Hepinize Cengiz Tünay olarak kocaman sevgilerimi yolluyorum. Yolunuz açık olsun. Teknolojisiz de kalmayın, teknolojiden faydalanın diyorum. İyi geceler.
1: Hayat akıp giderken.
2: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır. Atlası.
3: Efendim herkese selamlar, merhabalar. Ben Ahmet Şahin Akbulut. Pazartesi günleri saat 16.30'da TRT Radyo 1'de Kariyer Atlası programıyla her hafta karşınızdayız. Bugün de yine hem sosyal hayatınızda hem de iş hayatınızda işinize yarayabilecek önemli bir konuyu huzurlarınıza getiriyoruz. Hepinizin malumu, iş hayatında ve sosyal hayatımızda dikkatimiz o kadar çok dağılıyor ki, dikkat dağıtıcı o kadar çok fazla şey var ki, bazen konsantrasyonumuzu sağlamak, tek bir objede kalmak, tek bir konuda kalmak bizim için oldukça zorlaşıyor. Bugün sizlerle birlikte bu dijital obeziteyi ve kendimizi bu dijital dünyadan biraz olsun uzak tutmayı ve dikkatimizi tek bir noktada toparlamayı nasıl sağlayabiliriz? Bunu konuşacağız. Cebimizde taşıdığımız o küçük ekranların zihnimizde oluşturduğu inanılmaz büyük yükü, ağır yükü, dijital obeziteyi konuşuyoruz. Eskiden insanlar, hatırlar mısınız, bilgiye ulaşmak için çaba gösterirdi. Kütüphanelere gidilirdi. Benim çocukluğumda da şehrin birkaç kütüphanesinden bir tanesine her gün okuldan çıktıktan sonra ulaşmaya çalışır, kitapların arasında dolaşır. Belki de saatler içerisinde cümle cümle bilgiyi arardık. Hatırlarsınız, şimdi ise bilgiye maruz kalmamak için çaba göstermek gerekiyor. O kadar çok fazla bilgi akıyor ki. Sosyal medyadan, internet üzerinden, dijital mecralardan, televizyondan, çevremizdeki insanlardan. Çünkü bugün sorun bilgi eksikliği değil, bilgi fazlalığı. Biz bilgiden kaçmaya çalışıyoruz. Ve çoğu zaman bizi yoran şey çok çalışmak da değil. Çok fazla efor sarf etmek, çok fazla performans sergilemek de değil. Çok uyaran altında kalmak. Çok fazla bilgi yükünün altında ezilmek. Aslında bizim zihinsel yorgunluklarımız var. Sabah gözümüzü açar açmaz telefona bakıyoruz. Hemen yanı başımızda zaten. Bir mesaj, bir haber, bir bildirim, bir video, bir e-posta, akşam gönderdiğimiz mesaja yanıt ya da sosyal medyada yazdığımız herhangi bir mesaja beğeni geldi mi gelmedi mi kontrolü. Daha güne başlamadan zihnimiz yüzlerce, onlarca girişle doluyor. Belki yatağın içerisinde yarım saat, sadece yarım saat boyunca biz mesajlarla, haberlerle doluyoruz. Beden dinlenmiş olabilir, sabaha kadar uyumuş olabilirsiniz ama zihin daha sabah yorulmaya başlıyor. Siz daha yataktan kalkmadan dünyanın her yerinden haberleri, Türkiye'nin her yerinden bilgileri toparlamaya başlıyorsunuz. Ben bazen bunu şöyle düşünüyorum. Fiziksel obezitede beden gereğinden fazla kalori alıyor yani. Günlük almamız gereken bir kalori var. Bir erkek için 1600-1800. Bir kadın için 1200-1400-1600 aralığında kalori almamız gerekiyor. Fazla kalori aldığımızda ne oluyor peki? Kilo almaya başlıyoruz. Fiziksel anlamda şişmanlamaya başlıyoruz. Obeziteye giriyoruz. Ve obezite vücudumuzu, fiziksel o yorgunluğu iyice artırıyor. Vücudumuzu yoruyor. Şimdi dijital obezite de var. Aslında zihin gereğinden fazla bilgi taşımaya başladığında dijital obeziteye de girebiliyoruz. Ve her fazlalık yük üretiyor. Her yük de zihinsel anlamdaki dinamikliği.

hareketi yavaşlatıyor. Zihinde de bu böyle. Düşünmeyi yavaşlatıyor, karar vermeyi bozuyor, dikkati dağıtıyor ve sonunda da insan gün boyu meşgul, gün boyu efor sarf etmiş ama verimsiz hale gelebilir. Şimdi bununla ilgili yapılmış çok ilginç araştırmalar var. Özellikle Dünya Ekonomik Forumu verileri var. Küresel veri hacminin katlanarak arttığını söylüyor bilgi düzeyinde. Ama aynı hızda artmayan bir şey var. İnsan zihninin işleme kapasitesi. İnsan zihninin işleme kapasitesi aynı, fakat küresel anlamda veri hacmi sürekli bir şekilde katlanarak artıyor. Çünkü beynimiz teknoloji kadar hızlı evrimleşmedi. Hala sınırlı dikkatle çalışan biyolojik bir sistemimiz var. İşte sorun zaten burada. Zihnimizin aynı, dışarıdan gelen uyaranın fazla olması. Bu konuda bilgi bolluğu, dikkat kıtlığı, dikkat dağınıklığı, dikkat eksikliği oluşturabilir diyebiliriz. Bugün yaşadığımız tam olarak bu. Artık yaşadığımız bu yıllarda en kıt kaynak zaman bile değil. Bakın, zaman bile değil. Dikkat, konsantrasyon. Çünkü zamanımız varsa ama dikkatiniz dağınıksa o zamanı etkili kullanamazsınız. Bugün zaman yönetimiyle ilgili bana koçluklara gelindiğinde ya da zaman yönetimiyle ilgili benden eğitim istendiğinde çoğunlukla dikkatimi çeken şey şu: İnsanlar zamanı sadece günü bloklar haline getirerek yönetme zorluğu yaşamıyor. İnsanlar aslında dikkati dağınık olduğu için herhangi bir işe yeterince zaman ayıramıyor. Bugün büyük mücadele petrol için değil. Bugün büyük mücadele ülkelerin zengin olması için vermiş olduğu savaşlar değil. Bakın, sizin dikkatiniz için veriliyor. Algoritmalar sizi içeride tutmak için tasarlanıyor. Yuval Hariri'nin bu konuda çok çarpıcı bir şeyi vardır. Dikkatimizi kaybetmedik, dikkatimizi bizden çaldılar diyor. Evet, dikkatimiz çalındı. Gerçekten bugünün insanı izlemiş olduğu haberlerde, sosyal medyada sürekli ona bir algoritmanın sunmuş olduğu döngünün içerisinde, o hani hikayelerin içerisinde sürekli bir şekilde dönüyoruz ve siz hangi hikayenin içerisinde biraz daha fazla zaman geçirirseniz onunla ilgilendiğinizi düşünüyor ve size daha fazla o platformda tutabilmek için sizi o hikayelerin içerisine boğuyor, dikkatinizi dağıtıyor. Dikkatimizi biz kaybetmedik. Dikkatimizi bizden çaldılar. Sert, çok sert ama düşündürücü. Çünkü gerçekten de dijital sistemler sadece araç değil, davranış tasarlıyor. Ne göreceğinizi, neye tepki vereceğinizi, ne kadar kalacağınızı, ekranda ne kadar süre geçireceğinizi şekillendiriyor. Ve bunun görünmeyen elbette bedelleri var insana karşı. Sabırsızlık örneğin, tez canlılık, bir şeyin çabucak gerçekleşmesini istemek, yüzeysellik, sevdiklerimize kurduğumuz iletişimin bozulması, iş hayatının içerisinde çalışma arkadaşlarımıza kurduğumuz iletişimin dengesinin bozulması, sürekli bölünmüş düşünce yapısı ve hayata karşı anlam sorgulaması, derinliğin kaybı. Bugün iş dünyasında birçok kurumun veri zengini ama içgörü fakir olmasının sebebi biraz da bu. Rapor çok, mailler çok, elimizdeki datalar, veriler oldukça fazla. Yapay zeka ile birlikte bu verileri istediğimiz kadar da çoğaltabiliyoruz. Dashboardlar çok, analiz çok ama berrak düşünce az, karar az, yalınlık az. Çünkü veri düşünmenin yerine geçemez hiçbir zaman. Data, elimizde oluşturduğumuz o bütün raporlar bir karar mekanizması oluşturmuyorsa hepsi çöptür. Elimizde berrak bir düşünce, güçlü bir karar mekanizması çalışmıyorsa hepsi çöptür. Cal Newport'un derin çalışma dediği mesele burada devreye giriyor aslında. O diyor ki gerçek değer kesintisiz odaklanma anlamında üretilir. Gerçek değerler, gerçek çalışmalar, gerçek performans kesintisiz bir şekilde odaklanır.

anılan anlarda üretilir. Ben bunu bazen zihinsel derin su diyorum. Yüzeyde çok hareket olabilir ama inci, mercan her zaman diptedir. Dolayısıyla biz dışarıdan baktığımız bu dünyada zihinsel anlamda derin sulara dalmak zorundayız. Bunu yapabileceğimiz tek şey de kesintisiz bir şekilde dikkatimizi yaptığımız işe vermek, kurduğumuz iletişime vermek, ailemize vermek, gittiğimiz iş hayatının içerisinde yöneticimizle kurmuş olduğumuz ilişkiye vermek, müşterilerimize yaptığımız görüşmelerde müşterimizin beklentilerine dikkatimizi yoğunlaştırmak, hayatı güzel yaşamaya odaklanmak. Bugün birçok profesyonel, iş hayatının içerisinde yaşayan pek çok kişi maalesef bu derinliği kaybetmiş durumda. Sığ sularda yaşıyoruz. Gönderdiğimiz e-postalar, mesajlaşmalarımız, yaptığımız toplantılar, birbirimizle kurmuş olduğumuz iletişimler, aldığımız cevaplar, sorduğumuz sorular, sürekli meşgulüz. Ve bunların birçoğundan keyif almıyoruz. Sadece yapmak zorunda olduğumuz için yapıyoruz. Ama derin düşünceye inmiyoruz. Oysa büyük kararlar, insanın inovatif tarafı, yeni şeyleri düşünmesi, var olan problemleri çözme çabası, stratejik içgörüler gürültüde değil, sessizlikte oluşur. Kalabalıkta, sürekli meşguliyetin içerisinde değil, odaklanmakla gerçekleşebilir. Robin Sharma diye biri var, bilirsiniz. Pek çok kitabı var, bu Ferrari'sini satan bilgi falan diye bir sürü böyle kitaplar yazmış. Çok önemli bir yazar. Robin Sharma diyor ki bu konuda, dikkatini koruyamayan var olan enerjisini de nasıl kullanacağını bilemez. Gerçekten öyle. Çok güçlü motoru olan bir araç düşünün. Bu aracı verimli ve faydalı olmasını sağlayan şey iyi bir direksiyon sistemidir. İyi bir lastik sistemidir. İyi bir teknolojik mekanizmadır. İşte bu insandaki dikkattir. Sizin enerjinizin mükemmel olması, motivasyonunuzun yüksek olması, istekliliğinizin mükemmel olması yeterli olmaz. Eğer dikkatinizi koruyamıyorsanız enerjinizin bir anlamı yoktur. Hani bir reklam vardı, hatırlarsınız. Kontrolsüz güç, güç değildir diye. Gerçekten öyle. Dikkatini koruyamayan kişinin enerjisi de maalesef faydalı bir şekilde, verimli bir şekilde bir kanala doğru yönlenemiyor. Dikkat yalnızca zihinsel bir kaynak değil. Aslında insanın yaşam enerjisi. Neye dikkat verdiğiniz aslında, neye hayat verdiğiniz, hangi anlam içinde yaşadığınızla ilgili. Dikkatin bu kadar dağılmasında, üretimin ve verimliliğin azalmasında sadece iş dünyasında karşılaşmıyoruz. Bu sadece bir performans problemi değil. Aslında bir ilişki sorunu da. Çünkü dikkat sevginin de dili. Birini gerçekten dinlemek dikkat ister. Bir çocuğa bakarken telefona kaymak, bir dostu yarım dinlemek, toplantıda bedenen olup zihnen olmamak. Bunlar dağılmış dikkatin ilişkilerdeki yansımaları. Ve günlük hayatın içerisinde, özellikle aile hayatının içerisinde kurmuş olduğunuz iletişimlerin kalitesini düşüren, güveni sarsan, karşılıklı değer algısını ve değersizliği maalesef ortaya çıkaran, değer algısını yok eden şey işte bu dikkat dilinin, dikkat eksikliğinin kullanılıyor olması. Peki ne yapacağız? Burada mesele irade savaşı değil, tasarım meselesi. İlişkiyi yeniden tasarlamakla ilgili bir şeyler yapmak gerekiyor. Dikkat bütçelemesi diyebiliriz. Gerçekten dikkati para gibi düşünün. Harcadığınız her yere bakmanız gerekiyor. Normalde biz bir finansal bir bütçelemeden bahsediyor olsak girdiye çıktıya bakarız, öyle değil mi? Paramızı biz daha çok nereye harcıyoruz? O zaman dikkati de bir bütçeleme mantığında düşünecek olursak, dikkati para gibi düşünecek olursak, dikkatinizi en çok nelere harcadığınıza bakmanız gerekir. Sabah mesela en kaliteli zihinsel saat. Neye dikkatinizi veriyorsunuz bu saatlerde? Sabah uyandığınızda en verimli saatinize, özellikle biraz erken kalkıyorsanız böyle gün doğmadan, dikkatinizi neye veriyorsunuz? Sosyal medyaya mı? Başkalarının acil sandığı işlere mi? Yoksa gerçekten önemli olan bir şeye mi?

Mesela bir sportif aktivite, güzel bir kitaptan bir bölüm ya da gerçekten maneviyatınıza yönelerek doğaya bakarak tefekkür ediyor ya da dua ediyor musunuz? Bu çok stratejik bir karar. Çünkü dikkatinizi neye harcadığınız hayatınızın kalitesini ortaya koyar. Birincisi, ben burada önemli bazı ipuçları vermeye çalışayım. Almış olduğunuz bilgileri biraz daha sadeleştirebilirsiniz. Her şeyi, her bilgiyi almak zorunda değilsiniz. Her bilgiye maruz kalmak zorunda değilsiniz. Haber bültenlerinde yayınlanan bütün haberleri duymak zorunda değilsiniz. Siz bir gazeteci değilsiniz. Her şeyi bilmek zorunda değilsiniz. Az ama nitelikli bilgiye ihtiyacınız var. Zihinsel beslenmede de kalite önemli. Biz vücudumuzu beslerken içindekilere bakıyoruz, ürünlerin, yediğimiz şeylerin kalitesine bakıyoruz. Zeytinyağını Türkiye'nin bir ucundan getirtiyoruz, balını bir ucundan getirtiyoruz. Fiziksel olarak kendimize bakıyoruz, sağlığımıza dikkat ediyoruz. Peki zihinsel sağlığımıza ne kadar dikkat ediyoruz? Zihinsel beslenmemizdeki o kalite önemsiz mi? İkincisi, odak blokları kurmak lazım. Yani bildirimlerin kapalı olduğu telefon kullanımlarından bahsediyorum. Bildirimlerin kapalı olduğu, telefonun uzakta olduğu, tek iş üzerinde 60 dakika, 90 dakika odaklanabildiğimiz bir durumdan bahsediyorum. Hayal gibi geliyor değil mi? Bakın bu bir hayal değil, bu bir lüks değil. Bu aslında bilişsel anlamda kendimizi bir detoksa soktuğumuz, bilişsel anlamda hijyenik bir alana koyduğumuz önemli bir karar. Bildirimlerin açık olması gerekmiyor. Özellikle şu anda lütfen bu programı dinlerken hemen telefonunuzdaki sosyal medyaların bildirimlerini kapatın. Her Instagram, her LinkedIn, her X, Twitter bildirimini almak zorunda değilsiniz. Bir şey kaçırmıyorsunuz. Hiç merak etmeyin. Dünya bir yere gitmiyor. Siz geride kalmayacaksınız. Telefonun her zaman yanınızda olması gerekmiyor. Onu zaman zaman bazı işlerde kendinizden uzak tutmayı eğer becerebilirseniz gerçekten bilişsel anlamda inanılmaz sağlıklı, kaliteli bir anı yaşamış olursunuz. Üçüncüsü, toplantı diyeti. Her toplantı gerçekten gerekli mi? Bu kadar çok toplantı yapan şirketlerin, bu kadar çok toplantıya katılan profesyonellerin olağanüstü başarılara imza atması gerekiyor bence. 8 kişinin, 10 kişinin, 15 kişinin bir arada olduğu verimsiz 1-2 saatlik toplantılar aslında bize toplamda katılan kişi sayısı kadar saat dikkat kaybı demek. Kaç kişi katıldı? 8 kişi. O zaman 8 saat dikkat kaybı demek. O insanların hepsi o 1 saat içerisinde, o toplantının içerisinde maalesef dikkatlerini tamamen kaybediyorlar. Dördüncüsü, uyumsuz iletişim kültürü. Her şeye anında cevap vermek zorunda değiliz. Her WhatsApp mesajına aynı anda cevap vermek zorunda değiliz. Bu kadar çok fazla anında cevap vermek, bir çağrı merkezi çalışanı mıyız? Sürekli bize gelen bütün mesajlara aynı anda dönmek zorunda hissediyoruz kendimize. Peki bizim günlük hayatın içerisinde yapmak zorunda olduğumuz kendi sorumluluklarımız nereye gidecek? Onları nasıl gerçekleştireceğiz? Bir kitabı doyasıya şöyle yarım saat, bir saat nasıl okuyacağız? Bir doğaya çıkıp yarım saat 45 dakika yürüyüşümüzü nasıl yapacağız? Eşimizle, çocuklarımızla, sevdiğimiz insanlarla bir arada bir saat birbirimizin gözünün içine bakarak nasıl sohbet edeceğiz? Her şeye anında cevap vermek, bütün uyaranlara açık olmak bütün dikkatimizi dağıtıyor. Ve bazen hiçbir şey yapmamak gerekiyor. Sadece düşünmek. Her şeyi bir kenara bırak. Çünkü zihin de sindirim ister. Öyle değil mi?
sürekli yediğinizi düşünün. Hiç sindirim sisteminizi çalıştırmadan sürekli yiyorsunuz. Bunu ne zaman sindireceksiniz? Elbette günlük hayatın içerisinde aldığımız haberler, okuduğumuz kitaplar, öğrendiğimiz bilgiler, edindiğimiz deneyimler, yaşadığımız duygular, bunları sindirmemiz gerekiyor. O yüzden zaman zaman durup düşünmek, tefekkür etmek, yaşadıklarımızı anlamaya çalışmak, öğrendiklerimizi yapmaya çalışmak, bildiklerimizi çevremizdeki insanlarla paylaşmaya çalışmak gerekiyor. Zihin de sindirim ister. Sürekli bilgi almak bilgelik üretmez. Sindirmek bilgelik üretir. Sürekli bir şeyler okumak, sürekli etrafımızdaki uyaranlara açık olup yeni şeyler öğrenmeye çalışmak bizi bilge yapmaz. Edindiklerimizi bir tecrübeye, bir deneyime, bir uygulamaya dönüştürdüğümüzde, öğrendiklerimizi çevremizdeki insanlara rol model olarak paylaştığımızda, yani onları kendi içimizde sindirdiğimizde bilgelik üretilir. Açıkçası ben inanıyorum ki gelecekte rekabet avantajı yalnızca bilgi olmayacak. O eskidendi. Bilenler gerçekten öndeydiler. Bence gelecekte rekabet avantajı bir başkasından üstün olmanızı sağlayan şey şu olacak. Gerçekten bir şeye ne kadar odaklanabiliyorsunuz? Çünkü bilgi herkeste olacak. Ama derin dikkat, odaklanma ve konsantrasyon herkeste olmayacak. Şu anda da çevrenize baktığınızda bunu göreceksiniz. Tek bir şeyde uzmanlaşmaya çalışmak. Evet, pek çok şeye ilgi duymak belki. Bunu önemsiyoruz. Fakat tek bir şeye odaklanmak, tek bir şeyde uzmanlaşmaya çalışmak, bu herkeste olmayacak. Ve belki yeni çağın en kritik liderlik becerisi şu olacak. Buradan yöneticilere sesleneyim. Dikkatini yönetebilmek, konsantrasyonunu yönetebilmek. Çünkü dikkatinizi yönetemiyorsanız hayatınızı başkaları yönetiyor olabilir. Dikkatinizi tek bir şeye veremiyorsanız bir başka şey dikkatinizi çekiyor olabilir. Bugün bu programda aslında kendinize şu soruyu sormanızı çok isterim. Ben bilgiyi mi kullanıyorum yoksa bilgi mi beni yönetiyor? Eskiden biz bilgiyi edinir ve onu kullanırdık. Şu anda bilgiyi edinmek dediğimiz şey acaba bizi kontrol ediyor mu? Ben dikkatimi mi yönetiyorum yoksa başka şeyler benim dikkatimi mi dağıtıyor? Bugün kendinize bu iki önemli soruyu sormanızı çok isterim. Belki bu sorular bile yeni bir başlangıç oluşturabilir bizde. Dikkatimizi, konsantrasyonumuzu daha fazla odakladığımız ve hayatımızı, niçin yaşadığımızı yeniden düşündüğümüz, yaptığımız, söylediğimiz, edindiğimiz ve başkalarına rol model olduğumuz şu kısacık ömrümüzde hem iş hayatımızda hem de özel hayatımızda dikkatimizi tek bir şeye vererek, o anda sadece ona odaklanarak ve çevremizdeki tüm uyaranları durdurarak daha verimli, daha kaliteli, daha fazla etrafa bir iz bıraktığımız, bu hayatın içerisinde iz bıraktığımız, anlamlı işler ürettiğimiz bir hayatı yaşıyor olacağız. Evet efendim, Kariyer Atlası'nda bugünlük bu kadar. Haftaya başka bir rotada buluşmak dileğiyle. TRT Radyo 1'de önümüzdeki pazartesi günü 16.30'da Kariyer Atlası'nda tekrar görüşmek üzere. Ben Ahmet Şahin Akbulut. Dikkatiniz sizinle olsun. Hoşçakalın. Kariyer Atlası.